0: اختصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: Taha suresini dinlediniz.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmi Hal programı başlıyor.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmi Hal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adreslerden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
5: Teşekkür ederim, Allah razı olsun.
4: Rabbim iyilikler versin hocam.
5: Cümlemize inşallah.
4: Amin inşallah. İlk sualimiz hocam, 81 gram altına zekat verilirmiş. Benim 81 gramdan daha az, yani 190 bin liralık altınım var. Buna zekat verelim mi diye sormuşlar hocam.
5: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah-u Teala Hazretleri bu dersimizi mübarek eylesin. Ha. Rızasına uygun bir şekilde ifade ve istifadede muvaffakiyetler ihsan eylesin. Ha. Tabii sual eden kardeşimizi hakikaten tebrik etmek lazım. Bir numune olarak gösterilmesi gereken kardeşlerimizden biri. Çünkü genelde sual ben zekat alabilir miyim şeklinde.
4: Tam tersi oluyor.
5: Bu kardeşimiz ise ben zekat vermek istiyorum, verebilir miyim diye ki Rabbim özelde bu kardeşimize, genelde bu kardeşimiz gibilerine hakikaten bolca zekat verecek maddi imkanlar ihsan eylesin. Tamam. Çünkü helalinden tabii ki bunu ihsan eylesin ve bol bir şekilde de zekatlarını verebilsinler. Evet. Çünkü vermek hakikaten güzel bir şeydir. Almaktan daha da güzel bir şeydir. Rabbim alma konumuna düşmekten, muhtaç olmaktan da ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Evet. Zor bir durumdur ama tabii ki bazı noktalarda ümmete tahallük eden meselelerde de ümmet namına bunu yapan kişiler de vardır ki Rabbim onların da eksikliğini bizlere göstermesin. Tamam. Şimdi sual eden kardeşimiz diyor ki benim elimde bir miktar param var, altınım var ama bu altınım nisaba tahallük eden bir miktar değil. Ben zekat vermek istiyorum, verebilir miyim? Zekat mali bir ibadettir ve diğer ibadetlerde olduğu gibi belli başlı şartları vardır. Bu şartlardan bir tanesi de kişinin asli ihtiyacının haricinde kenarında nisap diye tabir ettiğimiz bir miktar malı olması gerekir. Tabii bu nisap miktarı ne kadardır? Bu daha önceki derslerimizde bunu işlemiştik. Arpa ağırlığıyla bu ölçüldüğünden dolayı ve bölgesel olarak arpalarda farklılıklar olabileceğinden, keza terazilerin hassaslaşmasından kaynaklı da farklılıklar söz konusu olduğu için burada işte 82'den 96 grama kadar farklılık ortaya çıkmaktadır. İşte Osmanlı'ya baktığımız zaman Osmanlı'nın son dönemlerinde 96 gram olarak bu ifade ediliyor. Bildiğimiz kadarıyla şu andaki Diyanet camiası 82 gram olarak ifade ediyor. Rabıtatül Alim İslamiye, Mecmal Fıkhiye'de hemen hemen aynı minvalde ifade ediyor. Biz de cami olarak, fıkıh kurulu olarak Ömer Resulü Efendi'nin de dillendirdiği üzere, Efendi Hazretlerimizin de birçok kez sohbetlerde ifade ettiği ve genelde bizim halkımızın da kabul ettiği, bildiği bir ifade olarak 96 gram olduğunu söylüyoruz. Ama bu şu demek değildir, ya benim elimdeki altının bundan biraz daha düşüktedir. Ben 80'e göre hesap edip zekatımı vermek istiyorum dediği zaman bu kişi erdemlilikle amel etmiş olur, ihtiyatla hareket etmiş olur ve güzel olanı güzel yapmış olur. Çünkü her halükarda ibadet baplarında ihtiyatla hareket etmek güzeldir. Ha, bu kardeşimiz ben zekat alabilir miyim şeklinde bir ifade kullansaydı o zaman belki durumu biraz daha farklı değerlendirme imkanımız olacak. Ama burada vermekten bahsettiği için verebilme imkanının da sahip olduğunu anlayabildiğimizden dolayı zekat niyetiyle versin. Elindeki miktar belki 96 gram değil ama 80 gram. 80 gramda nisap olduğunu söyleyenler var. Velev ki öyle olmasa bile en azından nafile olarak vermiş olur. Bu niyetle verdiğinden dolayı bunda ziyan etmiş olmaz. İhtiyatla hareket etmiş olur ve güzel bir ameliyede bulunmuş olur ki Rabbim şimdiden vereceği bu hayır hasanatı, zekatları özelde bu kardeşimizin, genelde de ümmeti Muhammed'den kabul eylesin.
4: Amin inşallah hocam. Bir diğer sorumuza da hocam, mezun olabilmem için staj yapmam gerekiyor. Ancak banka gibi yerleri istemediğim için ablamın da çalıştığı bir devlet kurumunda staj yapmak istiyorum. Benim için özel olarak konuştu diyor ablam. Bu torpil olur mu? Buradan alacağım staj parası helal olur mu? Burada çalışırsam kazancım helal midir diye sormuş.
5: Tabii soru çok genel bir soru. Hı-hı. Genel soru olduğu zaman cevabı hususi tutmak mümkün olmuyor. Hı-hı. Çünkü cevap soruya göre şekillenebilir. Konumu isterseniz şöyle değerlendirelim. Bu kardeşimizin çalışacağı yer devlet kurumundan bahsediyor. Bu kurum meşru bir kurumsa. Çünkü mutlak manada her devlet kurumu meşrudur deme imkanımız yok. Evet. Çünkü devlet bankaları faizle iştigal ediyor netice itibariyle. Dolayısıyla biz devlet kurumu olaraktan daha ziyade İslam'a hassasiyete dikkat edilen helal ameliyede bulunan bir kurum ise ve çalışma ortamında da ihtilat söz konusu değil ise, yani kadın erkek mahremiyet noktasında şer-i şerife aykırı bir ameliyenin sergilebileceği, şer-i şerifi müsaade edebileceği bir ölçüde ise bu manada çalışmasında bir mani olmaz. Buradan elde edeceği kazanç da kişiye helal olur. Peki burada ikinci bir mesele, diyor ki ben bu kuruma girerken işte orada çalışan bir akrabamın referansıyla gireceğim. Bu benim için bir hak olabilir mi diyor. Tabii bu referanstan kastedilen ne? Yani şöyle ki bu kurum belli miktarda, belli bir sayıda kişiler alacaktır. Orada liyakat arıyor. O liyakatta sizde o liyakat olmadığı halde içeride tanıdığınız bir kişiyi devreye sokmak suretiyle sizi liyakatlı göstermesi veya sizden daha liyakatlı olan kişi varken ya da sıra olarak sizin önünüzde birileri varken sizi onların önüne alması şeklinde ise bu caiz olmaz. Evet. Kat'i surette bu helal olmayacaktır. Ama yok, öyle bir durum yok. Ben zaten o kurumda çalışabilme liyakatına sahibim. Benim orada referans verilmesi sadece işte tanıdık olduğunda, daha doğrusu birileri sana kefil olduğunda daha güzel iş imkanı sağlayabiliyorlar veya daha çabuk iş imkanı sağlanabiliyor. Yoksa birilerinin önünü alma tarzında değil. Bu şekilde ise ve dediğimiz gibi liyakat problemi de yoksa, daha sağlıklı, daha liyakatlı kişilerin önüne geçme gibi bir durumda söz konusu değilse bunda bir mahsur olmayacak. Evet. Yani bu şunun gibidir. Diyelim ki ben sana diyorum Suat, benim falan yerde bir iş yerim var. Ben işte eli ayağı düzgün, işte İslam'a hassasiyeti olan bir eleman almak istiyorum. Tanıdıklarından biri varsa veyahut da işte kefil olabileceğim biri varsa bana gönder, ben onu alacağım diyorum. Sen de diyorsun ki işte benim şu kardeşim var veya şu ağabeyim var veyahut da şu talebem var veya şu hocam var veya şu komşum var diyorsun. Bir nevi ona referans, evet, oluyorsun. Ben de senin referansında, senin kefaletinde onu alıyorum. Hı-hı. Bu manada sen ona torpil mi yapmış oluyorsun? Hayır. He, tabii kefalet babında onda liyakat olmadığı halde bana liyakat var diye gösterirsen o zaman benim hakkıma tecavüz, evet, etmiş olursun. Olayım. Bana yalan söylemiş olursun. Burada tabii ki kul hakkına tecavüz sen etmiş olursun. Ha, o da bunu bilerek bunu yaparsa bu günaha yardım etme asabiyle her ikiniz bu manada vebal altında olacak. Evet. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Benim işimi yapabileceği konuma sahip olduğuna inanıyorsunuz ve bana da diyorsun ki bu kişi bu işi yapabilir diyorsun. Ben de senin sözüne itimaden onu işe alıyorum. Bunda bir fıkhi problem var mıdır? El cevap yoktur.
4: Evet hocam. Ya bazen de şöyle bir şey olabiliyor hocam. İnsanların kafasında şu var. Elhamdülillah işte devlet büyüklerimiz abdestinde, namazında bazı konulara dikkat eden insanlar. Bunu gördükleri için devlette yapılan her işi Evet. Mübah görüyorlar. Yani doğru olarak görüyorlar yapılan bütün işlemleri. Bu anlamda da onlara ne söylemek istersiniz hocam?
5: Şimdi bakın bahsettiğiniz gibi Rabbimize şükürler olsun ki Rabbimiz arttırsın da tamam. Bunu. Şu anda devlet ricalinde en üst kademede olan kişiler hakikaten dini bütün Müslüman olduğuna inandığımız, itikad ettiğimiz namazında, niyazında insanlar. Bu çok güzel bir şey. Evet. Rabbim sayılarını arttırsın. Tamam. Alacağı kararlarda İslamiyeti gözeterek alabilmeyi nasip eylesin. Tamam. Ve onlara gerçekten hayırlı müsteşarlar da ihsan eylesin. Tamam. Bu güzel. Ama bu şu demek değildir. Sistem İslami bir sistem. Çünkü netice itibarıyla devlet ricalinin Müslüman olması devlet idare sisteminin İslami olmasını gerekli kılmaz. Evet. Çünkü biz netice itibarıyla laik bir devlette yaşıyoruz ki laik ne demektir? Laik dini devlete karıştırmamak demektir. Dini devlete karıştırmadığın zaman o devlet anlayış itibariyle sistem olarak baktığınız zaman dinden soyutlanmış bir devlet anlayışı olur ki bu da İslam olmayacağı aşikardır. Evet. Dolayısıyla oranın başında olan veyahut işte burayı İslamiyet'e zarar vermeden ya da İslam'a faydalı bir şekilde ameliyede bulunmak isteyen kişilerden Allah razı olsun. Onların bireysel katkılarıdır. Ama sistem hiçbir zaman benimseyebilmemiz mümkün olan bir sistem değildir. Çünkü bir Müslüman ben laikim diyemez. Niye? Çünkü din sadece kişinin namazına, orucuna karışan bir algı değildir. Din insanı yaratan, kainatı yaratan, dünyayı yaratan Allahü Teala Hazretlerinin kendi mülkünde kullarının nasıl bir yaşantı içinde olmasını tesis eden kurallar mecmuasıdır. Dolayısıyla bizim yani din anlayışı olarak baktığımız zaman bizim aile hukukumuzdan, işte insanlarla olan diyalogumuzdan, ticari konumumuzdan, hatta hatta en mahremimize dahi varıncaya kadar her noktaya A'dan Z'ye müdahale eden bir anlayıştır din anlayışı. Bu sebeple işte devlete ben dini devlete karıştırmıyorum dediğin zaman bu manada o dinden soyutlanmış bir devlet olur ki böyle bir devleti İslami bir devlet dememiz mümkün değil. Hatta evet. Böyle bir devletin benimsemek evet bu olması gerekir demek de bu itikadi bir problemdir. Kişinin İslam dairesinden çıkmasına sebebiyet verir. Tamam. Dolayısıyla evet elhamdülillah belki baştaki kişiler dini bütün insanlardır dediğimiz gibi nankörlük etmemek gerekir. Rabbim sayılarını arttırsın ve hayırlı kararlar alabilmeyi de nasip etsin. Ama sistem İslami bir sistem değildir. İslami bir sistem olmadığı için devlet kurumları mutlak manada İslamidir demek çok yanlıştır. O yüzden özellikle bunu vurguladım. Çünkü bakın devlet kurumlarında devletin faiz müesseseleri vardır. Ve faiz de ameliye yapıyor ki faiz dediğimiz Allah'a harbi ilan etmektir.
4: Evet.
5: Bu birey yaptığı zaman günah da devlet yaptığı zaman günah değil mi? Tabii ki günahtır. Dolayısıyla o yüzden devlet kurumu olmak mutlak manada dediğimiz gibi helal olmayı iktiza etmez. Yine araştırılması gerekir. Helal olmak
4: bütün
5: kaydıyla
4: işlemlerin tek tek
5: incelenmesi gerekir. Hatta size şunu da ifade edeyim. İslami bir müessese olsa yani külli olarak İslam sisteminin hakim olduğu bir devlet olsaydı ki Rabbim tez zamanda bunu görebilmeyi de bizlere nasip eylesin. Tamam. Eskiden olduğu gibi İslam birliğini sağlayarak tek bir halife adı altında, tek bir Müslüman lider altında İslam Müslümanların toplu yekün olabilmesini ki Devlet Osmanlı Aliye'de olduğu gibi Rabbim bunu görebilmeyi bizlere nasip etsin. Böyle olsa bile yani İslam kültürünün var olduğu, İslam sisteminin var olduğu bir devlette bile devlet yapıyorsa helaldir demek yine caiz değil. Yine bakmamız gerekecektir. Çünkü yanlış yapamaz mı? Elbette yapabilir. Şöyle Asr-ı Saadet'ten sonraki dönemlere baktığımız zaman işte gerek Emeviler gerek Abbasiler döneminde gerek daha sonraki dönemlerde evet sistem İslami bir sistemdi. Yapılan muameleler hep doğru muydu? Yok, çok büyük yanlışlar yapılıyordu. Dolayısıyla ki yani tarihi seyre baktığımız zaman o dönemleri okuduğumuz zaman bunu yani en avami olarak ifade edecek olursak en basit tarzda bir insan dahi bunu anlayabilecek bir durumda. Dolayısıyla yani devlet yapıyorsa mubahtır. Bu yanlış bir manadır. Velev ki İslam devleti olsa bile yine yanlıştır. Yine biz bunu ölçülerine bakmamız gerekir. Kitaba, sünnete uyuyor mu? Hadis-i şeriflere, ulemanın bu konudaki kanaatlerine, bu konudaki içtihatlarına uyuyor mu, uymuyor mu? Buna göre değerlendirmek gerekir. Dediğimiz gibi Rabbim o asr-ı saadetteki o İslam kültürünü en azından ona yakın, çünkü ya, hadis-i şerifte öyle buyuruluyor. İslam garip başladı ve tekrardan o garip hale dönecek ve o gariplere müjdeler olsun. Ki Rabbim o gariplerden olabilmeyi bizlere nasip eylesin. O döneme yakın bir şekilde İslam kültürünün, İslam sisteminin tamamıyla dünyaya hakim olduğu, ki İslam'ın hakim olması demek bütün insanlığın rahat etmesi demektir aslında. Yani şöyle bir algı yoktur. İslamiyet hakim olduğu zaman sadece Müslümanlar rahat edecek. Hayır. İnsanlık rahat edecektir. Gayrimüslimler de rahat edecektir. Çünkü İslam insana insan değerini veren, hayvana hayvan değerini veren ve hepsini buna göre irdeleyen. Yani bu manada işte mesela örnek olarak kitaplarımıza baktığımız zaman der ki mazlumun bedduasından kaçınmak gerekir. Hatta bu konuda hadis-i şerif vardır. Velev ki mazlum kafir dahi olsa. Niye? Çünkü mazlum ile Allah arasında bir perde yoktur. Onun duası müstecaptır. Ama ayet-i kerimede onların duası makbul değildir. Ancak zaleldedir deniyor. O cenneti istihkak etme, cenneti isteme ve ilahları hakkında, yani sapık olan, sapkın olan ilahları ile alakalı duaları. Yoksa bir insan zulüm altında ise o zulüm altında olan bir kimse, velev ki Müslüman olmasa bile, velev ki kafir olsa bile, onun kişiye yapacağı dua lehte ya da aleyhte o makbul olacaktır. Dolayısıyla İslam sisteminin hakim olması insanlığın rahat etmesi demektir. Savaş sisteminin bitmesi demektir. Çünkü ilahü kelimetullah yeryüzüne hakim olacaktır Allah'ın izniyle. O yüzden bütün insanlık için, bütün dünya için bunun yapılması elzem olan bir ameliyedir. Rabbim bu şuurda olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ve dediğimiz gibi dünya gözüyle de o İslam'ın yeryüzüne hakim olduğu, sistemin tamamıyla İslam coğrafyasına hakim olduğunu görebilmeyi bizlere nasip eylesin.
4: Amin inşallah hocam. Bir diğer sorumuz oldu hocam. Yakın zamanda Umre'ye gideceğiz diyor. Yine çıt çıt takmamızda bir problem var mı diyor.
5: Yani ihramlı olan kimseden bahsediyor. Malumunuz ihram tabii bu erkekle alakalıdır. Evet. Erkek olan bir kimse ihrama niyet ettiğinde kadından farklı olarak dikişli elbise giymesi yasaktır. Dikişli elbiseden kastedilen üzerinde işte iğne iplikle ameliye sergedilmiş olan bir kumaş anlamı değildir. Mutat manasında, yani ihramsız bir dönemde giyilmesi mutat olan bir elbiseyi giymek demektir. Hatta bundan dolayı mesela kişi gömleğini ters bir şekilde ihramlıyken üzerine alsa, işte şalvarını beline sarsa, cübbesini üzerine alsa ama giymese konunu, bu ihram yasağı işlemiş olur mu? Olmaz. Yani üzerinde halbuki dikiş vardır. Mesele burada dikiş değildir. Vücut hatlarına tam oturacak şekilde mutat bir giyim mantığıdır. Dolayısıyla hani işte ben ihram elbisesini, yani izar ve rida diyorlar, alt ve üst peştemal, bunu alıyorum ama işte dikkat edemiyorum. Bazen avret mahallim açılabiliyor.
4: Uzun yoldan gelen gidenler bindi de olabiliyor.
5: Bir de çok fazla tecrübesi yoksa da bazen nahoş durumlar söz konusu oluyor. Bunu işte çengelli iğneyle tutturabilmek ya da bazı yeni yapılan ihramlarda, özellikle pek Türkiye'de görmedim ama orada gelenlerde gördüğümüz bir ameliye, çıt çıt yapıyorlar. İhramın belli noktalarında o çıt çıtlar birbirlerine yapıştırılıyor ve bu şekilde açılmasını engellemiş oluyor. Mutat bir giysi olmadığı için böyle yapmak ihrama zarar verir mi? Vermez. Kitaplarımızda Al-Lukari özellikle işte iğneyle tutturmanın mekruh olduğundan bahseder. Bu da keyfi olarak bir uygulama olarak. Çünkü aslında ne kadar natural olursa, ne kadar tabi olursa, yabancı ifadeleri kullanmamakta fayda vardır. Ne kadar tabi olursa o kadar en iyi olanıdır. Çünkü kefen misalidir bu. Evet. Tamamıyla dünyadan arınmış, dünyayla alakamız olan elbiselerden de arınmış olduğumuz halde. Ama işte kişinin yaşı itibariyle, tecrübesi itibariyle veyahut da seferin zorluluğu itibariyle mahremiyetini muhafaza edememe gibi durumlar söz konusu ise bunu iğneydi veyahut işte çıt çıt gibi bir takım tedbirler almak suretiyle de kullanmasında fikri anlamda ihramına zarar veren bir durum söz konusu değildi.
4: Tavaf esnasında bir de şeyi soruyorlar hocam, terlik giyme ya da ayakkabı giyme.
5: Evet.
4: Mevzusunu soruyorlar.
5: Şimdi şöyle, ihramlıdan başka olarak bahsettiğimiz zaman tavaf bir ibadettir. İbadet olduğu için diğer ibadetlerde olduğu gibi bunun da belli başlı şartları vardır. Tabii bu şartlarda necasetten taharet, Tavafın vaciplerinden midir, sünnetlerinden midir? Bu konu tartışmalı bir konudur. Hanefi mezhebinde hatırladığım kadarıyla tercih edilen görüşe göre bu tavafın vaciplerinden değildir. Ama bu tabii vaciplerinden değildir derken kişinin üzerinde necaset olsa tavafına engel değildir. Belki vücubiyet açısından, sünnet açısından değil. İnşallah hata etmiyorumdur. Çünkü yani bu şekilde olduğuna hatırlıyorum. O yüzden böyle söyledim ama ihtilaf olduğunu da hatırlıyorum. Ama şu an için tavaf mescid içinde yapılıyor ve mescitte de mescidin içine zaten ayakkabılarla girmek de uygun bir şey değildir. Yani dışarıda giyilen bir de tavaf alanında mescide gösterilmesi gereken bir hürmet söz konusu vardır. Dolayısıyla dışarıda giydiğimiz ayakkabılar ile tavaf alanına girerek tavaf yapmak doğru bir şey değil. Ama yani tavafın sıhhatine etki yapmasa da tavafın adabına riayet etme, mescidin adabına riayet etme açısından ciddi bir sıkıntıdır. İhramsızlıktan bahsediyorum. İhramda durum biraz daha farklıdır zaten. O ihram yasağına girebilir erkekler için. Ama o ayakkabı veyahut da o terlik dışarıda giyilmiş bir terlik değil, temiz bir terlik ve sadece oranın zemini mermer olduğu için ve ayağı rahatsız etme durumları, hastalık vesaire ihtiyarlık gibi durumlardan veya rahat yürüyebilmek adına, çünkü bazı insanlarda tabanlarında rahatsızlık olabiliyor, sadece orada giymek üzere alınmış veyahut da orada giymek üzere istimal edilen terlikti, patikti, bu tarzda ise bu şekilde tavaf yapmasında fıkhi anlamda hiçbir mahsur lazım gelmez. Mescitte bu şekilde, mescidin içinde yani Mescid-i Haram'ın içinde bu şekilde dolaşmasında bir mani olmaz. Hı. Ama dediğimiz gibi hani dış ayakkabısıyla oraya girmesi, hatta değil ayakkabılarını ayağına giymesi, elinde tutarak tavaf yapması bile tavaf adabına aykırıdır. Evet. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ziyaretinde Efendi Hazretlerimiz Rabbim şefaatine nail eylesin. Bu konuda çok kızardı, uyarırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete girdiğimiz zaman elimizde ayakkabılarımız, terliklerimizin olmasının uygun olmadığını, çünkü büyük bir huzura giriyoruz. O huzurda tamamıyla kendimizi, bütün benliğimizle o huzura layık bir şekilde veyahut da oranın hürmetine riayet ederek geçmemizin gerekliliğinden bahsedilirdi. Ha, bu sıhhatle alakalı değil, cevazla alakalı bir mesele de değil, edeple alakalı bir mesele olmasa bile gerek tavafta olsun, gerek işte Efendimizin ziyaretinde olsun aleyhissalatü vesselam, bu konuda, bu manada hassasiyet sahibi olabilmek lazımdır. Rabbim bu şuuru bizlere ihsan eylesin.
4: Şimdi oraya girip çıkarken de hocam, mesela buradan girerken bıraktınız mesela ayakkabınızı ya da terliğinizi, öbür taraftan çıkıyorsunuz, tekrar geldiğinizde şunu gördük mesela, çoğu zaman birbirine karışıyor bu sefer. Ulan hani var. Sırtında taşıma, çantada tutma imkanı olsa
5: o da var. Bir de şöyle var, şu anda zaten bunu çok da zorlaştırdılar. Yani her isteyen giremiyor. Daha önceki yıllarda mescidin içinden beri Ravza'dan direktmen ziyarete girilebiliyordu. Evet. Ve girdikten sonra tekrardan geri dönme imkanı olabiliyordu. Şu anda zaten Nüsük diye bir program yapıyorlar. O program üzerinden randevu alınıyor ve randevulu bir şekilde içeri alınıyor ve ciddi anlamda bir yürüme yolu oluyor. Ama yürüme yolu dediğimiz yine mermer üzerinde temiz bir mekandır. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gittiğimiz için ziyarette gidiyorsak onu uygun bir yere koyarız ayakkabılarımızı. Mümkün mertebe yani o huzura çıktığımızda nasıl ki elimizde bir poşet vesaire olması hoş karşılanmıyorsa o manada dikkat etmek gerekir. Yani düşünün ki rütbe sahibi biriyle randevu vermiş size ve onun huzuruna çıkacaksınız. Onun huzuruna çıkarken sırt çantasıyla çıkar mısınız? Veya elinizde işte poşetle çıkar mısınız? Elbette çıkmazsınız. O makama layık bir şekilde, o makama saygıyı gösterecek tarzda çıkarsınız. Biz en büyük bir huzura, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkıyorsak buna gerçekten riayet etmek gerekecektir. Ha, belki şu sıkıntı olabiliyor. Gündüz saatinde eğer terliksiz girildiği zaman çıkışta mermerler çok sıcak olabiliyor. Bunu da çorap gibi bir takım telafi edilebileceğimiz durumlar vardır. Ha, bu da mümkün değil. Yani illaki giymemiz gerekiyorsa da yani yanımıza almamız gerekiyorsa da o zaman çantasına koyar. En azından dışarıda onu göstermez. Çantasına koyar. koyar ve oradaki edebine riayet etmek suretiyle ziyaretini yapar. Rabbim ziyaretleri kabul eylesin. Giden kardeşlerimiz ziyaretlerini kabul etsin. Gitmeyen kardeşlerimize deyip bir an önce gidebilmeyi nasip etsin. Gitmiş olanları da tekrar tekrar oraları ziyaret edebilme imkanları ihsan eylesin.
4: Amin inşallah hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Kişinin başına gelen olaylar için niye böyle oldu, keşke böyle olmasaydı, niye benim annem babam yok gibi ibareler kullanması dinden çıkmasına sebep olur mu?
5: Elbette bu ifadeler hoş ifadeler değil. Ama bir ifadenin hoş olmaması, güzel olmaması, uygun olmaması o kimseyi küfre sokuyor anlamı taşımaz. Dolayısıyla bir Müslümanın böyle bir ifade kullandığından dolayı sen imandan çıktın demek doğru bir şey değildir. Çünkü bu bir isyan vari olarak söylenmiş bir şey değil. Direkt ben bunu bir isyan, Allah'a isyan tarzında düşünmemek lazım. Ama dediğimiz gibi bu kelimeler düzgün bir kelime midir? Değildir. Müslümanda olmaması gereken kelimelerdir. Ki Hazreti Osman radıyallahu anh'ın da ifade ettiği gibi zaten kadere inanan bir toplum kederden, sıkıntıdan emin olur. Çünkü bilir ki her ne başına gelmişse Allah'ın takdirinden öte bir şey değildir. Bu takdir çerçevesinde kendisi iyi ve kötü yapabilmede muhayyerdir ve kendisi burada bu kader ilahi doğrultusunda neyi sağ tarafına yazdırabiliyorsa bu bir kârdır. Bu şekilde hareket etmekte fayda vardır. Rabbim bu şuurda olmayı da bizlere nasip eylesin. Bu gibi kelimelerin düzgün olmadığını, yani kullanılmasının uygun olmadığını söyledik. Hatta Buhari hadis-i şerifiydi. Lev kelimesi, işte şöyle olsaydı, şayet böyle olsaydı gibi ifadeler şeytanın amelini açan ifadelerdir. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Yani lev kelimesi teftahu ameli şeytan, şeytanın amelini açar hadis-i şerifteki ifade. O yüzden bu tarzdaki kelimelerden Müslümanların sakınması gereklidir.
4: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. 3 yıldır evliyiz, çocuğumuz olmuyor. Tüp bebek yapmamız caiz mi diye sormuşlar.
5: Allah-u Teala Hazretleri çocuğu olmayan kardeşlerimize hayırlısıyla çocuklar ihsan eylesin, hayırlı zürriyetler ihsan eylesin. Eşi olmayan kardeşlerimize de hayırlı eşler ihsan eylesin. Aşı olmayanlara da aş, evi olmayanlara da ev ihsan eylesin. Tabii çocuk bir nimettir. Allah-u Teala Hazretleri'nin kişiye vermiş olduğu bir mükafat. Aslında mükafat da olabiliyor. Aslında bir imtihandır. Çünkü ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Bu imtihanı güzel bir şekilde geçirirse onun açısından bir nimet, ama bu imtihanı kötü bir şekilde sonuçlandırırsa onun açısından da bir zem olacaktır. Dolayısıyla takdir neyse ona razı gelmek gerekir. Yani bunun yanı sıra sebeplere sarılmak yanlış mıdır? Tabii ki değildir. Yeter ki meşru bir sebep olsun. Peki tüp bebekte bu meşru sebeplerden midir? Soruyu bu şekilde ifade etmekte fayda var. Biz öncelikle şunu vurgulamamızda fayda vardır. Efendi Hazretlerimizin bu konuda açık ifadesini bizatihi müşahede ettiğimiz için, bildiğimiz için bu noktada tavsiye etmediği, uygun görmediğini söyleyelim. Ve bizler de cami olarak bu fetvayı vermiyoruz. Tüp bebek uygulamasının yapılmasının uygun olmadığını söylüyoruz. Ama buna fetva veren kurumlar var mıdır? Bazı kurumlar vardır. Tabii belli başlı şartlarla. Bu şartlara riayet edilmek kaydıyla bu da biraz da kişiden kişiye fark edilecektir. Yani bazı insanlar için çocuk ciddi anlamda olmaması, işte etrafın üzerine baskısından dolayı psikolojik problemlerin oluşması, hatta ailenin yıkılması. Çünkü bazen şunları bile müşahede ediyoruz. Diyordu hocam, ben cumaya gidemiyorum, topluma çıkamıyorum. Zannediyorum ki insanlar bana devamlı bu gözle bakıyor tarzında. Bu gibi durumlar bireysel olarak olabiliyor. Bu kişilerin şahsına münhasır olarak özel fetva sormaları ve o şartlar doğrultusunda onlara belki bir şeyler söylenebilir. Ama genelleme olarak bakılırsa biz cami olarak tüp bebek uygulamasına dediğimiz gibi fetva vermiyoruz.
4: Hocam bu baskıdan bahsettiniz ya, özellikle çevre baskısından kaynaklı olarak mesela burundan veya farklı şeylerden dolayı estetik olmak isteyen insanlar var. Onlar da şimdi bu bakın, bireysel şeye mi girer?
5: Şimdi bunun yani etrafını çok fazla açmak da doğru bir şey değildir. Çünkü herkes kendince benim de psikolojik problemlerim var diyerek bir şekilde fetvasını almaya geçirebilir. Yani bu kişi kişilere münhasır olarak herkes kendi şahsıyla alakalı fetvasını sormasında fayda vardır. Normal şartlarda baktığımız zaman fıtratu tahir caiz değil. İşte burun esnetiği, kaş göz vesaire falan bunlar doğru bir şey değil. Ha, insan bir kaza geçirdi, işte üzerinde bir takım yanıklar oluştu veyahut da işte nahuş bir görüntü oluştu. Bunu normal bir görüntüye çevirebilmek adına elbette tıbbi muamele yapılabilir, cerrahi müdahaleler yapılabilir. Ama keyfi olarak, yaratılışına aykırı olarak işte ben falan bölgenin insanıyım, ben çok utanıyorum bu şekilde olmaktan, ben işte burnumu değiştirebilir miyim, kulağımı değiştirebilir miyim veya dudağımı değiştirebilir miyim vesaire. Bu gibi işlemlerde ya benim psikolojik problemim var, benim için caizdir demek, bu da caiz olan bir şey evet. Değildir. Çünkü genel olarak baktığımız zaman fıtratu tahir caiz.

0: kaldırma, indirme, şu o öyle şeyler yapma demiş. Yani.
1: Olması gereken budur.
0: Yani orada kemik engel olan, işte sağlığına etki eden bir şey varsa onu almak. Evet. Doğru. Saç ekimiyle alakalı hocam kısaca hemen.
1: O da yani biraz önce söylediklerimizden farklı değildir. Saç ekimi de caiz değildir. Caiz olmayan bir ameliyedir. Yani bir de insan kendiyle barışık olması gerekir. Yani bu aslında bir nevi ezikliğin bir tezahürüdür. Yani sen toplumda kendini olduğun gibi kabul ettiremiyorsun ve sen bu şekilde kendinin bir takım değişmelere sebebiyet vermesini meşru olarak kabul ediyorsun. Evet. Nitekim hatta İslami olmayan camialarda çok diyor işte zayıflama uğruna ölenler bile olabiliyor.
0: Evet. O bir hastalık haline geliyor.
1: Yani bu hastalık haline geliyor. Doğru bir şey değildir. Yani herkes kendince barışık, bedeniyle barışık olması gerekir. Haliyle barışık olması gerekir. Özgüven olması gerekir ki gerçekten Rabbim bu konuda da bizlere ihsanda buyursun.
0: Amin hocam. Bir diğer sorumuz hocam. Faizli bankaya yatırılmış ve miras olarak bana kalan parayı harcayabilir miyim? Nerelerde? Ayrıca çocuklarımın özel ders ücreti veya yurt dışında okuyan çocuğumun üniversitesinin eğitim harcı ücreti olarak kullanabilir miyim demişler.
1: Aslında biz bu soruyu farklı platformlarda da konuşmuş idik, anlatmıştık. Yani babasına haram yoldan, babasının haram yolda temin etmiş olduğu bir para miras olarak varise intikal ettiğinde helal olur mu meselesi? Ki İbn Abidin Rahimullah haşiyesinde bu konuya bir matlap açarak hatırladığım kadarıyla bir sayfa, 1,5 sayfa olarak bu meseleyi anlatıyor. Ama özet olarak baktığımızda şu bir gerçektir ki haram ise o ve sahibi de belliyse sahibine verilecek. Sahibi belli değil, ameye tahallük ediyorsa ve oradaki haram da belliyse onun da illaki çıkarılması, kişinin onu kendinde kullanması caiz değil. Sonuç olarak mülkiyetini intikal edip etmemesi ayrı bir konu.
0: Evet.
1: Ama kullanmasının caiz olmadığını ifade edebiliriz. O yüzden işte faiz kazancı olduğu kesinse, faizden bir kazançsa bu önemli. O miktarı tespit edip o kadar bir miktarı kişi kendisi mülkiyetinden çıkarması lazım. Ya ben bunu işte çocuğumda kullanayım, şurada kullanayım, burada kullanayım. Bu kişinin bizatihi kendinde kullanması demektir ki bu da caiz olan bir şey değil. Ama etrafında eşlerden, dostlardan, kardeşlerinden ciddi anlamda ihtiyaç sahibi olan birileri varsa onlara verebilir. Ha, miras olarak değil ama yani mirastan bir pay olarak değil de belki bir o haramdan vazgeçmek, haramı terk etmek. Ha, burada işte sevap beklentisi günah mıdır? Çünkü kitaplarımızda bu geçiyor. Haram olan bir parayı tasadduk ettiğinde sadaka sevabı umarsa bu insanın küfre girmesine sebebiyet veriyor. Burada tasadduk sevabı elbette olmaz. Ama haramı terk etme sevabı vardır. Çünkü neticede sen ondan niçin vazgeçiyorsun? Allah yasak etti diye. Haram olduğu için sen onu terk ediyorsun. Haramı terk etmek ise farza imtisaldir. Bu bağlamda elbette kişi bundan sevap alacaktır. Ama tasadduk manasında olduğu zaman sanki ibadet kastıyla yapılmış olan bir ameliye. Halbuki o para zaten mülkiyeti tip değildi. Helal değildi. Onu zaten vermen gerekiyordu. Bunu bir sadaka olarak, zekat olarak şu veya bu şeklinde değil de haramı terk etme kastıyla kişi mülkiyetinden çıkarması gerekecek.
0: Bir arkadaş ortamımıza geçen hafta oturuyorduk hocam. Bir kardeşimizin babasına yani ahir ömründe 70-80 yaşlarında piyangodan para çıkmış hocam. 300 milyona yakın bir para çıkmış bayağı yüklü miktarda.
1: Evet.
0: Ondan sonra şimdi kardeşimiz sor, babam bunu bize vermek istiyor. İki kardeşiz diyor. Yarısı sana paylaştırmak istiyor diyor. Ben diyor hani haram olduğunu bildiğim için almak istemiyorum, doğru mu diyor. Veya almam gerekir mi, hani miras haktır, helaldir mevzusundan. Ondan sonra o geçen hafta konuştuğumuz mevzulardan istinaden dedim Fatih hocam böyle söylüyor. Sonra bir işte hoca efendiyle daha konuştu. O da Allah razı olsun güzel teferruatla anlattı. Ondan sonra adam da ben de almıyorum artık. Elhamdülillah haramdan vazgeç. Yani kimse şey yapmıyor böyle, bazıları ya olur mu diyor, helaldir diyor, mirastır, şudur budur ama kolay gelmiyor insanlara yani.
1: Tabii
0: hocam.
1: Bu bir imtihandır. Evet. Yani limit yükseldikçe kişi acabalar sorgusu başlar. İblis boş durmaz.
0: Durmuyor.
1: Nefis devreye girer. Ya filan hoca veriyor, falan hoca vermiyor. İşte veyahut da hani mirasın mülkiyeti intikal etmesi halse bile bu benim mülkiyetimdir. Vebal ona aittir. tarzında bir takım başlar teviller, tadiller. Zaten tevil kapısı açıldığı an onun sonu gelmez. Yani. O yüzden bu bir imtihandır. Bu imtihanı da kazanmak gerekir. Rabbim kazananlardan eylesin. Tamam, bu kardeşimizi tebrik etmemiz gerekir ama bununla da iktifa etmesin. Babasına yaptığının yanlış olduğu, ciddi anlamda tövbe etmesinin gerekliliği, diğer kardeşine de babasının yapmış olduğu bir yanlışı sen eğer alırsan

0: sen de bu yanlışa ortak olmuş olursun diyerek bunu onlardan da bertaraf edebilmek. Yani ben almadım, ben kendimi kurtardım değil. Ku enfusekum ve ehliküm. Hem kendimizi hem de ailemizi cehennem ateşinden koruyacağız. Dolayısıyla insan sadece birey olarak değil, toplum olarak İslam'ı yaşayacaktır. Birey olarak tabii yaşadıktan sonra, ailesine yaşattırdıktan sonra etrafındaki insanlara bunu tebliğ etmesi gerekir ki hele hele bu babası ise, kardeşi ise bu tebliğde daha da dikkat etmesi gerekecektir. Güzel, yapıcı bir şekilde, yıkıcı olmayarak onların da bundan vazgeçmesi ve o miktarı komple onlardan soyutlayarak hadi gel bunu işte AM'ye tahallük eden bir yere verelim veyahut işte etrafımıza ihtiyaç sahibi insanlara verelim diyerek onu mülkten çıkarmaları konusunda teşvikte bulunsun diyelim.
1: Evet hocam. Son olarak hocam, bir kardeşimiz 12 yıldır çalışıyorum bir iş yerinde, özel firmada. 2 ay önce diyor çalışmam olduğum diyor firmadan ayrıldım. 12 yıllık tazminatımı verdiler. Bu almış olduğum tazminat helal midir diye sormuşlar.
0: Yani kıdem tazminatından bahsediyor Allahu Alem. Zaten firma bunu kendi iradesiyle, kendi rızasıyla veriyorsa, herhangi bir baskı yapmadan, herhangi bir mahkeme vesaire gibi yollara başvurmadan, tehdit etmeden bu gibi kendi rızasıyla veriyorsa bunda bir sıkıntı yok. Hiçbir şey olmasa bile hediyedir.
1: Evet.
0: Ama bunun haricinde şer'an bu bir hak olarak bakılabilir mi? Burada biz daha fazla örfi olarak meseleyi değerlendiriyoruz. Eğer firma işveren diyelim, işçi bak ben seni çalıştıracağım ama kıdem tazminatını vermeyeceğim. Her ne kadar mer'i mahkemeler beni zorlasa da ben buna vermemeyi söylüyorum. Sen kabul ediyorsan çalış deyip de bu konuda bir mukavele yapmışlarsa sözlü olarak o zaman buna riayet edilmek zorundadır. Ben işte resmiyeti kullanarak bunu zoraki alıyorum dediği zaman zulmetmiş olur.
1: Evet.
0: Ha, böyle bir konuşma geçmediyse o zaman örfi olarak en son aldığı maaşı bir yıllık olarak hesap edilir. Tabii işveren işçisini kendisi çıkardıysa, işçi kendisi ayrıldıysa ya da işveren çıkartıyor ama yüz kızartıcı bir suçtan dolayı çıkartıyorsa bu zaten örfü olarak da o kıdem tazminatına da müstahak olmuyor. Bu gibi durumlar hariçse o zaman örfü maruf olmak şartıyla normal şartlarda olsun alabilir diyebiliriz.
1: Evet hocam. Son olarak dua bağımına neler söylersiniz hocam?
0: Allah-u Teala Hazretleri hakkımıza hayırlısını ihsan eylesin. Sualler içinde o kardeşimiz, hani tüp bebek konusunu soran kardeşimiz gönlüme geldi. İnşallah ona dua edelim. Rabbim buna gitmeden, yani buna teşebbüs etmeden normal doğal yoldan o ve o gibi olan kardeşlerimize hayırlı zürriyetler ihsan eylesin.
1: Amin.
0: Ve o olan zürriyetlerinde Allah yolunda yetiştirebilmeyi de onlara nasip eylesin. İşte mukabele okuduklarını, işte gerek hafız veya hafıza, kız veya erkek, kürsüden sohbet ettiklerini, rahle başında ders verdiklerini de görebilmeyi bu kardeşlerimize ihsan eylesin.
1: Amin hocam. Bize kendi evlatlarımız için izleyenlerimizden de dua bekleyelim hocam.
0: İnşallah.
1: Onların da hayırlı bir evlat olabilmesi için değerli dostlarımızdan da dualarını bekleyelim. Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonundayız. Sizler yine bize sorularınızı ilmihaletdaligültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmi Hal programını dinlediniz.
3: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 80 80 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Ve Âl-i İmrâne, İmran ailesi diyor şimdi. Burası farklı bir şey. Çünkü İmran ailesi, İmran'ın peygamber olup olmadığı ihtilaf var. İmran kim? Meryem validemizin babası. Hanne validemizin kocası. Kur'an-ı Kerim'de Hanne validemizin bu duasını Allah'a ait olarak zikrediyor. Niçin? Efendi Hazretlerimiz çok anlatırdı bu meseleyi. Kadın ders alacak. Ana baba ders alacak. Kimden? İmran'ın hanımından. Ne hususta? İşte Allah-u Teala'nın dinine hizmet için çocuğunu adak yapmak hususta. Daha çocuk doğmadan karar verecek, niyet yapacak. Ne diye niyet yapacak? Bunu ben koşucu yapacağım, yarışçı yapacağım, yok güreşçi yapacağım, yok boksçu yapacağım, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Şarkıcı yapacağım, türkeci yapacağım, zurnacı, davulcu yapacağım. Değil. Dinin hizmeti için adadım. Allah'ın dinin hizmetine adadım. Ben onu yedireceğim, içeceğim, bakacağım. Geçimin şeyini temin edeceğim. İstikbaline de dair. Neyse işte ona göre geçinmesini temin edecek. Hani dinden geçinmesin diye. Hizmetleri temin edeceğim. O ne yapsın? O ne yapacak? Hafız olacak, alim olacak, fıkıhçı olacak. Müslümanların derdine derman olacak. Ve insanları ihya edecek. İlimler neşredecek. Okuyacak, okutacak. Büyük adam olacak. Büyük adam neyle olur büyük adam? Profesör olunca mı büyük adam? Milletvekili olunca mı büyük adam olur? Bakan olunca mı büyük adam olur? Başvekili olunca mı büyük adam olur? Cumhurbaşkanı olunca mı büyük adam olur? Hangi ayette hadiste var? Kral olunca büyük olur, paşa olunca büyük olur, ağa olunca büyük olur. Hangi ayette hadiste var? Ama ne var? Men alime ve amile ve alleme yud'azîmen fî melekûtissemâ. Her kim ilim tahsil eder, şeriat ilimleri, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf, bunları tahsil eder. Sonra ilmiyle amel eder, yani öğrendiklerini amel eder, emirleri tutar, yasaklardan kaçar, sünnet seniye ittiba eder. Ama yetmedi daha büyük adam olma. Ve alleme, öğretirse, tedrisat yapacak, ders okutacak, talebe okutacak, vaaz yapacak, sohbet yapacak, kitap yazacak, neyse. Öğretmenin yolları var. Böyle yaparsa ne olur o zaman? فَذَٰلِكَ يُدْعَى عَظ۪يمًا ف۪ي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ. Bu çok kaynaklarda görülmüyor ama. Göklerin melekutunda. Mülk var, melekut var. Mülk görünen alemler, melekut manevi tarafa. Manevi tarafı derken görünmeyen demek değil. Biz kayba iman ediyoruz. Görmediklerimize de iman ediyoruz. Ama göklerin mesela gökleri görsek bile şimdi göğü sema görsen bile efendim hadi ki bir vasıtayla çıksan bile melekleri görebilir misin? Göremezsin. Halbuki ne kadar melek var? وَمَا عَلَمْ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ. Rabbin ordularını kendisinden başka kimse bilemez buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gökte bir karış boş yer yok. فَمَا مِنْهَا مَوْضُعُ شِبْرٍ اِلَّا وَفِيهَا مَلَكٌ قَائِمٌ اَوْرَاكِعٌ اَوْسَاجِدٌ. Karış şu kadar. Zaten melekler bizim gibi kesik varlıklar değil. Yani böyle metrekare kaplamıyorlar. Bir melek mutlaka her karışta bulunuyor. O melek ne yapıyor? Ya namazın kıyamındadır, ya rükûdadır, ya secdededir. Ta kıyamet kopana kadar bir melek rükûda durabiliyor. Uykusu gelmez, eklemleri ağrımaz, romatizması olmaz. Efendim yok nem vardı bilmem neydi, hasta oldu, bu melek mentübe oldu diye bir şey yok. Melek entübe olmaz. Melekler ölmezler şey kadar. Birinci sure üfürülene kadar da hepsi yaşıyorlar. Onun için meleklerin kimi kıyamdadır, kimi rükûdadır, kimi secdededir. Bizim namazda işte Allah Teala bütün meleklerin ibadetlerini cem etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi onları gördü, hayran kaldı. Her karışta melek. Ya Rab benim ümmetime de böyle ameller nasip eyle deyince Allah Teala bir namaz farz etti bize. O namazda kıyam da var, rükû de var, secde de var. İşte 50 vakit farz etti. Sonra o 5 vakte indirildi. Onu Buhari Müslim hadisinde şey biliyorsunuz. Musa aleyhisselamın da şefaatiyle. Ve ne buyurdu Mevla Teala? 5 vakti kim kılarsa 50 vakti sevabını vereceğim. Ve göklerde ve yerlerde bana ibadet eden, kıyam, rükû, secde yapan bütün meleklerin sevabını onda cem edeceğim. 5 vakti kılan, erkekseler cemaatle kılan, dağı taşı, göğü yeri sevap doldurmuş olur. 5 vakti terk eden veya bir vakti bile terk eden yeri göğü ateş doldurmuş olur. Namaz böyle bir şey. Onun için İmran'ın hanımından ibret alın derdi Efendimiz'e çok. Ne dedi? Karnındaki çocuğu muharraran. O muharrarana çok üzerine dururdu. Muharraran ne demek? Azat edilmiş. Tahrir, hürriyet vermek. Azat edilmiş. Ne demek azat edilmiş? Bütün dünya işlerinden. Dünya meşgalelerinden. Efendim, ondan ben yemek istemeyeceğim, su istemeyeceğim, oğlumsun, kızımsın, şunu getir, bunu götür demeyeceğim, işe git çalış demeyeceğim, para getir demeyeceğim, aile bütçesine katkın olsun demeyeceğim. Muharraran, azat edilmiş. Sana hiçbir iş söylemiyorum. Allah'ımın dinine hizmet et. Ben senin için, senin dinine, Allah'ın dinine hizmet etmen için seni, efendim, 9 ay 10 gün işte ne kadarsa ileri gerisi oluyor, adamına göre, kadınına göre değişiyor. Taşıdım. Çileler çektim. Ki hamilelikte bayağı bir zorluk olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kadınlar bu işin yükünü çeken onlar biliyor. Anladın mı? Çünkü o seni diyor, vehnen alâ vehnin diyor. Zayıflık üzerine zayıflık. Çünkü hamile kaldıkça çocuk tabii cenin canlandığı için o süreç var. Evrelerden geçiyor. O evrelerde ne yapıyor? Anasının kanından besleniyor. Efendim bu o da ne oluyor? Kadını kansız ediyor. Bu sefer ne oluyor? Güçsüzlük hasıl oluyor. Zafiyet hasıl oluyor. İşte o çocuğun tüylenme dönemi var, memle dönemi var, içinin yanma dönemi var, aşerme dönemleri nelerde neler. Hamelet bu vehnen alâ vehnin. Annesi onu nasıl taşıdıyor? Ana hakkı niye? Anladın mı? Üç defa ananın hakkını söylüyor. Sonra babanın hakkını söylüyor. En çok kimin hakkına riayet etmem lazım? Ümmüke diyor. Annen diyor. Sonra kimin diyor? Annen diyor. Sonra kimin? Annen. Ümmüke. Ümmüke. Sümme ebuke. Sonra baban diyor. Baban ne yap baban? Keyfini getirdi. Cima etti. Suyu döktü. Kadın rahmine de. Babanın bir şeysi yok. Nesep ondan geliyor ama zorluk ve zafiyet çekmekte kadın ne hale geldi? Anne neler çekti yani? Şimdi diyor, ben seni bütün, ben karnımdaki çocuğu diyor, bütün dünya işlerinden, hizmetlerinden, kendime hizmet ettirmekten, oğlum var, kızım var, bana bakacak diye düşünmekten azat ettim diyor. Tahrir eyledim diyor. Rabbim diyor, ben sana adadım diyor. Allah'a adadın şimdi, Allah'ın dünyada evi neresidir? Mescitler. O zaman onların en büyük mescidi neresiydi? Allah'ın en değer verdiği üç mescitten biri Mescid-i Aksa. Allah-u Teala gasp edici. Yahudilerden halas eylesin, amin. Tel Aviv hükümetini, Beni İsrail hükümetini iskat eylesin, kahru mahvu perişan eyleyip. Ehli İslam'a irca eylesin Mescid-i Aksa'mıza. İnsanlar bir namaz kılacak, ne kontroller, ne teftişler, ne baskınlar yiyorlar Mescid-i Aksa'da ya. Altına uyuyorlar orada. Süleyman Mabedi'ni arayıp der ki Mescid-i Aksa, had üstü had düşecek hale getirdiler. Onun için büyük mabed. Bütün enbiyanın müteabbedi, ibadetgahıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imam oldu orada bütün peygamberlere Miraç, İsra gecesinde, Miraç gecesinde. Ben diyor buranın hizmetine adadım diyor. Ya Rabbi kabul eyle diyor. Çocuğu olacak kişi evvela bu şuurda olacak. Dinim yaşasın. Önce Kur'an yaşasın, sünnet yaşasın, ehli sünnet yaşasın, şeriat-ı garra yaşasın. Ondan sonra ben. Şeriat gittikten sonra, din ehli sünnet gittikten sonra. Ben yaşasam ne olur? Karım, kızım, çoluğum, çocuğum, torunum yaşasa ne olur? Dinsiz, imansız kalır. Ezansız, ikametsiz, Allahu Ekbersiz bir vatan mı olur? Din bozulduktan sonra dünya düzgün olsa ne yarar? İmran'ın hanımından ders alan. Meryem validemiz annesinden ders alan. Çocuğunu ne yaptı? Allah'ın dinine adadı. Çünkü mesele din. Din yaşasın, benim işim olsa da olur, olmasa da olur. Benim çocuğum bana baksa da olur, bakmasa olur. Bakmasın bana. Allah'ın dinine hizmete baksın. Ama kız doğurunca dedi ki ya Rabbi nasıl olacak benim adam şimdi? Ben ona Meryem ismini verdim. Meryem'in de manası nedir? Abide. Çok ibadet yapan. İbadetle göğü yeri doldurdu Meryem validemiz. Ve onu ve zürriyetini şeytandan sana sığındırırım dedi. Zürriyeti de acayip bir şey. Babasız efendim doğum yapan Meryem validemiz oldu. Meryem validemizin yani zürriyeti İsa aleyhisselam oldu yani. İsa aleyhisselam oldu. İsa aleyhisselam da hiç evlenmediği için göklere kaldırılana kadar oradan şu anda bir zürriyet gelmedi. Ama kıyamete yakın inecek. Şu anda gökte hayattadır. Ehl-i sünnetin itikadı budur. Deccal'ı katletmek için Hazreti Mehdi'ye yardım etmek için indiği vakitte evlenecek. Hatta kabilesi bile var. Hangi Arap kabilesine evleneceği? Hadis-i şerifte. İki tane oğlu olacak. Oğlunun birine Musa takacak, birine Muhammed takacak. İki ismin oğlu olacak. Zürriyeti, yani Meryem validemizin daha zürriyeti gelecek ha. Ayette diyor şimdi. Beyni uizabike ve zürriyete amine şeytani racim. Onu da zürriyetini de işte. Zürriyeti İsa aleyhisselam şu anda. Kovulmuş şeytandan sana sığındırmıyor. Fetekabbeleha rabbuha. Rabbi onu kabul etti diyor. Mevlamı ben senin adağını kabul ettim. Kız olmuş, erkek olmuş sana ne? Kabul etmek bana ait. Sen adağını yaptın mı? Sen çocuğunu dine ayırdın mı? İslam'ın hizmetine, Mescid-i Aksa'nın hizmetine ayırdın mı? İslam, bütün din, tek din İslam'dı. Meryem Validemizin dini İslam'dı. Zekeriya Aleyhisselam'ın da, Yahya Aleyhisselam'ın da hepsi. Dinin hizmetine ayırdın mı sen bu tamam, ben kabul ettim. Hem de hiçbir erkek onun kâbına yetişemez. Peygamberler hariç. Bir kabulün hasen, çok güzel bir kabul ve makbuliyetle kabul etti Allah diyorum. Ve enbetâne bâten hasenen, onu güzel bir yetiştirmeyle yetiştirdi. Yani Meryem'i diyor. Yuhanne validemiz atak yaptı. Ondan çıktı. E ne olacak? Kim ya ve keffele ha Zekeriya? Bir erkek lazım. E tabi İmran babası sağ mı değil mi? Onu tam şu anda kitaplara bakmak lazım. Bazı da bulunamıyor tabi. Ben İsrail'le ilgili şeylerin her şeyin de detay tafsilatını da kitapta bulamıyorsun. Efendim ama bakmadığım için konuşmak doğru değil. Bakarız ama kim kefil oldu onun bakımını üstlendi? Zekeriya. Zekeriya Aleyhisselam. Çünkü o zürriyetten hep peygamberler geliyor. İmran ailesinden. Allah Teala işte seçtim buyuruyor İmran ailesini. Alel alemin. Bütün alemler üzerine seçtim diyor. Bak. Ali İmran suresi oradan geliyor yani. Onun için oradan şey bekliyorlar. Peygamberlik nübüvvet kesildi. Yani Allah Teala peygamber göndereceği aileler o zaman aşağı yukarı bilinen bir aile. İmran ailesi. Oradan da şimdi kız doğdu. Kızdan da peygamber olmaz. Velakin onun doğurduğundan peygamber olur o zaman. E zaten oldu hakikaten. İsa Aleyhisselam oldu işte. Beni İsrail'e son gelen peygamber İsa Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. وَاِذْ قَالَ عِسَى اِبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ Meryem'in oğlu İsa ne dedi? Ey İsrailoğulları ben size Allah'ın Resulü geldim dedi. Tabii ki Saf suresinde olacak. Çok az kişiler iman ettiler. Yahudiler iman etmediler. İsa Aleyhisselam iftira ettiler. Halbuki onlardan geldi. Meryem validemiz beni İsrail'den, İmran, Hanne validemiz ve İsrailoğullarından. Yani hakikaten itikad ettikleri ve düşündükleri gibi de oldu yani. Ya kendisi peygamber, erkek olsa peygamber olur, erkek olmadı. O zaman peygamber doğurur. İsa Aleyhisselam doğurdu mesela. Onun için bütün akraba, taallukat, işte amca, hala, dayı, teyze, misal yani. Bütün İsrailoğulları ayağa kalktılar. Bu Meryem'i ben tekefül ediyorum yani bakımını üstleniyorum. Ben yetişeceğim. O dedi ben yetişeceğim. O dedi ben yetiştireceğim. Dayısı Zekeriya Aleyhisselam o dedi ben yetiştireceğim. Fakat ihtilaf büyüdü. Kimse kabul etmiyor. O zaman aralarında kura çektiler. Kura da değişik bir kura. Böyle kağıtlara yazıp da ne, kim çıkarsa değil. Ya işte onu da ayet-i kerimede söylüyor. Eyyum yekfülü Meryem. İz yulgûne eklâmehum. Kalemlerini ırmağa atıyorlar. İsa Aleyhisselam'ın da yıkandı işte. Ürdün ırmağı var. Mübarek ırmak peygamberler de orada yıkanmış falan. Kalemlerini ırmağa attılar. Eyyum yekfülü Meryem. Ve mâ künteledeyim. Sahabibim sen onların yanında değildin diyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 500 küsur sene evvel. Sen onların yanında değildin diyor. İz yulgûne eklamum eyyum yekfülü Meryem. Kalemlerini suya bıraktılar. Hangisinin kalemi suyun üstüne çıkacak, öbürlerinin batacak. Hanginin attığı kalem üste çıkarsa o Meryem'i büyütmeyi tekefül edecek. Ve mâ kündelediğim iz yehtasımûn. Habibim sen onların yanında değildin. Ne kavga ettiler, mücadele, gürültü yani hani yumruk yumruğa belki olmasa da büyük bir muhasama ve mücadele çıktı. Sonra herkes kalemini attı. Yani ileri gelen aile, ileri gelenleri. Hepsinin kalemi battı. Zekeriya Aleyhisselam'ın kalemi yukarı çıktı. Sonra olmaz dediler, şudur dediler, budur dediler. Bir daha deneyeceğiz dediler. Bir daha denediler. Yine işte kaç taneyse bütün kalemler suya battı. Zekeriya Aleyhisselam'ın attığı kalem yukarı çıktı. Teslim oldular, bir şey diyemediler yani. İstemeseler de boyun eğdiler. Sonra Zekeriya Aleyhisselam ona Mescid-i Aksa'nın içinde yüksekte böyle bir mahfil, bu mahfil işi oradan kalma, bir mahfil yaptı. Yani erkeklerin göremeyeceği, ulaşamayacağı. Kapısı da kilitliydi. Çünkü kız çocuğu var içeride diye. Hep Zekeriya Aleyhisselam ona geldi gitti baktı. Meryem validemiz orada büyüdü yetişti. Ondan sonra devamlı ibadet, ibadet, ibadet, ibadet. Erkekler olmadığı zaman, Mescid-i Aksa boş olduğu zaman süpürmeyi vesaire hizmetler de yapıyordu. Erkekler geleceği zaman giriyordu odasına ibadet. İtikaf. Ne kadar itikaf? Bize Ramazan'ın son 10 günde itikaf, adam 10 günde canı çıkıyor. Meryem Validemiz ömür boyu yiyeceğim. Mescitten çıkmıyorum. Ama ibadete doymuyor ki. Annesi adadı onu. Mevla da adağını kabul etti. Erkek olsa böyle bereketli olamazdı. Sen Allah için çocuğunu İslam'ın, dinin hizmetine ada. Ada. Göreceksin Mevla'yı nasıl yetiştirecek, nasıl kabul edecek. Bu işte anasının karnındayken adak yapmaya bağlıdır derdi Efendi Hazretleri. Şuur meselesi, niyet meselesi. Mevla niyetine göre muamele edecek. Küllemâ dekale alâ zekeriyel mihrab. Ne zaman mihrab diyor, mihrab harp edilen yer. Şimdi camilerde imamların şeyine koyuluyor. Esasen mihrabın adı oradan gelmiyor. Mihrabın adı ilk Meryem validemizin durduğu odaya mihrab deniyor. Çünkü neden o durduğu oda mihrab? Mihrab nereden geliyor? Harpten geliyor. Harp ne demek? Türkçesi savaş. Niye? Nefisle savaş. Çünkü devamlı camide duruyorsun. Nefis devamlı çık diyor, gez diyor. Irmak gör, yeşillik gör, ye iç yat aşağı. Bu ne ya? Devamlı camide. Harp yeri. Ama Meryem validemiz harbi kazandı. Seve seve duruyor. İbadete doymuyordu. Şeyde kilitliyordu Zekeriya aleyhisselam kapıyı, erkek girmesin diye. Allah Allah, dışarıdan kilitliyor ya. Çıkamayacak. Bunun abdesti gelmez mi, haceti olmaz mı? O saatleri var, şeyleri var Zekeriya aleyhisselam. Devamlı yokluyor tabii, öyle bırakıp da aylarca gitmiyor. Devamlı orada, mescitte o da. Ama bir yere gidecek, bir ufak işi var, şu var, bu var, kapıyı kilitliyor. Ne zaman ki geliyor mihrapta yanına görüyorum, yani onun ibadet yerinde demek istiyor. Ve cedendi arızka. Kendi bir şeyler ona yemeğe içmeye götürür ama yazın kış meyvesi nereden bulacak? Kışın yaz meyvesi nereden bulacak? O zaman böyle seralar mı var, şeyler mi var? Pazarda yaz kış her bütün meyve satılıyor şimdi. Patlıcan mevsiminde olur şimdi. Her dakika patlıcan var, domates her dakika var. Nasıl oluyor kışın bile? İşte seralardan. O zaman öyle bir şey yok. Yanında rızık buluyor. Yazın kış meyvesi, kışın yaz ürünü buluyor. Kaleyâmer emel nâlek yâzâ. En benim dedi, bu sana nereden geliyor ya? Zekeriya aleyhisselam Allah'ın peygamberi olmuş. Ben dedi böyle bir şeyler bulmuyorum. Bu sana nereden geliyor? Kâlet, Meryem validemiz ne buyurdu? Hiye min indillah. Allah'ın katından nezdinde geliyor. Melekler getiriyor, götürüyor, götürüyor, götürüyor. Sofralar kalkıyor. Ne Allah yarzuku men yeşâhu bi gayri hisâb. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır dedi. Ben o dilediklerindenim. İşte evliyanın kerameti haktır. Neden? Kadından peygamber olmadığına göre مَا كَانَتْ نَب۪يِّنْ قَطُّ اُنْزَا وَلَا عَبْدُونَ وَشَخْصُونَ زُفْتِعَالِ Ehl-i Sünnet Maturidi akidesine kadından olmaz. Peki Meryem Validemiz yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi normal bir olay mı? Kapı da dışarıdan kilitli. Nereden geldi bunlar? Sofra kuruldu. İşte keramet. Keramet ne demek? Harikul ade. Adeti yaran, yani alışılagelmişi bozan bir olay. İbadet ve iman amel salihle olduğu zaman bundan da keramet deniyor işte. Peygamber olsaydı mucizeydi bu şimdi.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendi.

0: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hannan, ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. Muhterem Müslümanlar, dünya sadece ve sadece üç harften ibarettir, o da aşktır. Kimisi hakikaten layık olan bir yere aşıktır, kimisi layık olmayan bir yere aşıktır. Biz istiyoruz ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ne sevilmeye layıksa bizi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'yu ona aşık eylesin, ondan bizi ayırmasın diyoruz. Müslümanın sevgilisi, Müslümanın maşuku Allah Celle Celaluhu ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun sevgisini sembolize eden, temsil eden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden gidenlerdir. Bize gelse de gelmese de, hoş gelse de gelmese de hakikat bundan ibarettir. Boşuna zaman kaybetmeyelim. Boşuna zaman kaybetmeyelim. Boşuna zaman kaybetmeyelim. Bizim için Allah'tan başka, Muhammed Mustafa'dan başka alternatif yoktur. İmkanımız olsa da böyle bir genç kızın dantel işlemesi gibi, kaneviçe işlemesi gibi ilmek ilmek Allah Celle Celaluhu ve Muhammed Mustafa'yı incelesek, din-i mübini İslam'ı bir tetkik etsek ama hani ya ömür, hani ya vakit. Onun için bazı şeyleri böyle gözümüzle görüyor, elimizle tutuyor, kuvvetinde anlayamıyorsak da inanmak bizim için gene işi bitirir Allah'ın izniyle. Onun için itikat ve iman son derece mühimdir. Birimiz acile kaldırılsak, ani bir rahatsızlıkla bir acile kaldırılsak, doktor bize ne söylerse hiç itirazımız olmuyor. Hatta keseceğim elini ayağını dese itiraz yok. Hatta derhal ameliyat dese hiç itiraz yoktur. Hangi hasta doktora demiştir ki peki şu benim maruz kalmış olduğum hastalığı enine boyuna bana bir anlat, ilaçlarını bana bir anlat, ilaçlarının kimyasal terkibi nedir bunu bana anlat, A'dan Z'ye önce bana birkaç gün şu işi bir anlat da ondan sonra ben güveneyim senin tedavine vesaire. Böyle diyen bir hasta oldu mu dünyada şimdiye gelinceye kadar? Yoktur, yoktur. Hasta sadece ve sadece doktorun teşhisine güvenmekle yetiniyor. Velev ki doktorun vermiş olduğu reçete, velev ki onun vermiş olduğu reçete ve tedavi yanlış bile olsa, ha doktor mu bu? İsminin başında DR var mı? Tamamdır diyor. Öyleyse yanlış da olsa, hatta ameliyat eğer ölümle neticelense davacı olmasın diye imza dayı alıyorlar, o da veriyor rahatlıkla. Niye? İnanıyor ki bu doktorun tedavisi bana yarayacak. Ne hikmetse işte insan ama cehaletten ama gafletten bazen diyeceğim ama artık şimdi devamlı gibi oldu. Böyle birkaç tane gariban Müslüman müstesna genelde sanki Allah Celle Celaluhu ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerinde şüphe varmış gibi, sanki onlar bir gelenek görenek söylüyormuş gibi, yani yatarsa kafama yaparım, yatmazsa yapmam gibi bir anlayışla insanlar bugün Cenab-ı Hakk'ı da zayi etti, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i de zayi etti, Kur'an-ı Kerim'i de zayi etti. Çok efendim, çok çarpık bir mantığa sahip olduk maalesef. O bakımdan insan eğer Allah'ı seviyorsa, eğer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorsa, bu sevginin de bedelini mutlaka ödemeli. Önce aşk noktasında bir anlaşalım. Allah ve Muhammed Mustafa ya aşkımız var mı yok mu? Ben efendim he hocam biz öyleyiz dediğin gibiyiz deyip de öbür taraftan yamuk yapıyorsak o zaman hiç konuşmayalım. Ne bugün, ne yarın, ne ondan sonra vesaire. Ama buraya geldiğimize göre demek ki Allah Celle Celaluhu, demek ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyoruz demektir bu. Öyleyse şu halin ve buna benzer hallerimizin devamı şarttır. Şarttır. Şarttır. Ecdadımız zamanında Yeniçerilerde böyle evlenme adeti falan filan yoktu. Adam evlenmiyordu. Ya niye evlenmiyorsun ya, evlen. Yok baba diyordu, ya ben niye evleneyim ki? Adam öyle bir duyguyla yetiştiriliyor ki, ben Allah ve Resulü için çalışacağım, mücadele edeceğim, attan inmeyeceğim, elim kılıçtan kalkmayacak. Dolayısıyla ben cepheye gittiğim zaman, bir de arkadaş çocukları düşünemem ben. Vay işte şudur budur bilmem ne olacak, evin hali, anamın babamın hali vesaire falan düşünemem ben. Ben cepheye gittiğim zaman gözüm hep önde olacak. Beni Allah ve Resulü'nün mücadelesinden ayrı bırakacak bir girişime ben yanaşmam derlerdi. Bu din bize bu fedakarlıklarla intikal etti. Yani buradan şunu anlama, evlenmeyelim mi hocam vesaire. O demek değil. Ama bak, aşk kafaya vurduğu zaman insanlara neler yaptırıyor. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisi Rum buyurduğu gibi, aşk insanın kafasına vurduğu zaman insan mümin miyim, kafir miyim onu bile anlamaz diyor. Aşkın böyle bir yangını vardır. Aşk dünyada en büyük sermayedir. Allah'ın insana ihsan etmiş olduğu en büyük nimettir. Ama bu sermaye, bu nimet yerinde gereği gibi kullanılırsa onun yaptığını hiçbir şey yapmaz. Onun yaptığını hiçbir şey yapamaz. Onun yaptığını hiçbir şey yapamaz. Yine Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisi Rum buyurdu gibi, aşk artı sabır eşittir zafer. Eğer benden bir nasihat istiyorsan, gerçi ehli nasihat değilim ama öğrendiklerim, bildiklerim, okuduklarımın yani formülü budur. Eğer dava adamıysan Allah için bir şey yapma, bir mücadele verme, bir efor ortaya koyma düşüncesindeysen, aşk artı sabır eşittir zafer. Hayat tamamen bu formüle kilitlenmiştir. Burada eğer kendimizi bulabiliyorsak, bizi durduracak hiçbir şey yoktur. Dava adamı, iş yapmaya gönül koymuş olan bir insanı, davası için ölümü göze alan bir insanı, Allah'tan başka durduracak hiçbir kuvvet yoktur. Eğer davam Allah Celle Celaluhu, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise, peki ben onlar için mübarek dinimi, beni İslam'ın ihya ve ikamesi eğer benim davam ise, ben bunlar için eğer ölümü göze aldıysam beni durduracak hiçbir güç yoktur. Hiçbir kuvvet yoktur. Bu ayakta kalmanın yegane formülüdür bu. Eğer maldan, candan vazgeçemeyecek kadar peki cimri isem, o zaman ben dava adamı değilim ben. Ben olsam en fazla deve adamı olurum. Deveyi otlatıyorum niye? Hayvanı sağmak için, eti için vesaire. Dava adamı değilsem buna rağmen yine Allah peygamber diyorum ama çalışmaya geldiğim bir şey yoksa, o zaman benim Müslümanlığım İslamiyet'ten rant gözetmek içindir. Müslüman gözüküyorum niye? Peki karım var. Maddi karım var demektir. Bana bak, İslamiyet deve değil, tamam mı? İslamiyet inek değil, öküz değil, affedersiniz. Ona göre insan durduğu yere iyi tayin etmeli. Hangi noktada nöbet tuttuğunu farkında olmalı. Herkes görevlidir. Herkes vazifelidir. Bu iş sadece hacının hocanın işi değil. Korkunç bir adam kıtlığı var şu an. İslam'a böyle gözünü budaktan esirgemeyen, böyle affedersiniz militanvari, Şeyh Şamil misali, İmam Rabbani Kuddise Sirru misali, bu davada gözünü budaktan esirgemeyecek kadar gözü pek insanlara ne kadar da ihtiyacımız var. Bak ki bizim gibi acizlere, aciz oğlu acizlere vaaz etmek düştü. Dünyanın sonu geldi. Allah Celle Celaluhu muhtaç olduğumuz insanları bize en tez zamanda ihsan eylesin. Yoksa bu dini mübini İslam'ın riskini kaldırmaya, peki çilesini omuzlamaya bizim takatımız yetmez. Bu din çok daha güçlü insanlar istiyor. Çok daha güçlü insanlar istiyor. Çok çok güçlü insanlar istiyor. İhtiyaç maddesi din sadece hocanın ihtiyacı değil. sadece erkeklerin ihtiyacı veya sadece kadınların veya sadece müstazafların ezilmiş olan fakir fukaranın ihtiyacı değil, herkesin ihtiyacı. Hatta o kadar diyeyim ki hayvanların bile ihtiyacı. Niye İslamiyet yaşarsa Allah-u Teala yüzümüze bakacak, verdiği nimetlerden hayvanlar da istifade edecek. Öyleyse nasıl ki suya hepimizin ihtiyacı vardır, havaya hepimizin ihtiyacı vardır, toprağa hepimizin ihtiyacı vardır, din-i mübini İslam da aynı özelliğe sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti topraklarından hepimiz istifade ediyoruz. Şu memleketin nimetlerinden hepimiz istifade ediyoruz. Öyleyse herkes askere gidecek. Herkes silah altına girecek. Eğer bir seferberlik söz konusu olursa, kadın, erkek, ne var ne yok, A'dan Z'ye, herkes cepheye, herkes savaşın kazanılması için mutlaka görev başına marş marş. Allah-u Teala bazı insanlara özel nimetler vermiştir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bazı nimetleri ise herkese yöneliktir. Allah-u Teala'nın sana vermiş olduğu özel nimeti korumakta sen kendin çalış. Hani gözünü koru, işte saçını başını korursun vesaire veya çoluk çocuğunu korursun, eyvallah. Ama Mevla'nın bazı nimetleri vardır, bunlar bir kişiye özel değil bunlar. Bunlar bütün insanlara özeldir. Öyleyse diyelim mesela para senindir. Bunu korumakla sen görevlisin, ben görevli değilim ki. Araba senin, bu arabayı sen muhafaza edeceksin. Herkes senin arabanı korumakla mükellef değil ki, sorun değil ki. Ha, bazı nimetler böyle gidiyor. Fakat bazı nimetler ise özel değil, geneldir. Herkese yöneliktir. Öyleyse herkes o noktada seferberlik halindedir. Kimse mazur değildir. Kimse mazur değildir. Kimse mazur değildir. 3 saat önce bir kitaba bakıyordum da diyor ki Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu, Peygamber Efendimizin amcasının oğlu, son zamanlarına doğru gözlerini kaybetti diyor. Göz artık görmüyor. Fakat kalp gözüyle diyor okurdu. Kalp gözüyle dinlerdi. Kalp gözüyle insanların sormuş olduğu sorulara efendim cevap verirdi. Yani iş yapacak olan adam için alternatif çok, çok, çok. Benim bir kolum yok ondan sonra. Ben tek kolla ne yapabilirim vesaire. Aziz kardeşlerim, bir noktaya temas etmekte fayda var. Şimdi biz ne kadar böyle diyelim, affedersiniz, isabetli konuşursak konuşalım. Veyahut da sen ne kadar kitap okursan oku, ne kadar hacca gidersen git, ne kadar Kabe'yi görürsen gör, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ravza-i Mutahharasını ne kadar ziyadesen et, peki ne kadar camiye gidersen git, say sayabildiğin kadar, ne kadar dini yaşasan da, bak bir nokta var, bu nokta eğer halledilmezse, yapılan bu tüm ibadet-i taatın bize hiçbir faydası yoktur. Ve netice vermeyecek o. Nedir o? Şimdi hepimizin malumu olduğu üzere, bizim üzerimizden çok dozerler geçti. Biz çok büyük katliamlara maruz kaldık. Çok büyük itme ve kalkmalara maruz kaldık. Yani bir hırsız düşün, eve girdi, ne var ne yok hepsini aldı götürdü. Biz son 100 yıl içerisinde, son 120 yıl içerisinde böyle bir yağmaya maruz kaldık. Bizim efendim yani çalınmayan, didik didik aranmayan, çarçur edilmeyen bir tane mukaddes değerimiz doğru dürüst kalmadı. Kalmadı. Önce bir durum tespiti yapalım. Ve neticede kafamızda, kalbimizde sanki değiştirildi. Belki bazıları diyecek ki hocam sankisi bile fazla doğrudur. Kafa ve kalbimiz muazzam bir erozyona ve heyelana maruz kaldı. Neticede İslamiyet'in anlaşılmasını, Allah'ın Resul-i Ekrem'in Kur'an anlaşılmasını, sağlıklı bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak olan akıl bizden gitti. Bu aletler bizden alındı. Biz kıymetini bilmeyince bu aletleri bizden aldılar. Bize başka bir akıl, bize başka bir anlayış pompalandı. Ve o anlayışla biz bugün peki İslamiyet'i öğrenmeye çalışırsak, ki birçokları o kafayla çalışıyor, bu efendim dinimi, beni İslam'ın anlatılması, bilmem izah edilmesi vesaire bize fayda vermeyecektir. Bugün hepimizin malumu olduğu üzere Avrupa ile bir entegrasyon var. Hele hele bir işte Avrupa Birliği sendromu var, bir gelişimi var vesaire. Her konuda batılı gibi olmak şartıyla yani sizi kabul ederiz diyorlar. Belki yarın efendim yani kimliğimizi dahi değiştirecekler. Ki tabutların bile değiştirilmesini istiyorlar. Tabutların yani köşeleri birleştirildiği zaman haç işareti olacak diyorlar. Sizin tabutların ön tarafı böyle masanın ucu gibi böyle düz ve böyle geliyorsun tabutlarınız. Öyle olmayacak. Böyle diyelim ki şöyle, sivri şöyle, ondan sonra böyle. Köşeleri birleştiğin zaman haç çıkıyor. Mezarlarınız peki sizin böyle dairevari oluyor. Yok öyle değil, bizim gibi olacak, dümdüz olacak vesaire. Buralara varıncaya kadar, hatta tuvaletlere varıncaya kadar, daha da ötesine varıncaya kadar böyle olursanız o zaman işte biz sizi kabul edeceğiz. Şu an böyle korkunç bir tehditle, bir yayılım ateşiyle karşı karşıyayız. Din anlayışınız bizim din anlayışı gibi olacak. Yani senin anlayacağın, şimdi bu son yüzyıl içerisinde öyle bir yapılanma var ki, öyle bir sistematik ve düzenli bir organizasyon uygulanıyor ki ve neticede papaza endeksli bir hoca imajı geliştiriliyor. Kiliseye endeksli bir cami anlayışı geliştiriliyor. Bir Hristiyan endeksli bir Müslüman tipi geliştiriliyor. Peki ondan bir Hristiyan toplumuna endeksli bir Müslüman cemiyeti ve toplum efendim anlayışı geliştiriliyor. Bireysel bazda İslamiyet vicdanlara hapsediliyor. Toplumsal bazda İslamiyet camiye hapsediliyor. Dinin bağlayıcılığı yoktur. Ve sonunda ne diyorlar? Light İslam. Yani ne yap peki? İnanıyorsun ama sokağa çıktın mı nefsince, bildiğince, istediğin gibi yaşa. Mantığına dayalı light İslam. Televizyonlarda uyduruk bir takım yani profesörleri çıkartıp da efendim milletin kafasını ve kalbini allak bullak yapmanın temel felsefesi budur. Temel felsefesi budur. Hizmetmiş, geç bunları sen, geç. Adamın bir saatlik böyle efendim bir çirkef programı $2000. O aldığı paraya bakıyor. Sat dini, al dolarını, köşeyi dön. Adamın başka işi yok da sana din şey yapacak, öğretecek vesaire. Herkes bu aldığına bakıyor. Şimdi özellikle medyanın efendim bu menfi hareketi neticesinde birçok masum ve mazlum Müslümanımızın da din anlayışı değiştirilmiştir. Yani bu menfi çalışmalarının neticesi şu olmuştur. Din her şeyden bir şeydir. Her şeyden bir şeydir. Din her şey değildir. Halbuki İslamiyet'te Allah'ın kanununda din her şeydir. Din her şeydir. Her şeyden bir şey değildir. Efendim kimisi camiye gider, orada eğlenir, takılır. Kimisi diskoteye gider vesaire falan filan şudur budur. Yoo, benim dinimde böyle bir anlayış yoktur. Müslümansa artık caminin alternatifi bitmiştir. Eskiden cami yerleşim bölgelerinin en hakim yerinde yapılırdı. Ve bütün sokaklar camiye çıkacak şekilde döşenirdi. Bakın şimdi İstanbul'un eski sokaklarına hepsi Fatih Camisi'ne çıkıyor. Yani Fatih mıntıkasında. Şimdi yeni efendim yani yerleşim ve imar planlarında ise cami kalmıştır. Bir köşede senin anlayacağım vesaire. Gelen gelir oraya. Ulan cami taverna mı, vicdansız? Şimdi bu kafa ama bilinçli ama bilinçsiz, tamam mı? Yani din her şey değil, her şeyden bir şeydir kafası var ya, gün geçtikçe gelişiyor bu. Gün geçtikçe gelişiyor, ben o kafaya sahip olduğum müddetçe sana ben ne kadar vaaz etsem de din belli insanların hobisi, zevkidir vesaire. Herkesi bağlamaz. Aa ben gidiyorum camiye, torunum sen de git stadyuma vesaire falan filan. Böyle bir anlayışa sahip kılınmaya çalışılıyoruz. Onun için karşı taraf o kadar da bizden ürkmüyor. Ama uyanmayan da yok değil. Elhamdülillah uyanan da elhamdülillah öbür tarafa nispetle az olmakla birlikte gene var. İşte o uyananlardan ürkülüyor. Onun için Müslümanlar sürekli rahatsız ediliyor. Din tabii her şeydir. Niye? Dünyada bir defa ne olursa, ne yaparsan yap, önce huzur lazım kardeşim. Önce huzur lazım. Huzur olmadan, yani iç huzuru olmadan hiçbir işi yapmanın imkanı ve ihtimali yoktur. Önce huzur. İster dünya işi olsun, ister ahiret işi olsun. Her şey huzura bağlıdır. Para kazanacaksın. Eğer yürek içinde bir rahatsızlık var ise, kafan kalbin karma karışık ise, sıkıntıdaysan peki nasıl çalışacaksın? Nasıl para kazanacaksın peki? Nasıl araba kullanacaksın? Önce kafan ve kalbin rahat olacak. Kafan ve kalbin rahat olacak. Kafan ve kalbin rahat olacak. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da ayetinde اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ Kullarım, sizin kalbiniz sadece ve sadece beni anmakla, beni hatırlamakla, beni dikkate almakla huzur bulur. Güzel arabaya mazot koyacaksın, benzinli arabaya benzin koyacaksın. Seni eğer Allah yarattıysa, senin peki huzurunda kaynağın ne olduğunu söylemek ona vazifedir, ona görevdir, affedersiniz. Allah bunu yapıyor ve yaptığı da budur. Huzurun kaynağı dindir. O huzur elde edildikten sonra sen yani kafan kalbin yerinde işte yaparsın, para da kazanırsın, arabanı da rahat kullanırsın, yatağına yattığın zaman da rahat uyursun. Oho, neler olur neler, neler olur neler, değil mi? Şimdi buradan girdiğimiz takdirde din bizim her şeyimizdir. Allahu Teala bazı nimetler yaratıyor. Hayatı sadece ve sadece o nimetlere bağlıyor. Allah'ın böyle bir kanunu vardır. Allah suyu yaratmıştır. Değil mi? Bitti. Suya peki muhtaç olmayan var mı? Yok. İnsan da suya muhtaç. Hayvan da suya muhtaç. Taş bile suya muhtaç. Eğer o taş topraktayken suyun peki etki ve tesir olmasaydı o toprak taşa dönüşmedi icabında. Su peki. Herkesin peki ona ihtiyacı var. Peki onsuz olmuyor. Peki güneş ve enerjisi peki, herkesin ona ihtiyacı var. Mutlaka olmalı peki, ay desen gene hakeza ne işler yapıyor, ne işler vesaire. Toprak, herkesin ona ihtiyacı var. Hayatın kaynağı, bizim mayamız peki, varlığın bir yerde kaynağı toprak. Bak Allah ne nimetleri, ne mi hava, gene hakeza öyle. Havasız hiçbir şey olmuyor. İşte bu bağlamda mı? Bunlar, bu olmazlar var ya, bu olmaz türünden illa olacak bunlar. Olmasa olmuyor. Bu nimetler var ya, hep et ve kemiğe yönelik bunlar. Şu et ve kemiğin iş görmesi için bu nimetlere şiddetle ihtiyaç var. Bunu gavura da söylesen, Müslümana söylesen aynen kabul ediyor bunu. Peki, ama önce yapıyı iyi kavramak lazım. Madem ki insanın yapısında bir madde yönü var, peki et ve kemik, bir de mana yönü var. Ne o? O ruh. Yani arabanın lastiği var. Lastiğini mesela sen beden kabul et, fakat arabanın lastiğinde hava olmasa bu lastik neye yarayacak peki? Öyleyse lastik artı hava, ikisi bir araya gelirse bu araba denen beden ne yapar? Yürür gider. Şimdi ne oluyor? Allah-u Teala hem bu et ve kemik için, beden için vazgeçilmezleri yaratıyor, hem de peki ruh için vazgeçilmezleri yarattı Allah Celle Celaluhu ve gönderdi. Ruh için peki vazgeçilmez nimet ne? İslamiyet. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu dini pazarlamak için bize peki takdim etmek için gönderildi. O ve 224 bin peygamber. Önce insanı iyi tanı, sana söylüyorum. Önce insanı iyi tanı, önce yapıyı iyi tanı, yapıyı iyi tanı, yapıyı iyi tanı ki ona göre dine gerek var mı yok mu, ondan sonra karar ver. Diyelim şimdi köpeğin önüne affedersin, ot koysak hayvan yemiyor. Niye? Allah-u Teala o hayvanın bünyesini et yiyecek veya ete benzer, işte ekmek mekmek yiyecek şekilde yarattı. Şimdi eti ona diyelim köpeğe değil de kuzuya versen kuzu eti yemiyor. Köpeğe et versen o hayvan otu yemiyor. Peki eti kuzuya versen kuzu da bu sefer eti yemiyor. Ne olacak peki? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu köpeğe eti yarattı diyelim söz gelimi. Peki öbürü neyse otu yarattı. Şimdi ot ne oldu? Kuzunun bünyesine uygun düştü. Et peki köpeğin bünyesine uygun düştü. Allah kainatta her varlığın yaşaması için gıdasını onun bünyesine uygun yaratmıştır. Sen şimdi kalkar dersen ki insan etten kemikten ibarettir, oradan öteye bir şey değildir dersen, tamam mı? O zaman kainattaki bütün dengeler allak bullak oldu gitti. Şu anki ilim bilim maalesef genelde ateistlerin elinde, Allahsızların elinde, Allah'ı ve Muhammed Mustafa'yı kabul etmeyenlerin elinde. Bak ilim dünyayı ne hale getirdi. Halbuki bu noktada denseydi ki insanın bir de ruhi tarafı vardır. O ruh, ruhun tatmini ise imanla İslamla olur dense, peki ya niye peki yani su yerine kan içilsin ki? Ama insan gereği gibi tanınmadı. Belki tanındı nefis uğruna, peki resmen bile gavurluk yapıyorlar. Şimdi din anlayışından buraya geldik. Şimdi öyle bir yapılanma var ki İslamiyet olduğu şekilden başka bir şekilde dönüştürülmek suretiyle kafalara monte ediliyor. Sen ve ben bu yeni efendim din anlayışıyla ben Kur'an'da dinlesem, bazı dinlesem, sohbet dinlesem yok vesaire. O sadece işte belli kişileri ilgilendirir, başka kişileri ilgilendirmez vesaire. Bu kafayı atmam lazım, atman lazım, atmamız lazım. Bize son 100 yıl içerisinde dinin anlaşılması noktasında sistem tarafından ne verildiyse, medya tarafından ne verildiyse hepsini bir kenara atıp sıfırdan bu inşaatı bir daha yapmak mecburiyetindeyiz. Yoksa bu şekliyle batının ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey biz yapamayız. Yapamayız. Ben yüreğimin acısıyla konuşuyorum. Yani işinden gücünden efendim yani bir an kafasını şöyle efendim yani ellerin arasına alıp da düşünme imkanımız olmadığından zannediyoruz ki bu iş böyle tıkırında gidecek vesaire. Yok. O kadar sistematik vicdansızlar hazırlıklar yapıyorlar ki Allah eğer bu arada bize özel bir muamele yapar da birilerinin hürmetine, tamam mı, acır da merhameti galeyana gelir de bize bir şey yaparsa tamamdır. Amma ve lakin yarınlarımızı garanti altına alacak bugünden ciddi bir hazırlıktan bahsedilemez. Edilemez. Adamlar peki şu memleketin istilası ve şu efendim yani dinimi beni İslam'ın ortadan kaldırılması noktasında adiler o kadar efendim yani nizami, o kadar sistematik, hatta o kadar mühendislik bazında işler hazırlıyorlar ki, tezgahlar hazırlıyorlar ki yani sen bunun karşısında durman için en azından onun kadar güçlü olman gerekiyor. Bir memlekete bir düşman işgal ettiği zaman yapılacak ilk iş o düşmanın kovulmasıdır, tamam mı? Ha, bunu biraz daha özele indirgeyerek söyleyecek olursak, insan da bir memlekettir. Muhyiddin İbn Arabi Kuddisi'nin dediği gibi. Öyleyse bu beden işgale girerse, nefsi emmarenin, nefsin ve şehvetin işgaline girerse yapılacak ilk iş bu bedeni kurtarmaktır deriz. Bunu biraz daha büyük çapta söylersek, memleket işgale maruz kaldığı zaman kadın, erkek, çoluk, çocuk, herkes cepheye demek gerekiyor. Sıcak harf var, soğuk harf var. Şu an efendim sıcak harf yok belki ama soğuk harf sıcak harften çok daha tehlikelidir. Sıcak harf yaparsın diyelim şu bu, belki bir karış toprak kazanırsın veya kaybedersin. Ölen ölür, kalan kalır ama soğuk harf öyle değil. Soğuk harfte dinin, imanın, şahsiyetin, kimliğin ne var ise alayı gidiyor. Bu millet peki efendim yani programını seyreder. Bu sadece bir dizidir bu. Şunun yaptığı tahribat, sadece bir tanesinin yaptığı tahribatı. Anlatmaya kalksak var ya, oy anam oy, neler yani. Aile dinamitlenmiştir. Şu an şu memlekette derinden bu zihniyet hakimdir. Bana hikaye okuma. Bana işten bahsetme. Bana ne bileyim dükkandan bahsetme. Tamam mı? Ne söyledin demin? Din her şeydir. Dinin yaşarsa her şeyin Allah'ın izniyle garanti altında olacaktır. Peki dinin gitti. Ne işin kaldı, ne sen kaldın, ne şu ne bu vesaire. Yani biz zannediyor muyuz ki biz kiliseye girdiğimiz zaman veyahut da ne bileyim havraya girdiğimiz zaman bu adamlar bizi bağırlarına basacaklar vesaire. Yok. Tarihin intikamını alacağız diyorlar. Adamların hesapları böyle. Allah iş görecek eforu elde etmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. El-keyyis men dâne nefsehu ve amile lima ba'del mevt. Zeki insan, kafası çalışan dava sahibi insan, men dâne nefsehu, nefsinin kafasını ezen ve amile lima ba'del mevt. Öldükten sonraki hayat için burada hazırlık yapan insandır diyor. Zeki insan, peki aklı başında şuurlu insan, men dana nefsehu, o şeytanın adaşı olan, arkadaşı olan nefsi emmaresinin kafasına basan, peki ve amile lima ba'del mevti, öldükten sonraki hayatın mutluluğu için buradan hazırlık yapandır. El aciz peki, aciz.

Yani peki öğrenen insan ol. Ev müstemiyan, ya ilmi ve alimi dinleyen ol. Ev muhibben, o da olmadıysa bari ilmi ve alimi seven ol. Ve la tekin l-hamis fetehlek. Beşincisi olma, ölürsün diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Yani dördüne de girebilirsin ama hiç giremezsen bari dört taneden birisine girmeye bak. Girmeye bak, savaş teçhizatla olur. Savaş. Peki modern silahlarla oluyor şimdi vesaire. Hayatta efendim yani mücadele, ayakta kalmak da ilimle, bilgiyle vesaire oluyor. Ama benim eksiğim, bizim en büyük eksikliğimiz maalesef budur. Kitap Müslümanın uçak pistine benzer diyor Roger Garadi. Uçak pistten kalkar, Müslüman da kitaptan kalkar. Ama kitap ve ilim bugün bizim gündemimize hala girmiş değil. En fazla böyle bir iyi bir dinleyiciyiz vesaire. Veya televizyon izleyicisi gibi vesaire hocayı dinleriz de yapmaya geldik mi ne hoca yapar ne cemaat yapar. Bu iş böyle gitmiyor, tıkanıyor. Sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum Hud suresini 6 ayda geçerlerdi. 6 ayda adam Hud suresini bitirebiliyor. Adam ayeti okumuyor, adam ayetleri yiyordu. Bugün evde birisi rahatsızlansa, herkes peki o hasta olan insanla uğraşıyor. Herkes düştü hastane yollarına. Allah! Kimisi ilaç tedarikine gidiyor. Kimisi yanındaki nöbetçi kalıyor. Kimisi efendim yani hiçbir şey yapmasa üzüntüsünden oturuyor, ağlıyor vesaire. Tamam mı? Şu an dinimi beni İslam böyle bir gayret istiyor. Böyle bir gayret istiyor. İnsanın bir dişi ağrısa, peki bütün vücudu ağrır. Hatta bir insanın bir tane kılını çekin, bütün vücudu onun acısıyla meşgul olur, değil mi? Eyvallah. Dinimi beni İslam bu kadar hakarete maruz kalacak. Müslümanlar peki bu kadar hor görülecek. Allah'a, peygambere, dine, imana bu kadar peki saygısızlık yapılacak peki. Yine ben peki bundan irkilmeyeceğim. Yine ben bir hesap kitap yapmayacağım. Olmaz. Dinimi beni İslam'ın peki bir diş ağrısı kadar, ondan sonra bizde bir sancı oluşturması kadar bir kıymeti kalmadı mı? İbrahim Aleyhisselam ateşe attı Nemrut. Bu şöyle şeyine kadar, boynuna kadar hayvan derisini onu sardı, ateşe attı. Neticede artık ateş yakıldı ve o andayken İbrahim Aleyhisselam'ın yanına ağzında su olan bir kuş geldi. İbrahim Aleyhisselam dedi ki ona, ne işin var senin burada dedi. Bak yanıyor taraf dedi, yanacaksın, kanatların tutuşacak, çabuk git buradan dedi. Dedi ki İbrahim dedi, sen ateşine su atmaya geldin dedi, işte görüyorsun ve attı. Dedi ki senin dedi suyundan ne olacak bu kadar ateşe dedi. Dedi ki İbrahim dost olduğumuz belli olsun diye. Arkasından bir garga geldi, garganın ağzında bir çöp var. Bir ot gibi, bir ağaç parçası gibi bir şey var ağzında. Sen ne arıyorsun burada dedi vesaire. Ateşine dedi bu efendim yani çöpe atacağım ben de. Niye? Düşman olduğumuz belli olsun diye. Buraya gelmekle sen neye dost olduğunu gösterdin. Ama şu tablonun, şu halin, tamam mı? Şu kıstasın, şu ölçünün bundan sonra da aynı şekilde devam etmesi lazım. Saflar netleşmediği müddetçe Allah'tan rahmet asla ve kat'a. Mecnun Leyla'ya aşıktır. Mecnun'a demişler ki Mecnun şu ağacın ne güzel boyu var. Mecnun demiş ki Leyla'nın boynuna benzer. Mecnun şu ağacın ne güzel dalları var. Leyla'nın kollarına benzer. Mecnun bu ağacın ne güzel yaprakları var. Mecnun demiş ki Leyla'nın saçlarına benzer. Mecnun bu ağacın ne güzel yemişleri var. Demiş ki Leyla'nın gözlerine benzer. Buradan ne anlıyoruz şimdi? İnsan sevdiğini her yerde görmeli. Adamı ağaçtan bahsediyorlar, onun aklı fikri Leyla'da. Sevgi insanı böyle konuşturur. Sen bana baktığın zaman ağlaman lazım. Ben sana baktığım zaman ağlaman lazım. Benim sen de Allah'ı görmem lazım. Ağaca baktığın zaman Mevla'yı görmen lazım. Ne bileyim işte yani çoluk çocuğuna baktığın zaman gözlerin dolması lazım. Allah'ım bunlar ne acayip bir nimettir vesaire falan filan şeklinde. Of, nereden gidiyoruz, nereden?
Seyli tüsteri

0: Kuddisesi buyurur ki, bir insan bir nefesten öbür nefese Allah demeden geçecek olsa, bir insan bir nefesten öbür nefese Mevla'yı zikretmeden geçecek olsa, bu insan ömrünü zayi etmiştir, hidayetini kaybetmiştir diyor. Bak bu kafayla bu sözü rahat rahat anlayamayız biz. Ancak bazı sözlerin iyi veya ne kadar isabetli olduğunu anlaşılması biraz derin düşünmek lazım. Derin düşünmek de yani kafayla oluyor, ilimle, birikimle oluyor. Eğer sende malzeme var ise tamam, arabanın motorunu indirirsin aşağıya. Ama sende bir tane anahtar var. Diyelim bir 15-16 var, başka anahtar yok. Sen bütün civataları 15-16 ile sökemezsin. Abi, bazı sözlerin hakikatini ve derinliğini anlamasak da inan geç, söyleyen hakikaten ya ciddi bir insansa, aklı başında Allah'tan korkan bir insan ise, kendi kendine de ki ben anlamadım ama vallahi ya Rabbi doğru söylüyor bu adam. Çünkü bu adam öyle sıradan bir adam değil. Hacı Ubeydullah Ahrar Kuddiye Sirru buyuruyor ki, لَيْسَ الْاَمْرُ اَتَّوَجَّهَ وَالْمُرَاكَبَةَ فَقَاتْ. Diyor ki tarikat ve tasavvuf denen şey, tarikat ve tasavvuf denen şey, böyle şeyhinin sana böyle teveccüh etmesi, bakması, senin maneviyatını kendi tasarrufu altına alması, senin de böyle işte tesbih çekip de murakabeye dalman böyle ondan ibaret değildir diyor. Belil emro, iş nedir bilir misiniz diyor. Bak, radikal deyip duruyoruz. Al sana işte, asıl radikal İslam budur. Amerika'nın bahsettiği radikal İslam değil bu. بَلِ الْاَمْرُ جَعْلُ جَمِيلُ اُمُورِ تَابِعًا لِمَقْسُودٌ وَاحِدٍ. Asıl iş, yapılan bütün işleri, ne görüyorsan, ne ediyorsan, ne yapıyorsan hepsini bir noktaya bağlamaktır diyor. وَاِدْرَاكِ خَاسٍ فِي جَمِيعِ الْاَشْيَا وَتَحْصِلِ اِدْرَاكٍ خَاسٍ فِي جَمِيعِ الْاَشْيَا. Ve bütün mahlukata bakarken özel bir gözle bakabilme işidir diyor. Bu gözü sana eğer şey veriyorsa, Allah veriyorsa, eğer bu gözü yakalayabiliyorsan nereye bakıyorsun? Allah'ça bakıyorsun. Allah'ça bakabiliyorsan tamamdır iş. Eğer hareketlerin, ne bileyim, kafan, kalbin, düşüncen Allah'ça değilse böyle tarikat olmaz. Bu din değildir diyor. Marka Müslüman olmaktan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri efendim muhafaza eylesin. Bir kan nasıl ki, bir kan nasıl ki yaşamamız için erzem ve gerekli, bir kan misali gibi dini mübini İslam'a sahip olmaya, imanı ve İslam'ı damarımızdaki kan gibi telakki etmeye Cenab-ı Hak bizleri muvaffak eylesin.
1: Amin.
0: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Medine'ye gelişindeki temel mantığı bir anlayabilsek, peki bir kavrayabilsek, bize yani ne yapmamız gerektiği noktasında yeter. Yani o ne demektir o? Bırakacak Mekke'ye, gidecek Medine'ye vesaire. Niçin gitti? Nasıl gitti? Neden çıkarıldı Mekke'den? Ha, oradan sen doneleri al, ham maddeleri al, ondan sonra yapacağını yap. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye geldi. Neticede Medine-i Münevver'de eğlenenler gördü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Sordu sahabe-i kirama, bu ne iştir dedi. Dediler ki ya Resulallah, işte bunlar cahiliye döneminden kalma bayram yapıyorlar. Öyle bir adetleri var dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü Teala sizlere cahiliye döneminden kalan bayramların yerine Ramazan bayramı ve Kurban bayramı ihsan etti. Bırakın bu adetleri buyurdu. Yani Müslümanın diyelim yılda iki tane bayramı vardır. Bir de cuma günleri bayram günleridir. Bunun dışında bizim 1 Ocak bilmem ne yılbaşısı, vay bilmem şu bayram bu bayram vesaire bunların hepsine bir kırmızı kalem. Eğer Müslüman olma şahsiyetimizi muhafaza etmek istiyorsak, bak, din bir şahsiyettir, din bir şahsiyettir, din bir kimliktir, din bir kimliktir, din bir kimliktir. Ne demektir bu? Yani senin şahsiyetin dinle temsil edilir. Senin peki kimliğin, peki İslam'la temsil edilir. Nasıl ki bir nüfus cüzdanı, sende var olduğun müddetçe kimliğin var ve seni her yere korlar. Kimliğin yok, nüfus cüzdanın yok, seni kovarlar. Din bir yerde işte aynı espriye tabidir. Yani bir kimliktir, bir şahsiyettir. Dinini yaşayan, dininin ortaya koyduklarını yerine getiren bir insanın, dinden biz İslamiyet'i kastediyoruz. Bunun şahsiyeti vardır. Bunun kimliği vardır. Bu insan vardır. Ama bu kimliğin yaşaması, bu şahsiyetin yaşaması İslamiyet'in yaşanmasına bağlı. Dinimi bin İslam'ın yaşanmasına bağlı. Allah o noktada hepimize kamil iktidarlar nasip eylesin. Din bir gelenek değil. Din bir görenek değil. Din bir örf adet değil. Hacının hocanın tutkusu, bizim köyün eski adeti vesaire öyle değil. Öyle değil. Öyle değil. Din havadaki oksijendir. Din gökten yağan yağmura benzer. Havada oksijen varsa hayat vardır. Yağmur, su var ise hayat vardır. Din aynen bu kaliteye tabi bir müessese ve kurumdur. Varsa hayat var, yoksa hayat yok. Din dolgu maddesi olarak gönderilmedi. Veya yırtılan bir arabanın lastiğine get olsun diye veya bohçanın yırtılan yerine yama olsun diye gönderilmedi. Allah-u Teala dünyayı yaratmadan önce, bizi dünyaya getirmeden önce bizim ihtiyacımız olan, muhtaç olduğumuz her şeyi Allah Celle Celaluhu dayadı döşedi mi? Yaptı. Sana sordu mu? Peki ne yaratayım peki? Veya seni nasıl yaratayım diye sana bir şey danıştı mı Allah Celle Celaluhu? Ya dünyada 6,5-7 milyar insan var. Hepsine sor bu soruyu peki. Şu an kainatta yaratılmış olan her şeye ihtiyaç var mıydı, yok muydu? Peki vardı. Kimse hayır ne gerek vardı demez. Güneşe ihtiyaç vardı. Vardı. Aya, yıldıza, toprağa, suya, havaya vardı, vardı, vardı, vardı. Peki bu kadar şeye ihtiyacımız olduğunu bilin Allah. Peki yani din noktasında ki ihtiyacımızı Allah-u Teala bilmekten aciz mi kaldı ki? Bu İslamiyet'i peki bir bardak su kadar, bir kaşık su kadar, yemek kadar peki kıymeti haiz olmayacak veya ona değer vermeyeceğiz. Bunun mantığı yoktur. Bunun mantığı yoktur. Bunun mantığı yoktur. Allah eğer öyle işte yani din gerek yoktur gibi bir kanaatimiz var ise o zaman Allah-u Teala beceremedi bu işi. Allah-u Teala bu noktada cahillik yaptı. Allah bize zahmetli yük yükledi falan demek gibi olur. Allah-u Teala'ya böyle iftira olmaz. Olmaz. Nefis var nefis. Nefis var nefis. Nefis var nefis. Allah'la bizim aramızda en büyük engel ve barikat nefsi emmaredir, nefsi emmare. Nefsi emmaredir. Bunun kafası, bu yılanın kafası ezilmediği müddetçe yok bizim çok işimiz var. Her şey surette kalacak. Her şey surette kalacak. Bu hain, bu alçak, bu namussuz nefis peki ahtapot gibi kollarıyla sağa sola saldırdığı müddetçe bizi şehvete ve nefse esir, firaş ettiği müddetçe arkadaş bize rahat ve huzur yoktur. Namazımız hakiki namaz olmayacaktır diyor İmam Rabbani. Ondan sonra orucumuz öyle, haccımız öyle, ne yaparsan yap hepsi böyle, sadece dışarıda kalacak, içeriye bakan bir şey olmayacak buyuruyor. Onun için mücadele etmek lazım, uğraşmak lazım, didinmek lazım, yırtılmak lazım. Yani şalvar ıslanmayınca balık tutulmaz derler ya, din noktasında da aynısını uygulamak gerekiyor. Allah itikadımızdan bizi mahrum eylemesin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir insan değil sadece Muharrem gününde, kaldı ki böyle bir günde hani bir oruçlu olmak, eğer Aşure'de oruç tutarsan 9-10 tut, 10-11 tut, sadece 10. gün değil çift gün tut yani. Çünkü Yahudiler vesaire onlar sadece 10. gün tutarlardı. İbadette Yahudi'ye benzemeyeceksin. Hiçbir şeyde Yahudi ve Hristiyan'a benzememe prensibi vardır. Onun için 9-10 tut veya 10-11 tut. Resul-i Ekrem buyuruyor ki bu mübarek günden sonra veya bir insan bir Allah rızası için bir gün oruç tutsa Diyor ki bir yavru garga, yavru garga. Peki annesinden doğdu, neyse yumurtasından çıktı, başladı uçmaya. Bu hayvan diyor, ölünceye kadar, ihtiyarlayınca kadar devamlı uçtuğunu kabul edin diyor. Ne kadar mesafe, ne kadar mesafe alırsa Allahü Teala o tek bir gün nafile oruç tutan kulunu cehennemden o mesafe uzaklaştırır buyuruyor. Ki garga da yani bayağı yaşayan bir hayvan. Ya çıkacak yumurtasından peki uçmaya başlayacak, hayvan ihtiyarlayıp da küt ölüp düşeceği yere kadar ne kadar mesafe aldı, Cenab-ı Hak Celle Celal bir günlük nafile oruca, aha cehennemden o kadar uzaklaşma, uzaklaştırma nimeti ihsan ediyor. Tabi burada kuvvetli itikat lazım, kuvvetli iman lazım. Orada eğer bir eksikliğimiz yok ise biz bu işlere balıklama atlarız. Onun için sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum oruç tutmaktan dolayı, mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ayşe validemiz ve sahabe-i kiramın diğerleri, bakıyoruz ki Ramazan bayramı bir gün, Kurban bayramı 4 gün, toplam 5 gün, peki yılda 5 gün oruç tutmak tahrimen mekruh, haramdır. Onun dışında tutabildiğin kadar ve bütün ömürleri Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ayşe validemiz, birkaç tane daha sahabe var, hep oruçlu geçmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın vücudunun rengi siyahlaşmıştı. Hazreti Ayşe validemizin vücudu da yeşile dönmüştü. İbadetin insana vermiş olduğu güç ve kuvveti tasavvurda biz çok zorlanıyoruz biz. Ama ve lakin ruh ne denli güç ve kuvvet kazanırsa başarı ve muvaffakiyet de o denli oluyor. İbadet de bir ihtiyaçtır. İmam Rabbani Kuddisi Ruhu buyuruyor ki biz bu dünyaya iftikar için geldik. Biz bu dünyaya Cenab-ı Hakk'a yalvarmak için geldik diyor. Peki onun için yalvarma da ibadetle olur buyuruyor. İbadet niye yapılır? Yakin elde etmek için. Niye kulluk yapıyoruz Allah Celle Celaluhu'ya? İnandığımız şeylere gözümüzle görüyor onları, kulağımızla peki duyuyoruz, elimizle onları tutuyoruz ciddiyetinde inanmak için. İbadetsiz kesin ikan, iman, inanç asla ve kat'a mümkün değildir. Onun için ibadet yapmaya mecburuz. Şairin dediği gibi, adi bağlamadan, sineleri dağlamadan, sular gibi çağlamadan, bu dağlardan aşılmaz, bu dağlardan aşılmaz, bu dağlardan aşılmaz. Yani terleyeceksin, zorlanacaksın vesaire. Nasıl yani? Ne sağa gidebilecek bir halimiz var, ne sola gidebilecek bir halimiz var. Arkaya gidemiyorsun, geliyor Avrupa, Amerika vesaire kovalıyorsun. Önünde sanki böyle bir Kızıldeniz var. Yani eğer o yarılırsa kurtulacağız, yarılmazsa kurtulamayacağız gibi bir halimiz var. Musa Aleyhisselam korktu, beraberindekiler korktu. Allah'ım bizi yetiştiler, bizi öldürecekler Allah'ım. Ne olur ya Rabbi tut elimizden vesaire. Cenab-ı Hak Celle Celal elindeki asayı kaldır, vur dedi denize. Musa Aleyhisselam deseydi ki, yani bu sopayı kaldırıp da denize vurmanın kurtulmakla ne alakası var? Musa Aleyhisselam da gitmişti, beraberindekiler de gitmişti ama düşünmedi. Emri Allah verdi, bana emri tutmak gerekiyor dedi, asayı vurduğu gibi deniz yarıldı, Musa Aleyhisselam karşıya geçti. Firavun da karşıya geçeceğim diye daldı, Mevla denizi kapattı. Yani en umutsuz kaldığımız bir anda, artık helakle, yoklukla karşı karşıya kaldığımız anda bile umutsuzluğun manası yoktur. Allah o arada neler yapacak neler, ama bir şartla. Musa Aleyhisselam gibi bizde eğer teslimiyet var ise, kulluk var ise, burası mühimdir. Eğer sen yaptığın günahlara pişman oluyorsan, umutsuz olma. Eğer günahımıza tövbe edebiliyorsak, umutsuz olma diyor. Şimdi Bağdadi Kuddise Sirruhu. O denizin yarılması bak Aşure gününde oldu. Nuh Aleyhisselam'ın tufanı Aşure gününde patlak verdi. İbrahim Aleyhisselam peki ateşe atıldı, yakılacaktı vesaire. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrud'un ateşinden kurtardı. Aşure gününde oldu bu iş. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torun Hazreti Hüseyin'in şehadeti Kerbela vakası ve olayı bugün de oldu. Yani ne olaylar oldu tarihin, ne olaylar ne olaylar. Onun için yani bugünün özel bir anlamı olduğundan dolayı, bu buna bir değer ve kıymet vermek gerekiyor. Müstesna günlerde, özel günlerde yapılan ibadat-ı taatın faydası çok olduğu gibi, peki o günlerde işlenen günahların da ağırlığı daha fazla oluyor. Ha burada bir günah işlersin, bir türlü muamele görür. O günah git Mekke'de, Medine'de yap, 100.000 katlıyor o. Burada bir iyilik yaparsın, bir sevap alırsın. Orada yapıyorsun, 100.000 sevap alıyorsun. Yani mübarek günlerin, mübarek mekanların da kendisine özel işlem yapıldığı söz konusu. Allah Celle Celaluhu mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin, ne kendinden ne dininden mahrum eylemesin. Sultan Fatih devrin meşayihinden Eşrefoğlu Rumi Kuddise Sirr'in söylediği gibi, ey Allah'ım beni senden ayırma, beni senin didarından ayırma. Seni sevmek benim dinim imanım, ilahi dini imandan ayırma. Allah bizleri onlara yar eylesin. Amin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mahruminden eylemesin. Amin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi
3: ve Eyyub Aleyhisselam'a isim verdi. Neyle? Bir sabirin. Sabir ismini verdi mesela. Allah Teala'nın sabur ismi de var, sabir ismi de var mesela. Sabredici yani. Allah Teala'nın isimlerinden. Anladın mı? Orada ne buyuruyor mesela? Sad suresinde inna ve cednav biz bulduk sabira, biz onu sabırlı bulduk. Ni'mel abd, o ne güzel kuldur diyor. Şimdi sabir ismi tabi Kur'an'da sabir diye geçiyor. Esma-i Hüsna'da da Allah'ın isimlerinde sabir yok. Sabur var ama aynı kökten geldiği için Gazi Yaz Hazretleri onu da ona ilhak etti yani. Yoksa öbürlerinin hepsi aynen var. Deminden beri zikrettiklerimiz hepsini saydım delillerini size. Kerim, ber, alim, halim, kavi. Anladın mı? Onların hepsi hafiz, alim. Hepsi var. Ama şimdi sabir olarak ararsan Esma-i Hüsna'da ve Kur'an'da Allah hakkında yok. Ama ne var? Sabur. Zaten Esma-i Hüsna'nın en sonunda sabur ile bitiyor. Ondan sonra Celle Celaluhu. Çok sabreden. Sabir de çok sabreden manasına gelir. Tenvinde teksir için sabir. Sabira. Sabiran tenvini ya çok sabredici. Evet. O bakımdan Eyyub Aleyhisselam'a da sabır sıfatını vermiş. Yani hadi isim olarak sabir ismini tartışmayalım. Sabırdır, sabirdir. Çünkü Allah'ın isimlerinde sabir geçmiyor, sabır geçiyor. Ama sıfat olarak çok sabredicilik var. Yine oradan sıfat vermiş oluyor. Çünkü illa ne dedim size zaten? Yani her isimden bir sıfata gider ama her sıfatta isim olmaz dediğime misal çıktı şimdi. Çok sabredicilik sabır ama sabir olursa isim olarak yok işte. Ama sıfat olarak çok sabredicilik var. Çünkü isminde sabır olduğu için. Ve İsmail Aleyhisselam'a mesela isim verdi. Neyle bir sadıkül vadi. Sözünde çok sadık olan, sözünde duran manasına bu ismi verdi. Efendim, onun için ne buyuruyor? Meryem suresine ne vezkür fil kitab İsmail. Kitapta İsmail'in de bahsini yap. Yani zikret, onu an. İnnehu kâne, çünkü oydu sadıkal vaadi, vaadinde, sözünde çok duran, verdiği sözü mutlaka tutan, ne kadar zahmet çekse de, işte ne kadar efendim sıkıntı çekse de sözünü bozmayan bir zat idi. Şimdi burada da yine sıfattan gidiyoruz. Çünkü neden? Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sına sadıkul vaad. Sözünde sadık olan diye bir Esma-i Hüsna'da bir şey bulamaz. Ama Esma-i Hüsna derken bak 99 ismi kastetmiyoruz. Esma-ül Hüsna değil, 1001 ismi şerifi var. 99 Esma-ül Hüsna 99'dan ibaret değil. Allah-u Teala 1001 isminin hepsi Esma-ül Hüsna. Daha bize bildirmedikleri de var. Önceki kitaplarda indirdikleri de var. Bir de gayb ilminde gizledikleri de var. Hiçbir peygambere meleğe öğretmedikleri de var. Sahih hadiste bu geçiyor. Onun için onların hepsi hürmetine istiyor ama tabii o isimleri bilmiyor. Senin ilminde gizli olan isimler diyor. Evstefaltu bi fi ilmil gaybi indeke diyor. Evenzel tevfi kitabı ki hangi kitabında indirdiysen diyor. Evallemte ahdem mi halkık. Belki Hızır Aleyhisselam'a özel isimler öğretti veyahut mahlukatından birine, evliyaya da bir şey öğretebilir. Bir ilham gelir keramet tarikine, evliyaya bir isimler öğretir. Öbür evliya onu bilmez. Eski ümmette bir veliye bildirmiştir. Şimdi kimse bilmiyordur onu. Onun için bu kapı açık. Sahih hadiste bu dua var. Allahümme ene abdük ebne abdük ebne ömetike fi kabzatike nasati biyetike meşhur uzun hadis. En büyük dua. Herkes bunu öğrenmesi lazım diyor. Bu dua hüznünü açan bir dua. Kim bunu okusa Allah hüznünü feraha çevirecek yani. Sıkıntısını açacak, sevince çevirecek. Bunu öğrenmek lazım mı diyor sahabe-i kiram. Ya iyiydi. Neam diyor. Yenbegili mesemi'an yeteallema. Duyup da öğrenmeyen kalmasın buyuruyor. Duyduysa mutlaka öğrensin. Sonra ezkarda da geçmiş olabilir. Sabah akşam okunacaklar da özel meşayih tavsiye ettiği için. Hadiste sabah akşam okunur demiyor da. Meşayih tavsiye ettiği için. Oradan da geçirmiş olabiliriz sabah akşam da okunmakta. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın isimlerin Esma-i Hüsna da yok deyince hemen 99'da aramayın. 1001 ismi şerif var. Ama bu 1001 ismi şerifin bunlar kitaplarda geçiyor. Yani 1001 ismi şerif geçiyor. O hep Allah'ın ilminde gizli olan da değil bu 1001. Yani kitaplarda, hadis-i şeriflerde çok ismi şerif geçiyor o 99'un haricinde. Zaten Cafer-i Sadık'tan radıyallahu anh bir tarih geliyor Kur'an'daki 99 diye. Mesela o Kur'an'daki 99'un 15-20 tane Tirmizi'de geçen Esma-ül Hüsna ile oynuyor. 99 yine 99 fakat o Kur'an'da geçenlerde Tirmizi'de olmayanlar var. Anladın mı mesela? Burhan'ın diyor. İşte efendim Burhan ismi o 99'da yok mesela. Anladın mı? Bunu Hannan. Hannan ismi 99'da yok. Mennan ismi 99'da yok. Halbuki orada Hannan ile Mennan geçiyor mesela. Dolayısıyla burada Allah-u Teala'nın isimlerinden olarak bize intikal eden ayette, Kur'an'da, hadiste, efendim geçmiş kitaplardan, hadislerde nakledilen bunlar da Sadıkul Vaat olarak biz şu anda direkt hazır bulamayız. Ama o nereden çıkıyorsa sıfat. İsmail Aleyhisselam'a ne verdiği sıfatını verdi, sıfatını. Şimdi orada ne diyor? Sadıkul Vaadi. Vaadinde sadık olan zattır İsmail diyor. İşte Allah-u Teala'nın sıfatı olarak bunu Kur'an'da nerede görüyoruz? Çok yerde görüyoruz. İnnallâh la yuhliful mi'ad. Allah sözünü bozma diyor. Herkesin okuduğu bir şey. Ondan sonra ne buyuruyor? Felen yuhlifallâhu ve'dehu. Allah vaadine asla hulf etmez. Ne demek? Sözünü bozmaz. Oradan da İsmail Aleyhisselam'ın kendi sıfatını İsmail Aleyhisselam'a vermiş oluyor. Kemâ netaka beyan ettiği gibi netaka konuştu demek. Bize halke bütün bunları söyledi. Ne? El kitabı Kur'an. Kitap. Öyle kitap el-azîzü. Aziz kitap, yüce kitabımız Kur'an bunları söyledi diyor. Söyledi ama işte şunu dememişim. Nassan ve tasrihan yani açıkça söyledi yani. Açıkça söyledi işte. Min mevada'a nerelerde? Min mevada'a bazı yerlerde, ayetlerdeki zekara o ayetler bahsetmiştiler o mevzilerde. Kimihum o peygamberan-ı zam aleyhim salavatül mennan hadaratını zikretmişlerdi. İşte o ayetlerin, peygamberlerin isimlerini, sıfatlarını beyan ettiği mahallerde, yerlerde Kur'an-ı Kerim'de de bunlar geçiyor buyuruyor.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Perşembe Virdi.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline senin razı olacağın, ona tam bir karşılık olacak ve hakkını eda edecek bir salatla salat eyle. Ona vesile makamını, fazileti ve vaat ettiğin makam mahmudu ikram eyle. Onu bize olan lütufları sebebiyle layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona bir nebiye kavmi sebebiyle ve bir Resul'e ümmeti sebebiyle verdiği mükafatın en üstünüyle mükafat ihsan eyle. Onun nebilerden ve salihlerden bütün kardeşlerine de salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım!

0: بر ونبي الرحمة وسيد الأمة.
1: Allah'ım, salavatların en faziletlilerini, tezkiyelerin en şereflilerini, bereketlerin en fazlasını, şefkat, rahmet ve selamının en sıcağını, nimetlerinin en üstünlerini, Resullerin Efendisi ve alemlerin Rabbinin Resulü olan Efendimiz Muhammed'e eyle. Ki o, hayırların kumandanı ve iyiliklerin fatihidir. Rahmet peygamberi ve ümmetin efendisidir.

0: Allah'ım, onu makam-ı mahmuda ulaştır ki, bununla onu yüce zatına iyice yaklaştırmış, memnun ve mesrur eylemiş olursun. O makama evvelkiler ve sonrakiler gıpta ederler.
1: Allahümme a'tihil fadle vel fadile ve şerefe vel vesile ve derecete rafi'ate vel menzilete şamiha.
0: Allah'ım, ona üstünlüğü, fazileti, şerefi, vesile makamını, yüksek dereceyi ve ulvi makamı ihsan eyle.
1: Allahümme a'ti seyyidena Muhammeden ilvesilete ve belliğuhu me'mule ve ce'alhu evvele şafi'in ve evvele müşeffa'.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını lütfeyle. Onu ümit ettiği şeylere ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen eyle.
1: Allahümme a'zim burhaneh ve thakkil mizaneh ve eblic hücceteh ve rfa' fi ehli illiyine dereceteh ve fi a'lel mukarrabine menzileteh.
0: Allah'ım, onun delilini yücelt, mizanını ağırlaştır, hüccetini parlak ve aşikar eyle. İlliyin ehli arasında derecesini yükselt ve makamını mukarrabinin en üstüne çıkar.

Allah'ım, bizi onun sünneti üzere yaşat, onun dini üzere vefat ettir. Bizi onun şefaat ettiği kişilerden eyle. Onun cemaati içinde haşreyle. Onun havzına varanlardan eyle. Kaselerinden içir. Mahcup ve pişman olmadan, şüpheye düşmeden, halimizi ve yolumuzu değiştirmeden, fitne çıkarmadan ve fitneye düşmeden dualarımızı kabul eyle ey alemlerin Rabbi.

0: محمد، وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته مع إخوانه من النبيين.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle. Ona vesileyi, faziletleri ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Diğer peygamber kardeşleriyle birlikte.
0: Sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyir rahmeh ve seyyidina.

Allah-u Teala rahmet peygamberi ve ümmetin efendisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Hazreti Adem'e, annemiz Hazreti Havva'ya ve onların nesillerinden gelen peygamberlere, sıddıklere, şehitlere ve salihlere salat eylesin. Sema ve arz ehlinden bütün meleklerine ve onlarla birlikte bizlere de salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allah'ım, benim ve anne babamın günahlarını mağfiret eyle. Beni küçükken şefkat ve merhametle yetiştirip terbiye ettikleri gibi sen de onlara merhamet eyle. Erkek kadın, diri ve ölü bütün mümin ve Müslümanları da mağfiret eyle. Onlarla bizim aramızda hayırları devam ettir. Rabbim, mağfiret ve rahmet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak ancak yüce ve azim olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır.

Allah'ın, nurların nuru, sırların sırrı, ebrarın efendisi, seçkin rasullerin süsü, gece karanlığının ve gündüz aydınlığının üzerine düştüğü, herkesin en keremlisi olan Efendimiz Muhammed'e, dünyanın yaratıldığı günden sonuna kadar yere düşecek yağmur taneleri, dünyanın ilk gününden sonuna kadar yerden bitecek nebatat ve ağaçlar adedince, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe devam eden bir salatla salat eyle.

0: علمك إنك على كل شيء قدير.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e makamını mükerrem, ukbasını müşerref kılacağın, kıyamet günü onu arzu ettiği ve razı olacağı şeyler ulaştıracağın bir salatla salat eyle. Bu salat senin hakkını tazim içindir ey Efendimiz Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah'ım, rahmetinin hası, mülkünün iki mimi ve devamının dalı, Efendi, Kamil, ilk yaratılan, son peygamber olan Efendimiz Muhammed'e, ilminde mevcud olan, meydana gelmiş ve gelecek şeyler adedince, zikredenler seni ve onu her zikrettiğinde, gafiller seni ve onu her unuttuğunda, yüce zatın ebedi devam ettikçe devam eden, sen baki kaldıkça var olan, senin ilminde bir nihayeti olmayan bir salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye kadirsin.''

0: وأشرفها وأوضحها وأزكى الخليقة أخلاقا وأظهرها وأكرمها خلقا وأعدلها.
1: Allah'ın hidayet güneşlerinin en nurlusu, en parlağı, peygamberler içinde siyeri en yüce ve en meşhur olan, nuru en güzel, en parlak ve en açık, ahlakı en güzel ve pak, yaratılışı en mükerrem ve münasip olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: الأقلام وأكرم من السحاب المرسلة والبحر الخطم.
1: Allah'ım, ayın 14'ünden daha parlak, yağmur getiren rahmet rüzgarlarından ve engin denizlerden daha cömert olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: الذي قرنت البركة بذاته ومحياه، وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه.
1: Allah'ım, iki cihanın bereketleri mübarek zatına ve hayatına bağlı kılınan bütün alemler, zikrinin ve mübarek vücudunun hoş kokusuyla kokulanan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: indi.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline salat eylediğin, bereketler ihsan eylediğin ve rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de rahmet eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, kulun, peygamberin ve resulün olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: مِلْءَ الْآخِرَةِ.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca bereketler ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca rahmet eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca mükafat ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca selam eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona nasıl salat etmemizi emrettiysen öylece salat eyle. Yine Efendimiz Muhammed'e kendisine layık bir şekilde salat eyle.

Allah'ım, Peygamberin Mustafa'ya, Resulün Murteza'ya, dostun Müçteba'ya ve semadan indirdiğin vahyin emin elçisine salat eyle.

0: Allah'ım, evvelkilerin en keremlisi, daima adalet ve insafla hareket eden, Araf suresinde bazı güzel vasıflarıyla methedilen, hep şerefli babaların sulbünden, tertemiz annelerin batınlarından süzülüp çıkarılan, Abdülmuttalip bin Abdümenaf kabilesinin özünden süzüp çıkardığın, kendisiyle insanları hakka muhalefetten kurtarıp hidayete erdirdiğin ve iffet yolunu beyan ettiğin Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme inni es'eluke bi afdali mes'eletik ve bi ahabbi es'eletik.

Allah'ım, sana yapılan duaların en faziletlisiyle, isimlerinin sana en sevgilisi ve en değerlisiyle senden istiyorum. Bize Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem vasıtasıyla lütfettiğin büyük nimetler hürmetine istiyorum ki, onunla bizi dalaletten kurtardın ve ona salavat getirmemizi emrettin. Bu salavatımızı da manen derece almamıza, hatalarımızın silinmesine vesile kıldın. Lütuf ve ihsanından nice atalarda bulundun. Rabbim, emrine tazim, tavsiyene ittiba ve vaat ettiğin sevabı ümit ederek, Efendimizin bizim üzerimizdeki hakkını eda edebilmek üzere sana dua ediyorum. Biz ona iman ettik, getirdiklerini tasdik eyledik ve kendisine indirilen nura tabi olduk. Sen şöyle buyurdun ki, senin sözün haktır. Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin.

0: محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد.
1: Kullara, peygamberlerine salat etmelerini emredip farz kıldın. Yüzünün celali, azametinin nuru ve muhsinlere vaat ettiğin lütuflar hürmetine senin ve meleklerinin, kulun, Resulün, peygamberin, seçtiğin ve kulların içinde en hayırlı kıldığın Efendimiz Muhammed'e, yaratıklarından herhangi birine ettiğin salatın en eftaliyle salat etmesini istiyorum. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.
0: Allahümme rfa' derecete.

0: به عينه، وعظمه في النبيين الذين خلوا قبله.
1: Allah'ım, onun derecesini yücelt, makamını güzelleştir, mizanını ağırlaştır. Delilini parlak kıl, dinini galip eyle, sevabını bol, nurunu parlak, kerametini daim eyle. Zürriyetini ve ehli beytini cennette kendi derecesine yükselterek Efendimiz'i sevindir ve onun makamını önceki peygamberler arasında en muazzam eyle.

Allah'ım, onu katında keremlerin en keremlisi, sevabı en fazla, mevkii en yakın, makamı en sağlam, sözü en doğru, duası en fazla makbul, senin katında nasibi en fazla ve senin katındaki lütuflara rağbeti en fazla olan eyle. Onu Firdevs cennetinin köşklerinde, üzerinde başka derece olmayan en yüksek makamlara yükselt.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i en doğru sözlü, duası en fazla kabul edilen, ilk şefaat eden, şefaati kabul edilenlerin en faziletlisi eyle. Onu ümmeti hakkında ve evvelkiler ve sonrakilerin gıpta ettiği bir şefaatle şefaatçi eyle. Hükmünü verip kullarının arasına ayırdığında, Efendimiz Muhammed'i sözü en doğru, ameli en güzel olanlardan ve en doğru yola hidayet edenlerden eyle.

0: Allah'ım, Peygamber Efendimiz'i cennette ikram etmek için bizi bekleyen bir öncü eyle ve onun havzını evvelkilerimiz ve sonradan gelenlerimize buluşacağımız bir yer eyle.
1: Allahümme ahşurna fî zümratih وَاسْتَعْمِلْنَا ف۪ي سُنَّتِهِ وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَعَرِّفْنَا وَجْهَهِ وَاجْعَلْنَا ف۪ي زُمْرَتِهِ وَحِزْبِهِ
0: Allah'ım, bizi Efendimizin zümresi içinde haşreyle, onun sünnetiyle amel etmeyi, onun sünnetine hizmet etmeyi ve dini üzere vefat etmeyi nasip eyle. Bize onun mübarek yüzünü tanıt, bizi onun zümresi ve onun yolunda gidenler arasında eyle.
1: Allahumme ecma' beynena ve beynehu kema amennâ bihi ve lem nerah ve la tufarriq beynena ve beynehu hatta tudkhilana mudkhalahu

Allah'ım, kendisini görmeden ona iman ettiğimiz için bizi onunla buluştur. Onun girdiği yere bizi koyuncaya, havzına ulaştırıncaya ve bizi onun nimetlere nail olan arkadaşları, nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber eyleyinceye kadar bizi ondan ayırma. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: Muhammed.
1: Allah'ım, hidayet nuru, hayra sevk eden, rüşte çağıran, rahmet peygamberi, müttakilerin imamı ve alemlerin Rabbinin Resulü olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Ondan sonra peygamber yoktur. O, senin risaletini tebliğ etti. Kullarına ihlas ve samimiyetle nasihatte bulundu. Senin ayetlerini okudu. Koyduğun had cezalarını tatbik etti. Senin ahdine vefa gösterdi. Hükmünü icra etti. Sana itaati emretti. Sana isyandan nehyetti. Dost olunmasını istediğin kimselere dostluk, düşmanlık yapılmasını istediğin kimselere düşmanlık yaptı. Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e salat eylesin.

0: Allah'ım, bütün cesetler arasında Peygamber Efendimizin cesedine, bütün ruhlar arasında onun ruhuna, durulan yerler arasında onun durduğu yere, bütün meşhetler arasında onun meşhedine, anıldığında onun zikrine bizden salat eyle.
1: Allahümme ebliğhu minnesselâme kemâ dükirassalâm. Vesselamu alen nebiyyi ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh.
0: Allah'ım, şu selamda zikredildiği gibi ona bizden selam ulaştır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri Nebi-i Ekrem Efendimizin üzerine olsun.

0: أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين.
1: Allah'ım, sana yakın olan mukarrep meleklerine, temiz peygamberlerine, gönderdiğin rasullerine, arşı taşıyan meleklere, Efendimiz Cibril'e, Mikail'e, İsrafil'e, ölüm meleğine, cennet bekçisi Rıdvan'a, Malik'e salat eyle. Kiramen katibin meleklere salat eyle. Semalarda ve yerde bulunan ve sana itaat eden bütün kullarına salat eyle.

0: واجز أصحاب نبيك أفضل ما جازيت أحدا من أصحاب المرسلين.
1: Allah'ım, Resullerinden herhangi birinin Ehl-i Beytine ihsan ettiği nimetlerin en eftalini, Nebi-i Ekrem'in de Ehl-i Beytine ihsan eyle. Allah'ım, Resullerinden herhangi birinin ashabına ihsan eylediğin mükafatın en eftalini, Nebi-i Ekrem'in ashabına ihsan eyle.

Allah'ım, erkek ve kadın bütün müminleri, erkek ve kadın bütün Müslümanları, onların hayatta olan ve ölmüş bulunanlarını mağfiret eyle.

Bizi ve bizden evvel gelip geçen imanlı kardeşlerimizi mağfiret eyle. Kalbimize iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen Rauf ve Rahimsin.

Allah'ım, Haşimi Peygamber, Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salat eyle ve ona hakkıyla selam eyle. Allah'ım, insanların en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed'e, seni ve onu razı edecek ve o vesileyle bizden razı olacağın bir salatla salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek surette salat eyle ve tam bir şekilde, bolca, en hoş şekilde, bereketli, çok ve güzel bir selamla selam eyle.

0: والأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve âline feza dolusunca, semadaki yıldızlar adedince, semalar ve arz ağırlığınca, şimdiye kadar yarattığın, bundan sonra da kıyamete kadar yaratacağın varlıklar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Bütün alemler içinde Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereketler ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

0: Allah'ım, din hususunda dünyada ve ahirette senden af ve afiyet diliyorum. Allah'ım, bizim kusurlarımızı güzel kereminle ört.
1: Allahümme inni es'eluke bihakkikel azim ve bihakki nuri vecihikel kerim ve bihakki arşikel azim وَبِمَا حَمَلَ كُرْسِيُّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ وَجَمَالِكَ وَبَهَائِكَ وَقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ وَبِحَمْدِكَ.

0: أعلم. والحمد لله رب العالمين.
1: Allah'ım, azim olan Hakk'ın hürmetine, kerim olan vecihinin nuru hürmetine, yüce arşın hakkı için azametin, celalin, cemalin, güzelliğin, kudretin ve saltanatından kürsünün taşıdığı şeylerin hakkı için, mahlukatından hiç kimsenin bilmediği gizli isimlerin hakkı için. Allah'ım, gecenin üzerine koyup onu kararttığın, gündüze koyup onu aydınlattığın, semalara koyup ayakta tuttuğun, arza koyup onu sağlamlaştırdığın, dağların üzerine koyup onları iyice kökleştirdiğin, denizlere ve vadilere koyup onları akıttığın, pınarların üzerine koyup onları kaynattığın, bulutlara koyup onlardan yağmur yağdırdığın ismi şerifin hürmetine istiyorum. Allah'ım, Efendimiz İsrafil'in ve Efendimiz Cibril'in alnında ve mukarreb meleklerin üzerinde yazılı olan isimlerin hürmetine. Allah'ım, arşın etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Kürsinin etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Allah'ım, zeytin yaprağında yazılı ismin hürmetine istiyorum. Ve Allah'ım, yüce zatını isimlendirdiğin, benim bildiğim ve bilmediğim azametli isimlerin hürmetine istiyorum. Bütün hamdler, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
2: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Perşembe Virdi. Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Bidat ehli öldüğü zaman diyor, cemaate sahibi bidatin fakat fütüha fil İslam fethun. İslam'da büyük bir fetih hasıl olmuştur diyor mesela. Biz de dedik günün hadisi. Aslında biz her gün bir hadis keşke paylaşabilsek, vakitlerimiz yetmiyor. Yani her gün keşke bir hadisleri paylaşabilsek. Günün hadisi, mana ve ehemmiyetine binaen yani. Dolayısıyla işte günün hadisi, gecenin hadisi, o veyahut da 24 saatte bir tane paylaşsan, o zaman zeminde olan şeylere bir imada bulunsan, o zaman belki bir şeyler anlarlar mı? Anlayan anlar. Yani şimdi İstanbul'u Fatih Sultan fethetti. Onun kadar önemli bidat ehli bir zındığın ölmesi. Niye? İstanbul'u fethetti ama Ayşe'nin İstanbul'da bu kadar milyonlar yaşıyor. Ama bir bidat ehli burada bir yanlış fetva verirse binlerce, yüz binlerce insanı itikadını bozabilir. Nitekim bozdular zaten. Onun için ölünce ne oluyor? O zarar ortadan kalkıyor. Şimdi zararın ortadan kalkması mı daha mühim? Kâr etmek mi daha mühim? Mecelle kaidesine ne diyor? Tevfi mazarrat celbi menfaattan evladır. Yani ne demek? Zararı savuşturmak, kârı celbetmekten daha önemli. Anladın mı sen? Şimdi bakımdan, mesela ben şimdi burada konuşuyorum bir şeyler. Anlatıyorum sana, sağlığım, saatim benim. Şimdi bana bir zarar gelmesinde, Allah muhafaza, tansiyonum yükseldi. Efendim, konuşamayacak hale geldim, tutuldum. Veya şekerim bilmem, 400-500 lira konuşuyorum da. Veya çok düşüklükte daha tehlikeli, diyelim 50'ye düştü falan. Burada zarar gelmesi var. Şimdi bunu savuşturmak mı daha önemli? Yoksa burada ben otururken birisi de bana, efendim, 100 bin lira para hediye getirmiş. Velev ki 100 milyar getirsin. Velev ki 100 milyar getirsin yani. Ben şimdi yoğun bakıma, entübeye kalktıktan sonra yani 100 milyar Arap öldükten sonra pilavı göksüne dök demiş. Onun için önce zararı def etmek lazım. Yani zarar gelmiyor, ondan sonra kârdan ne olsa bakarız yani. Şimdi bidat ehli olduğu zaman yani bu şehri fethettik, şu şehri fethettik. Tamam fethettin de ehl-i sünnet ulema koyabildin mi oraya? İnsanlara dinini, imanı, Kur'an'ını, namazını, abdestini anlatacak adam koyabildin mi oraya? Koyamadın. Ne oldu oraya? Geldi bir bidat ehli. Vehhabisi, Şiisi, zındığı, reformisti, mutezile. Zaten şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu mutezile. Kader inkar ediyor. İşte onu diyor, yazdım işte mesela. Ne ilimler yazdı? Kimse bir şey anlamıyor ki. Eğer diyor, bidat ehli diyor, oraya İmam Münavi Hazretleri, büyük muhaddis, Şafii fukahasından, İmam Münavi oraya tesirde şerh ettiriyor. Hadisi şerhi lazım. Ne diyor? Vehhabi ne diyor? Mücessim diyor. Yani Allah gökte diyen Vahabiler şu anda mücessim. Çünkü Allah'a cisim istat ediyor. Gökte olsa Allah'ın yeri mi olur aşağı? O mücessim diyor. Rafizi diyor. Rafizi, Şia demek. Şii. Bir de bunlar öldüğü zaman diyor yani şimdi. Özellikle din adamları bunların tabii ki tehlike onlardan çıkıyor tabii. Sıradan insanlardan çok tehlike çıkmıyor. Yani o kendine zararı. O sonra ne diyor? Kaderi diyor. Şimdi bizim gündemimizle alakalı olan o kaderi meselesiydi. Kaderi ne? Kadiri demedik ha. Kadiri, kadiri tarikatı. Onlar mübarek adamlar. Kadiri meşayih. Onu konuşmuyoruz. Kaderi başka, kadiri başka. İşte Türkçe'de de biliyorsun o çekmeler bayağı sıkıntı çıkarıyor. Yani çekmeyecek yere çekiyor, çekecek yere çekmeyince mevzular bilmek için. Kadiri ile kaderin arasında kafirle Müslüman kadar fark var. Çünkü kaderi ne demek? Kaderi inkar eden, alın yazı inkar eden. Ne dedi adam? Allah'ın ilmi şöyle büyük, böyle büyük bir metin. Allah Allah dedi. Bana da denk geliyor hep böyle şeyler ya. Ondan sonra baktım ne konuşuyor ya? Bir dakika durayım dedim. Baktım Allah'ın ilmini methetti. Ama ne kadar methetti ya. Dedim Allah Allah bu adam Allah'a ne kadar iman etmiş. Allah'ın ilmi deniz derya gibidir dedi yani. E tamam. Yine az kaldı tabii deniz derya nedir de yani. Az kaldı ama yani işte Türkçe'de mübalağadan kinaye. Ondan sonra dedi. Peki dedi. Deniz dedi. Bütün balıkları kaplamış mıdır? E kaplamıştır. Balık kafasını çıkartsa biraz sonra ölür. Susuz duramaz ki balık. Biz nasıl havamız kesilse ölürüz. Balık susuz duramaz. E deniz onun için bütün balıkları kaplamış yani. Her tarafları suyun içinde. Peki dedi. İşte Allah'ın ilmi öyledir dedi yani. Bütün alemleri kaplamıştır. Zannediyorsun iyi bir şey konuşuyor. Ama nereye getirdi? Peki dedi denizin dedi içindeki balıklardan haberi var mıdır dedi kaç tane olduğundan. Yoktur dedi. Allah da onun için dedi. Toptan her şeyi bilir ama dedi. Teferruata girmez dedi. Yani dedi ben burada dedi. Hamsi balığı yiyorum. Allah'ın işi ne dedi. Allah onu mu bilecek dedi. Yani misal. O hamsi balığı yiyorum onu demedi. Yani deniz dedi. Balıkların kaç tane olduğunu, cinsini, şeyini, bilmem nesini bilmez dedi. Allah da dedi. Cüziyatı bilmez dedi. Yani teferruata girmez dedi yani. E bunu diyen ne olur diyor İbn-i Hacer Eytemi. Ondan sonra söylüyor İbn-i Hacer Hazretleri. Kim derse ki Allah cüziyatı bilmez, teferruata girmez, kafirdir diyor. Fakat kefar diyor yani. Çünkü Allah'ın ilmi, Allah bir külli şeyin alim. Allah her şeyi biliyor diyor Kur'an. Sen her şeyi diyor, sen diyorsun ki teferruatı bilmez. Teferruat zaten olayların çoğu teferruattır yani. Teferruatta boğuluyorsun derler. Öbür türlü zaten ana meseleler azdır. Ya Allah teferruatı bilmez dedim, hiçbir şey bilmez oluyor ya. Tövbe estağfurullah, tam kafir oluyor yani. İşte kaderi. Bu kaderi işte mutezile demektir. Alın yazısı yok. Çünkü Allah ezelde ne bilsin senin ne yapacağını da bilmem ne. Ya, işte alın yazısı yok diyen zaten Allah'ın bildiğini inkar ediyor. Çünkü Allah bildiyse yazdı yazmadı teferruatına girme. Hani yazı levh-i mahfuzda yazıldı da hangi kalemle, hangi mürekkeple falan. Hadi o teferruata girmedin diyelim. Hadi o teferruata girmedin diyelim. Allah bildi mi bilmedi mi? Ben sana bunu soruyorum. E sen bilmedi dediğin anda zaten kafir oluyorsun yani. Onun için bidat ehlinden biri öldüğü zaman İslam'da bir fetih yapılmış gibidir. Çünkü o adamlar sağ olduğu zaman milletin akaidini ifsad edecek diyor. İtikadını bozacak diyor İmam Münavi Hazretleri. Bundan dolayı diyor bir şehri diyor gavurların elinden alıp Müslümanların fethiyle müşerref olmak neyse diyor, daha da önemlisi diyor, işte bir bidat ehlinin ölüp de milletin ondan kurtulması diyor yani. Şimdi bütün hocalar ehli sünnet, dünya kadar bidat ehli reformist var, hepsi o, bekliyoruz, bunlar ölsün he. Bunlar ölsün diye beklemekle olmaz ki. مَا تَكَلْبُنْ قَدْ خَلَصْنَا مِنْ عَوَاهِ Bir kelp geberdi diyor, af kurmasından kurtulduk diyor şair. Ama ve halefel mel'unu cirben eşedle mine laba. Nur Hoca İmam-ı Azam lakablı. Çok olurdu bunu. Efendisi çok gülerdi buna. Kelt geberdi diyor. Af kurmasından kurtulduk ama mel'un 9 doğurmuş diyor. Atalarını arattırıyor diyor. Çünkü 9 doğurunca bir tane şey yapıyordu. Af kuruyordu. 9'a çıktı yani. İnsan çok rahatsız oluyor biliyorsunuz. Onlar bir başlatılan bağırdığı zaman da. Camı mamı kapatsan bile bazı kere yakın olursan evin içine girer. Sesleri rahatsız eder. Çoluk çocuğu bile uyandırır yani. Onun için biz şimdi oturacağız, bekleyeceğiz. Bir tat eli ölsün he.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM. Fütuhul Gayb okumaları başlıyor.
1: Hicri 9 Recep 546, miladi 1151. Ey cemaat! Kulların elinde bulunana göz diken kimsenin sözü, yağcılıktan hali kalmaz, dereceli konuşur, nabza göre şerbet verir. Onun için hakiki sebepleri görmek mümkün değildir. Onun konuşması özünden ayrılan kabuğa benzer. Yalnız dış görünüşü olur, içi bomboş. Bilgi ağacın meyve vermiş olsaydı, sultanların kapısına koşmazdın. Nefsin için bir sığınak ve onun kötü arzularını tatmin yolunu aramazdın. Zaman adamlarının kapılarını aşındırmazdın. İlim sahibi için halkın kapısına koşacak iki ayak yoktur. Zahit geçinen kimsenin ise halktan dünyalık alacak iki eli yoktur. Allah'ı sevenin halka bakacak gözleri olmaz. Allah sevgisinde doğru olan kimsenin bütün halk karşısına çıksa bakışları tat vermez. O sevdiğinden gayrı kimseye bakmaz. O zatın baş gözünde dünya büyümez. Ahiretse onun kalp gözüne büyük gelmez. Sır gözündeyse Mevla'dan gayrı büyük olamaz. Akıllı kimseler olunuz. Siz hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Çoğunuz zehirleyici kimselerin ve mana alemini öldüren kişilerin peşine düşer. Söz edenlerinizin çoğuysa dilden atar, kalbinden bir şey diyemez. İçi bozuk adamın sesi dilden gelir. İman sahibinin sözü ise kalpten. İman sahibinin kalbi yaratanın kapısında durur. Sırrı ise ondan içerdedir. Kapıdan içeri girinceye kadar hak kapısından ayrılmaz. Allah'a yemin ederim ki, bütün işlerin yalan. Allah'a giden yolu bilmiyorsun, anlamıyorsun. Hangi hakla önder olmak istersin? Gözlerin görmüyor, başkalarını nice götürmek istersin? Boş arzun, tabi olan kötü arzuların ve nefsine uyman seni kör etti. Dünya sevgisi, riyaset sevgisi ve şehvet arzuları başını döndürdü. İyi olan hiçbir şeyi göremez oldun. Musa aleyhisselamın hak kelamını işitmek için götürdüğü 70 kişinin hikayesi malumdur. Kavmi, Musa peygamberin hakla konuştuğuna inanmadı. Yerinde tahkik etmek üzere 70 kişi seçtiler. Hakk'ın kelamını işitince bayılıp düştüler. Musa peygamber tek başına kaldı. Hak Teâlâ onları ayılttığı zaman, "Biz Allah'ın kelamını dinlemeye güçlü değiliz ya Musa, sen aramızda vasıta ol." dediler. Musa peygamber konuştu. Arada vasıta oldu. Hem onların sözlerini dinledi, hem de Hakk'ın emrini onlara söyledi. Musa aleyhisselam
5: kuvvetli imana, tam kulluğa ve Hakk'a karşı taat sahibi olması hasebiyle o sözü dinlemeye kuvvet sahibi oldu. Halbuki onlar imanlarının zafiyeti yüzünden o yüce kelamı işitmediler. Tevrat vasıtasıyla geleni kabul edip emir ve yasaklarda itaat etmiş olsalardı, hatalı sözlerine cesaret edemez ve Allah'ın kelamını işitebilirlerdi. Bir kalp ki hem Hakk'ı hem de halkı sever, o sıhhat bulamaz. Bir kalp ki içinde hem dünya sevgisini hem de ahiret sevgisini tutmak ister, o da sağlık bulamaz. Kalp Hak sevgisiyle dolar, dış yüzünü halka yöneltirse o olur. Halkın iyiliğini düşünerek merhamet için kalbin onlara yönelmesi, ülfet etmesi olabilir. Bu caizdir. İnsan bilgi kıtlığında yolunu sapıtır. Allah'ı bilmeyen ve ona cahil olan nifak yoluna sapar, gösteriş yapar. İlim sahibi bunları yapmaz. Ahmak olan Allah'a isyan eder. Aklı başında olan Hakk'a taat kılar. Dünyayı toplamak için hırsa kapılan gösteriş yapar. İçinde olanın gayrini gösterir. Hırsa kapılmayan, dünyalık emellerini kısan, onun yaptığını yapmaz, gösterişe kapılmaz. İçinde ne varsa onu gösterir. İman sahibi farzları eda ederek Hakk'a yaklaşır ve nafile yoluna girerek kendini sevdirir. Allah'ın öyle kulları vardır ki, önce farz ibadeti yaparlar, sonra bu da bize farzdır. Çünkü o nafile ibadetleri yapmaya gücümüz var. Sonuna kadar ibadetle uğraşmamız gerek. Çünkü zamanımız bize onların yapılması gereğini bildirdi derler. Nafile diye bir şey bilmezler. Hepsini yapmanın farz olduğunu bilip söylerler. Allah'ın sevgili kullarını uyandırıcı vardır. Hata anında uyandırır. Muallimleri vardır. Bilmediklerini onlardan öğrenirler. İlim vasıtalarını Hak Teâlâ onlara öğretir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurur. İman sahibi bir dağ başında dahi olsa, Allah onun bilmediklerini öğretmek için bir bilgin gönderir. Hakk'a karşı marifet sahibi olmaya gayret ediniz. Marifet, Hak'la gizlilik alemine geçmek sayılır. Ayrıca onun kader, kudret ve ilim alemine ermek demektir. Daha açık tabirle onun fiil tecellisi ve hükmü altında yokluğa geçmek sayılır. Sözlerine dikkat et. Kalbinde olan diline gelir. Dil, kalbin tercümanıdır. Kalp ki karışıktır. Sarf edilen söz bazen iyi olur, bazen de kötü. Hiçbir şeyi değiştirmeye gücün yetmez. Ama işler elinde olmadan değişir. Kalbin sağ olmasına çabala. Kalbin karışık durumu geçerse, dil sağlam konuşur. Kalp şirk gidince iyileşir. Şirke düşünce de halka uyar, şekli değişir. Güzelliği gider. Dürüst yol alamaz, ayağı tökezler. Konuşulan sözleri alır, kendininmiş gibi satar, yalan söyler. Kalpten konuşanların sözünü yalandan alır, kendininmiş gibi nefsini aldatır. Sözünü yalan ederek konuşturur durur. Büyüklerin bir kısmı kalpten konuşur. Bir kısmı da iç alemine dalarak konuşur. Bazı şaşkınlarsa nefsine, şeytanına ve şahsi arzularına uyarak konuşur. İman ve irfan sahiplerinden bir kısım vardır. Kalpleri hikmet deryasıdır. Dilleri onu halka aktarır. Onlardan bir zümre vardır. Kalpleri ilim hazinesidir. Dilleri peltek olur, halka laf edemez. Ama münafığın bütün bilgisi dilindedir. Kalbi peltek olur, bir şey diyemez. İşte bu yüzdendir ki Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ümmetim için en korktuğum şey dili bilgin, içi bozuk yani münafık olmaktır. Hiçbir şey seni aldatmasın. Allah dilediği işi yapar. Onun yapacağı işe bak ve haline ağla. Bazı salih kimselerden naklolunduğuna göre, bir salih kişi arkadaşını ziyarete gitmiş ve şöyle demiş, ''Kardeş, yaklaş da halimize ağlayalım. Hak bizim için neler düşünüyor ve neler biliyoruz.'' Bu, irfan sahibi bir zat tarafından anlatılmıştır. İrfan sahibi bir zatın halini anlatırken bir arif de şöyle der. Biri vardı. Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifini okur ağlardı. Sizden biriniz cennet ehlinin yaptığı işi yapar. Cennetle arasında yarım kol kalır. Şekavet hali yetişir, onu cehennem ehli eder. Ve sizden biriniz cehennem ehli işini yapar, saadet hali yetişir. Bulunduğu halden onu kurtarır, cennet ehli eyler. Biri köle aldı. O köle din ehli ve salih bir kişiydi. Eve götürünce efendi ile kölesi arasında şu konuşma geçti. Hangi yemekleri istersin? Hangisini yedirmek istersen? Hangi elbiseleri giymek dilersin? Hangisini giydirmeyi arzu edersen? Evimin neresinde kalmayı arzularsın? Nerede oturmamı uygun bulursan? Ne gibi işleri görmeyi arzu edersin? Neyi yapmamı dilersen? Böyle deyince adam ağlamaya başlayarak, ben de efendime, Rabbime karşı senin gibi olaydım, saadeti bulurdum, dedi. Bunun üzerine köle dedi ki, efendim, bir kula sahibinin emri dışında bir istek ve talepte bulunmak yakışır mı? Adam düşündü ve, seni Allah rızası için azat ediyorum, serbestsin, deyip onu yolladı. Her kimin ki kalbi irfan duygusuyla dolar, onun için irade, istek ve dilek kalmaz. Ve o şöyle der, İstek sahibi olmak benim neme gerek? Allahu Teala cümlemizi doğru olan yolundan ayırmasın. Sevdiği insanlarla karşılaştırsın ve cümlemizi af buyursun. Amin. Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Fütuhul Kalp okumaları sona erdi.
2: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o, Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyettir, direği namazdır, zirvesi de cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren sebep dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.

0: Lale Gül Efendi. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
1: Müslüman, akraba, komşu ve ana baba hakları. A. Müslüman hakları. 1. Kendisinin beğenmediğini hiçbir Müslüman için de beğenmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminler bir beden gibidir. Bir uzvu acıyınca bütün uzuvları bunu duyar ve acır buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, cehennemden kurtulmak isteyen, ölüm gelince kelime-i şehadet üzere olmalıdır. Ve kendisine yapılmasını hoş görmediği şeyi hiçbir Müslümana yapmamalıdır buyurdular. Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya şöyle münacaatta bulundu. Ya Rabbi, kullarından daha adil hangisidir? Allahü Teala kendini başkalarından aşağı görenler buyurdu. 2. Elinden ve dilinden hiçbir Müslümana zarar gelmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman kime derler biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah, Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmedikleri kimsedir buyurdu. Mü'min kime denir diye sordular. Müslümanların bedenlerinin ve mallarının kendisinden emin olduğu kimsedir buyurdular. Muhacir kimdir dediler. Fena işlerden kesilendir buyurdu. Yine bir hadis-i şerifte, bir Müslümanı rencide eden bakış kimseye helal değildir. Bir Müslümanı korkutacak bir şey yapmak da helal değildir buyurdular. Mücahit radıyallahu anh diyor ki, cehennemde olanlara Allahü Teala öyle yaralar verir ki bütün bedenleri sızıp akar, yalnız kemikleri kalır. Sonra bir ses, bu nasıl bir elemdir der. Onlar çok şiddetlidir derler. Aynı ses, bu dünyada Müslümanlara verdiğiniz sıkıntının karşılığıdır der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette istediği gibi dolaşan birini gördüm. O kimse Müslümanlara eziyet vermesin diye yol üzerindeki bir ağacı kesmişti. 3. Hiç kimseye kibirlenmemelidir. Çünkü Allahü Teala kibirlileri sevmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala bana vahiy ile bildirdi ki tevazu et, kimse kimseye övünmesin buyurdu. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dul kadınların, miskinlerin işlerini görünceye kadar uğraşırdı. Kimseye hakaret gözüyle bakmamalıdır. Çünkü o kimse Allahü Teala'nın veli kulu olabilir. Fakat o bilmez. Allahü Teala evliya kullarını herkesin gözünden saklamıştır. 4. Müslümanlar hakkında hiçbir dedikoduyu dinlememelidir. Adaletle konuşanın sözünü dinlemelidir. Söz taşıyan, dedikodu yapan ise fasıktır. Hadis-i şerifte, söz taşıyan cennete giremez buyuruldu. Bilinmelidir ki, bir kimseyi senin yanında kötüleyen, seni de başkasının yanında kötüler. Böyle olan kimselerden uzak olmalıdır. 5. Bir tanıdığı ile 3 günden fazla dargın durmamalıdır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslümanla 3 günden fazla dargın durmak helal değildir buyurdu. 2 dargının en iyisi önce selam verendir. İkrime radıyallahu anh diyor ki, Allahü Teala Yusuf aleyhisselama senin dereceni ve ismini kardeşlerini affettiğin için büyük eyledim buyurmuştur. Hadis-i şerifte din kardeşini affedenin izzeti ve büyüklüğü artar buyuruldu. 6. Karşısındaki ister iyi biri olsun, ister kötü biri olsun, elinden gelen iyiliği ona yapmalıdır. Hadis-i şerifte, elinden geldiği kadar herkese iyilik et. Eğer o buna layık değilse sen layıksın buyuruldu. Bir başka hadis-i şerifte ise imandan sonra aklın esası Müslümanları sevmek, müttaki olan ve olmayanlara iyilik etmektir buyuruldu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir kimse müsafaha edip konuşsa, o kimse elini çekmeyince o da elini çekmezdi. Kimle konuşsalar yüzünü ona döner ve sonuna kadar beklerdi. 7. Yaşlılara hürmet etmelidir. Küçükleri sevmeli ve acımalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yaşlılara, büyüklere hürmet etmeyen, çocuklara acımayan bizden değildir buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, saçı sakalı ağarmış olanlara tazim ve hürmet, Allahü Teala'ya tazim ve hürmettir buyuruldu. Diğer bir hadis-i şerifte, gençliğinde yaşlılara, ihtiyarlara hürmet edenlere Allahü Teala ihtiyarladıkları zaman gençleri hürmet ettirir buyuruldu. 8. Bütün Müslümanlara güler yüzlü olmalıdır. Sert görünmemeli, sıkılır vaziyette durmamalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala kolaylık gösteren güler yüzlüleri sever buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, günahların affına sebep olan iyi amel, güler yüz ve tatlı sözdür buyuruldu. Enes radıyallahu anh diyor ki, ihtiyar bir kadın Resulullah'ın yoluna geldi ve seninle işim vardır dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, istediğin yerde oturalım seni dinleyeyim buyurdu. Kadın hemen oracıkta oturdu ve Resulullah onu sonuna kadar dinledi. 9. Hiçbir Müslüman verdiği sözü yerine getirmemezlik etmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 3 huy vardır. Bunlar kimde bulunsa o kimse münafıktır. İsterse oruç tutsun. Konuşurken yalan söyleyen, sözünde durmayan ve emanete hıyanet eden buyuruldu. 10. Herkese derecesine göre hürmet etmelidir. Daha aziz olanı herkesin arasında daha aziz ve üstün tutmalıdır. Güzel elbisesi, atı ve malı olan daha kerim ve aziz tutulur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha seferdeydi. Sofra kurdular. Bir fakir geçiyordu. Şuna bir parça ekmek verin buyurdu. Bir atlı geçiyordu. Onu çağırın buyurdu. Ona dediler ki, fakiri yolladın, zengini çağırıyorsun. Buyurdu ki, Allahü Teala herkese bir derece verdi. Biz de bu derecenin hakkını gözetmeliyiz. Fakir bir parça ekmeğe sevinir. Zengine böyle yapmak ise ayıp olur. Onu da sevindirecek bir şey lazımdır. Hadis-i şerifte, bir halkın azizi yanınıza gelirse onu aziz tutunuz buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üzerine oturmak için paltosunu kendisine süt emziren yaşlı kadına verip şöyle dedi. Ey annem, rahat ol, emret ve ne istersen iste vereyim. Resulullah ganimetten kendisine verilen malı ona verdi. O da bu malı 100.000 dirheme Hazreti Osman'a radıyallahu anh sattı. 11. Birbirine dargın olan iki Müslümanı barıştırmaya, aralarını bulmaya uğraşmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size oruçtan, sadakadan ve namazdan, yani nafile namaz ve oruçtan daha üstün bir şeyi haber vereyim mi buyurdu. Buyurunuz dediler. Müslümanların arasını bulmak, onları barıştırmak buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş tebessüm ediyordu. Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, niye güldünüz?" dedi. Resulullah, "Ümmetimden biri, âlemlerin Rabbinin huzurunda diz çökmüş. Ya Rabbi, benim hakkımı ondan al, bana zulüm etmiştir, hakkımı isterim." diyor. Allahü Teala diğerine, "Bunun hakkını ver." buyurur. "Ya Rabbi, benim iyiliklerimi, sevaplarımı, hasımlarımın hepsi aldı, bende hiçbir şey kalmadı." der. Allahü Teala mazluma, "Hiç sevabı kalmadı, ne yapayım?" der. "Ya Rabbi, günahlarımı ona yükle." der. Böylece günahları ona verilir. Yine de zulmü bitmez, buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağladı ve buyurdu ki, bu, herkesin üzerindeki yükün kaldırılmasını istediği büyük bir gündür. Sonra Allahü Teala kendisine zulüm olunana, bak bakalım ne görürsün der. Ya Rabbi, gümüşten şehirler, altın süslemeli köşkler görüyorum. Hangi peygamberin, hangi sıddıkın yahut hangi şehidin olduğunu bilmiyorum der. Allahü Teala, bunlar satılıktır buyurur. Ya Rabbi, bunların kıymetini kim verebilir der. Allahü Teala, sen verirsin buyurur. Ya Rabbi, ben bunu neyle alabilirim der. Allahü Teala, din kardeşini affetmekle buyurur. Ya Rabbi, onu affettim der. Allahü Teala, kalk, elinden tut ve ikiniz de cennete giriniz buyurur. Bunun üzerine Resulullah buyurdu ki, Allahü Teala'dan korkunuz ve Müslümanları barıştırınız. Zira Allahü Teala kıyamet günü Müslümanların arasını bulur, onları barıştırır. 12. Müslümanların bütün ayıplarını ve gizli şeylerini örtmelidir. Hadis-i şerifte, bu dünyada Müslümanların hallerini örtenlerin günahlarını Allahü Teala da kıyamette örter buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, hırsızlık yaparken, içki içerken gördüklerim hakkında da Allahü Teala'nın bu çirkin işlerini örtmesini isterim buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey dil ile iman edip kalplerine iman yerleşmeyenler, insanları gıybet etmeyin, gizli şeylerini araştırmayın. Çünkü bir Müslümanın sır perdesini yırtıp gizli şeylerini açığa vuranın, Allahü Teala da sır perdesini yırtar, isterse kendi evinde olsun, kötülüklerini meydana çıkarır buyurdu. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Hırsızlıktan dolayı ilk defa el kesilecekti. Hırsızı Resulullah'ın huzuruna getirdiler. Birden Resulullah'ın rengi değişti. Ashab-ı kiram, "Ya Resulallah, bu işe üzülüyor musunuz?" dediler. Resulullah, "Ne için üzülmeyeyim? Kendi kardeşlerime kötülükte nasıl şeytanın arkadaşı olurum? Eğer Allahü Teala'nın sizi affetmesini, günahlarınızı bağışlamasını ve örtmesini isterseniz, siz de Müslümanların günahlarını örtünüz. Çünkü sultanın huzuruna getirilince had cezası tatbik edilmek gerektir." buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh gece nöbetçilerini denetliyordu. Bir şarkı sesi işitti. Hemen pencereye tırmandı. İçeride bir adam, bir kadın ve yanlarında şarap gördü. Pencereden içeri girdi ve, "Ey Allah'ın düşmanı! Böyle bir günahını Allahü Teala'nın örteceğini mi zannettin?" dedi. O kimse, "Ey müminlerin emiri! Ben bir günah işlemiş isem, sen üç günah birden işledin. Allahü Teala

kendi ev ve odalarınızdan başka evlere, sahipleriyle alışkanlık temin edip, izin almadan ve selam vermeden girmeyin buyurdu. Sen ise izinsiz girdin ve selam vermedin. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Şimdi seni affedersem tövbe eder misin? O kimse, elbette tövbe ederim. Eğer affedersen bu günahı bir daha işlemem dedi. Hazreti Ömer affetti, o kimse de tövbe etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Müslümanlar kendi aralarında konuşurlarken, ne konuşuyorlar diye onları dinlemek isteyenlerin kulağına, kıyamet günü erimiş kurşun dökülür. 13. Töhmet altında kalınacak şeylerden kaçınmalıdır. Böylece Müslümanların kalplerini kendisi hakkında suizan etmekten, dillerini de gıybet etmekten korumuş olur. Çünkü başkasının günah işlemesine sebep olan, o günaha ortak olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, anasına babasına söven kimse hakkında ne dersiniz? Buyurdu. Ya Resulallah, bunu kim yapar? Dediler. Buyurdular ki, başkalarının anasına babasına sövüp, mukabilinde anasına babasına sövdürenler, anasına babasına sövmüş olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh, töhmet altında kalmasına sebep olacak yerde duran kimse, kendisine suizan edeni ayıplamasın buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir Ramazan ayı sonunda hanımı Safiye radıyallahu anha ile mescitte oturmuş konuşuyorlardı. İki şahıs oraya gelince, Resulullah tebessümle, bu benim hanımım Safiye'dir buyurdu. Gelenler, ya Resulallah, bir kimse ne kadar suizan etse de size de edemez ya dediler. Resulullah onlara, şeytan insanın vücudunda kan gibi akmaktadır buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh sokakta kadınla konuşan bir erkek gördü. Erkeğe kamçıyla vurdu. Erkek, bu benim hanımımdır dedi. Hazreti Ömer, niçin kimsenin görmediği başka bir yerde konuşmuyorsunuz buyurdu. 14. Makam sahibi olan kimse hiçbir Müslümandan yardımını esirgememelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, bir ihtiyacı için bana gelenlere siz de yardımcı olun. Ben yapmayı murad ettiğim bazı işleri sizlerin iltimasta bulunup ecir kazanmanız için biraz geciktiririm buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte dil sadakasından daha faziletli sadaka yoktur buyurdu. Bu nasıl olur dediler. İltimasta bulunmakla bu sayede kan davası önlenir, menfaat sağlanır, zararın önüne geçilir diye cevap verdiler. 15. Bir kimsenin bir Müslümana dil uzattığını, canına veya malına kıymak istediğini duyunca, o kimse orada yoksa, cevapta orada bulunmayan Müslümanın vekili olmalı ve o zulmü ondan gidermelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslümanın kötülükle anıldığı bir yerde onu methederek ona yardımcı olana, Allahü Teala yardıma en çok muhtaç olduğu yerde yardımcı olur. Bir Müslümana yardım etmek istemeyip düşmanlık etmeye kalkarsa, Allahü Teala yardıma en muhtaç olduğu anda onu yardımsız bırakır buyurdu. 16. Bir Müslüman kötü bir kimseyle arkadaşlık ederse ona iyi muamele etmeli ve kurtulması için uğraşmalıdır. Ona kötü bir söz söylememelidir. İbni Abbas radıyallahu anh, Ra'd suresi 22. ayetinin sonunda, kötülüğü de iyilikle savarlar. İşte bunlar, adı geçenler var ya, ahiret saadeti onlar içindir. Yukarıdaki ayetin manasını anlatırken, kötü söze selam ve gülümsemeyle mukabele ediniz buyruluyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse Resulullah'ın

0: sallallahu aleyhi ve sellem yanına girmek için izin istedi. Gelsin, zira kavmi arasında kötü kimsedir, buyurdu. O şahıs, Resulullah'ın yanına gelince, ona o kadar güzel ve insanca muamele etti ki, Resulullah'ın yanında büyük bir kıymeti, hususi bir derecesi vardır sandım. Adam dışarı çıkınca, fena insandır dedin ve böyle muamele ettin dedim. Buyurdular ki, ey Ayşe, kıyamette Allahü Teala'nın indinde insanların en kötüsü kötülüğünden korkulduğu için hürmet görendir. Başka bir hadis-i şerifte kötü sözlülerin dilinden namusunu korumak için yapılan her şey sadakadır buyuruldu. Ebu Derda radıyallahu an çok insanlar vardır ki yüzlerine güleriz ama kalbimiz onlara lanet eder buyurdu. 17. Fakirlerle oturup kalkmalı, arkadaş olmalıdır. Her zaman zenginlerle oturmaktan sakınmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölülerle oturmayınız buyurdu. Ölüler kimlerdir dediler. Zenginlerdir buyurdu. Süleyman aleyhisselam, kendi ülkesinde nerede bir fakir görse, yanına gider, oturur ve şöyle derdi. Miskinler, miskinlerle oturur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rabbi, beni fakir olarak yaşat, fakir olarak öldür ve beni fakirlerle haşreyle diye dua ederlerdi. Musa aleyhisselam, ya Rabbi, seni nerede arayayım diye niyazda bulundu. Allahü Teala, beni kalbi kırık olanların yanında ara buyurdu. 18. Müslümanın gönlünü sevindirmeye uğraşmalı, bir Müslümanın ihtiyacını gidermelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslümanın işini görenin bütün ömrü Allahü Teala'ya hizmetle geçmiş gibidir buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte, bir Müslümanı sevindireni Allahü Teala kıyamet günü sevindirir buyuruldu. Konu ile ilgili şu hadis-i şeriflere de bir göz atalım. Bir Müslümanın işini görmek için gece veya gündüz bir müddet uğraşan, o işi yapsın veya yapmasın, camide 2 ay itikaf etmekten daha iyidir. Üzüntülü bir kimseyi sevindirene yahut bir mazlumu kurtarana Allahü Teala 73 çeşit mağfiret ihsan eder. Zalim olsa da, mazlum olsa da din kardeşine yardım eyle. Zalim olunca nasıl yardım edelim dediler. Zulmetmekten alıkoymaya yardım etmekle buyurdular. Allahü Teala bir Müslümanın kalbini sevindirmekten daha çok hiçbir taati sevmez. İki haslet vardır ki onlardan kötüsü yoktur. Allah'a şirk koşmak ve insanlara eziyet vermek. İki haslet vardır ki onlardan büyük ibadet yoktur. İman etmek ve insanların rahatlığını aramak. Bir Müslümanın üzüntüsüne üzülmeyen bizden değildir. Fudayl bin İyad'ı rahmetullahi aleyh ağlarken gördüler. Niçin ağlıyorsun dediler. Bana zulmeden bir zavallı Müslümana üzüldüğümden ağlıyorum. Kıyamette ona sorulacak ve rezil olacaktır. Fakat hiçbir özür ve bahane bulamayacaktır dedi. Maruf-u Kerhi rahmetullahi aleyh, bir kimse günde 3 defa Allah'ım Muhammed aleyhisselamın ümmetini ıslah eyle, Muhammed'in ümmetine merhamet eyle, Muhammed'in ümmetinin önünü aç derse, ismi Ebdallar defterine yazılır buyurdu. 19. Kime rastlarsak konuşmadan önce selam vermelidir. Elini sıkmalı, müsafaha etmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, selam vermeden önce konuşana cevap vermeyiniz. Önce selam versin buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve selam vermedi. Resulullah ona, "Dışarı çık, yeniden gir ve selam ver." buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte, "Abdesti iyi al ki ömrün uzun olsun. Kime rastlarsan selam ver ki sevabın çok olsun. Evine girdiğin zaman evdekilere selam ver ki evinde iyilik çok olsun." buyuruldu. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem biri geldi ve "Selamun aleyküm ya Resulallah." dedi. Buna 10 sevap yazıldı buyurdu. Bir başkası geldi ve "Selamun aleyküm ve rahmetullah." dedi. Buna 20 sevap yazıldı buyurdular. Bir başkası daha geldi ve "Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü." dedi. Buna 30 sevap yazıldı buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir yere girerken selam veriniz. Dışarı çıkarken de selam veriniz. Zira birincisi sonuncusundan evla değildir." buyurdu. İki mümin el sıkışınca bu arada 70 rahmet taksim olunur. Bunun 69'u güler yüzlü ve neşeli olana verilir. İki Müslüman birbiriyle karşılaşınca birbirlerine selam verir, 100 rahmet aralarında bölünür. 90'ı önce selam verene, onu da diğerine verilir. Din büyüklerinin ellerini öpmek sünnettir. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anhüma elini öptü. Enes radıyallahu anh diyor ki, "Birbirimize rastlayınca eğilelim mi?" diye Resulullah'a sordum. "Hayır." buyurdu. "Öpüşelim mi?" dedim. "Hayır." buyurdu. "Musafaha edelim mi?" dedim. "Evet." buyurdu. Ama yolculuktan gelenin boynuna sarılmak sünnettir. Yine Enes radıyallahu anh anlatıyor. "Resulullah'tan daha çok kimseyi sevmezdim ve geldikleri zaman ayağa kalkmazdım. Böyle yapmamı sevdiklerini bilirdim. Adet öyleyse bir ikram olarak ayağa kalkmakta bir beis yoktur. Tazim için olursa mekruhtur. Ama bir kimsenin önünde ayakta durup beklemek yasak edilmiştir." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendisi oturup karşısında insanların ayakta durmasını isteyen cehennemdeki yerini hazırlasın." buyurdu. 20. Aksanan kimse elhamdülillah demelidir. İbn Mesud radıyallahu anh diyor ki, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aksırınca elhamdülillahi rabbil alemin dememizi öğretti. Böyle dediği zaman duyan kimse yarhamüke Allah demeli. Aksıran da yağfirallahu li ve leküm demelidir. Aksırınca elhamdülillah demeyene yarhamüke Allah da denmez. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem aksıracağı geldiğinde sesini kısar, elini ağzına getirirdi. Bir kimse heladayken aksırınca kalbinden elhamdülillah demelidir. İbrahim Nehai, "Dil ile bile söylese zararı yoktur." demiştir. Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh, Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya, "Ya Rabbi, yakın isen gizli, uzaksan sesli konuşalım." deyince Allahü Teala, "Ben beni hatırlayanla beraber onunla oturuyor gibiyim." buyurdu. Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, cünüp ve helada bulunmak gibi hallerim olunca seni o zaman hatırlamaktan daha yüksek tutuyorum." dedi. Allahü Teala, "Hangi halde olursan ol, beni hatırlamaktan korkma." buyurdu. 21. Tanıdığı Müslümanlara hasta ziyaretine gitmelidir. Ahbabından olmasa da gidebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hasta ziyaretine giden cennete girmiş gibidir. Döndüğünde 70 bin melek ona geceye kadar mağfiret ederler. Allahü Teala'dan affını isterler buyurdu. Elini hastanın elinin üstüne koymak yahut alnına koymak ve nasılsın diye sormak sünnettir. Sonra Bismillahirrahmanirrahim. Euzüke billahil ehadis samet ellezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu küfüven ehad min şerri mâ yecidü duasını okumalıdır. Osman radıyallahu anh diyor ki, hasta olmuştum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve 100 defa bu duayı okudu. Bu dua kendisine okunan hasta ise Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu demesi sünnettir. Nasılsın diye sorana şikayet etmemelidir. Hadis-i şerifte bir kul hasta olunca Allahü Teala ona iki melek gönderir. Bir kimse ziyaretine gidince hamd mı edecektir, şikayet mi diye bakarlar. Eğer elhamdülillah, bunda da bir hayır vardır derse Allahü Teala kulum bana güveniyor. Öldürürsem rahmetimle öldürür, yerini cennet eylerim. İyi edersem bu hastalık sebebiyle günahlarını affederim buyurur, buyuruldu. Ali radıyallahu anh, kimin karnı ağrırsa, hanımının mehir parasından isteyip bal alsın. Yağmur suyu ile karıştırıp içsin, şifa bulur. Çünkü Allahü Teala yağmura bereket, bala şifa ve kadınların mehrine afiyet buyurmuştur. O halde bu üçü bir araya gelirse elbette şifa bulur buyurdu. Hastanın dikkat etmesi gereken edepler şunlardır. Hastalıktan şikayet etmemeli, yüksek sesle ağlamamalı, hastalığın günahlarına kefaret olacağını ummalı, ilaç içince ilaca değil Allahü Teala'ya güvenmelidir. Ziyaret eden kimse hastanın yanında fazla oturmamalıdır. Hastaya çok soru sormamalı, afiyetle dua etmeli, hasta olmasına üzüldüğünü belirtmelidir. Hastanın yattığı odanın kapı ve penceresine bakmamalıdır. Evin kapısına gelince içeri girmek için izin istemeli, kapının karşısında değil bir kenarda durmalıdır. İçeriye girmek için kapıyı hafif çalmalı, "Ey filan!" demeyip "Subhanallahi velhamdülillahi" diyerek geldiğini duyurmalıdır. "Kim o?" denirse "Benim" dememeli, adını söylemelidir. Kapıyı çalanın buna dikkat etmesi lazımdır. 22. Müslüman kardeşinin cenazesinin ardından gitmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenazenin ardından gidene bir kırat, cenaze defnedilinceye kadar bekleyene iki kırat sevap verilir. Bir kırat birkaç Uhud dağı büyüklüğündedir buyurdu. Cenazeyi teşhiye ederken susmalı, gülmemeli, çeşitli ibret levhaları görmeli, kendi ölümünü hatırlamalıdır. Âmes rahmetullahi aleyh, bir cenazenin ardından gidiyordum. Kime başın sağ olsun diyeceğimi bilmiyordum. Çünkü oradakilerin hepsi birbirinden üzüntülüydüler buyurdu. Bazıları ölen birisine çok üzülüyorlardı. Büyüklerden birisi onlara, "Artık üzülmeyin. O üç korkuyu da atlattı. Can alıcı meleği gördü, ölüm acısını tattı ve son nefes korkusundan kurtuldu," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ölünün arkasından üç şey gider. Ehli, malı ve ameli. Ehli ve malı geri döner, ameli ise onunla kalır," buyurdu. 23. Kabir ziyaretine gitmelidir. Onlara dua etmeli, ibret almalıdır. Düşünmelidir ki, onlar önceden gitti, kendisi de yakında gidip yeri orası olacaktır. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh, kabirleri hakkında çok düşünen, ölümünü çok hatırlayan, mezarını cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bulur. Ölümünü, mezara gideceğini, oradaki halini unutan ise cehennem kuyularından bir kuyu olarak bulur, buyurdu. Rebi bin Heysem radıyallahu anh evinde bir mezar kazmıştı. Kalbinde bir gevşeme hissetse o mezara girer, bir müddet kalırdı. Sonra, "Ya Rabbi, beni dünyaya gönder, kusurlarımı, eksiklerimi tamamlayayım," derdi. Küçük odun tutuşmadan büyük odun tutuşmaz. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh bir hatırasını şöyle anlattı. Bir gün toprakla oynayıp bazen gülen, bazen ağlayan bir çocuğa rastladım. Önce çocuğa selam vermek istemedim. Sonra nefsime, "Ey nefis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyüklere de küçüklere de selam verirdi," diyerek çocuğa selam verdim. Çocuk, "Ve aleyküm selam ey Malik bin Dinar," diye cevap verdi. Hayret içinde kalarak çocuğa, "Sen beni hiç görmediğin halde nasıl tanıdın?" diye sordum. Çocuk, "Ruhlar âleminde benim ruhumla senin ruhun karşılaştı. Orada bizi Allahü Teala karşılaştırdı," dedi. Çocuğa, "Akıl ile nefis arasında ne fark var?" diye sorunca çocuk şöyle dedi: "Nefsin seni selamdan men etti. Aklın ise seni selam vermeye teşvik etti," diye cevap verdi. "Sen neden toprakla oynuyorsun? Topraktan yaratıldık. Yine toprağa karışacağız. Seni bazen ağlarken, bazen gülerken gördüm. Bunun sebebi nedir?" "Rabbimin azap edeceğini hatırladığım zaman ağlıyorum. Rahmetini hatırladığım zamansa tebessüm ediyorum." "Ey oğul, senin hangi günahın var ki ağlıyorsun?" Çocuk şöyle cevap verdi: "Ey Malik, böyle söyleme. Zira ben, annem ateş yakarken küçük odun olmadan büyüklerin tutuşmadığını gördüm." B. Komşu hakkı. Komşu hakkı, Müslüman hakkından daha çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kâfir olan komşunun bir hakkı vardır. Müslüman komşunun iki hakkı vardır. Müslüman ve akraba olan komşunun üç hakkı vardır," buyurdu. Yine bir hadis-i şerifte, "Cebrail aleyhisselam bana daima komşu hakkını vasiyet ederdi. Hatta ben ölünce malımdan miras alacaklarını zannettim," buyuruldu. Diğer bir hadis-i şerifte, "Allah'a ve kıyamet gününe inanan komşusuna iyilikte bulunsun," buyuruldu. Şu iki hadis-i şerifte komşu ile ilgili: komşusunun zararından emin olmadığı komşu mümin değildir. Komşusunun köpeğine taş atan komşusunu incitmiş olur. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan kadın gündüz oruç tutar, gece namaz kılar. Fakat komşusuna eziyet eder," dediler. Resulullah, "Onun yeri cehennemdir," buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, "40 eve kadar komşu olur," buyuruldu. Zühri rahmetullahi aleyh, "Önden 40 ev, arkadan 40 ev, sağdan 40 ev, soldan 40 ev komşu olur," buyurdu. Komşunun hakkı, ona eziyet etmemektir. Onunla iyi geçinmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kıyamet gününde fakir olan komşu zengine asılıp, 'Ya Rabbi, ona bana niçin iyilik etmediğini, evinin kapısını bana niçin bağladığını sor," der, buyurdu. Büyüklerden birinin evinde çok fare vardı. "Niçin kedi beslemiyorsun?" dediklerinde, "Korkarım fareler kedinin sesini duyar da komşunun evine giderler. kendim için beğenmediğim şeyin komşuma olmasını istemiş olurum, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, komşu hakkının ne olduğunu biliyor musunuz? Yardım isterse yardım edin, borç isterse borç verin, fakir ise ihtiyacını görün, hasta olursa ziyaretine gidin, ölürse cenazesinin arkasından gidin, sevinirse sevinin, üzüntülü zamanında hal ve hatırını sorun, kendisine üzülmeyin deyin, rüzgarına mani olmamak için ona bakan duvarı çok yüksek yapmayın, yediğiniz meyveden ona gönderin, vermezseniz gizli yiyin, çocuğunuzun eline yiyecek verip dışarı çıkarmayın, komşunun çocuğu görüp de istemesin, yemeğinizin kokusuyla komşuları üzmeyin, pişirdiğiniz yemekten bir tabak da ona gönderin. Başka bir hadis-i şerifte, komşu hakkı nedir bilir misiniz? Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, komşu hakkına riayet edene Allahü Teala merhamet eder, buyuruldu. Komşusunun penceresinden içeri bakmamalıdır. Duvarına bir odun koyarsa mani olmamalı, su yolunu tıkamamalı, evin önüne toprak koyarsa kavga etmemeli, onların gizli şeylerini örtmeli, kimseye söylememelidir. Konuşmalarına kulak vermemeli, mahremine bakmamalıdır. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yemek pişireceğim zaman suyunu fazla koymamı ve komşuya da ondan göndermemi tembih etmişti. Bir kimse din kardeşinin bir işini yaparsa, binlerce melek o kimse için dua eder. O işi yapmaya giderken her adımı için bir günahı affolur ve kendisine kıyamette nimetler verilir. Bir kimse din kardeşinin bir işini yapmak için giderse, her adımında 70 günahı affedilir ve 70 sevap verilir. Bu iş bitinceye kadar böyle devam eder. İş yapılınca bütün günahları affedilir. Bu işi yaparken ölürse, sorgusuz hesapsız cennete girer. C. Ana baba ile ilgili hadis-i şerifler. Cennet, ana babanın ayağı altındadır. Baba hakkı için diyerek yemin etmeyiniz. Yemin, Allah ismiyle olur. Babanın dostunu gözet, onunla ilgiyi kesme. Yoksa Allahü Teala nurunu söndürür. İyiliklerin en iyisi, babasının dostu olanlara kişinin iyilik etmesidir. Annene, sonra babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bir de bunları takip eden akrabana iyilik etmen vacip bir haktır. Yakınlarına da. Anne ve babanın evlatlarına duaları, bir peygamberin ümmetine olan duası gibidir. Bişri Hafî, rahmetullahi aleyh. Ana babasını üzen, onlara isyan etmiş olur. Musibet zamanında dizini döven, sevabından mahrum olur. Allahü Teala sabrı musibet miktarınca indirir. Cafer-i Sadık, rahmetullahi aleyh. Ana babaya itaat, büyük günahlara kefarettir. Bir kimse, ailesi içinde yaşlılar bulunduğu müddetçe, Allahü Teala'nın rızasını kazanma imkanına sahiptir. Mekhul Eş-Şami, rahmetullahi aleyh. Müslüman, akraba, komşu ve ana baba hakları.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder,
1: sohbet programını sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 14 Temmuz 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet başlıyor.
4: Elhamdülillâhillezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve'tisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bilhak sallû alâ rasûlinâ Muhammed Allahum sallâ aleyhi ve sellem sallû alâ tabîb kulûbinâ Muhammed Allahum sallâ aleyhi ve sellem ve alâ âlihi ve sahbihi sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed Allahum sallâ alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين Estağfirullahal hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum illezi la mut ebeda. Ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbimiz tebareke ve teala cümlemizi dinimiz, dünyamız ve ahiretimiz için neler lazımsa onlarla meşgul eylesin.
5: Amin.
4: Okuduğumuz, dinlediğimiz ilimlerden Rabbim azami derecede müstefid eylesin.
5: Amin.
4: Amin. Sohbetlerimizi bütün manileri izale ederek lütfuyla, kelemiyle daim eylesin. Amin.
5: Amin.
4: Hepimizin engellerimizi izale eyleyip
5: amin.
4: Allah Teala cümlemizi sıhhatle, afiyetle mücehhez eylesin.
5: Amin.
4: Ve maddi manevi imkanlarla müzeyyen eylesin.
5: Amin.
4: Ve Allah Teala bütün meşgalelerden bizleri azat eylesin.
5: Amin.
4: Amin. Bu ilme mani olacak, din hizmetine mani olacak, insanların bu yola gelmesine engel olacak neler var ise Allah'ım cümlesinden bizleri halas eylesin.
5: Amin.
4: Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Çünkü biz din için dünyaya geldik. Dinimiz için yaşıyoruz. Dinimizi öğrenmek zorundayız. Dinimizin incelikleri var, zorlukları var. Tabii kolaydır inne dine yusrun. Şüphesiz din kolaydır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Buna şüphe yok. Efendi Hazretleri derdi, 7 yaşında çocuğun yani yapacağı kadar kolay namaz, abdest gibi işler. Fakat bir de bunun manevi tarafı var. İhlas tarafı var. İlim, amel, ihlas. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında çok beyan eder bunu. İ'lem enneli şeriatı selâsete eczâ. Şeriatın 3 yüzü var. Yani 3 tane parçası var. Efendi Hazretleri derdi, 3 sacı yağ üzerine oturtulmuştur İslam sofrası. Biliyorsunuz eski sofralar yere koyardık. Sacaya üçlü şey koyardık. Sonra üstüne sofrayı koyarız. Dinimizin düzgün durması, nizamın intizamı bu 3 sacayağının mevcudiyetine bağlıdır. Bunlardan birinin ihmali, zayi olması Allah muhafaza bu sofrayı devirir. Bunlar da ilim, amel, ihlas. Efendi Hazretleri bu işi çok anlatırdı. İlim, bilmek demektir. Bilmek neyle olur? Kitaplardan okuyarak, hocaların önüne diz çöküp öğrenerek, tahsil ederek olur. La ilme illa bitteallüm. Çalışmadan, zorlanmadan, okumadan, öğrenmeden ilim olmaz. Sen Hızır Aleyhisselam değilsin ki sana ledün ilmi verilecek. Sana yollar tayin edilmiştir. Efendim, medrese görmeden, ondan sonra kitapları, dersleri bitirmeden icazet verilmez. İcazetsiz adam alim olamaz. Sen senedin, isnadın nerede? Kimden okudun? Okuyan kimden okudu? Burada bir isnat var. Ama bazıları çok mücadele eder, kafası almaz. 10 sene, 20 sene medresede kalır. Bir türlü hoca olamayan da var. Fakat çok da gayretlidirler. Hacı Dursun Efendi rahmetullahi aleyh, Efendi Hazretlerimizin hocası, o mesela, ismini demeyelim şimdi, Allah rahmet etsin, kabri nur olsun, Ali Hoca vardı da, yani ismini dedik hadi de anlamazsınız hangi Ali, dolu Ali var, hangi Ali neyse, o ona demiş yani, sen demiş çok, şey demedin, bir şey çok anlayamadın ama, bu kadar yani senedir bekliyorsun burada, tahsil et, gördü bütün dersleri, kitapları bitirdi ama çözemiyor işi. Kafasını yani almıyor. Gerçi kurban olaydım ben onun gibilerin kafasına. Onlar çok mübarek, ibadetli sabahlara kadar. Her gece Kur'an okurdu. Sabahlara kadar. Hiç Kur'ansız durmaz, hiç ibadetsiz kalmaz. Veliydi, ona şüphe yok da. Efendi Hazretleri çok sevdiği biriydi o. Ona icazet vermişti yani. Demişti ki teberrüken sana bereket için vereyim. Yani. O da zaten müderrislik yapmadı. Sonra bizim derslere de gelirdi. Öyle her derse katılırdı mübarek adam. Ama çok bereketli, feyizli bir insandı. Şimdi bu kalelere alışmış işte. Kale buyurdu. Kale Allah-u Teala, Allah-u Teala buyurdu. İşte kale Resulullah, Resulullah buyurdu falan. Geldi bak. Kale Firavun'u, Firavun buyurdu demesin mi? Bir durdu ha böyle. Hemen döndü geri. Af kurdu, af kurdu dedi. Böyle latif işleri vardı. Ondan sonra. Şimdi ilim okumadan olmaz. Ama adam 10 sene 20 sene okur hoca olamaz. O da ayrı bir dava. Hak etmeyene de icazet vermemek lazım. O da bir sıkıntı. İcazetliyim hocayım diye çıkar ortalığı katar karıştırır yani. Birincisi ilim. İlimsiz hiç olmaz. Ben şimdi medreseye gidemem. Bu saatten sonra hoca olacak halim yok, vaktim yok, işte imkanlarım müsait değil. Tabii ekseriyetiniz bu durumdasınız, bunu da takdir ediyorum. Kimisi yeni dönüş yapmış, adam da içkiyi yeni bırakmış, zinadan tevbe etmiş veyahut namaza yeni başlamış, adam sohbete gelmiş. Bu nasıl gidecek medreseye yazılacak, değil mi? İlim, şimdi siz ne yapabilirsiniz? Yani adam bana diyor ki, hocam işte ben hangi kitaptan başlayayım? Ya ne okumaya başlayayım? Tabii ki namaza başla dedik ona. Başlıyor namaza işte birkaç sure ezberlemiş. İşte inna atayna kulü valla doğru okusa yeter. Yeter de. Onu da doğru okuyamıyor işte. Evvela oradan başlatıyoruz onu. Ondan sonra diyorum ne diyeyim ben sana şimdi? Evvela itikattan ben, evvela iman, inanmak meseleler. İlmin konuları yani. Bil ilim bilmek. Neyi bilmek? Başta Rabbini bilmek. Allah Teala'nın isimleri var, sıfatları var. Ondan sonra Allah Teala hakkında düşünülmesi caiz olan, kullanılması caiz olmayan tabirler var, değil mi? Haşa Allah baba gibi, Allah gökte gibi işaretler var böyle Allah böyle falan ya bunlar. Yani bunları bilmen lazım şimdi evvela cahillikle Allah bulunmaz. Bilme evvela iman diyoruz. İtikad, ehl-i sünnet itikad. Bir itikad risalesi yazmıştım. O da müfittir, çok kısadır, küçük. Küçük bir şeydir ama müftüler bile ondan belki sınıfta kalabilir. Bazı müftüler ondan da sınıfta kalabilir. Ben her zaman ne diyordum size? Kızını isteyene mutlaka o kitaptan soru cevaplı imtihan yap. O sınıfta kalana kız verilir mi? Verilmez. Çünkü imanda sınıfta kaldı. İtikad. Ama siz ona bakmıyorsunuz. Parayı buldunuz mu? Veriyorsunuz. Efendim adam... Uyuşturucu mu içiyor, içki mi içiyor, namaz mı kılmıyor? Ya çok zengin, boş ver. Kız da diyormuş ki, o beni alsın da, kime giderse gitsin diyormuş. Millet paraya, nikahı da parayla kıyıyorlar yani. Parayla evleniyor esasen. Bunda mutluluk olur mu? Ehl-i sünnet itikadını bilmeyen adamın nikahı sahih olur mu? Bunun çocuğunda hayır olur mu? Diyeyim de git işte sen sana. Her yol varken, yine de işte para var diye evleniyorlar. Bizim millet şimdi böyle. Hacısı hocası da veriyor kızını. Böyle imtihan etmeden, abdestten, namazdan, sual etmeden veriyor. Allah şuurlar ihsan eylesin. Milletimiz maalesef zaten onun için. Ortalığı görüyorsunuz. Yani millet eşkıya olmuş, terörist olmuş. Efendim, tecavüzcü, gaspçı, memleket kaynıyor yani. Bu neden oluyor işte? Nereden çıktı bu kadar veledi zina demiş ya adam. İşte nereden çıkıyor? İçkiciye kız verirsen nikah kalır mı? İçki içene kız veren zinaya kız vermiştir diyor. İçki kitabında yazdık ne kadar mevzular. İçki içene. Selam verilmez diyor sana, sen kız veriyorsun ya. Selam verilmez diyor. Mesela talak veriyor, nikahı gidiyor. Çocuk da nikahsız tabii. Onlar zannediyorlar evliyiz. Ya adam bu sarhoşken konuşuyor, atıyor, tutuyor. Nikahı gidiyor, haberi yok. Ondan sonra çocuk oluyor veledi zina. Falan falan. Dert çok. İlim, şimdi sizin gibiler tabii bir itikad risalesinden başlayacak. Veyahut iman İslam ilmi halindeki ilk bölüm. O daha tafsilatlı hazırlandı. Yani onun 120 sayfa ama itikad risalesi boyuna çevirsen onu 200-250'ye tekabül eder. O daha kat kat fazla ilim var. Yani o kadar bir şey bilmeden adam Müslüman olamaz yani. Bir insan Müslüman olamaz. Çünkü oradaki şeylerin hepsi ilim okumakla olur. Şimdi siz hocadan okumanız yine lazım ama Efendi Hazretleri derdi, ilmihal okurken de derdi, anlamadığınız bir yer olabilir derdi. Yine bir hocaya sorun. Ama şimdi çoğunu ananızın dili, anlayacağınız dilden bir şey olursa paranteze koyuyoruz. Bir şeyler ben bir kolaylıklar yapmaya çalışıyorum ama onu da Efendi Hazretleri'nden öğrendim yani, böyle yap derdi. Millet anlamaz derdi. Yani Osmanlıca kelimeleri bile anlamıyorlar derdi. Ya işte akış bozuluyor, cümlenin düzeni kaçıyor, şudur budur. Kabalıkla gerek hakka gidelim derdi. Cemal-i Bakemal edelim. Olsun kaba desinler evladım derdi, kaba desinler. Koy oraya sen bir kelime derdi. Anladın mı? Bizim millet bunu anlıyor. Anlamaz yavrum oğlum derdi. Şimdiki millet, gençler hiç kelimeler anlamıyorlar derdi. Öyle bizi birinci ciltte öyle, Ruhul Furkan'ın birincinde böyle her kelimenin yanına bir milletin daha çok kullandığı şimdiki lisandan. Öyle yapardı. Lazım da yapmak. Biz de biraz yapmaya çalışıyoruz ama çok da tabii akış bozuluyor diye her yere de parantez koyamıyoruz. Bazı kelimelerin de yani Arapçada bazı bir kelime oluyor, iki satır parantez lazım. Bir kelime oluyor, ne lazım? İki satır parantez, iki satır, üç satır bazı şeyler. Çünkü Arapçada tek kelimeyle birkaç sayfalık manalar çıkabiliyor. O bakımdan Kur'an-ı Kerim niye Arapça indirildi? Kur'an-ı Kerim'in şu anda ifade ettiği manaları tercümelerle, meallerle tam anlatmak için kaç cilt tefsir çıkar? Çünkü mealler yetmiyor ki ona zaten. Çünkü tercüme edilmesi hakkıyla tercüme edilebilir mi Kur'an-ı Kerim? Edilemez. Hiçbir lisanla tam anlatılabilir mi? Anlatılamaz. Biz yani etrafında dolanıyoruz. Sadede gelelim diyoruz. İşte maksat mana budur diyoruz. Ama o kelimeninden çıkan kaç türlü manayı Türkçe'de diyorum ya uzun uzun anlatmak icap ediyor. Onun için Hazreti Kur'an mucizdir yani. Lafzı da muciz, manası da muciz. Her şeyi aciz bırakıyor. Muciz ne demek? Aciz bırakıyor. Yani güçsüz kalıyorsun. Evet. Ha, Kur'an anlaşılmayacak bir kitap demek istemiyorum. Ama Arapçanın verdiği manalardaki şeyler, halavetler, taravetler, işte güzellikler, tatlılıklar, tazelikler, edebiyatlar, bunların hiçbirini maalesef kariye, okuyana yansıtamıyoruz. Yansıtmamız da mümkün değil, çeviri olduğu için. Ama Arapçayı bilen onları anlayabiliyor. Arapçayı bilen derken böyle şey Arapçası değil yani, kebap Arapçası değil öyle. Değil mi? Kebap, meşvi falan, her yer dükkan. Şimdi pişmiş kebap bilmem. Öyle bir Arapçalar var şimdi böyle. Ayaküstü yani işte ne alırsın, ne alıp satmak için, yiyip içmek için. Öyle Arapça bilen Kur'an'ı anlamaz. Ne alakası var yani? Şimdi ilim birinci sacayağıdır. Sacayağının birinci cüzüdür. Okumamış öğrenilmez. Kimse rüyada alim olmaz. Onun için mutlaka okumanız gerekiyor. Bu kitaplar boşuna yazılmıyor. Efendim, bunlardaki ilimler, Ehl-i Sünnet alimlerin eserlerinden istifade edilebilir. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplar okunmak suretiyle, bir de işte fırsat bulununca hocalardan sorup öğrenmek suretiyle ilmi tahsil etmiş. Abdest risalesi, abdesti anlarsın. Namaz ilmi hali, namazı anlarsın. İşte bunlar sıra tadil erken namazın vacibidir, farzıdır mesela. Bu konu yine namaza dahildir. İşte neyse. Bunlar önce namaz tabii. İmandan sonra abdest, gusül, taharet ve namaz. Kadınla ilgili de hayız, nifas halleri çok önemli. Çünkü onların da namaz kılıp kılmamaları o hallerini bilmelerine bağlı. Bu da yine ilmihale giriyor. Kadınlarla ilgili ilmihalde bunlar da var. Değil mi? İlimsiz olmaz. E şimdi rastgele bir kadın namaz kılamaz, rastgele oruç tutamaz. Hangi günde tutabilir, hangi günde tutmaz? İstihaza mıdır işte? Özür kanı mıdır, hayız kanı mıdır? İstihaza olsa namaz kılabilir. Hayız olsa kılamaz. Ya bunların farkı nelerdir? Hangi günde fark başlıyor? Tabii ki Hanefi kendine göre, mezhebine göre ilmihalini şey edecek. Şafii'ye göre bunlarda fark var çünkü. Günlerde fark. Seferide bile fark. Anladın mı? Biz 15 güne kadar seferi sayıyoruz. Bir yerde 15 gün ikamete niyet etmedikçe farzları 2 kılıyoruz. Şafii'de 5 gün. Mesela 5 gece. Zaten Şafii'de ruhsattır, azimet değil. Yani Şafii'de ben yolculukta da 4 kılayım desen kıl diyor. Daha sevap diyor yani. Bizde namaz olmuyor 4 kılsan. Mesela böyle şeyler var. Tabi herkes kendi mezhebine sahip olsun. 4 mezhebin 4'ü haktır. Hepsi de başımızın tacıdır. Bunları ama bir adam da kendi mezhebine göre de işte ilim yani ilim bundan lazım. Ondan sonra geliyor amel. Amel, amel tatbik etmek demektir. İşlemek demektir. Yapmak demektir. Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıkları. هَلْ يُزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Kullar karşılık bulmayacak. Ancak neyin karşılığı bulacak? Neler amel ediyorlardıysa. يَعْمَلُونَ Çok geçiyor. Yani تَعْمَلُونَ اُدْخُلُ الْجَنَّةَ Mesela cennete girin. Veyahut ve tilkel cennetüllet uristumuha. İşte bu cennete babanızdan mal kalır gibi varis kılındınız. Bima küntüm te'melûn. Yaptıklarınız, yapmakta olduğunuz dünyadaki ameller. İşte namazı bildik, bilmek ilim oldu. İşte kaç rekat olduğunu, abdesti nasıl alındığını, guslün nasıl alındığını, işte vaktin şart olduğunu, niyetin şart olduğu bütün bunları bildik. Sonra ne yaptık? Kalktık, kıldık. Kılınca ne oldu bu şimdi? He? Amel oldu. Ramazan orucunu bildik, oruç nasıl tutulur bildik, neden bozulur bildik. Ama Ramazan geldi, tuttuk ne oldu? Amel oldu. Hac, işte farz-ı üçtür, işte ihrama girmek, işte Arafat'a tavafa çıkmak, işte farz tavafı, tavaf-ı ifaza yapmak, üç tane farzı var falan. Sonra işte mekruhlar var, müfsitleri var, haccı bozan şeyler var, ceza gerektiren durumlar var, tırnak kesmektir işte. Tüy koparmaktır vesaire. Cinsel ilişki işte hepten şöyle olursa haccı hepten bozar. Arafat'tan önce öyle olursa hepten bozar. Arafat'tan sonraya kalırsa işte bedene büyük deve ceza kurbanı kesin. Mesela. Haccı bozanlar vacibi var, müstehabı var, sünnetleri var. İşte terviye günü Mina'ya çıkmak, bu sünnet terk ediliyor. Yani farzları var, vacipleri var. İşte şeytan taşlamak ne? He? Müzdelife'deki vakfe ne? Vacip. Farz değil. Farz Arafat'taki vakfe. Anladın mı? Onu kaçırdın, haç gitti. Müzdelife'deki vakfeyi kaçırdın, işte ceza kurbanı gerekir veyahut neyse. Kaçırmamak lazım ama yani. İşte farz ayrı, vacip ayrı, sünnet ayrı, müstehap ayrı, edep ayrı, sonra haram ayrı, mekruh ayrı, müfsid ayrı. Bunlar haç kitabı yazdık kocaman, ha bu kadar kitap. Benim kitaplarımda var değil mi? Böyle şey, acayip şeyler var. Yani ilimler, dolu ilim var. Tabii ki herkesin her zaman her şey başına gelmez ama bir de birden birinin başına geldiği zaman kitabı açmak icap ediyor. Yani bildiklerinde yetmiyor insanın. Çünkü bir hadise oluyor, bir olay oluyor, ilginç bir şeyler oluyor. Kimsenin aklına gelmeyen durumlar başına geliyor. Ondan sonra işte bunu iade etmek gerekir mi, ceza kurbanı gerekir mi? Herkes soruyor mesela. Sorulacak. Sormadan öğrenilmez. Şifaül ayyis sualu. Cehaletin şifası sualdir. Hadis-i şerif buyuruyor. Bilmemenin ilacı neymiş? Sormak. Soru mu öğreneceğiz? Ben soruyorum hep hocalara. Devamlı fıkıhçı heyete, hocalara. Hep arar sorarım. İki günde bir, üç günde biri geçmez. Devamlı bir mevzu oluyor. Bana bir şey soruyorlar. Soracağız. Değil mi? Her şeyi bilmemiz mümkün değil. Onların da fıkıhta ömrü orada geçiyor. İhtisas yapıyor adam. İhtisas ne demek? Bir işe yoğunlaşmak demek. Özel ilgi ve alaka göstermek demiş. 20 senesi, 30 senesini fıkha veriyor adam. Tabii ki sen bunlar gibi nasıl hazır cevap verebilesin konuya? Onu soracaksın. İlim, bilmek. Ama gittik hacca, ihrama girdik, niyetleri yaptık, işte oradan gittik, Arafat'a çıktık falan, vazifeleri yaptık. Bu ne oldu şimdi? Amel oldu. Peki, şeriatın birinci sacayağın birinci parçası neymiş? Öğrenmek. İkinci parçası neymiş? Amel etmek. Bu her konuda, zekatla ilgili konuda onu bilmek. Ben nisaba malik değilim. Tamam, sen nisaba malik değilsen senin zekatla ilgili konuları bilmen gerekiyor mu? Gerekmiyor. Mesela zekatın meselelerini bilmek, şuna zekat düşer mi? İşte borcunun hesabı, alacağın hesabı, işte tarlam var, arsam var, yazlığım var, bindiği iki tane ikinci bir arabamız var evde, falan falan falan. Bunu olanlar düşünsün, değil mi? Onlar, bunu bilmeleri onların nedir? Farz. Çünkü neden? Nasıl yapacak? Amel nasıl olacak ilimsiz? Bunlar böyle. Her konu böyle. Nikah, evlenecek. Nişanın hükümleri var, nikahın hükümleri var, sünnetleri var, müstehapleri var, edepleri var. Sen ne yaptın? Biz yolda tanıştık ya. Ondan sonra aldım götürdüm eve. Sonra ben dedim ona ki sen benim Allah katında karımsın, Allah melekler şahit olsun. Yattık aşağı. Lan ne yaptınız siz? Manyak mısınız? Deli misiniz? Şahit yok, şuhut yok. Şafi'ye göre veli lazım. Veli yok. Olursa deli, ne lazım? Veli demiş. Adam deli de ha. Ne veli sorar mı? Ben diyor ki, gelmiş kaç yaşına ya? Kaç yaşına gelmiş? Adam diyor ki, ben diyor Allah'ın dinde diyor nikahlımsın dedim diyor. Tamam oldu, bitti diyor. Sonra dedim, bizimkiler şimdi zina mı oldu dedim. Ya dedi diyor bana. Ya ne oldu dedim. Ya Rabbel Alemin. Hiçbir bir nikah hakamı okumadın ya. Kendi kendine o zaman herkes Allah'ın dinde şahitimsin, alır karıyı götürür. Böyle şey olur mu ya? Evleneceksen, nikahla ilgili hükümleri bilmen lazım mı? Lazım. Ya bir şeyden haberin yok mübarek adam. Ondan sonra hayız halinde kadına ilişkiye girersin, Allah muhafaza, nifas halinde. Hep haram, haram, haram. Çok büyük günahlara girersin sen. Evlenmekle ilgili hükümler var. Zifaf ne demek biliyor musunuz zifaf? İşte parantez açmak lazım işte. Değil mi? Şimdiki birçok genç zifafı bilir mi? Bilmez. Ha, zifaf adabı. Tabii o zifaf Arapça bir kelimedir. Yani evlenildiğinde ilk geceye zifaf deniyor genellikle ama tabii o cimadır, ilişki, cinsi münasebet diyelim. Bunun edepleri, adabı bunun. Haramı var, mekruhu var, sünneti var, müstehabbı var. Lan bunun sünneti ne? Bunun sünneti mi olur ya? Ulan neyin sünneti mi olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye insandan gönderildi de melekten gönderilmedi? Melek olsaydı cinsel münasebeti yapar mıydı? Yapmazdı. O zaman o işteki haram sünneti biz anlar mıydık? Anlamazdık. Ne yaptı? Annelerimiz burada beyan ettiler. Şeriatta ayıp yok diyorsun. Ne demek? Bu demek işte. Dolu mesele var. Evlenecek adamın bunu bilmesi lazım mı? Lazım işte. Talağı yazdık öyle. Hazırlayayım. Allah bana ne kadar ömür versin kurban olduğum acaba? Yemek içmek için değil. Bıktım yemekten içmekten. Yani bir şeyler yazayım size diye. Sohbet edeyim, ders yapayım diye. Ben ne bir şeyler... Burada sohbet haktır, hukuktur. Allah için bir araya geleceğiz ki, Allah için sohbet edeceğiz ki bu dinimi bir İslam'ı yaşatalım. Millet de bizden görsün, örnek alsın. Hayırda imam olalım inşallah. Ondan sonra geldik, ne dedik? Amel dedik. Amel de bu şekilde, talak. Talak boşamak, karıyı aldın şimdi. Geçinemiyorsunuz. Kedi köpek gibi devamlı didişilmez ki. Onun da huzuru kaçtı. Senin de huzurun kaçtı. Bunun yolu ne? Boşanmak, iyi bir şey değil. Sabretmek lazım. Ama yani herkes de sabredemez. Bu velilerde, velilere mahsus işler var adam. Beş öğün dayak yiyormuş karısından mübarek zat. Hiç, çıt çıkartmıyormuş. Ondan sonra ihvanları zorladılar onu. Boşan, boşan, boşan, Efendi Hazretleri dedi. Büyük de bir şey. Boşattırdılar onu. Ondan sonra dedi, bütün feyzim kaçtı dedi. Benim bir makamımdan indirdiniz aşağı dedi yani. Ne biçim adamsız, müritlerine darıldı. Ne uğraşıyorsunuz benimle dedi ya. Dayağı siz mi yiyorsunuz diye.
6: böyle zatlar var idi. Kitaplarda da okuyoruz. Değil mi? Tam geliyor Şeyh Efendi'nin kapısına işte ziyaret için. Efendi Hazretleri evde mi diye edebine hürmetle gelmiş kaç? Belki de 500 kilometre, 1000 kilometre eskiden aylarca yürüyenler var bir evliyayı görme. Adam gelmiş. Karısı da demez mi ki şu manyağı da evliya yaptınız ya demiş. Tövbe estağfurullah demiş. Adam da çarpılacağız diye korkuyor. Bu ne biçim, ne konuşuyorsun sen ya demiş. Git demiş, odun toplamağı mı gitti, nereye gitti? Git dışarıdan gelirken görürsen gör, ne yapacaksın demiş. Ondan sonra ben demiş bir hayrını görmedim. Sen ne hayrını göreceksin demiş. Nuh Aleyhisselam'ın kafir karısı gibi. Yani o da çıkmış böyle işte yola yakın bir yere durmuş. İlla ki evine gelecek mübareği görür diye. Ya bu Beyazıt Bestami Hazretleri hakkında da bu rivayet var. Yani çok büyüklerden bahsediyorum. Bir de bakmış ki aslanın üzerine odunları yığmış. Bir yılanı da almış, kamçı yapmış ona. Ondan sonra bu zaten bayılacak, düşecek duruma gelmiş korkudan. Demiş, evladım demiş. O evdeki var ya demiş, elleti demiş. He, işte ona sabretmekten de bu makam verildi evladım demiş. Yani sabretseniz iyidir. Ama günaha girecek duruma geldiyseniz, artık günahlara, haramlara bulaşılınca da o zaman da ayrılmak da bir çözümdür. Talak meselesi var. Ama şimdi talağın da sünneti var, bidatı var. Boşamayı nasıl yaparsan sünnette uygun oluyor. Anladın mı? Mesela kadın hayız halindeyken talak verirsen, boş ol dersen, bir talak verdim, boş ol dedim, bu sünnete muhalif. Anladın? Niye sünnete muhalif? Çünkü kadınla ilişkiye giremediğin için, eşinle, o da temiz değil. Ondan dolayı o arada bir soğukluk olabilir, o soğuklukla bunu demiş olabilirsin. Belki temiz halinde olsaydı, belki telafi olurdu, aranızda ısınma olurdu. Şeriat onu itibara alarak, yani hayızken verme diyor. Çünkü neden? Senin aklın, beynin başka türlü çalışabilir. Onun için temizken ki duruma bak, ona göre hareket et diyor. Bir kere de üç talak verirsen ne olur? He? Büyük bir bidat olur. Geçerli ama. Geçerli, üçü birden gider. Geçerliliği ayrı bir şey. Ama sünnete muhalif mesela. E bunu bileceksin. Sen evleniyorsun, boşanıyorsun, hiçbir kitap okumadan. Nasıl oluyor? Ya, ticaret yapıyorsun. Muamelat. E faizli muameleler. E sen alıyorsun, satıyorsun. Ne biçim işler var orada? Hepsi hakkında dolu ilim yazılmış yani. Sen nasıl ticaret yapıyorsun? Helalı haramı bilmeden. Hangi akit, hangi alışveriş sahihtir, hangisi batıldır, hangisi geçersizdir? Öyle mi? Bunlar yani işte ilim o tarafıdır, bilmesi. Amel nerede lazım? O işi yaparken lazım. Tatbik ederken lazım. Fıkha uymak. Sonra ne kaldı? Üçüncü saç ayağın üçüncüsü. İhlas. İhlas yaptığını sırf Allah için yapmak. Burası mesele. Şimdi biz namazla ilgili şeyleri biliyor muyuz? Bildik mi? İlmimiz var mı? Bir şeyler biliyoruz işte, ilmihal, farz, vacip bir şeyler biliyoruz. Sonra kalktık akşam namazı kıldık mı? Amel de oldu. Peki üçüncüsü oldu mu? Üçüncüsü neydi?
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 14 Temmuz 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet devam edecek.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
7: Şimdi reklamlar.
1: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de

0: celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
1: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevi'ni kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevi'ne siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216 606 38 38 543 125 12 12 WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
5: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanlara aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
6: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
7: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. şimdi görmüş.

0: olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlük de burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
1: Hayder, Kur'an kursları, cami ve medreselerde Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan evlatlarımıza ücretsiz Elif Bağ dağıtıyor. Siz de kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayın, Hayder yayınlarından çıkan ücretsiz eserlerin ilim talebelerine ulaşmasına katkıda bulunun. Bu hayra ortak olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0212 923 1-923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
3: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
4: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
7: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
8: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
9: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
10: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 14 Temmuz 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet devam ediyor.
11: İhlas. İhlas ince bir meslek. Onun için ne buyurdu? Alaaddin Efendi babamız kaddesallahu sürü. Evladım, Tarikat-ı Muhammediye kitabı İmam Birgivi Hazretleri'nin okutmak istediğim, yani ders yapmak istediğim bir kitap ha. Hakikaten. Baştan sona ihlastır evladım yani. Yani ihlası anlatıyor. Velakin yapraklarıyla yutsanız zerre kadar ihlas elde edemezsiniz. Ne lazım derdi ihlas için? İlla mürşidi kamil bir zata intisap, manen bağlanmak lazım. Tarikat lazım. Tasavvuf yani. Bir adı tasavvuf oluyor, bir adı tarikat oluyor. Bu zikirle, işte zikri Mevla'yı hatırlamanın usulleri, üslupları, yollarını öğreniyorsun. Çünkü yolculuklar var. Nasıl ki buradan işte Ankara'ya gideceksin, Konya'ya gideceksin. Burada yol lazım, güzergah lazım, duraklar lazım. Birden hep her zaman gidilemez. Hele ki eskiden hiç gidilemez. Şimdi biraz hızlı tren, hızlı tren belki bir kere de daha uzak yolları bahsedelim. Bu yolculuklarda hep rehber lazım. Delil lazım. Yol gösterici lazım. Yol göstericisiz kim yolunu bulmuş bugüne kadar? Ondan sonra bazı kere aradığın adres şurada 100 metre. Bir iki saat dolanıyorsun o yanı bu yanı. Halbuki durduğun yere 100 metre. Bulamıyorsun. Bir bilenin bildirmesi lazım. Ondan sonra senin de bu yolda yolculuk yapman, seyri sülük. Buna da seyri sülük deniyor. Tarikat derslerini yaparken yani merhaleler, menziller, mesafeler kat ediyorsun, aşıyorsun. İşte gidiyorsun. Hereke'de durdun, İzmit'te durdun, Sapanca'da durdun. Böyle duraklar var. Anlıyor musun? Bolu'da durdun. Gere'de falan derken geldin Ankara'ya. Senin gayen neresi? Neresi ise ona göre yola gitmen lazım. Sen efendim gidersen evet Edirne tarafına Ankara'yı bulabilir misin? Her yürüyüş adamı istediği yere götürür mü? Hareket etmek yetiyor mu? Uçağa binmek yetiyor mu? Evvela ne? Hedefin tayini. Ondan sonra o hedefe doğru ilerlemek. O hedefe doğru gidiyorsan her adımda yaklaşıyorsun. Değilse her adımda uzaklaşıyorsun. Ne diyor? Tersem neresi be Kâbe ya Rabbi? İn rehki tu mirevi be Türkistan ester. Efendi Hazretleri. Ey bedevi diyor yani adama. Nereye gidiyorsun demiş. Adam diyor ki Kâbe'ye gidiyorum. Hacca. Halbuki nereye doğru gidiyormuş? Türkistan'a doğru. Yani güzergah öyle. O da ona soruyor. Diyor ki ey bedevi diyor. Ey Arabi. Ey zavallı cahil adam. Korkarım sen bu vaziyette Kâbe'ye ulaşamazsın. Yani bizde de mevzumuz nedir? Allah'ımıza ulaşmak. Rızasına erişmek. Ulaşamazsın. Niye? Çünkü tuttuğun yol Türkistan'a çıkıyor diyor. Yani her adım attıkça Kâbe'ye varayım derken her adım seni oradan uzaklaştırıyor. İşte bu ne gibi? Şimdiki ilim alayım diye ehli sünnet dışı fırkaları dinleyip de Allah'ın rızasına ereyim diye ereşeyim diyenlerin mevzusu neye benziyor? Her dinledikçe biraz daha Allah'ın rızasından uzaklaşıyorlar. Çünkü bunların ne yumurtlayacakları belli değil. Adam bir bakıyor diyor ki peygamberin yüzü suyuna istenmez. On sonra geliyor sahabe çok kaba adamlardı. Peygamber sahabeden razı değildi. Vay anasın diyor. Ondan sonra diyor. Peygamber de günahkar diyor. Allah Allah diyor. Tabi hep kitabında var. Şimdi bunları okuyan, bunları dinleyen adam ne oluyor? En sonunda Adem Aleyhisselam'ın babası var aç geldi. Aa diyor. Ama inanan ona da inanıyor biliyor musun? Tabi. Yani adamı bırakmıyorlar ki yine bırakmayan dinleyenleri var. Nasıl oluyor? İşte Allah'a erişeyim diye cahil adam dinliyor. Fakat her dinledikçe ne oluyor? Şeytana yaklaşıyor, Allah'tan uzaklaşıyor. Çünkü neden? Rehberi yanlış tutmuş. Rehber tutuyorsun ya, yol gösteren. Yol gösteren yanlış biliyorsa seni de nereye götürecek? اِذَا كَانَ الْغُرَابُ دَل۪يلَ قَوْمٍ سَيَت۪ي بِلَا اَرْضُ الْجِيَابِ Karga bir milletin rehberi olmuşsa onların başı pislikten kurtulmayacak. Yakında onları leşlerin arasına götürecek. Çünkü karga işi orada. Leşlerle meşgul. Seni de temiz etlere, temiz rızıklara götürmesi düşünülemez. Evvela işte hocanı güzel seçeceksin. Kitabını Ehl-i Sünnet alimlerin kitabı mı değil mi diye kontrol edip seçeceksin. Rehberini, mürşidini bulacaksın. Ehl-i Sünnet bir zatı, Allah dostu. Neyse. Tasavvuf yoluna intisap edeceksin. Ondan sonra doktoru buldun, yetti mi? Yetmedi, ne lazım? Verdiği perize riayet lazım. İşte şu kadar uyuyacaksın, şu kadar yiyeceksin, şu kadar içeceksin. İşte o şöyle oruç tutacaksın, şöyle namaz kılacaksın, şu kadar Allah diyeceksin. Ha. Yani doktorun ne gibi? Şu hapı yutacaksın, şu saatte, 12 saat arayla, bilmem ne, atlatma haplarını, vakitlerini, perizini güzel yap falan filan. E sen dünyanın en büyük mürşidine bağlansan, dediğiyle amel etmedikten sonra, ben Allah'a ulaşamadım. Yani sen Allah'a vasıl olamıyorsan mürşidini değiştirmeyeceksin. Kafanı değiştireceksin. Mürşidin haksa, ha mürşid şeriata muhalifse, öyle mürşid olmaz. Deccaldır o. Bırak git. He? Öyle mürşid olmaz. Adam ben peygamberim diyorsa, bana vahiy geliyor diyorsa, karılara el öptürüyorsa, değil mi? Şeriatsız işler. Bunu mürşid olmaz. Onu zaten anlatıyoruz. Ama hakiki bir mürşidse, sen kabahati kendi arayacaksın. İlim okudun, öğrendin, tamam. Amel yaptın bir şeyler. Ama geldin ihlasa takıldın. Yani Allah için yapabilmek için Allah'tan gayrı her şeyi kalpten, gönülden ne yapmak lazım? Silip çıkartmak lazım. Sil çıkar gayri gönülden ta tecelli-i de hak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Yani pislik yere padişah gelmez. Evvela bir temizliğini yap, Mevla'nın tecellileri gelsin. Kalp Allah'ın sarayıdır. Nurlarının mahallidir. Ama sen de orayı temizlemen lazım. O zaman riyadan kurtulursun vesaire vesaire vesaire. Şimdi kıyamete kadar yaşasak konuşacak ilim var. Değil mi? İlim, Allah'ın ilimleri biter mi? Bitmez mi? Benim ilmim tükenir. Benim ilmim ne? Ama ben nakil yapıyorum zaten. Kendimi uyduran biri değilim. Onun için ilimlerim bitmez. Çünkü ayetlerin, hadislerin, Evliyaullah'ın ilimleri bitmediği için ben de naklettiğim için onları, anladın mı? Onun için bitmez. Biz ilimlerimizi isnatlı, senetli. Mesela İmam-ı Gazali, benim yani hocalarımın silsilesini de yazdıracağım hattata inşallah. Yani ilmi senetteki icazette işte Hadimi Hazretleri geçiyor. Mesela Hadimi bu Eyyü'el Veled'e şer yapmış. Hadimi Hazretleri de bizim hocalarımızdan, benim yukarıda birbirinden okuyan hocalarım. İmam-ı Gazali var bizim hocalarımızda. Senet var. Eyyü'el Veled, ey oğul, bu nasihatı kim yapıyor? Hüccetül İslam. İslam'ın delili kabul edilmiş bu işteki en büyük pir İmam Gazali Hazretleri yapıyor. Ama adam İmam Gazali kabul etmiyor. Seni kim kabul ediyor? Seni kim kabul ediyor? Değil mi? İlim ayete, hadise, senede, isnada dayanandır. Şimdi geldik Eyyü'el Veled'de, diyor ki buradan okudum tasavvuf. Tasavvufu sordun dedi. Şimdi nereye geldik? İlim, amel, İhlas. İhlasla ilgili ne lazımmış ihlas için? Tasavvuf. Tasavvufta işte yola girip yürümek. Artık orada dersler veriliyor sana. Ama onun yanı sıra sana sadece tarikat dersi, oturup zikretmek yetmiyor. O zikrin seni ne yapması lazım? İstila etmesi lazım. Kalbi kuşatması lazım. Senin huylarına, sıfatlarına etki yapması lazım. Ne demek mesela? Yani sen şimdi 2 saat tarikat dersi yaptın. Ondan sonra da murakabeni yaptın, bir buçuk saat murakabe, 1 saat ders falan, 1 saat bir çeyrek tevhid sürüyor. Rabıtan falan topladık, 3 saat dersini yaptın. Tulum gibi feyiz, elhamdülillah. Peki kalktığında insanlara nasıl davranman lazım? Nazik, kibar, nasılsınız efendim, iyi misiniz? Değil mi? Birinin yükü var, yardım et. Aa, hemen yardım etmek değil mi? Bir şey getir, bir şey götür. Sen ne yapıyorsun? Dersi bitirdin, bir de kalktın adama birden. On sonra adama bağırıyorsun. Ne duruyorsun orada lan kazık gibi? Şimdi bir tarikat erbabı, tasavvuf, 3 saat tarikat dersi, zikir yapan adamın lan demesi, kazık demesi, bilmem ne demesi, uydu mu şimdi? Demek bu zikir sana ne yapmamış? Hiç tesir etmemiş. Tasavvuf ahlaktır. Tabii ki bu ahlakı kazandıran da zikrullah'tır. Allah'ını bilmeyen kulu takdir eder mi? Allah'ına şükretmeyen insana da teşekkür etmez. Ayrı dava. Ama tasavvuf iki haslettir. Birisi istikamettir. İstikamet yani şeriat caddesinden düz gitmek. Sağa sola itikatta da yana böyle sapmamak. Amelde de dört mezhebe fıkıhtan dışarı çıkmamak. Helala harama riayet. Düzgün. Doğru yol. Evet. İhtinas sıratel müstakim işte. Fatiha'da Allah'ın bize istememizi emrettiği dost doğru yola hidayet. Şeriat caddesi ehli sünnet vel cemaat. İtikadı ve fıkhıyla. Hareket ediyorsun. Bu çünkü bir kanattır. Tek kanadı takmadan zaten ikinci kanadı hiç konuşmayalım o zaman. Çünkü istikamet yoksa demin dediğim mürşit de olamaz. Deccal olur. İstikamet yoksa mürit de olamaz. Değil mi? Efendim. Hain olur. Ney mürit? Allah'ı arayan demek. Mürit arayan demek. Allah'ını arayan adam. Efendim. Hangi yoldan gidecek? Evvela imanını düzeltecek. Ehl-i sünnete göre inanmadıktan sonra zikir yapıyor, evliya olacağım. Olamaz ki, eşkıya olur. Birinci istikamet, ikincisi halktan sükün diyor. Yani bunların ibarelerini okumuştum. Halktan sükünü de kısaca, yani o böyle yan baktı bana, bu beğenmedi beni, şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Bunlardan etkilenmemek. Ha etkilenmemek elde değil diyorsanız, ben biraz açtım, tam aşamadım ama biraz açtım. Etkilen, bak rota oluşturuldu diyor orada. Yani rota, sırat-ı müstakim yani. Orada bir şu kadar rota oluşturuldu diyor ya. E şimdi sen, efendim orada bir makineye onu yüklemişler, o rotadan gidersen adrese gidiyorsun yani. Bak rotadan saptığın anda ters tarafa çıkarsın. Mübarek adam. Boşuna oluşturulmuyor bu rotalar. E oradan da sana seyri sülük yollar koymuş, menziller koymuş, duraklar koymuş. Şurada dinlen, şurada yemek ye, şura içmek için, şura yemek için. Ama denilen yolda gitti. Oradan biraz da içeri gideyim, ormanda ne var dersen, ayının biri seni yer yani. Anladın mı? Onun için ya düz yolda yürü gitsen, yanda da biraz bakayım, meraklılık iyi değil ya. Bir mürşit bulmuşsun, ehli sünnet bir alim bulmuşsun, orayı da karıştırayım, burayı da araştırayım derken, helak olacaksın ya, yazık sana yani. Şimdi, İnsanlar yanlış yaptılar sana, affetmek. Yani görmezden gelmek, konuyu kapatmak, setretmek, örtmek vesaire vesaire. Şey, tasavvufun ikinci kanadı bunu kazandırması lazım. Yani bu zikirlerin, bu derslerin neticesinde ne olman lazım? Sakin olman lazım. Sakin ne demek? Ya yani dünya yansa samanın yanmıyor hesabı. Şimdi Efendi Hazretleri, yani Efendi Hazretleri tasavvuf gördün mü? Gördüm yani. Şeyh de gördüm, mürit de gördüm, mürşit de gördüm. Hasbi hocanın rahmetli dediği gibi. Anladım. Ne diyor? İki şeyh bir mürit gördüm diyor. Alaaddin Efendi'yi gördüm şeyh diyor. Bir de Mahmud Efendi'yi gördüm şeyh diyor. Bir de mürit gördüm. Mahmud Efendi'nin Alaaddin Efendi'ye müritliğini gördüm diyor. Başka da bir şey görmedim diyor adam. Doğruyu konuşurdu. Biraz mertti yani. Biraz da sertti. Dostu onun için azdı. Ama hakikaten öyle. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle yatışır. Bizim gibi böyle adama bakıp bu bana ne bakıyorsun öyle? Oraya sağa laf atıyor. Sola beğenemedin mi diyor. Arkadan birisi hakaret etse o kalkıp ona misliyle iki misli hakaret ediyor. Nasıl oldu bu tasavvuf? Nasıl oldu? Hani sakin olacaktık? Muzdarip olmayacaktık yani. İnsanların evliyaullah en sevinçli anlarını soruyorlar. Birisi benden çok dalga geçti, alay etti, üzerime pislik attı diyor. Ondan daha memnun olduğum bir an yok diyor. Üzerime pislik attı diyor adam diyor. En sevindiğim an o diyor. Bu nerede bizde? Maalesef. Şimdi diyor, sufi kimdir? Sufi. Sufi diyorlar, sofu diyorlar ya, sofu. Sufi kimdir? Yani tasavvuf ehli, gerçekli kimdir? Şeriatın zahirine göre istikamet edecek. Yani helal, haram, farz, vacip, sünnet, müstahap falan... Buna tam riayet ediyor. Bir de insanlarla ahlakını güzel yapıyor. Ve insanlara hilimle muamele ediyor. Hilim ne hilim? Hilim yumuşak huyluluk, acele etmemek, peşin karar vermemek. Zaten acele edenin İslam'dan nasibi yoktur. Her işte batacak. Acele karar sonu zarar demiş. Mutlaka teenni. Ve hilim. Yani halim, halim selim derler Türkçe'de. Halim selim. Selim kalbi temiz, halim de güzel ahlaklı, yumuşak huylu olacak. Evet, bu adam sofidir diyor. Ve istikamet nedir? İstikamet diyor, tabi tasavvufa göre istikamet. Ben demin zahire göre söylüyorum. Tasavvufa göre istikamet diyor, en yefti hazza nefsi li nefsi. Kendi nefsinin hazlarını, şehvetlerini, meyillerini, isteklerini, temayüllerini ne yapmasıdır? Allah'ın zatına kurban etmesidir diyor. Ha buradaki tabi ince bir kelimeyle konuştu, bir iki üç efendim yarım satır ama ciltler dolusu kitap çıkar. İstikamet budur. Yani sana demiyorlar ki hepten aç kal yeme, açlık orucuna gir de öl. Sana demiyorlar ki evlenme, sana değil mi? Sana zina etme diyorlar vesaire. Ama bir de bunun nesi var? Hazlar var. Bir hukuk var, bir huzuz var. Hukuk nedir? Haklar. Bedenin hakkı var. Yedirmezsen namazda ayakta duramazsın. Bu sefer o farz kaçar. Yani yedirme hakkı var, uyutma hakkı var. Bedenimize bakım yapacağız. Bunlar haklar. Hanımın hakkı var, ilgilenme lazım olur. Çocuğun hakkı var vesaire. Bunlar hukuktur. Ama bir de huzuz var. Huzuz ne? Huzuz sizin seyrettiğiniz diziler, filmler, boş açık oturumlar. Ondan sonra okuduğunuz o fuzuli gazeteler, dergiler falan. Bunlar keyfi, keyfi. Ha, ticaret yapıyorsun da ekonomi sayfasından bir bilgi alıyorsun. Ayrı bir şey. Buna karıştırıyor muyum? Ama sen işin gücün arka sayfayı çeviriyorsun. Maçlar ne oldu? Magazini alıyorsun eline hemen. Bunlar boş konuşmalar, malayaniler, gelmeler, gitmeler, gece oturmaları sabaha kadar aileler arasında falan, fuzuli vakit israflar. Bunlar senin canının istediği şeyler. Bunları fidye vereceksin, kurban edeceksin. Niçin? Allah'ın zatına ulaşmak için. Celle Celaluhu. Hep ölçü ne olacak? Bu benim hakkım mıdır, hazzım mıdır? Eğer nefsimin nasibi ise, lezzet alıyorsan bundan, keyfi ise yani, tabii neye göre keyfi, kime göre keyfi, o da tarife göre değişiyor. Herkesin keyfisi farklı. Adam da keyfi yaptığı bir tavla oynamayı bile zaruret sayıyor. Ben tavla oynamazsam diyor, işlerim bozuluyor. E şimdi bu diye. Bundan konuşmuyoruz. Ama bir insan neyi kendime hak olarak vermem lazımı bilir. Ne kadar uyuması lazım. Yoksa aklı çalışmıyor. O uykusunu almadım, aklı çalışmıyor ya. E bu adam şimdi o zaman namazda da kafası yerine gelmez. Esniye esniye namaz niye kılsın yani? Tabii ki uyuyacak. Bu haktır. Hakkını ver. Ondan sonra insanlarla güzel geçinmek nedir? İstikameti anlattı. İstikamet neymiş? İstikamet nefsinin mubahlara olan, yani haramı konuşmuyoruz. Haram, haram zaten yasak. Mubahlara olan meyilleri ve temayülleri var. Mubah serbest ama serbestin de nesi var? Dozu var, dozacı var. Bunu ayarını kaçırtmamak lazım. Öyle mi? Yani otursun insanlar bir nasılsınız, iyi misiniz? Yarım saat bir saat. E 5 saat oturulup da yani muhabbet ne ediyorsunuz ya? Ne bu ya? Ne gece namazı kaldı, ne teheccüd kaldı. Sabah namazına zor yetişirsin. Böyle adamdan salik olur mu? Salik Allah yolunun yolcusu, tarikata girene salik denir. Ne derdi Alaeddin Efendi babamız? Bir adam vazifelerini, vakitlerini ayırmazsa, bölmezse salik olmaz. Sefi olur evladım. Sefi beyinsizin biri. Çünkü neden? E senin vakitlerin var. Kur'an okumaya hangi vakti ayırdın? Saat 1, 3. 4. derse kadar zikirle meşgul olmak lazım. Çok Kur'an tilavetine de ağırlık vermiyorsun. Çünkü bebek hükmündesin. Bebeği büyüteyim diye böreği tıkarsan ağzına veya büyük bir et verirsen çocuğuna yaparsın? Boğarsın. Evvela ana sütü falan sütlü şeyler sıvı sıvı çiğneyemez, yutamaz ha. İlk tarikata girene de kuvvetli zikir veriliyor. Çünkü neden? Yani yumuşak gıda gibi geliyor ona. Çünkü Kur'an-ı Kerim ağır bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim birkaç ders sonra Kur'an-ı Kerim'i tilavetini şey yap diyor, hızlandır diyor veya artır diyor. E sen artırıyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Kur'an okumak için vaktim şu. İşrak namazına kadar bekleyeyim, virtlerimi okuyacağım. Tarikat dersim işte teheccüden sonra başlayacağım, işraka kadar veya kuşluğa kadar bitireceğim. O ders tarif ediliyor, özel tarifi var. Ondan sonra sen ne yapıyorsun? İşte akşamdan sonra evvabinim var veya şu var, akşam yatsı itikaf. Gece okunacaklar var, sureler var, şunlar var falan. Vakitlerine ne yaptın? Hanımımla ne zaman ilgileneceğim? Sofrada konuşacağım, çoluk çocuk toplanacağız. Ondan sonra işte hanımına bir saat vakit ayırıyorsun. Her gece olmasa da bazı gecelerde efendim, onun da hakları var erkeğin üzerinde. Bütün bunları vaktine göre ayarlayıp da uygulayan salik olur. Yani bu adam bu yolda yürür, maksadına varır. Yoksa bu adam sefi olur. Sefi ne demek? Yani işte parayı bulup da darmadağın saçan savuran adam nasıl efendim müflis olur? Sonunda elinde avucunda bıçak almaz. Bu adam da böyle. Çünkü neden? Bir gece uyuyor, bir gün uyumuyor, öbüründe konuşuyor, öbüründe yiyor. Hiçbir şeyinin saati vakti belli değilse, zikirlerinin vakti belli değil. Çünkü bugün yaptığı cüz okumuş bir saat, yarın yarım saat okumuş, yarın okumamış. Öbür gün okumamış. Olmadı ki. Tesir kalmaz. İlla amellerin en faziletlisi. Az da olsa اَفْتَلُّ عَمَّالَدْ وَمُهَا وَاِنْكَلْ En devamlı olanı. Tesir bakımından. Bu böyle. Onun için bu çok önemli. Sonra insanlarla güzel ahlak. İnsanlarla güzel ahlak diyor. İnsanları kendi isteklerine zorlamayacaksın. Benim dediğim olsun. Benim istediğim yapılsın. İnsanlarla geçinmek istiyorsun. Sen kendini diyor onların isteklerine zorlayacaksın. Ne diyeceksin? Bu böyle istiyor, böyle olsun. Ama şeriata muhalif değilse. Şeriata muhalifse olur mu? Olmaz. Hanım istiyor ki kızı liseye verelim. Kız erkek karışık okulda okusun. Hanım öyle istiyor. Peki burada şimdi ben bunu zorlamayayım da başkasının isteği olsun, benim isteğim olmasın denir mi? Denmez. Kız çocuğunu nasıl vereceğiz erkeklerle okuma? Bunun kitapta yeri yok. Anladın? Ya bu böyle. Yani şeriatsızlığı şeye konunun dahilinde tutmuyor. Yani adam istiyor Allah muhafaza ters ilişki. Veyahut hayız halinde cima. Mesela sen şimdi burada senin nefsinle ilgili bir konu yok. Allah'ın şeriatı çiğnenecekse o kadın orada ne yapıyor? İtaat etmem diyor. Ben Allah'a itaat ederim. Sana itaat etmem diyor. Bu bunun gibi. Ama her konuda yani diğer bütün konular mesela yol arkadaşısınız. Değil mi? Ben çok uyumluyumdur mesela yolculuklarda yollar. Veya odalarda kaldık, haçlarda kaldık, umrede 10 gün, 20 gün. Değil mi? 40 gün kaldıklarımız var bir odada. Şimdi ya biri diyor ben bu saatte yemek yiyeyim. Sen şimdi ona uyacaksın. Anladım. Yok bir saat sonra yiyelim demeyeceksin. Çünkü mubah bir iş. Mubah bir işte ne yapmayalım arkadaşımızı? Şimdi orada yol arkadaş yok. Burada bir çay içelim. Bir şeriatsızlık yok, bir şey yok. Sen efendim durmayalım gidelim. Hadi bir tatsızlık arabanın içerisinde. Ben böyleleri de tabii rastladım. Birbiriyle kavga edenler çok oluyor. Ben etmem. Yani o bakımdan duralım duralım, yatalım yatalım, kalkalım kalkalım. Hiçbir arkadaşıma eziyet etmem. Etmedim. Kimse benden eziyet görmemişti. Ama ben insanlardan eziyet gördüm. Ayrı dava. Ama tasavvufta iddiamız, davamız, tasavvuf böyle bir şey. Öbür türlü iddiacı olma. Yani bunlar yolculukta çok belli oluyor. Buradan çıktılar hac yoluna 4 kişi. İkisi sağ, ikisi öldü. Ölülerine Allah rahmet etsin, kabirlerine nur olsun. Kıymetli adamlar hepsi. Dördü de mübarek adam. Buradan İsmaila'dan kalktılar. Karayoluyla, arabayla hacca gidiliyor o zaman. Biz daha çocuktuk. Bağdat üzerinden falan. Bağdat'a gidiyor, ziyaretlere gidiliyor. Şam'a geçiyorlar, bir işte böyle gidiyorlar. Ürdün falan. Yahu diyor, içlerinden bir tane hocamız anlatıyor yani. Arkadaş diyor, yolda bir kavgaya başladık diyor. Bunlar hacca gidiliyor bir de. Hangi kabir ziyaretine girdik diyor. Hiçbir velinin kabrinde dördümüz bir araya gelmedik. Herkes başka bir köşeye gitti diyor. O kadar kabir gezdik diyor, bir kabirde yan yana oturmadık diyor. Hepimiz bir köşeye gittik diyor. Yani böyle olmamalı ya. O sen dediğin olsun de ya adama ya, tamam sen dediğin olsun arkadaş, çay içelim içelim ya. Çorba içelim içelim. Durmayalım, durmayalım tamam. Ya ne ihtilaf çıkarıyorsun? Her mesele böyle yani. İnsanları kendi isteğine zorlamayacaksın. Sen kendi nefsini bu insanların meşru olan isteklerine uydurmaya çalışacaksın. Hanımına da öyle, çocuğuna da öyle, meşruysa istediği. Onu de diyorsun ne var ya? Bütün kavganın gürültünün sırrı buradan çıkıyor. Sonra diyor, sen bana ne sordun? Efendim, ubudiyetten sordun. Ubudiyet üç şeydir diyor. Bunu anlatıyor, bunu şerh edeceğiz. Sonra sen bana ne sordun? Tevekkülden sordun. Sonra tevekkülü şer ediyor. Sonra sen bana ne sordun? İhlası sordun. Sonra ihlası şer ediyor. Riyanın nereden doğduğunu ve riyanın nasıl kaybolacağını, gösterişten nasıl kurtulacağız meselesi en büyük belamız. Onu anlatıyor. O efendim böylece nasihatler ediyor. Kısa bir özetten sonra inşallah ubudiyet üç şeymiş. Allah'a kulluk, yani tasavvufa göre Allah'a kulluk vazifesi üç şeyden ibaret. Ha öbürüne bakarsan namaz, oruç, hac, zekat, yani birçok vazife var. Farz, vacip dolu. Onu konuşmuyoruz. Şimdi burada tasavvufa göre ubudiyet. Ubudiyet ne demek? Hakiki kulluk. Bir zahiri kulluk var, bir hakiki kulluk var. Zahiri kulluk nasıl? Efendim namaza inşallah durduğumuzda kulluk yapacağız. Namaz nedir? İbadet. İbadet ne demek? İbadet. İbadet kulluk yapmak. Bir ibadet var, bir de ubudiyet var. Ubudiyet. Ubudiyet yani kölelik, daha has, daha özel bir kulluk. Bu ne gibi? Şimdi aynı namazın safında duranlar aynı huzur huşuğu temin edebiliyorlar mı? Demiyorlar. Yanındaki adamla sen yan yanasın. O namazdan ne haz alıyor? Allah'ın huzurunda olduğunu mülahaza ediyor. Kıyamette mahşerde 50 bin sene Allah'ın huzurunda duracağı günü düşünüyor. Böyle işte kabir, mahşer, ahiret veya neyse Mevla'nın huzurunu düşünen bir adamla. Şimdi efendim hanım acaba ne yaptı? Çay yaptı mı? Meyve var mı? Çocuk geldi mi? Kız gitti mi? Bu planlarla namazı kılan şu anda birisi. Biri, ikisi de ibadet yapıyor zahirde. Ama biri ibadette kalıyor, öbürü ubudiyete geçiyor. Çünkü Allah'ın huzurunu temin ettiği için. Öbürü nerede kalıyor? Sırf bedenin eğilmesinde, doğrulmasında, yani namazın zahirinde kalıyor. Kalmamak lazım, öyle mi? Niye namazın zahirinde kalalım yani? Kötü işçi gibi olalım, değil mi? Biz Allah'ın kuluyuz, kölesiyiz. İşçisiz, ecir gibi diyelim. Ecir işçi demek Arapçada. Ama şimdi bir, iki tane işçi var. Sen, adamlara işin düşüyor evinde, iş yerinde, şuranda, buranda çalıştırdığın işverenlerimiz var. Bu işveren adama sorduğun zaman, bir adamın yaptığı işten öbür adamın işini aynı tutuyor mu? Tutmuyor. Çünkü o anlıyor. Diyor ki bu diyor, aynı parayı alıyor ama diyor, bu diyor içinden yapıyor diyor. Heves ediyor diyor. Severek yapıyor diyor, değil mi? Bir de öbürü var, zoraki yapıyor. Yani mecburiyetten. Belki içinden, yani adama hakaret bile ediyor veya dışından bile ediyor. Ama işte memurum, bilmem neyim, amire itaat, işte patrona itaat gibi mecburiyetten yapanla. Bir de seve seve yapan, adama para vermesen bile yapıyor bazı adam. İçinden geliyor, seni seviyor, sevdiği için yapıyor. Şimdi işte ubudiyet Allah'a kulluk, Allah'a sevdiği için. Allah Mevlamız, sahibimiz, yarımız, yardımcımız, Rabbimiz bizi yoktan yarattığı için. Bütün nimetlerimizin sahibi olduğu için. Bize cennet vermese de, sevap vermese de sırf biz onu sevdiğimiz, o ilah, o ibadete müstehak, o kulluk edilmeye layık olan tek zat o olduğu için. Ha bu şuurla namaz kılan nerede? İşte kılalım, mecbur kılmazsak 80 sene cehenneme gireceğiz diye korkudan kılan, o da var değil mi? Kimi de ondan kılıyor yani, adam diyor vallahi diyor cenneti menneti geçtim diyor. Olmasa da olur diyor. Ne yapalım diyor. Dünyada cennette miyiz diyor. Yaşıyoruz işte diyor. Ama diyor cehennem tehdidi olmasa hiç kılacağım yoktu diyor. Doğru diyor. Doğru diyor. Yine de biz ona ne diyoruz? Zorla hayır hayırdır. Sen yine kıl diyoruz. Çünkü canını cehennemden kurtar diyoruz. Adam diyor ya cennet mükafat, huri, kılman, vildan çok da beni alakadar etmeyebilir. Yani onlardan geçebilirim diyor. Ama ateş, aman ya Rabbel alemin. Ya şimdi bir benzin şeyi patlamış. Uzaktan tabii çekmiş onu biri o ana. Biraz patladı böyle, biz de dedik Allah Allah. Bir daha. Sonra bir daha bütün ufku ateş kapladı. Bu ateşin içine ki bu cehennemin 1/70'i. 1/70'i. Bunun içine adamı atacağım diyor Allah Teala. Öyle cehennem yok, azap yok, milleti korkutmayın diyenlere inanmayın. Kainatı yaratana inan. Kur'an ortadadır. Kılmayanı, namazı kılmayanı atacağım diyor Allah Teala. Ha onun için sen bu ateşten korkuna kıl. Bu kötü bir şey demiyorum. Ama bu ibadet bu. Ubudiyet olamaz. Gönüllülük olamaz bu. rızaya dayanmıyor, korkudan oluyor. Öbür tarafa geliyorsun, işte cennet, köşkler, saraylar, ne kadar sevaplar artınca, müjdeler artınca adam bakıyorsun o ibadeti yapıyor. Ben mesela yazıyorum. Şu ayın namazı, şu gecenin namazı, şu günün namazı yazıyorum, yazıyorum. Sevabı, mükafatı çoksa, kılanın oranı çok oluyor. Ama bakıyorum bir namaz, Hazinetül Esrar'da geçmiş, şurada geçmiş, Efendi babamızın kaynakları bunlar. Oradan bir namaz yazıyorum. Diyor ki işte, Recep'in 15'inde şu namaz kılınır. Kılınır diyor. Sevap söylemiyor. Ben bakıyorum, görüyorum, nefsimi de ortaya koyayım. Yani orada belli bir mükafat görülmeyince pek teşvik olmuyor yani. Ha, bu da iyi. Hani cennet, Allah'ın rızası cennettedir. Cennete girmek iyidir. Cennete girmek için falan. Ama ubudiyet başka bir şey. Yani onun için Rabiatül Adevi'yi anlayacak mısın şimdi radıyallahu anh'a? Ya Rabbi cennetin için ibadet ediyorsam sana, cennete koyma beni diyor. Bunu sen diyebilir misin? Ben diyebilir miyim? Hiç amin denecek dua değil. Çünkü bir tutarsa yandık. Kabul olma tehlikesi var. Cehennemden korkuma diyor, yapıyorsan bu ibadetleri diyor. Cehennemden çıkarma beni diyor. Ama nasıl kendine güvenmiş, ne makama ermiş ki bu lafı konuşabiliyor. Hadi ben konuşayım. Konuşamıyorum. Ben diyor senin rızan için, seni sevdiğim için, sen benim Allah'ımsın. Efendi Hazretleri çok güzel anlatırdı bu işi ya. Yani Mevla ibadete layık derdi onun için. Hiç bu müjdeler, tehditler olmasa da biz onu Rabbimiz olduğu için. Yani tabii veli nimetimiz, o da ayrı bir mülaza tabii. Nimetler verdiği için mülazası, o da bir değişik. Hiç nimetler vermese de, değil mi? Hep azap verse, bela verse, kaza verse, musibet yağdırsa yine ibadete layık değil mi? Yine sevilmeye layık değil mi? Hey kurban olduğum sana. Nasıl bu lafı demek kolay da işte. Kurban oldum sana, kurban olayım sana. Kolay mı kurban olayım sana? Feda edebiliyor musun canını, malını, ruhunu, nefsini? Vaktini veremiyorsun Allah'ın ilmine, dinine. 2 dakikanı veremiyorsun. Saatlerini boş işlere harcayan adam. Allah'ın dinine kaç dakika ayırıyorsun? Malınla, canınla ne cihat yapıyorsun? İslam'ın yayılması için, bu millet cehennemden kurtulması. Nerede bizde? Ama bu işte canını verebiliyorsan gel diyor. Ruhunu ortaya koyabiliyorsan gel diyor. Yani tasavvuf meselesi. Tasavvuf böyle bir şey. Hakiki kulluk, kulluğun özü. İşte bu Mevla'nın muradı nerede? Karnım ağrıyor çok fena. Ha, Mevla'nın muradı burada bana acı vermekte, bana ağrı sancı vermekte. Tamam ya Rabbi, muradım senin muradındadır. Çünkü orada nefis işe karışmıyor. Ama nimette hamd ediyorsun. Güzel. Ama orada nefis de karışıyor. Neden? Lezzet alıyor nimetten. Ama ne zaman ağrı sancı geliyor, ağır musibet biniyor, o zaman nefis lezzet alabiliyor mu? Alamıyor. Orada ruh devreye giriyor. Yani girebilse işte, bizim ruhlar, akıllar iptal vaziyette. Ruh hayatta olsa, yani bizim ruhumuz manen diri olsa, zikirle, tasavvufla diri olsa, akıl da ruhun kalpteki bir nurdur. Akıl nedir akıl? Aklın tarifini kim yapmış bugüne kadar? Ha, akıl el aklu nurun fil kalp. Akıl kalpteki bir nurdur. Yani bir ışık. Yümeyizü yüferriku beynil hakkı vel batıl. Hak ile batılın arasını ayırıyor. İşte bir anlamda akıl var mı yok mu? Ne kadar akıllı? Hak ile batılı ayırabiliyorsa, doğruyu eğriden ayırabiliyorsa akıllıdır. Geri kalan kurnaz olabilir, dolandırıcı olabilir, sahtekar olabilir ama akıllı olamaz. Çünkü hakkı batıldan ne yapamıyor? Seçemiyor, batıla saplanmış gidiyor. Ne profesörler batılda değil mi? Ne ordinalistler inkarda değil mi, şirkte değil mi? Ne olacak şimdi? Akıllı mı olacak? Kalbinde onur var mı? Ona yolunu bulduramamış, Mevla'yı bulduramamış. Bizde de akıl ve ruh tarafı diri olsa, canlı olsa, yani melekeleri çalışsa, o zaman ne yapacak? Ağrıdan, sancıdan daha fazla lezzet alacak. Niye? Çünkü akıl orada seçecek. Neyi seçecek? Hakla batılın arasını. Diyecek ki, bana diyecek yemek içmek zevk safa geldiğinde, tamam mübahsa da Allah'a hamd ettim, hamd makamı, ama orada nefsim de lezzet aldı, karıştı iş. Bu benim için daha iyi diyecek, tercihini yapacak. Neden? Çünkü ya Rabbi senin muradın buysa benim de muradım bu. Bir de burada nefis lezzet almıyor. Nefis de lezzet almadığından burada sırf Allah'ın muradı işliyor. Senin canının hiçbir isteği olmuyor. Kim ister karnı ağrısın, kim ister başı ağrısın. O zaman buna benzer fakirlik, iflas, maddi sıkıntılar vesaire neyse başına gelen. Burada kazaya rıza devreye giriyor. Allah'ın her yaptığından razı olma makamı. İşte tasavvufun gayesi ne? Bu. Kulluğun efendim üç vazifesi ne? Bu. Teslim, tevekkül, kazaya rıza, ihlas vesaire vesaire. Bunlar konuşulacak şeyler ama konuşmadan hiç ulaşılmaz. Evvela konuşacağız. Biz ilk basamaktayız. Ve böylece Allah'ın birinci basamaktan ileri amele de muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Sonra ihlasa da muvaffak eyle ya Rabbi. Muhlisin muhlasın zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Şeytanın tasallutu olmayacak muhlas kullarına dahil eyle. Amin. Ya Rabbi ölmeden evvel mutlaka ihlasa nail eyle. Allah'ım ihlassız riya üzere yaşayıp ölmekten muhafaza eyle. Allah'ım ahirete müflis çıkmaktan muhafaza eyle. Boyunlarımızı sevdiklerimizi de dahil ederek cehennemden azad eyle. Amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azad eyle. Amin. Allahümme inna es'elükel cenne. Ne'udü büke minen nar. Allahümme. Allahümme inna es'elükel cenne. Ve ne'udü büke minen nar. Allahümme inna es'elükel cenne. Ve mâ karrabe ileyha min kavli ve amel. Ve ne'udü büke minen nar. Ve mâ karrabe ileyha min kavli ve amel. Allahümme inna es'elükel min khayr mâ es'elükel min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve ne'udü büke min şerri mes'âdeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بحق سيدي محمد وعلى سيدي محمد اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم رب اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير الله احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب bu cemaatimizi iki canda aziz eyle. Amin. Dinleyenlerimizi de iki canda ya Rabbi İslam'ın izzetiyle aziz eyle. Amin. Kur'an'ın şerefiyle müşerref eyle. Amin. Sohbetleri terk etmekten muhafaza eyle. Amin. Allah'ım yardımcılarını ziyade eyle. Bütün kullarının Amin. Kalplerini, gönüllerini, kulaklarını sohbetlerimize tevcih eyle. Amin. Dinleyenleri mutlaka hidayet eyle. Amin. Namaza başlat, günahları terk ettir. Ya Rabbel Alemin. Bizi de bu hidayette, bu davette hizmetçi eyle ya Rabbi. Amin. Bize de burada bir tuz nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ve kabul eyle ya Rabbi. Amin. Fazl-ı kereminle ya Rabbel Alemin. Çoluk çocuğumuzla, zürriyetimizi de bu sohbetlere devamın, dinlemenin, anlatmanın, davet ve tebliğin bereketiyle kıyamete kadar neslimizi de Kur'an'dan, sünnetten ayırma ya Rabbi. Ehli sünnet dairesinde cem eyle ya Rabbi. Amin. Ve ya gayrun nasirin ve ya gayrul fatihin. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle ya Rabbi bu iç savaştan, dış savaştan vatanımızı, İslam vatanlarını muhafaza eyle. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin. إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه مشايخنا كافة إلى روح فن بامس خاصة إلى روح سمت غريب الله بكشف من خلق الله وسائر ميت وميتلرين وبو جماعتين geçmişlerinden müminin müminatın ervahı için el-Fatiha.
12: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 14 Temmuz 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet sona erdi.
13: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
14: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
15: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendi.

0: Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
1: Kıssa, Dıhyetül Kelbi ve Kelime-i Tevhid. Anlatıldığına göre Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Dıhyetül Kelbi'nin İslam'a girmesini arzular ve hoş karşılardı. Yaklaşık 700 kişilik bir aileye sahip olan Dıhye'nin Müslüman olması halinde ona tabi olan aile fertleri de İslam'a girecekti. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, "Allah'ım, Dıhyetül Kelbi'yi İslam ile rızıklandır," diye dua ederdi. Dıhye bir gün Müslüman olmak arzusuyla mescide yönelince Allahu Teala bir sabah namazı sonrasında görevli meleğin ifadeleriyle Efendimiz'e şöyle vahiy buyurdu. "Ey Muhammed, Allah sana selam ediyor ve şu anda Dıhye'nin senin yanına geldiğini haber veriyor." Sahabe arasında bazı kişilerin kalbinde Dıhye'ye karşı cahiliye devrinde kalan olumsuz bir düşünce vardı. Gelen bu haberi hoş karşılamadılar ve Dıhye'ye yer vermekten geri durdular. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem sahabenin bu halini anlayınca onlara karşı Dıhye'ye yer açın demeyi ve olası durumda Dıhye'nin mescide gelip de sahabe tarafından tek bırakılması ve kabul görmemesi sonucunda İslam'a karşı soğukluk hissetme düşüncesini hoş bulmadı. Dıhye mescide girince sırtındaki ridasını çıkarıp önüne serdi ve eliyle işaret ederek "Dıhye, buraya gel," buyurdu. Bu iltifata mazhar olan Dıhye bu hal karşısında ağlayarak Peygamber ridasını yerden kaldırıp öperek yüzüne gözüne sürdü. Bir süre sonra aralarında şu konuşma cereyan etti. "Bana söyler misiniz? İslam'ın şartları nelerdir? İlk olarak La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demektir," buyurdular. Dıhye radiyallahu teala an gözü yaşlı ağlayarak kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Bu hali gören Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ona şöyle seslendi. "İslam'la rızıklandırılmışken hala niçin ağlarsın?" "Ey Allah'ın Resulü, ben çok büyük hatalar ve çirkin işler yaptım. Rabbine sorsan kefareti neyse yapayım. Eğer kendimi öldürmemi emrederse derhal canımı feda edeyim. Bütün varlıklarımdan vazgeçmemi isterse derhal yoluna bağışlayayım." "Peki ey Dıhye, nedir onlar?" buyuruldu. Dıhye dedi ki, "Ben Arapların reislerinden biriydim. Kız çocuklarımın olup da erkeklerle izdivaç etmesinden utanç duyardım. 70 kız çocuğumu kendi ellerimle öldürdüm." Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem duydukları karşısında oldukça etkilendiği sırada Cebrail aleyhisselam indi ve şöyle dedi. "Ey Muhammed, Allah sana selam ediyor ve şöyle buyuruyor. Dıhye'ye diyesin ki, İzzetim ve celalime yemin olsun ki, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği anda 60 yıllık küfrünü ve 60 yıllık bütün günahlarını tamamıyla bağışladım." Bu müjdeyi duyan Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ashabı hep birlikte ağladı. Ve Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Ey Rabbim, sen ki tek bir defa La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesiyle Dıhye'nin kızlarını öldürmesi gibi büyük bir günahını bağışladın. Çok defa şehadet getiren doğru söz ile, halis amel ile huzuruna varan müminlerin günahlarını nasıl bağışlamayasın? Geçelim kıssamızın hissesine. Tevhid inancı, bütün asılların özü ve temel ilkesidir. Allah'ın huzurunda kabul ile karşılanmanın mihenk noktasıdır. Hataları örten, ikram ve nimetlere vesile olan bir düsturdur. Mü'min her daim itikat ve inancını tashih etmeli, yanlışlarını düzeltmeli ve eksiklerini gidermelidir. Ahir zamanda imanı muhafaza edebilmek çok zor başarılan bir iştir. Zira küfür ve cehalet günden güne hızla yayılmaktadır. Müslüman bir coğrafyada yolda yürürken ben kafirim diyen bir Müslümana rastlamayabilirsiniz. Ama İslam'ın ve imanın şartlarını bilmeyen veya şirke savrulmuş kişiler cehalet karanlığı içinde helake sürüklenmektedir. Bu sebeple sadece kelime-i tevhid tesbihi ile yetinmemek ve aynı zamanda İslam'ın bütün esaslarını öğrenip yaşamak ve yaşatmak gerekir. İnsan arzu beslediği şeyler arasında güzel ve temiz olanları seçip kendisini salih amellere götürecek duygulara teslim olduğunda kötülüklerin kalbinde oluşturduğu kararmadan kurtulmakla kalmamakta kendisinden yol bulan güzel arzuların çağladığı düşünce pınarlarından beslenen kalp, zamanla ilahi bir temizlenmeye liyakat kazanarak bembeyaz olmaktadır. Bir hadis-i şerifte bu durum şöyle buyrulur. Fitneler kalbe işledikçe siyah bir nokta oluşur. Kalp onları kabul etmediği takdirde, bu sefer kalpte beyaz bir nokta meydana gelir. Evet, bütün işin başı itikat ve inançtır. Bunun için de önce ilim, ikinci olarak da amel gerekir. Çünkü amel ilmin semeresidir. Allahu Teala doğru yolundan cümlemizi ayırmasın. Hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Amin.
0: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Bir kıssa, bir hisse sona erdi. Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özdere Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özdere Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece

0: merkezi numaralarımız 216 606 38 38 543 125 12 12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
1: Haydar, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevi'ni kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevi'ne siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
2: Siz en iyisi mi bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Selamun Aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
5: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk Lirası'dır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588

0: 0541-588-0588. WhatsApp hattı 0552-968-36-36. vahidder.com.
1: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
2: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eyle. Allah hepinizden razı olsun.
3: Haşimi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, 1,5 aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
4: İrtibat numaralarımız 0216-420-67-67, 0506-133-06-17. Online bağış için sultander.org.
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Hayder, Kur'an kursları, cami ve medreselerde Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan evlatlarımıza ücretsiz elifba dağıtıyor. Siz de kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayın, Hayder yayınlarından çıkan ücretsiz eserlerin ilim talebelerine ulaşmasına katkıda bulunun. Bu hayra ortak olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
9: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080. Burası Lale Gül FM.
10: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddisesi Ruhu Hikmetli Sözler.
11: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi el-Nakşibendi el-Müceddidi el-Halidi Hazretleri. Kuddisesi Ruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
12: Sizi de amellerinizi de Allah-u Teala yarattı. Hadi kibirlenin bakalım. Bir insan felç olsa başlar, ağzıma ver, altımdan al demeye. Biraz ağır sözdür ama durum böyle. Hani her şeyi sen yapıyordun, hani her şeyi sen bilirdin. Şimdi ne oldu? Ona göre davranalım. Bu hallere düşeceğimizi bilerek Allah Celle Celaluhu'ya dönelim. Her şeyin Allah Celle Celaluhu'nun kudretiyle olduğunu bilelim. Mevla Teala'yı bilmek bakımından bu dünya o kadar büyük ki onun derecesi ölçülmez. Allah Allah. Bilelim inşallah. Edepli olalım. Ama yine de kendimizi edepsiz bilelim. Onun huzuruna layık edep yok bizde diye bilelim. Allah-u Teala'dan isteyin. Başka kimden isteyeceksiniz ki? Zira onun hazinesi çok bol. Verdikçe eksilmez. Hamd ancak bütün iyilikleri yapana yapılır. Onun için hamd ancak Allah-u Teala'yadır. En büyük cehalet Mevla'yı bilmemektir. Mevla'yı bilmeyen insan cinsi değildir. Allah-u Teala'yı bulmadan yatmayalım. Onu bulmadan yemeyelim. Onu bulmadan demeyelim. Allah Celle Celaluhu'dan başka rızık verecek yoktur. Rızık verme meselesini bırakalım. Şunu düşünelim. Rızık bol bol bulunsa, temini çok kolay olsa, bu kadarla da kalınmasa, kişinin ağzına da konsa, fakat Allah Celle Celaluhu kişideki yutma gücünü ve maharetini alsa ne olacak? Tüm gökler ve yer ahalisi bir araya gelseler, bir lokmayı o kişinin boğazından aşağı indirebilirler mi? Sokaklarda kaldırım mühendisi gibi gezerler. Bir ayet, bir hadis bilmezler. Esma-i İlahiye'yi, sıfat-ı İlahiye'yi, Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarını bilmezler. Ancak yemeği, içmeyi, bir de İslam'ın aleyhine konuşmayı bilirler. Başka da bir şey yok. Ey insan, sen Mevla Teala'yı neden gücendiriyorsun? Sabah kahvaltısında bulunan peyniri, zeytini, reçeli, yumurtayı sana o verdi. Ayrıca onları yiyecek iştah da verdi. Sağlık verdi, akıl verdi, sığınacağın ev verdi, daha neler neler verdi. Bunca iyilikler yaptı sana. Sense onun şeriatını ifsada kalkıyorsun, öyle mi? Seni, seni, seni. Lut kavminin sonu ne oldu? Cebrail aleyhisselam 5 vilayeti kanatları üzerine alıp göklere yükseltti. Ters çevirip attı aşağıya da yerle bir oldular. İşte ey müşrikler, gidin onların kalıntılarına bakın, ibret alın. Bir insan ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar yaşarsa yaşasın, servetle ve ömürle ulu olamaz. Bir insan ancak Allah Celle Celaluhu'yu bilmekle kemal kazanır. Veliler Allah Celle Celaluhu'yu bilmekle büyük oldular. Cahil insanlar da Allah Celle Celaluhu'yu terk etmekle küçük oldular.
10: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddisesi Ruhu Hikmetli Sözler.
13: Burası gönül bahçeniz Lale Gül Efendi.
14: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
15: Ölüm meleği Azrail Aleyhisselam peşimizde kıymetli kardeşlerim. Yani bu Allah'ın şaşmaz ve değişmez kanunu. Ne kadar kaçsan da, ne kadar korksan da, ne kadar ürksen de bu ecel gelecek mi gelecek? Mevlana burada estağfirullah kullen yenfa'kumul firaru in ferartum minel mevti evil katil. Resulüm de ki ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız bu kaçmak size menfaat vermeyecek. Yani ölümden kurtulamayacaksın. Azrail Aleyhisselam peşimizde çünkü. Nice insanlar belki de bu ölümü ertelemek için, ölümü tehir etmek için, ölümden kaçabilmek için belki pek çok şeyler yaptılar ama bundan kaçamadılar. Ne kadar yaşarsan yaşa, bir gün yatıracaklar musalla denilen taşa. Tabi musalla denilen taşa yatmak da herkese pek nasip olmayabilir yani. Evet, hani diyoruz da, hani bir musalla taşındaki saltanat kadar saltanatın olacak. Ha, bazılarına o da nasip olmadı. Bak, korona sürecinde ne şeyler yaşadık değil mi ya? Hele ilk zamanlar, bu koronavirüs meselesi ilk zamanlar, yok bu Çin'de yolda yürürken, giderken ölenler, ölürken titreyerek can verenler, bunları kameraya, videolara, haberlere, ana haber bültenlerine, bütün dünyaya bir korku salındı yani değil mi? Ha, o zaman ne oldu? O zaman hakikaten yani bu Covid-19'dan vefat edenlerde yani kireçleme bile yapılanlar oldu. Hemen torbalara koyuldu, edildi. Ne musalla taşı ne bir şey. Direkt mezarlığa götürüldü, namazı kılındı, gömüldü yani orada. Yani demek ki bu musalla taşı meselesi de aslında bir nimet ha. Herkese demek her şey nasip olmayabiliyor yani. Evet kıymetli kardeşlerim, ölmekten ve öldürülmekten ne kadar kaçsanız da diyor, menfaat vermeyecek diyor. Hakikaten bakıyoruz yani. Hani birisi vardı yani Amerikan milyarderlerinden bir tanesi, dolar milyarderi adam ve dünyaya ayar vermeye çalışan kişilerden de biri biliyorsunuz. Bu bakıyorsunuz mesela iki kere adam böbrek nakli yaptırmış. 6 defa kalp nakli yaptırmış. Kalp nakli, kalp ameliyatı değil, bypass falan değil ya, dikkat et yani. Yani başkasının kalbini, hani güya genç, daha aktif çalışan, hani motoru yeniliyor, anlıyor musun? 6. kalp nakli de başarılı geçmiş ve haberlerde vardı, hatırlarsanız, hatırlayanlar olur. Hatta ana haber bültenlerinde de adam 99 yaşında 6. kalp ameliyatını yapıyor ve ondan sonra da diyorlar nasıl hissediyorsun? Diyor ki hedefim 200 diyor. Ve bu adam 101 yaşında öldü. Demek ki ne abarsan yap. İstediğin kadar kalp değiştir, istediğin kadar böbrek, ciğer değiştir. Ecel geldi mi o saatte alacak götürecek Azrail Aleyhisselam. Yani ne kadar yaşarsanız yaşayın, hani kaçsan da etsen de ne yapsan da yapsan da, hani ölümden veya öldürülmekten kaçsanız, adam şimdi ya ölürüm diye savaşa gitmiyor mesela diyelim. Peki savaşa gitmeyen ölmüyor mu yani? Yani savaş adam öldürmez, deprem adam öldürmez. Adam öldüren nedir? Eceldir. Evet, hatta ecel ne yapar? Bizi korur yani. Ecelin gelmediyse ne olursa olsun ölmezsin yani. Azrail Aleyhisselam her gün 5 defa her evin üzerinde durur ve her bir ferde 70 sefer nazar eder buyuruluyor. Ya, her gün 5 defa geliyor ve her evin efendim fertlerine 70 defa yüzüne nazar ediyor. Sen bile ben bile bir adamı bir yerde görüyorsun da yani çok uzun zaman sonra ne yapıyorsun, hatırlıyorsun, seni bir yerden hatırlıyorum diyorsun yani. Bir kere ya gördün ya görmedin. Peki günde 70 defa yüzümüze nazar ediyorsa Azrail Aleyhisselam, yani bizi hatırlamaz mı? Bizi bilmez mi? Değil mi? Ne kadar iyi biliyor, ne kadar iyi tanıyor. Nerede oturuyorsun, ne yapıyorsun, adresin ne? Efendim tavrın, şeklin, şemalin, bunlar değil mi? Azrail Aleyhisselam hepsini biliyor. Peki hoca efendi, yani herkesin yüzüne 70 defa nazar etmesi. Bu kadar dünyada insan var. Nasıl yapıyor bunu? İşte bu Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin Azrail Aleyhisselam'a verdiği bir tasarruf yani. Bir anda binlerce insanın canını alabilir mi? Alır. Mevla'nın kudreti efendim buna nedir? Mevla vallahu ala kulli şeyin kadir. Mevla her şeye kadirdir. Dolayısıyla kime ne görev verdiyse o görevi yapabilecek kabiliyeti de efendim istidadı da Allah-u Teala ne yapmıştır? Lütfetmiştir. Hem mesele ne biliyor musun? Şimdi mesela burada sohbetteyiz mesela. Ben buradan anlatıyorum. Siz de dinliyorsunuz. Belki bu esnada da Azrail Aleyhisselam ne yapacak? O 70 nazardan biri de ne yapacak? Buraya çatacak. Değil mi? 24 saat içerisinde sen bir saat sohbet dinlersen mutlaka o nazardan bir tanesi de bu sohbet esnasına denk gelecek. İşte biraz mesele de bu. Yani Azrail Aleyhisselam nazar ettiği zaman bizi hangi halde bulacak? Değil mi? Yani günahta mıyız, isyanda mıyız, haramda mıyız, helalde miyiz, camide miyiz, meyhanede miyiz, kahvede miyiz, neredeyiz? Zikirde miyiz, dedikodu gıybette miyiz? Sohbet veya Kur'an mı dinliyoruz, şarkı veya türkü mü dinliyoruz? Ya Azrail Aleyhisselam nazar ettiği zaman yani insanın bu da aynı zamanda rabıtasını da güçlendirir. Yani bir kontrol mekanizması oluşturur insan kendisinde. Ne haldeyiz acaba? Hele bir de gafletle kahkaha atıyorsak elbette gülünür, tebessüm edilir, şakalaşılır, konuşulur ama bir de haramlarla, bir de İslam'a uygun olmayan şekilde, tavırda, davranışta ve adreslerde ha ha ha hi hi hi eğer böyle tavırlar içerisinde Azrail Aleyhisselam nazar ediyorsa şaşırıyor onlara. Belki de eceli gelmiş, belki de efendim çok kısa bir zaman sonra canını alacak, bir nazar ediyor. Ne gafil adam ya. Halbuki şu kadar zaman sonra canı alınacak. Şu tavra bak, şunun bulunduğu adrese bak, şunun meşgul olduğu işlere bak diye belki de ne yapıyor? Tahaccüp ediyor. Demek ki kıymetli kardeşlerim hepimizi çok iyi tanıyor. Azrail aleyhisselam günde 5 defa her evin üzerinde durup her bir ferde 70 defa nazar ediyor. Canımızı alasıya kadar, o vakit saat gelesiye kadar demek böyle gidecek. Ama bir günde gelecek, o vakit emaneti almaya gelecek. İşte bunun ne zaman olduğunu biz bilmiyoruz. Öyleyse ne yapmak lazım? Hep iyi halde olmak lazım. Hep güzel halde olmak lazım. Hep Mevla'nın razı olduğu yerlerde, adreslerde bulunmak. Hep Mevla'nın razı olduğu amellerle meşgul olmak lazım. Ve tabii ayeti kerime devamında ne buyuruldu? وَاِذَا لَا تُمَتَّعُونَ اِلَّا قَلِيلًا. Yani ne kadar yaşarsan yaşadın, وَاِذَا لَا تُمَتَّعُونَ اِلَّا قَلِيلًا. O takdirde de yaşatılacağınız süre çok değildir. Yani ne kadar yaşayacaksın ki? Dünyada ne kadar kalabileceksin ki? Nuh aleyhisselam, bak 950 sene peygamberlik süreci. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا. Mevla buyuruyor. Biz Nuh aleyhisselamı kavmine peygamber olarak gönderdik. 1000 seneden 50 sene müstesna, noksan olmak üzere ne yapmış? Kavminin içerisinde kaldı. Yani 950 sene peygamberlik görevi, tebliğ davet. Bir de tabii neyi var? Peygamberlikten önceki şey de var, bir hayatı da var. Yani 1000 küsur sene yaşamış bir zata, Nuh aleyhisselama soruyorlar. Ne anladın yani? Dünyadan ne anladın? 1000 sene be, değil mi? Yani nasıl bir ömür? 1000 küsur sene, hatta bir rivayet 1250 sene yaşadığı rivayet edilir. Ne anladın? Ne buyurdu? Dedi ki dünya iki kapılı bir han. Böyle buldum. Bir kapısından girdim, öbür kapısından çıktım diyor. Demek ne kadar uzun yaşasan da, yani bu çok az diyor Mevla. He? Yaşatılacağınız süre çok değildir. Ve ahirette Mevla soracak. Kale, kem lebithtum fil ardı adede sinin diyor. Buyuruyor ki, yeryüzünde kaç sene kaldınız diye soracak. Kalu diyecekler, lebithna yevmen evbada yevm. Ya bir gün ya da bir günün bir kısmı, bir kuşluk vakti kadar filan yani. Çok kalmadık. Çünkü ahirete göre bekleme süreleri, o mahşer, kıyamet sahneleri, değil mi? Hesap, kitap, sorgu, sual. Yani şimdi onları görünce, bir de ahiret zaten ebedi. Yani şimdi senin buradaki 400 sene nedir ya? 1000 sene nedir yani? Zaten buranın 1000 senesi oranın bir günü. Onlar da diyecekler ki, لَبِثْنَا يَوْمَنْ اَوْبَعْضَ يَوْمْ. Ya bir gün ya da bir günün efendim çok az bir kısmı kadar yaşadık. Fes'el il adin ve diyecekler ki sayanlara sor. Yani bununla görevli olan melekler yani bizim için bu kadar. Ya bir gün ya bir günün bazısı. Ama sayanlara sor diyecekler. Kale ille bistüm illa galilen lev enneküm küntüm te'alemun. Ve Mevla buyuracak veya görevli bir melek diyecek ki onlara pek kısa bir süre kaldınız. Çok kısa süre kaldınız. Keşke bunu bileydiniz yani. He? Yani keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Ha şimdi farkına vardınız yani tamam. Yani bir günlükten ne olacak? Hani bir yere gidiyorsun, yolculuk yapıyorsun. He bir otelde kalacaksın. Yani bir gün kalacaksın veya yarım gün kalacaksın. Nedir yani? Çok kısa bir zaman hakikaten. Senin bütün hayatın içerisinde o ne yapacak ki yani? Ne kadar bir yer kaplar? İşte dünya efendim ahirete nispetle zaten İrab'dan mahalli bile yok ama uzun yaşayanlar bile ne yapacaklar böyle diyecekler. Demek ki böyle ne kadar da uzun yaşasan ahirete nispetle çok kısa. Bu demek ki ölüm var. Eynema tekunu yudrikkumul mevt. Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır buyuruyor Mevla. Ve lev kuntum fi burucin müşeyyede sarp yüksek ve sağlam kalelerde olsanız bile. Yani ne kadar sağlam yerlerde olsan da, kalelerin arkasına da kaçsan, yani savaşta da barışta da ölüm var yani. Anlıyor musun? Hani ben savaştan kaçayım da, gizleneyim de, saklanayım da, Azrail aleyhisselamdan kaçabilir misin? Ecelin geldiyse gideceksin yani. Demiş ya yorganda ya urganda. Bu ölüm var. Kim, nerede, nasıl ölecekse demek ki Azrail aleyhisselam o saatte, o yerde, o kişinin ne yapacak? Canını alacak.
14: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
13: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'de yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
16: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
17: Ecir
16: sunar.
17: Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
18: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Allah dostlarının ruhani tasarrufu başlıyor.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli takipçilerimiz, tekrar bizleri cem eden, bu derste buluşturan Rabbimiz Tebareke ve Teala'ya sonsuz hamd senalar ederiz. Şimdi neler anlatıyorduk? Aleme misalden bahsediyorduk. Aleme misalin ruhlar alemiyle cisimler alemi arasında orta bir alem olduğundan bahsediyorduk. Ve her şeyin aleme misalde suretinin ve şeklinin olduğunu, dolayısıyla manaların, özellikle arazların, manaların, manalar ne demek? Maddi olarak gösterilemeyen ve görülemeyen manevi şeylerin, mesela ilim, sıfat, sıfat adamda gözükebilir ama o ilim sıfatının kendi görülemez. Onu mesela ne dedik? Miraç gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ne içirildi? Süt. İşte o süt ilmin alemi misaldeki şekillenmiş hali sütle sembolize ediliyor. Dolayısıyla alemi misalde her şeyin sureti var. İyi şeylerin güzel suretleri var. Kötü şeylerin çirkin suretleri var. Zaten ahirette biliyorsunuz mahşerde kötü ameller şekle bürünüp tonajları ağır vaziyette adamın sırtına yükleneceği feynehu yahmülü yevmel kıyameti vizra kıyamet günü men arazani Kur'an'dan dünyada yüz çevirenler feynehu yahmülü yevmel kıyameti vizra kıyamet günde ağır yük taşıyacaklar. Ayeti bunu delalet ediyor. Ondan sonra güzel ameller, güzel suretlerle insana kabirde enis olacak, yoldaş olacak, güzel amelleri gelecek, Mülk suresi gelecek, Bakara suresi gelecek, kabirden en son onlar çıkacak diyor. Şimdi sen sure olarak bunu, mana olarak surenin kendisi bir şekle bürünmeden girmesi, çıkması, gelmesi, gitmesi anlaşılacak bir şey değil. Ölüye enis ve yoldaş olması. Yine böylece mesela alemi misalde ruh külli olduğu zaman, ruh arşa ulaştığı zaman, velilikte tahakkuk ettiği zaman, hakka erdiği zaman dedik, ne olur dedik? İşte o zaman Allah Teala ona alemde tasarruf verir, yönetim verir. Hayatında da ölümünden sonra da farklı şekillerde bürünüp o ruh görünebilir. Birkaç bedende görünebilir. Alemi misalde yine rüya aleminde de gelip terbiye edebilir, yetiştirebilir vesaire. Yani alemi misal, rüya alemi alemi misaldendir ama alemi misal din hepsi rüya aleminde sınırlı değildir dedik. Bunları anlattık. Mesela rüyada hafız olan var. Mesela birisi işte alemi misalin etkilerini konuşuyoruz. Alemi misal deyip geçme. Yani her şeyin bir misalinin, bir benzerinin veya da manaların, arazların suretlendiği, şekillendiği, göründüğü bir alem. Buna yani yine yakın olarak mesela Cebrail aleyhisselam Tühiyetül Kelbi suretine bürünüyordu. Veyahut da Fetemessele la beşaran seviyya Meryem validemize filiz gibi delikanlı şeklinde göründü. Ama Cebrail aleyhisselam delikanlı değildi. Erkek değildi. Racül değildi. Tühiye racül, tühiye adam idi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? Cibril geldi. Size dininizi öğretiyor. Tihye geldi demiyordu. Veyahut da Cibril Tihye suretine geldi. Tihye suretine geldi ama Cibril geldi. Yani Cibril'in hakikati gelmiş oluyor. O zaman 600 kanadıyla asıl yaratıldığı sureti nerede? O arşta Sidretül Müntaha'da makamında duruyor. Aynı Cibril ruhaniyetinde güç olduğu için burada da Tihye suretinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görünüyor. Azrail aleyhisselam kaç yerde canlar alıyor? Aynı anda, aynı saniyede binlerce insanın ölümü denk geliyor. Ruhaniyeti çok güçlü olduğu için hepsine de Azrail Aleyhisselam görünüyor mu? Görünüyor. Hepsinde canlı Azrail Aleyhisselam alıyor mu? Alıyor. Teveffakü melekül mevt. Ölüm meleği canınızı alıyor diyor. Ayet bu. herkesin canını ölüm meleği alınıyorsa, bir atom bombası atıyorsun, 1 milyon kişi bir anda ölüyorsa, aynı anda, aynı saniyede ruhlarını alıyorsa, hepsine de görünüyor, nasıl görecek? İşte alemi misali anlamadan, ayet hadislerin çoğunu anlamazsın. Onun ruhu çok güçlü olduğundan meleğe Allah ruhaniyetine kuvvet vermiş, onun ruhu aynı anda binlerce, on binlerce yerde, 1 milyon yerde görebilir. Ve onların canını alabilir. Çünkü esas insan ruhtur. Ama ruh tek. Hazreti Ali Aleyhisselam'da tek ruhu var. Cebrail Aleyhisselam tek ruhu var. Nakşibendi Hazretleri tek ruhu var. Mahmud Efendi Hazretleri tek ruhu var. Ama ruhun tek olması onun kendinin iş yaptığına delalet ediyor. Ama bedenlerin farklı olması ruh kalıp kullanıyor. Usta aynı. Usta aynı. İstediğimi kerpeteni kullanıyor, istediğimi testereyi kullanıyor, istediğimi baltayı kullanıyor, istediğimi keseri kullanıyor, onu bırakıyor, onu alıyor, onu bırakıyor, onu alıyor. İş gören tek insan, aletleri çok. Zihninize yaklaştırmak için anlatıyorum. Dolayısıyla ruh bir ama bu beden ruhun aleti, kullandığı cisim ruhun kullandığı bir şey. Şu anda ben konuşuyorum, görüşüyorum, elimi sallıyorum, sen dinliyorsun orada kullan. Hep bunlar ruh yapıyor. Ruh çıksa senin kulağın duymuyor, benim ağzım konuşmuyor. Dolayısıyla ruh burada kalıbı kullanıyor. Bedeni, cesedi alet olarak kullanıyor. Bu bedeni kullandığı gibi eğer ruh güçlüyse benim gibi güçsüzler bir bedeni zor kullanır. Ama Mahmud Efendi Hazretleri gibi tasarruf sahibi veliler, mürşid-i kamiller, müceddidler, kavslar, kutuplar bunların ölümünden sonra tasarrufları devam ediyor. Zaten Allah-u Teala fel müdebbirâte hurâ ruhlar, bedenlerinden alakayı kesen âli ruhlar İşleri yönetenlere yemin ederim buyuruyor. Bu ne zaman bu ruhun tasarrufu da artıyor? Bedeninden ilişkiyi kestiği zaman. Ruh bedende kılıç kında gibi. Ruh bedenden çıktı, ölüm diyorsunuz ona. Ama ölüm bedene arız oluyor. Ruhlar ölümlü değil. Bu sefer ne oluyor? Ruh daha keskin kılıç oluyor. Yani daha keskin iş görüyor. Dolayısıyla bunları söyledik. Alem misali. Mesela cennette inne fil cenneti şukan tübâhu fiyat suvaru. Cennette bir çarşı var. Cennette çarşılar var. Nasıl burada kapalı çarşı, açık çarşı bilmem ne, pazar. AVM bilmem ne. Cennette bir çarşı var diyor hadis-i şerif. Orada sadece suretler satılıyor. Suret ne demek? Şekil. Ya erkek şekli, kadın şekli. Ben mesela erkek şekli beğeneceğim. Gidiyorsun oraya. Orada işte filiz gibi delikanlılardan, yakışıklılardan dünyanın en güzel suret. Suret her şey suret. İçinde ruh yok. Suret satılıyor. İşte alemin misali anlamak için söylüyorum. Sen hangi sureti istersen ruhun o suretin içine giriyor. Ondan sonra o suretle görünüyor. Bu sefer evine geliyor. Hurun maksuratun fil hıyam. Orada da cennet çadırları, cennet köşkleri, cennet sarayları. Tabii cennet çadırı deyince sana Kızılay çadırı değil. Yani her tarafı gümüş, altın, işte zümrüt, yakut, safir, pırlanta falan. Yani öyle bir kubbesi var. Sırf tek inciden. Tek inciden koca kubbe olur mu? Süleymaniye kubbesi gibi tek inciden. Cennet ora. Öyle çadırlar var, kubbeli. Köşkler, saraylar. Oraya orada kadınlar orada. Hurileri, kendi hanımı, eşi, eşleri veya dünyada birkaç eşi varsa veya cennete girdilerse tabii. O da orada. Ondan sonra bu sefer hanımı bile tanımıyor. Ulan yabancı erkek mi geldi girdi bilmem ne. Çünkü orada da namahremlik var. Öyle senin eşini bütün cennet ehli görmüyor yani. Bu ayetten o delil çıkıyor diyor Beyzavi tefsirinde. Orada suret değişti. Çünkü ruh aynı ruh. Şeklini değiştirdi, yeni bir şekilde büründü. Bu cennette var. Evliyaullah için de dünyada var. Yani cennette normal müminler için hasıl olan harikuladelikler ki bu önümüzdeki derslerde okuyacağız. Harikuladelikler yani harikulade mutat dışı yani. Alışılagelmemiş. Habolada şey diyor dedi oflu. Böyle bir tabir edilecek durumlar cennette olan şeyler dünyada evliyaullah için var. Peygamberler için, veliler için. Zaten mucize keramet demek bundan başka bir şey değil yani. Bunu anlatıyoruz. Alem-i misali anlamazsan tasavvuftan hiçbir şey anlamazsın. Çünkü ehl-i sünnetin mutasavvifesi alem ervali, alem etsem arasında alem misal, mütevessıt bir alem. Her şeyin onda nesi var? Farklı sureti var. İşte manalar ve arazlar gösterilemediği için o şekle bürünüp ilim süt şeklinde efendim affedersin deyusluk, kavatlık, hınzır şeklinde işte efendim namaz, abdest, güzel bir nurani insan suretinde Mülk suresi, Bekara suresi, güzel bir melek suretinde şekle bürünüyor. Anladın mı? Kabre geliyor. Adam sonra diyor ki Kur'an diyor Allah'ın sıfatı değil mi? Evet. Kelam kadim değil mi diyor? Kadim. Kadim demek ne? Ezeli yani evveli yok. Şu Allah'ın evveli yok. Sıfatların evveli yok. Kelam-ı kadim diyor. Allah'ın kelam sıfatı, kadim sıfatı nasıl şekle bürünüyor da? Yani Mülk suresi Allah'ın kelam-ı kadimi değil mi? Secde suresi bunlar kabirde çok, Bekara suresi çok yardım edecek mahşerde. Bunlar kelam-ı kadim. Yani Kur'an'sa kelam-ı kadim. Kelam-ı kadimse Allah'ın kadim sıfatı nasıl diyor insan şekline bürünüyor, bilmem ne geliniyor. Evliya Allah'tan bizzat bunu soruyor. O da diyor ki ey kafasız cahil diyor. Senin tilavetin şekle bürünüyor. Allah'ın kelam sıfatı şekle bürünmüyor. Bak şimdi ne kadar ince bir ilim. Senin tilavetini mesela okuyorsun ya. Peki Allah'ın kelam sıfatı, kadim sıfatı harfle mi? Değil. Sesle mi? Değil. Ehl-i sünnete göre, Maturidiye itikadımıza göre, Maturidi'nin itikadı üzereyiz. Ehl-i sünnetin Maturidiye, Eşariye aralarında çok fark yok. İkisi de Ehl-i sünnet. Allah-u Teala harften, sesten münezzeh. Allah-u Teala konuşur mu? Konuşur. Kelam sıfatı var mı? Var. Ve kellemullah Musa teklima. Allah Musa Aleyhisselam'la konuştu diyor. Kelam sıfatını inkar eden kafir olur. Ama kelam sıfatına ne diyor? Harften, sesten münezzeh. Harften, sesten münezzeh. Harften, sesten münezzehse sen tebareki okuyorsun harfle sesle. Sen okuyorsun harfle sesle. Allah harfle sesle buyurmadı onu. O levh-i mahfuza vahyetti, yazdı. Levh-i mahfuzdan Cibril aldı. Şimdi Cebrail aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl okudu? Harfle sesle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl okudu sahabeyi? Harfle sesle. Ben de size okuyorum. Tebarekellezi biyedil mülkü. Harfle sesle. Adam diyor Allah'ın sıfatı Kur'an diyor nasıl şekle gidecek bilmem ne. Be cahil adam diyor. Sen tilavet ediyorsun okuyorsun ya. Senin okuman amelin senin. Senin amelin şekle giriyor. Namaz kılıyorsun. Amelin senin. Oruç tutuyorsun. Orucu bana göster. Oruç ahirette şefaat edecek, gelecek. Nurani bir surete bürünecek. Ya orucu bana göster. Oruç nedir? Yememek, içmemek. Karından cinsi münasebet yapmadın mı? İmsaktan iftara kadar oruç oluyor. Göster bana orucu. Oruç manadır, manevidir. Maddi bir şey değil ki oruç. Oruç işte şekle bürünüyor. Nurani bir surette geliyor, sana şefaat ediyor. Tebareke geliyor, Bakara suresi geliyor, kabirde sana şefaat ediyor. Nasıl geliyor abi? Allah'ın kelam sıfatı, kadim sıfatı gelmez ki ne? Tilavet okumak senin amelin. O okuduğun amelin güzel şekle bürünüyor. Zaten kaide o değil mi? Güzel ameller güzel suretlere bürünerek gelecek. Güzel bir surette görünüyor. İşte hep alemin misal. Bak cennette bir çarşı var diyor, suretler satılıyor. Bunu daha evvel dedim, bir kere dedim ama kafanıza yaklaştırmak için. Sen oradan bir şekil veriyorsun, o şekle bürünüyorsun. Hemen senin esas insan ruhu yani ki sen canlısın. Ondan sonra kabirden öldükten sonra diriltilmişsin. Ruh bedenle çiftleşmiş. Ama sen bedenini değiştirebiliyor musun? Değiştiriyorsun. İşte Evliya Allah da 40 bedende aynı anda görünebiliyor mu? Görünebiliyor. Öldükten sonra görünebiliyor mu? Ruh zaten diri. Ölümle ne alakası var? Öldükten sonra daha çok iş görüyor. Çünkü neden? Kınından çıkmış kılıç. Bedenle zaten ilişkisi kalmıyor. Bu sefer istediği bedende görünebiliyor. Ama ruh bir. Anladın mı? Ruh bir. Tek ruh. O ruhunun arşa ulaştığından, çok zikrettiğinden, seri sürükü bitirdiğinden, işte Allah dostu olduğundan, velayette tahakkuk ettiğinden, veliliğin Allah dostluğunun gerçeğine erdiğinden vesaire vesaire. Dolu izah var. Bunları anlamadan neyi anlayacaksın? Cennette müminler genel manada avam müminler için sabit olan harikuladelikler cennete akıl erer mi yani? Yiyorsun içiyorsun istediğin kadar. Büyük abdest yok, küçük abdest yok. Gel bunu dünyada izah et. Beden belli, rakam belli, metre belli, en belli, boy belli. Nereye gidecek bu kadar ithalat var, ihracat yok. Sen şimdi bunu cennette büyük abdest yok, küçük abdest yok, say hadis. İşte bunu anlamadan maneviyatı anlayamazsın. Cennetteki haller evliyaullah burada hasıl. Bunun üzerine çok konuşacağız. Bu dersler devam ediyor. Alem-i misalin etkisi, tesiri çok büyük. Şimdi Mahmud Efendi Hazretleri, Ali Adel Efendi babamız da buyurmuş. Ben öldükten sonra kabrimin başını bırakmayın, sizi oradan okutacağım. O da gelmiş 2 sene her gün. Normalde her cuma giderdik. E tabi o ilk vefat ettiklerinde ben 60'lıyım efendim, 65'liyim efendim, babamız 60'lı. Benden 5 sene sonra olmuş. Ben zaten efendinin yanına gidene kadar 5 yaşına, 7 yaşındakileri de hatırlıyorum biraz ama o zamana kadar daha efendim babanın vefatından en azından efendim 70'ler olsa bile, 72'ler olsa bile 10-12 sene geçmiş. Ben o dönemde yokum. Yani efendinin yanında yokum. Çocuk olarak da yokum yani. Çünkü 3-5 yaşına kadar yanında değildim. O arada 5'ten sonra gidiyor geliyordum. Yani 7'den sonra kesin geziyordum beraber de. Şimdi orada Kadir Temir hocamız ne demiş? Efendim bu Yasin'i camide okusak da ruhuna göndersek ulaşmıyor mu? Ulaşıyor. E peki kar var, kış var, yayan gidiyoruz. O zaman böyle araba yok. Her gün. 2 sene. Evladım demiş. Bize buyuruyor ki kabrimin başına bırakmayın, sizi okutacağım. Ali Adel Efendi babamız, şeyhim beni oradan okutuyor. İşte o. Kabrimin başına okutur, rüyada okutur. Mesela rüya alemi alem misaldendir orada görülenler. Ama hakikat gerçeğe mani değil bu. Misal derken onun kopyasını görür. Kopyası ama ruh onun içinde. Gördüğün zaman o canlısa, sen onu canlı görüyorsan ruh onun içinde. Anladın mı? Dolayısıyla sen o hakikatini görüyorsan eğer rüyan sadık ise. Geçen derste bunları anlattık. Ne zaman rüyan sadık olur, ne zaman kâzip olur, ne zaman boşa çıkar. Ne zaman. Rüyan doğru ise bu çıkacak. İşte sadık bir rüya ise orada terbiye var, orada yetiştirme var, orada teslik var, seyri sülük yaptırma var, hepsi var. Ne diyor efendim senin torunu? Kalkmış, kabirden terbiye diye bir şey yok. Benim dedem de dese itibar edilmez diyor. Böyle bir torun Allah kimseye nasip etmesin Efendi Hazretleri'nin böyle bir imtihanı oldu yani. Makamının büyüklüğünden yani. Makamının büyüklüğünden. E şimdi bak diyor kabirden terbiye yok diyor. Nasıl terbiye yok? Ali Adel Efendi Hazretleri 2 sene Mahmud Efendi'yi yetiştirdi mi okutuyor bizi diyor. O zaman senin deden yalan mı konuşuyor? Diyor bak dedem de dese itibar yok. Anladın mı? Efendi Hazretleri'ni tekzip ediyor, yalancı çıkarıyor yani. E böyle torun ne lazım? E şimdi ondan sonra buna hürmet ne lazım? Buna efendim torun diye hürmet eden de yoldan çıkar yani. Dolayısıyla mevzu bu. 2 sene beni diyor kabirden terbiye etti diyor. Yani okutuyor bizi diyor. Bak 2 sene her gün gidiyor. Kar kış demiyor, yayan gidiyor. Çarşambadan Edirne Kapı şekline. İşte mesele bu. Mahmud Efendi Hazretleri ne buyurdu? Ben sizi kabrimden yöneteceğim. Ben sizi kabrimden okutacağım. Ben siz usulü fıkha devam edin. İlahatül usule. Ben sizinle beraber olacağım. Ben derslere geleceğim. İşte efendim yanlış yaparsanız ben sizinle Edirne Kapı'dan uğraşacağım. Bunlar kaç tane rafisi var? Bir kişi değil ki buna mütevatir olmuş ya. E bu beyanlar işte Ahmet Efe, Ahmet Gülsev abinin şeyinde. Ben daha çok iş göreceğim ölümümden sonra. Bunu kendi beyan etmiş bunlar. Ben mi uyduruyorum sana? Makam mı uyduruyorum Efendi Hazretlerine yani? Bana ne ihtiyacı var benim uydurma maaşa? Kendi makamları. Şimdi mesela alemin misaldeki terbiyelere örnekler. Bunlar çok önemli örnekler yani. Rüya aleminde. Efendi Hazretleri çok anlatırdı bunu. Ruhul Beyan tefsirinde de var. Adam kafileyle Mekke'ye giderken onlara hizmet ediyormuş. Hepsi de alimmiş. Alimler heyeti gidiyor. Bir tanesi de hizmet ediyormuş. O da Kürtmüş. Kürt başımın tacı. Ondan sonra Müslüman mübarek bir zatmış o da. Bak ne keramete erdi işte o. O Kürt olan zat. Ondan sonra işte Mekke'ye gelmişler. Her gün kürsüde bir hoca efendi çıkıyor. Sabah Harem-i Şerif'te o zaman. Yani Osmanlı dönemi. Yani daha Osmanlı'dan önce de olabilir. Her gün bir hoca efendi sohbet ediyor. Arapça konuşacak isim. İşte Türk de olsa, Kürt de olsa, Arap da olsa orada işte Arapça vaaz ediyor veya neyse. Bize bazen hangi dilden olursa olsun ilim lazım vaaz etmek için. Sen ben Türkçe biliyorum tamam da ilmin yoksa Türkçe ne vaaz edeceksin? Bu sefer buna demişler bir latife yapalım. Demişler yarın sıra sende vaaz etme sırası. Eyvah! Ya demiş ben hoca değilim, ben size hocayım demedim, şeyhim demedim. Ben niye vaaz edeyim? Olmaz demiş ya madem bizle geldin kafirlere, bizle dönmen için geri, bizimle beraber olabilmen için Sen de vaaz etmen lazım. O gece bir dertlenmiş, bir dertlenmiş, bir dertlenmiş. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüyor manada neyse. Tafsilatta yanlış şey yapmayayım. Çık, konuşacaksın buyurulmuş ona yani rüyasında. Sabah bunlar da bunlar dalga geçtiler, alay ettiler falan. Zaten o çıkma kalksa bile kürsüye falan tamam tamam sen muafsın falan diyecekler. Yani ona bir latife yapmış olacaklar. E bakmışlar bu. Kürsünün merdivenlerinden çıkıyor. Ya biri bir şey diyecek, biri bir şey. Dur bakalım ne diyecek demişler ya. Çıkmış. İlk başta başlamış. Emseytü kürdiyya ve asbahtü arabiyya. Kürt olarak akşamladım, Arap olarak sabahladım. Bu gece bana bütün Arapça ilimler öğretildi. Şimdi size vaaz ediyorum. Ama ben Ruhul Beyan'da da geçtiğini hatırlıyorum. Efendi Hazretlerimden defaatle dinledim. Mesela Medine-i Münevvere'de bir zat vardı. O Şeyh Efendi Ravza-i Mutarda Hazreti Osman Efendimiz'in mihrabının oradaki bir direğin yanında otururdu. Onu herkes tanır. Medine'de vefat etti. Epey sen oldu. Biz elini öpüyorduk, duasını alıyorduk falan. O mesela bir gecede hafız oldu. Böyle rüyasında sure ezberletilen, ilim öğretilen, bir anda müderris olan, işte bu sana Arapça bilmeyen adam sabaha Arap kalktım diyor. Alemi misal diyorsun. Alemi misalin etkisi ne? Seni okutabilir mi? Evliyaullah orada seni yetiştirebilir mi? Zaten diyoruz ya, hafızlığı tamamlamadan ölene, Ruhul Beyan tefsirinde de geçiyor, hadislerde de geçiyor. Allah Kur'an'ın ruhlarını gönderecek. Kabirde hafızını tamamlatacaklar. Mahşere hafızlığı bitirmiş olarak çıkacak. Ya bunlar hep tefsirlerde var, hadis-i şeriflerde var. İlmi tamamlanmayana, alimleri Allah ruhlarıyla öğretecek ona. Ya mahşere alim çıkacak. Ya bunun etkisi olmasa mahşere nasıl alim çıkıyor? Oradaki rüya olsa, misal olsa. Alemi misal diyorsun. Her şeyin şekle bürünmüş hali. Yoksa uyduruk hali değil haşa. Boş bir şey değil. E baksana alemi misal rüya. Rüya aleminin etkisine. Geçen derste de dolu etkisini anlattım. Burada da başka etkilerini anlatıyorum. Adam Arap olarak kalktı işte rüyasında Arapça öğretildi ona. Birçok kişi rüyasında hafız edilen ulemadan, meşayihtan, evliyadan nakiller var. Medine-i Münevvere'deki o zat bütün Kur'an ezber okuyor. Herkes dinliyor. Evvelce hafız olmadığını da bilenler, tanıyanlar var. Bir gecede bütün Kur'an ona ezberletildi. İsmini de öğrenirim. Yani Topbaş Efendiler de cemaati de onu tanıyorlar, biliyorlardı. Onlardan falan öğreniriz inşallah mübareğin ismi şerifini. Sureti gözümün önünde de tekerlekli sandalyede oturuyor son zamanda ben gördüğümde. Bir gece de hafız oldu. Bütün Kur'an. Adam 2 sene çalışıyor, 4 sene çalışıyor. Bazı mankafa olsa 20 sene de hafız olamıyor. Bu adam bir gece de hafız oldu. Alemi misal. İşte Evliyaullah'ın tasarrufu yani veyahut ruhlar alemindeki işlerin etkisi, misal aleminde okutmanın devam ettiği, Mahmud Efendi Hazretleri bizi yönetiyor diyoruz. Kabirden okutuyor diyoruz, yönetiyor diyoruz. İşte rüyamıza geliyor vesaire tembihat gönderiyor. Başkasının rüyasına giriyor bize. Biz uyanıkken görüşecek makamda olmadığımız için yani alıcıda sıkıntı var. Vericide sıkıntı yok. Biz alıcı olarak bazısı uyanıkken de gören var şu an. Ha ben de alıcı yoksa ben göremiyorsam bu benim kusurum. Keşfim açık olacak kadar makama yükselseydim Efendi Hazretleri'ni açıkça görürseydim. Ama bana da rüyamda görünüyor. Yönlendiriyor beni mesela. Ne yapacağımı öğretiyor. Birçok mesele ben şu anda rüyamda gördüğüme göre hareket ediyorum. Onun için şimdi burada İmam Suyuti'nin Risalesinden ders devam ediyoruz. El Mu'teli fi Taaddudi Suveril Veli isimli risalede diyor ve akbar Şeyh Cemalüddin İbni Şeyh Ebu Abbas Mürşi Ebu Abbas Mürşi Hazretleri çok büyük. Onu kaç kere anlatıyorum. Ebu Hasan Şazeli Hazretleri'nin direkt halifesi Mubaşir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le devamlı uyanıkken görüşen ve bu elimle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini tuttum diyor. 600 sene sonra vefatından Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir an Resulullah gözümden kaçsa diyor kendi Müslüman sahibi. Yani çok büyük makam sahibi Ebu Hasan Şazeli ile Ebu Abbas Mürşi. Onun oğlu Şeyh Cemalettin Hazretleri anlatıyor. Müridi Şeyh o da Ebu Abbas'ın bir müridinden anlatıyor. Müridi de kim? ve Şeyh Necmuddin İsfahani Hazretleri. Şeyh Necmuddin İsfahani Hazretleri çok büyük bir zat. Adı Abdullah İbni Muhammed. Ondan sonra Mekke'de mücavir kalmış. Vefatı 721. Yani hemen hemen aşağı yukarı 700 seneden fazla evvelce vefat etmiş. İmam, kıdve, önder, Şeyhül Haram, bütün Mekke'nin şeyhi kabul ediliyor. İmam Şazeli'nin halifesi Ebu'l-Abbas Musa Hazretleri'nin sohbetinde bulunmuş. Çok vakarlı, heybetli bir şeyh efendi. İnsanlardan biraz uzak dururmuş, geri çekilmiş. Şafii mezhebinde büyük fakih derece, ilmi usul, usulü fıkıhda bari, yani çok yüksek seviyede bir allame-i cihan, Necmuddin İsfahani. Ve ve racülün kebirun meşhurun diyor. Bak İmam Suyuti'nin kitabında. Çok büyük, çok meşhur bir zat. Ben eski birçok kitapta onu duymuştum. İsminde geçiyor. Ennehu o kâne yara görüyordu. Şeyh-i Ebu'l-Abbas, Ebu'l-Hasan Mürsifi Menami, uykusunda görüyor. İşte Alem Misal'in devresi. Ve Rabbi onu terbiye ediyordu. Yani manen yetiştiriyordu. Ve yara sonra onu fi alemil gayb kezalik. Gayb aleminde bu şimdi rüya değil. Çünkü rüyada da fi menami rüyada görüyor. Sonra gayb aleminde görüyor. Gayb aleminde zuhurat deniyor ona. Keşfi açık görüyor. Kezalik aynı böyle mesafeler aralarında uzak olsa da binlerce kilometre olsa da mesele değil. Gayb aleminde keşifle görüşüyor. Ve Rabbi yine onu terbiye ediyordu. Ve emru ona emirler veriyordu. Ve enahu ona yasaklar veriyordu. Şunu yap, şunu yapma vesaire. Şu gelecek, şu gidecek. Ve ennehu kendisi safara yolculuğa çıktı. Min biladil acem ila biladil Mısır. Acem biladında İsfahani, İsfahan, Acem Fars diyarı ise şimdiki İran'ın olduğu bölgelerden Acem biladı. Acem şehirlerinden çıktı. İla biladımıza Mısır'a gel. Ebu'l-Hasen'in, Ebu'l-Abbas'ın Mürşid Hazretleri nerede? Mısır'da duruyor. İskenderiye'de. Orada deniz kenarında cami şerifte, kabri şerifi ziyaret ettim elhamdülillah. Ebu'l-Abbas Mürşid Hazretleri Mısır'da. O İsfahan tarafında. O zatı hiç görmemiş. Fiziken. Beden cismen buluşmamış. Ama gayb aleminde ondan terbiye almış. Seyri sülük almış. Rüya aleminde seyri sülük almış. Ve bekiye tebessaru fil meşayih. Şimdi Mısır'a geldi. Çok o zaman çok ulema evliya var. Yani Ebu'l-Hasen Şazeli Hazretleri dönemi, ondan bir sonraki dönem. Meşayih dolu. Hepsini tek tek ziyaret etti. Yani acaba beni yetiştiren, mana aleminde, misal aleminde, gayb aleminde beni terbiye eden, seyri sülük yaptıran kim? Onu görüyoruz. Suretini gördürüyor ya da gaybde ama gitti gitti hatta arası şeyh ellezi kâne yedî fîl melâm ve fî alemin gayb. Rüyada bana gelen şeyh kimdir? Gayb aleminde bana gelip yetiştiren o gayb aleminde olan yaka zaten uyanıkken oluyor. O rüya değil. Çünkü o zaman rüya olsaydı alemi gaybı tekrar atfetmezdi ona çünkü rüyanın içine dahil olurdu. Gayb aleminde gelen kim? Gezdi gezdi, göründü, baktı, etti. Felemma vasal ila diyari Mısır'a, Mısır topraklarına ulaştı. Dehale ale Şeyh Ebu'l-Abbas Mürsi İskenderiye geldi tabi. Ebu'l-Abbas Hazretleri'nin sohbetine, huzuruna girdi. Girer girmez işte buydu. Ama mesele bir şey yok. Ta o bir şey konuşmuyor. Ta dünyanın ucundan gelmiş ziyarete. O da bir şey demiyor. Dedi gel dedi. Yaklaştırdı onu yana. Necmuddin İsfahani Hazretleri'ne. Fıs fıs fıs fıs fıs. Bütün müritler, halifeler, pş, dünya yıkıp. Bu ne ya? Geldi buna ne sır verdi, veriyor acaba? Fe eserra lehu bi cemi'i ma kâne yecri lehu ma'u fil menâme fi alemil gayb. Ebu'l-Abbas Mürşid Hazretleri rüyasında ona neler öğrettiyse, seyri sülük yaptırırsa onların hepsini ona kulağına söyledi. Tek tek saydı. Gayb aleminde yaka zaten uyanıkken buluşmalarında keşfiyle sabit olan ilimle. Dedi ki bi cemi'i ma, bak bi cemi'i ma öyle bir iki şey değil. Bir iki şey bile yeter keramet göstermesine. Ama onlar fiziken görüşmemişler. Dedi ki sana ben şöyle dedim. Şöyle yaptım seni, şöyle terbiye ettim seni. Yola koydum seni. Seni sürüyor sana. Yaptırdım falan. Şimdi bu sen buna normal bir adamın rüyası diyebilir misin? Normal bir adamın hatta işte zaten keşif meşif normal adamın işi değil de kayıp aleminde diyor, beni diyor terbiye ediyor diyor. Hiç tanışmıyoruz diyor. Peki biz bu kadar tanıştığımız, görüştüğümüz, hayatımız, ömrümüzü vakfettiğimiz, yanında geçirdiğimiz Mahmud Efendi Hazretleri vefatından sonra niye bizle ilgilenmesin? Niye ilgisini bıraksın? Madem ruhu arşa ulaşmış külli ruhlardan, Allah'ım kendi beyan etmiş onu zaten, vaat etmiş, ben size uğraşacağım demiş. Bu kadar basit. Galemin yine nakiller devam ediyor. Ve hakaliye Şeyh Muhibbuddin el-Taberi, Muhibbuddin Taberi Hazretleri, tabii bunlar İmam Suyuti'nin evliyadan, ulemadan nakilleri. Bu Muhibbuddin Taberi'den işte Abdülhaffar Kusi olabilir vesaire meşah naklediyor. El mühim İmam Suyuti gibi ilmine güvenilen Hatimetül Muhaddisin olan Hatimetül Huffaz hadis hafızlarının sonu kabul edilen böyle bir Allame-i Cihan bunları naklediyor. Şimdi Muhibbuddin Taberi bu da çok büyük bir zattır. Bende çok kitapları var. Sonra o da Mekke'de kaldı. Şeyhül Hicaz. Hicaz bölgesinin şeyhi. Şu 600'ün sonlarında yani vefatı. Hadislerde ondan sonra hafız, hadis hafızlarından biri. Hadis hafızlarından Muhibbuddin Taberi. Meşhur Taberi değil. Meşhur Taberi İbn-i Ceriri Taberi. O Taberi tefsirini yazan, Tarihül Ümem'i yazan o 300'lü. Bundan evvel o. Bu ayrı. Buna Muhibbuddin Taberi. Fıkıhta çok zirve. Ondan sonra Şeyh Mecduddin el-Kuşeyri Hazretlerinin yanında bulunmuş. O şimdi anlatıyor. Bak alemi misaldeki etkileri, tepkileri anlatıyoruz. Evet. Kâneli alâ racun deynün diyor. Şimdi bir adamdan naklediyor. Bir adama borcum vardı diyor. Fecidü etegâzâhu. Yok. Bir adamdan alacağım vardı diyor. Kâneli alâ racun. Bir adamdan alacağım vardı diyor. Fecidü etegâzâhu. Gittim ki yani alacağımın günü doldu, vakti doldu. Borcunu öder misin? Diye alacağım tahsile gittim. Fecidü aynı diyor. Ebu Bekir Muammer radıyallahu anh fe ve kafîm. O arada laf açıldı işte yanında Ebu Bekir ile Ömer Efendimiz'den bahis geçti artık herhalde birileri de vardı. Kalktı diyor Ebu Bekir ile Ömer Efendimiz demek Şii'di herhalde. Çünkü başkası Ebu Bekir ile Ömer'in aleyhine konuşmaz. Radıyallahu anh'ın aleyhine konuşturuyor. İşte artık o alacağını aldı mı almadı mı o konuyu söylemiyor. Feracat-ı muhtemmen çok üzüldüm, çok gamlandım, kederlendim diyor. Bir şey de yapamadı demek işte alacağını da tahsil etmek için veyahut gücü yetmedi. Çok üzer insanın bu şey. Feraytu Resulallahü sallallahu teala. İşte ondan sonra uyudum. Resulullah gördüm diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhibbuddin Taberi Hazretleri bunu bir zattan, büyük velilerden bir zattan naklediyor. Resulullah bana dedi ki rüyamda diyor şimdi bak. Şimdi rüyanın alemi misalin etkisinin tesirini yani Efendi Hazretleri farklı bir surette görünürse veyahut da şimdi vefatından sonra şekle bürünüp görünürse onun etkisi olmaz, bağlayıcılığı olmaz. Sen öyle zannet. Ne kadar etkisi var bak. Ben küntende filan ve ceramülü keyte ve keyte. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sen falan adamın yanına gittin. Onun yanında şöyle şöyle laflar açıldı. Öyle mi? Yani Hazreti Ebu Bekir ile Ömer'in aleyhine konuştum. Kultu nâm. Evet ya Resulallah. Kale Resulullah buyurdu. Rüyada oluyor bu rüya. Alem misal. İzzet fezbah. Git onu boğazla dedi diyor. Boğazını kes. Ve ne haberini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyada bana verdi şufreden bir keskin işte şey. Bıçak. Fezebdü ben de gittim diyor. Bu rüya devam ediyor. Gittim fezebdü çağırdım onu diyor rüyada. O da geldi diyor. Ve azcatu yatırdım aşağı. Sümbezebatu kıtır kıtır kafasını kesti. Festeykazdu bir de uyandım. Ulan rüyaymış. Rüya ama vette müyeccü alakef. Elimde kanlar akıyor. Uyandı. Kaside-i Bürden İmam Busir Hazretleri'ne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyada elini sıvazladı da ondan sonra uyandı bir de baktı. Bürde, kaside bürde niye deniyor? Bürde hırka demek. Bürde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hırkası verdi ona. Rüyada verdi. Ama uyandı. Hırka evde. Her taraf mis kokuyor. Ya bir uyandım diyor, baktım diyor, elimden kan akıyor. E ben uyuyorum burada, bir şey yapmadım. Felem me asbah, neyse dedim diyor. Gecenin bir yarısıydı diyor. Sabah oldu hani gün ışıdı. Kultu kendi kendime dedim ki diyor, leh düvenne liyum sıra masune abi. Ya bir gideyim bakayım bu adamın başına bir şey mi geldi acaba? Rüyada böyle bir şey gördüm ama fiziken de kan elim.

bulundu. Fezebahu felem nedirme zebahu. Kesmişler onun boğazını ama kim kestiğini bulamıyoruz. Faili meçhul kaldı. Yani evde de kim falan. Feteytu eledehu. Oğluna geldim. Fekultedim. Ene vallahi zebahtu ebakum. Bi izni Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın izniyle babanızı ben kestim dedim. Ya şimdi ben kestim derken fiziki manada gidip başında durup kesmedi. Oradan rüyada kesti. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem git kes onu dedi. Ama uyanınca elinden niye kan akıyordu? E şimdi bunun izahı var mı? Geçen derste dedim ki aklınız mantığınız durur. Ama bunu Muhibbüddin Taberi gibi bir hadis hafızlarının en önemlilerinden ve fukahadan bir zat Şeyhul Hicaz söylüyor. Ve bunu Abdülgaffar Kursi naklediyor. Ve bunu diğer meşayih naklediyor. İmam Suyuti naklediyor. Şimdi dahası da var. Şerif yani Efendim sallallahu aleyhi ve sellem torunlarından yani etkiyi söylüyorum. Misal alemi deme, rüya alemi deyip geçme. Anladın mı? Rüya alemi derken misal alemi rüya aleminden geniş. Rüya alemi onun içine bir bölüm sade. Misal alemi uyanıkken de görüşüyorlar. Yani surete bürünüyor, geliyor başka bedenle senin yanında öbür bedeni kabrinde yatıyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bedeni şerifi kabri şerifinde çürümemiş duruyor taptaze hayatta. Ama aynı bedeniyle arş-ı alada aynı anda, aynı bedeniyle makam-ı Mahmud'da, aynı bedeniyle de uyanıkken İmam Suyuti 70 küsur 75 kere görüştü uyanıkken. Halbuki ondan da kadar Efendim sallallahu aleyhi ve sellem 900 sene sonra vefatından. Anladın mı? Etkinin şeyini anlatıyorum. Şerafüddin Muhammedül Keltemi Hazretleri. O da amcası Fahru Şeref Hazretleri'den naklediyor. Bu zat diyor. Raytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil menam ve Ebu Bekir ve Ömer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda gördüm. Bu rüya bir şey yok. Ama alemi misaldeki dönen olayları anlatıyorum. Ve Ebu Bekir ve Ömer önündeydiler. Ve beğendi. Önünde bir şahıs var. Adı İbn-i Metin. Bu İbn-i Metin künyesi yani. Bu adam için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor, ortaya soruyor. Bu ikisinin aleyhine konuşan cezası ne? Fekale Ali'yün. Hazreti Ali de orada demek. Hazreti Ali dedi ki Ebu Bekir ile Ömer'in aleyhine konuşan yücezzunuku, boynu kesilip vurulması lazım dedi diyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem huzu tut o zaman bunun boynunu diyor. O İbn-i Metin'in. Femesekti yücünü. Ben de diyor kulaklarından tuttum. Ve hasurası başında aldım. Festeykazdu. Daha bir şey görmedim. Uyandım diyor. Anladın mı? Yani boynu vurulacak Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi diyor. Bu gören Fahru Şeref Hazretleri. Fahru Şeref Hazretleri ne diyor? Hazreti Ali fetvayı verdi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ahkamı sordu. Hazreti Ali fetvayı verdi. Efendimiz soruyor yani öyle. Tescilliyor işi, şahitliyor. Hazreti Ali cevabını verdi. Hazreti Ali cevabını verince bu Fahru Şeref Hazretleri'ne rüyada bu rüyada tut dedi şunu. Ben de kulaktan tuttum. Başını tuttum diyor. Birden diyor festeygazı uyandım diyor rüya. Uyandım ama fevecettur rasemay. Baktım diyor. O İbn-i Metin denen adam kimse onu tanımıyor. Rüyada görüyor. Baş yanımda diyor. İşte sen of lügatıyla habolata şey diyebilirsin. Ama ben bunlara iman ettim. Şimdi solcular, bilmem neler, şucular, bucular bunları dinlese ne diyecek? Vay bunlar ne hurafelere inanıyor. Ne hurafesi be. Asaletin ta kendisi. İmam Suyuti bunu naklediyor ya. Ondan sonra o da Muhibbuddin Taberi'den. Muhibbuddin Taberi Şerefüddin Keltemi'den, o Fahru Şeref Hazretlerinden. Sen ne diyorsun ya? Senetli, isnatlı olay bu. Ondan sonra diyor, ne yapacağım? Fecaltü hatta tastin. Onun başını diyor bir tasın altına koydum. Becidülü veldi, oğluna gittim. Fekultin tarif ve bake. Bak Arapçadan niye okuyorum? Dinleyenlerin içinde hocalar var. Doğru mana veriyor mu diye kıyas yapsınlar yani beni kontrol etsinler. Babanı tanıyor musun dedim diyor.

0: Fakat annem babam tanımaz olur muyum? Tabii tanıyorum dedi. Fatlatu şey sarmış babasının kafasını. Gösterdim kafasını diyor. Fena zararlı. Sen başa baktı. Fekaleli bana dedi. Ebi bu benim babam dedi diyor ya. Bu burada değildi diyor. Ondan sonra babası Bağdat'ta. Bu olay yaşanıyor Mısır'da. Ebi Hufye'den, Cebi Hufye'den babam yani bize haber vermeden Mısır'a mı geldi de sen de onu buldun bir yerde de kessin kafasına getirdin bana dedi diyor. Öyle ya, bizim bildiğimiz Bağdat'ta şu an yolculuğa çıkmış gitmiş oraya. Ve ente katel diyor. Demek babam diyor gizlice geldiği de sen onu yakaladın ve ente katel sen öldürdün. Ya gizli derken bizim haberimiz yoktu demek geldiğinden. Babam buradaymış diyor. Fekultu lehu ben de oğluna dedim ki ene raytu keza ve keza ben şöyle şöyle rüya gördüm. Ben Bağdat'a Mağdat'a gitmiş değilim. Ve kâne bu bir Bağdat. O zaman babası Bağdat'taymış. Fekale oğlu dedi ki bana teruhu maya ila Bağdat. Ya benim babamın öldüğüne dair bize bir haber gelmedi. Babam Mısır'da değil. Sen babamı nerede bulduğunda kafasını keseceksin. Ya ben zaten rüyada gördüm diyorum sana. Kafasını kestim demiyorum ki diyor. Ama böyle iş olur mu dedi ya. Gel o zaman benle Bağdat'a gider misin? Mısır nere, Bağdat nere? Bunlar kolay işler değil. Ve tekşifu liyazil kaziyete. Bu mesele yani, bu meseledeki hüküm nedir? Bunu bana izah etmen lazım. Gidelim bakalım, babam kafasını getiriyorsun, baban öldü diyorsun. Fesafertu mahu Fahru Şeref Hazretleri andı. Ben yolculuğa çıktım. Min Mısra ila Bağdat. Mısır'dan kalktım, Bağdat'a gittim. Fesale amvalidi, o oğlu babam, babasının tanışlarını buldu. İşte babam nerededir, nerededir, babasını sordu. Fakilelehu, çocuğuna dendi ki, validuke katelehu gulamu, senin babanın yanında gezen bir köle vardı, o bir gece öldürdü. Onlar da şimdi faili malum arıyorlar. Yani. Fakat duriba darben şediden, o köleye çok dayak atıldı, itiraf etsin suçunu diye. Fekale fiyeyi velâ ekarra. O ikrar etmedi. Ya adam niye ikrar edecek? O öldürmedi ki. O öldürmedi ama şey, yanında o gezdiği için, hizmetinde bulunduğu için. Efendim sen öldürdün dediler. Dayak, dayak, dayak, dayak. Adam da demiyor. Yok ben öldürmedim diyor. Fekale çocuğu dedi ki fiyeyi vaktin kutile. Yani hangi vakit, hangi ay, hangi gece, hangi gün mesela, perşembe, cuma, hangi gece öldürüldü dedi. Oğlu soruyor. Kim öldürdüyse yani. Fakile dediler, fil leyletil fülaniyeti leyletil raşşerifu fiyya rüya ve kânu izzâke bi Mısra. İşte onlar da Mısır'dayken o Fahru Şeref Hazretleri, o da seyitlerdenin rüyayı gördüğü geceyi aynen anlattılar. Daha tabii uzun yıllar geçmedi arada. İşte birkaç haftada Bağdat'a gitmişlerdir. Şu gece dediler. Çocuk bir baktı. O da geldi babasının başını getirdiği sabahın işte gecesi. İşte mesele bu. Onun için kardeşler اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ kayba iman eden kullarım diyor. Görmediklerine iman eden kullarım diyor. Ruhu görüyor musun? Görmüyorsun. İnkar etsen kafir olursun. Kur'an'da vesselin yani ruh kulli ruhu min emri bir ayet var. Melekleri görüyor musun? Cinleri görüyor musun? Görmüyorsun. Allah'ı görüyor musun? Cennet cehennem yok. Hepsi kayba iman. Sen kayba iman bir adam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonraki tasarrufunu nasıl inkar edersin? Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarrufları görüyor musun? Adama dedi ki ton kestir. Rüyasında kestirdi. Adamın boğazı kesilmiş bulundu. Öbürüne ne yaptı? Tut dedi kafasını kulağını dedi tuttu. Ondan sonra adam uyandı mı diyor. Daha ne olduğu belli değil. Baş yanımda diyor. Adam Bağdat'ta gövdesi. Baş Mısır'da geliyor. Çünkü neden? Rüya Mısır'da görüldü. Fahru Şeref Hazretleri. Şerif Fahru Şeref Hazretleri gördü. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonraki işlerinde tasarrufları olsa da böyle fiziki manada etkisi olmaz. Nasıl olmayacak ya? Başını kesti adamın Bağdat'tan. Bir de şu anda dünyada bile Bağdat'ta başını kessen Mısır'a getirene kadar kaç saat geçer? En azından uçakla, en hızlı uçakla şimdi gelsen bile. Dakikada baş elinde ya. Adam rüyadan uyandı, baş elinde ya. Sen ne konuşuyorsun? Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi mahsus bu işler? Değil. Mucize olarak peygamberde zuhur eden, velide de keramet olarak hasıl olur. Ehl-i sünnetin kaidesi bu. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde ne tasarruflar devam ediyor? Vefatından 700-800 seneden fazla geçmiş. Şimdi Mahmud Efendi Hazretleri daha 3 sene oldu, 4 sene oldu. Böyle mübarek zat. Bir de haber vermiş. Ben sizinle uğraşacağım. Ondan sonra ben derse katılacağım. Ben sizinle ilgileneceğim. Bunları da beyan etmiş yani. Öldükten sonra kılıç kırından çıkmış olur. Ben daha çok güçleneceğim. Bunların da şahitleri var. Ben buna niye iman etmeyeyim şimdi? Mahmud Efendi Hazretleri benim mürşidim, yalancı bir insan değildi. Onun tasarrufunu inkar eden oğlu da olsa, torunu da olsa, en yakın akrabası da olsa onlar kezzaptır. Mahmud Efendi Hazretleri saduktur, sadıktır. Onlar tasarrufunu inkar eden, kabirden terbiye yok dedi torunu. İşte onlar kezzap oluyor. Allah onları da bu yalan yanlış hallere düşmekten, düşmüşler zaten de muhafaza eylesin demeyelim, ihraç eylesin, o halden çıkartsın. Allah onları da o halden çıkartsın. Fazlu keremiyle. Demek Evliyaullah'ta ne vardır? Böylece teşekküller var. Yani şekillem, teşekkül demek Türkçe'de biraz teşkilat kurmak anlamında kullanılıyor da öyle değil. Esas yani Arapça manası teşekkül şekle bürünme anlamına geliyor. Anladın mı? Onun için burada çok önemli bir ders daha yapmış olduk.
1: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Anahtar teslim mutluluk.
9: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.
8: Anahtar teslim mutluluk.
4: geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153 SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
12: Şura Fıkıh Kurulumuz yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
0: Aleyhisselam Efendi babamızın kelamıdır. Din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
13: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
0: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
14: Haydar, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevi'ni kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevi'ne siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
15: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
16: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
17: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
18: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
19: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
20: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
21: Ecir
20: ediyor.
21: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
22: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
0: Mesela Gazi Abdülgaffar, Abdülgaffar Kursi Hazretleri, onun çok önemli bir eseri var. Bütün hocalara ilim ehline ben onun eserini tavsiye ederim. El-Vahid, kitabının adı El-Vahid fi Sülüki Ehli Tevhid. Yani iman ehli, tevhid ehlinin tarikatta, tasavvufta, manevi seri sülükü hakkında yazılmış kitabından El-Vahid. Anladın mı? Bu zat Şeyh Abdülgaffar Hazretleri diyor, İmam Suyuti anlatıyor şimdi. Dedi ki diyor, Hakali Şeyh Abdülaziz, bana Şeyh Abdülaziz Hazretleri, Abdülaziz çok büyük, İmam Şahrani de onu yazıyor, El-Menufi. Yine Mısır meşayihinden Abdülaziz Menufi Hazretleri bana nakletti diyor. Enne Şeyh Ebu Abdillah el-Kureşi, Şeyh Ebu Abdillah el-Kureşi, bu da çok meşhur. Ebu Abdillah el-Kureşi adına ataklar yapsa tasarrufu devam ediyor. Anladın mı? Ben de biliyordum onu, hatta kullanıyordum. Kayıp bulmak için bir şeyin kaybolduğu falan ruhaniyete hemen yardıma geliyor. O şey şimdi unuttum, bir dahaki derse inşallah hatırıma gelir. İbaresi de vardı. Şeyh Ebu Abdülhak Kureşi tezevvece Mübnedi Ahmedi Ashabi müritlerinden birinin kızıyla evlenmiş. Fakat o kıza nasıl görünmüş? Yani ama azizem cüzam hastası ve kör vaziyetteyken. O kız da onu kabul etmiş. Büyük evliya demişler, şudur budur, kabul etmiş. Cüzamlı zaten yanına yaklaşamıyorsun, bulaşacağız. فَلَمَّ اَحْضَرُوَا لَيْلَةِ الْبِنَا. Neyse kızı getirmişler. Bina zifaf demek Arapçada. Zifaf gecesi, bena bi, aleyhi bena bihi, yani onunla birleşti demek. Zifaf gecesi kızı getirmişler. وَخَرَجَ نِسْبَتُ. Kızı getiren kadınlar yandan çıkmışlar. Refakat ediyorlar ya işte. Acemilik var, yabancılık var, çekmesin diye. Kadınlar çıkmışlar. دَخَرَ الشَّيْخِ اِلَى الْمِرْحَاز. Şeyh Efendi gusülhaneye, abdesthaneye girmiş. Ve karaca bu şahabı çıkmış genç. Cemil-i sureti. Sureti çok güzel. Bir siyabin hasenetin. Güzel elbiseler falan acayip. Kız demiş ya biz Allah dostudur, velidir diye amalına, çuzamına bakmadık. Bu ne çıktı şimdi? Bu o değil ki. Feseterat veca. Hemen o hanım mı olacak kadın? Yüzünü kapatmış. Yani köye eşiyle zifaf gecesi olduğundan yüzü açıktı. İşte soyunacaklar, edecekler. Birden dön. Demiş dur demiş, ben demiş. Geliyorum demiş. Amca sahneye girip çıkmış. Allah Allah. Kadın hemen fesedara demiş. Yüzünü örtme. La la testüri. Örtme örtme dedi. Ene baluki enel kureşi. Ben Ebu Abdillah el-Kureşi'yim. Senin kocanım dedi ya, yabancı değil. Ondan sonra kadın ya yok yok diyor, yüzünü açmıyor. Ve halefela, yemin etti ona. Vallahi billahi falan. Ben senin kocanım, ben Ebu Abdülhak uğraşayım. Kâlet lehu. Kadın dedi ona, fema hazelal, bu ne ya, bir sene ama eczem diye aldık. Böyle nasıl çıktı? Fekalela dedi ki ona, ebka maki ala azil haleti. Esasen Şeyh Ebu Abdillah el-Kureşi Hazretleri kendisi fiziki hayatında, tamam mı, amaymış. Fiziki hayatında gözü görmüyor. Gözleri engelli, kör. Bir de cüzam hastalığı da varmış. Fiziki hayatında yani. Kız onu ya Allah dostu koca Ebu Abdillah el-Kureşi diye radıyallahu anh denen adam yani. O zaman da bu zamanda da. Onun için Allah rızası kabul etmiş evlenmeyi. İşte bak. Hal böyle olunca demiş. Ne oluyor ya? Dedi ki, ebka maki ala zil haleti. Sen Madem ki Allah rızası için ama elzem adamı beni kabul ettin. Ben seninle olduğum zaman Allah Teala benim ruhuma tasarruf verdi. Başka bedende görüneceğim. Genç, delikanlı, güzel. Bu suretle seninle birleşeceğim, edeceğim. Karı kocalık yapacağız yani. Ondan sonra ve me'annâse alâ tilkel hâlet. İnsanlar yanındayken amalık ezzemliyim devam edecek ama sen, sana Allah Teala ikram olarak tabii, yani Ebu Abdel Kureyş'in kerameti tabii. Ama kadının da ihlası ve niyeti yani. Şimdi bunu efendim açıkça Şeyh Abdülgaffar Kursi Hazretleri, Abdülaziz Menufi Hazretleri de, o da Şeyh Ebu Abdel Kureyş'ten, hepsi senetli, bu isimleri zikredilenler var ya, bunları gidin kitaplara bakın, kaynaklara bakın, onlar hakkında, bu isimleri geçen insanlar hakkında, Muhibbüttin Taberi kimmiş, Abdülaziz Menufi kimmiş, Fahru Şeref, bunların hepsinin dolu menakıbı var. Bunlar tanınmayan, bilinmeyen insanlar değil. Onun için manalar ne yapar? Efendim, suretlerle şekillenir ve böylece Allah-u Teala ona efendim her şeyin manevi alemde bir sureti var, üzerinden dersi gidiyoruz. Bu dersten devam ediyoruz ve böylece alemi misaldeki tesirlerden, etkilerden bunlar ahirette, cennette, geçen derste de anlattım. Veyahut da bu derste cennette bir çarşı var. Orada suretler satılıyor. Cennette demek adam surete aynı ruh farklı bedene bürünebiliyor mu? Bürünüyor. Cennette olan Evliyaullah dünyada oluyor. Bak ne diyor İmam Suyuti Hazretleri, ondan sonra Abdülgaffar Kursi Hazretleri vesaire nakiller yapıyor. Ve kullu ma yaqa'u li evliya illa ma vakaru adetuna. Velilerden hangi birine harikulade keramet kabilinden bir şey vuku buluyorsa fe inne vaadetun fi alemi berzahı ve alemin ahiret. Burada harikulade diye millet vay anasını nasıl iş habole taşıyor falan, keramet görünce bütün millet ayağa kalkar yani. Şimdi elini ateşe soktu yanmadı falan. Oo, bu adamı havaya kaldırdılar. Dünyada bir evliyanın gösterdiği kerametler yani harikulade olaylar, onlar kabir aleminde, berzak aleminde, bir de ahiret aleminde yani. Berzak, ahiretle dünya arası. Yani ölenler için. Beden olarak, fiziken dünyada da ruhlar alemiyle temas olduğu için ölülerin bedenleri, onun için berzak oluyor. Arada orta bir yer, geçit. Berzak alemi, kabir alemi yani. İşte kabir aleminde, ahiret aleminde bu işler normal, adet. Yani şu anda dünyada evliyanın gösterdiği harikulade bir olay var. Harikulade ne demek? Mutat dışı, görülmemiş. Kimse yapamaz. Ha. O işte kabirde ve ahirette bunlar normal oluyor zaten. Burada harikulade keramet. Ahirette müminlerin hepsine böyle kerametler verilecek. Cennete girenler. Evliya olması şart yok da tabii cennete girdiğine göre umumi evliyalıktan nasibi var tabii. İmanlı kurtarmış. Şimdi felemmâ kâne lil evliya nasibun muhakkakû min tilkeddâr. Evliya Allah'ın kalpleri nerede? Ahirette. Bedenleri fiziken seninle oturuyor. Kalbi seninle mi? Ruhu seninle mi meşgul oluyor? Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Risale-i Kusur'da vesaire. Meşayih Efendi Hazretleri'nden çok okuduğu ebdânûn fid dünya ve kulûbun fil ahir. Bedenleri dünyada, kalpleri ahirette. Kalpleri ahirette olunca, ruhları ahirette düşürünce ahiretin hükmünü alıyor. Oradan güç alıyor. Oradan aldığı güçle ne yapıyor? Oradan aldığı tasarruf ve güç ile burada cennette olan harikulade işler gibi işler göstermeye başlıyor. Dolayısıyla zaharat aleyhim asaru fi azittar. Normal Müslümanlara cennette zuhur edecek harikulade eşsiz olaylar, işte demin söyledim, burada söyleyeceğiz. İşte lezzetinin devam etmesi. Dünyada lezzet devam eder mi? Yiyorsun, boğazdan aşağı gidiyor, tadı gitti. Tadı gitmese zaten bir daha yemezsin. Tat duruyor nasıl olsa. Niçin yiyoruz esasen? Lezzet almak için. Lezzet nerede çalışıyor? Şuradan boğazdan aşağı geçene kadar. Mideden sonra külfete dönüyor. Nasıl çıkaracağım diye düşünüyorsun. Şimdi lezzet, o lezzetin kalıcılığı cennette var. Dünyada olabilir mi? Ama evliyaullah dünyada olabilir diyor. Cennette umum Müslümanlara olacak harikuladelikler dünyada hususi evliyaya olur diyor. Çünkü onların eserleri üzerine zuhur etti fiyazitler bu dünyada. Ve inkâne öne halgan lil avâidi. Dünyada bunlar keramet harikulade sayılsa da feyye fî dilgeddâr zaten cennette ve ahiret aleminde adetün lehum fî cemî ahvâlim. Bütün hallerinde ve harekâtim, hareket yapmalarında ve sekenâtim, durmalarında, kalkmalarında, yemelerinde, içmelerinde. İşte anlatıyor. Mesela لِيَنَّ خَرْقَ الْعَادَمِ الْاَحْوَالِ اَهْلِ جَنَّةِ Eşsiz olaylar, dünyada yaşanamayacak olaylar, harikuladelikler cennet ehlinin hallerindendir. لِيَنَّ عَادَتُمْ فِي مَاكِلِهِمْ وَمَشَارِبِهِمْ وَمَنَاكِحِهِمْ وَشَهَوَاتِهِمْ Cennette yaşanacaklar, sahih hadislerde, ayetlerde bildirilenler, yemeleri, içmeleri, evlenmeleri, cima etmeleri, şehvetten tatmin etmeleri hususunda duymadık mı? Siz duymadınız mı? Hatta inne şahs minhum tahturu lehul hatra fi şevat fe hine yahturu lehu zâ gecidu indehu min gayri külfetin. Aklına mesela ne geliyor? Ya şimdi bir kaz eti iyi gider. Veyahut kuzu eti. Aklından geçtiği anda sahih hadis pişmiş dumanı tüter vaziyette cennette önüne gelmeyecek mi? Havadan uçan kuşa bakacak bu ne güzel yenirdi. Kuş hemen önüne gelmeyecek mi? Bunlar sahih hadiste var. Bu dünyada olursa ne derler buna? Dünyada olsa keramet derler. Ama ahirette buna keramet deme lüzum yok. Çünkü neden? Normalleşiyor. O, istediği şey önüne geliyor. Sonra ve kedel geçse mu'un ve basarum. Cennetteki işitme, cennetteki görme. İdiye şerü kullu vâdimu cemî'al müstehsenât alâ ihtilâf envâ'yâ ve ecnâsâ bihasebü mâ atâllâhu teâlâ mine rutbeti fî tilkiyettâr. Allah cennete girenlere ahiret yurdunda verdiği rütbeler var. Herkes bir değil. Peygamber ayrı, sıddık ayrı, şehit ayrı, alim ayrı, salih ayrı, veliler. Mertebeleri var. Allah'ın o yurtta onlara vereceği mertebelere göre herkes türleri farklı, cinsleri farklı, şekilleri farklı. Bütün müstehsenat yani gözün görüp güzel bulduğu ve lezzet aldığı, kulağın işitip hoş karşıladığı ve lezzet aldı. Her şeyi duyacak. Mesela diyor ki cennetin ağaçlarının, Tuğba ağacının dalları herkesin özel odasına kadar, sarayına kadar geliyor. Orada çıngıraklar takılmış. Arşın altından bir rüzgar esiyor. Arş cennetin tavanı. Üstten aşağı bir rüzgar esiyor. O dallardaki şeyler, çıngıraklar ses çıkarıyor. Öyle bir ses çıkarıyor. Lembesmâsâmûn ahsenemnâ. Dünyada işiten hiç ondan güzel işitmemiş. Eğer o ses, o cennetin ağaçlarının rüzgarla etkilendiğindeki çıkarttığı ses, dünya helefse me'u ehlüt dünya lematü cemiyâ. Dünya halkı eğer onu duysalardı, sevincin fazlalığı da adamı öldürür, üzüntünün fazlalığı da adamı öldürür. Üzüntü ve paniğin fazlalığı kalp krizi geçirtir. Sevincin de fazlalığı dayanılamayacak bir sevinç olursa mutluluktan ölen de var. Takım maç kazandı diye gitti televizyona film derken öldü adam yani. Dolayısıyla çok sevinirse aşırı, aşırı sevinci de kalp kaldırmaz. Onun için dünyada o ses işitilmiyor. Bak şimdi dünyada olsa harikulade olacaktı. Onu işiten biri olsa cennetteki o sesi. Yani işit edebilir, bir veliye işittirebilir, bir peygamber işittirebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde neler gösterir cennetin hakiki hallerinde. Onun için veltizacu bi şuhudi tilkel müstahsenat diyelim bi tilkel nazrati bir bakışla güzel bir şeye bakıyor. Bir şelaleye bakıyor, bal ırmağına bakıyor, süt ırmağına bakıyor, bir huriye bakıyor, kendi eşi, dünyadaki eşi, onlar da hurilerden güzel olmuş, ona bakıyor. Dünyada o takat getirilecek güzellikler değil. Sahih hadis Bukhari ya. Ve le nasifu ala râsiha hayru minet dünyan mafiha. Hurinin başındaki yaşmağı, başörtüsü dünya ve içindekinden hayırlı. Eğer yukarıdan gökten sarkıtılır, cennetten sarkıtılacak olsa güneş ve ay bütün gezegenler sönük kalır, söner diyor. Buna söylüyor. Şimdi o da onlara bakıyor. O baktığından gözü lezzet alıyor. Ve Yakub ve Nazrat Hüseyin'e sonra bu tarafa bakıyor. Diyelim bir daha aynı yere baktı. İkinciye bakıyor. Ziyadetine alen Nazrat-ül Ula. İlk bakışını ziyade. Şimdi ilk bakışından bir lezzet aldı ya. O ilk bakıştan aldığı lezzet kalıcı oluyor. Üstüne ikinciden aldığı bakış ziyade ekleniyor. Vel ula baketun bil istihsan vel lezzeti. O birinci bakışındaki o güzel bulma ve aldığı lezzet baki. Bu sefer ve teridün nazratü salise. Sağa bakıyor, sola bakıyor. O arada yine bir o çok beğendiği şeye üçüncü kere bakış varit oluyor. Bir ziyadetin alessaniye. O ikincinin verdiği lezzetin fazlasını veriyor. Ama ve lezzetün nazratü saniye ve lezzetü bakın. İkinci bakışından aldığı lezzet o da baki kalıyor. Ve hakeze ala ma la nihatele. Sonsuza kadar böyle devam ediyor. Ne anladınız şimdi? Cennetten çok önemli bir şey anlattı. Ne anlattı? Yani dünya cennetin en güzeli ve sana verilen huri dünyada öyle bir güzellik yok veyahut da senin eşin hurilerden güzel olmuş hadis de öyle söylüyor. Baktın. Bir lezzet aldın. Sonra bir zaman sonra bir daha baktın. İkinci lezzet aldın. Dünyada olsa birinci bakıştaki lezzet gidiyor. İkinci de yeni lezzet geliyor. Dünyada olsa yedin. Mesela cennette 70 bin kaptan yutafu aleyhim bi sahafi min zehbin ve ekvab küplerle içecekler sahfalarla, çanaklarla etraflarında dönülür diyor. Ayet. Bu ayetin tefsirinde sahih hadislerde geçiyor. 70 bin çeşit, renk, tür, yemek gelecek. Öyle çanaklar ki bir tanesi 70 bin kişi doyurur. Her birinde renkler, şekiller, tatlar, lezzetler farklıdır. Mümin kulu onların hepsinden yiyecek. Nasıl yiyecek ya? Mide var, karın var, bağırsak var. Hepsi patlar. Dünyada olsaydı patlardı. Orası cennet. Harikulade delikler diyarı. Dolayısıyla sonra hadis-i şerifte ne buyurur? Ve teraşşavun gelmiş ki. Bu kadar yedi yedi. Büyük abdest, küçük abdest var mı? La yebulun. İdrar yapmazlar. Ve la tehavvatun. Büyük abdest yapmazlar. Ne olacak? Teraşşavun gelmiş ki. Miski amber. Bir ter çıkacak. O ter de dünyada parayla anlamayacak. Milyar dolarla bulamayacak. Ya cennetin malı nerede bulunacak? En kıymetli misk kokusunu da o terle sağlayacak. Yine bir şey çıkıyor. Ama misk olarak çıkıyor diyor. Gaz yapmıyor, sıkıntı yapmıyor, hazım sorunu yapmıyor, kabız yapmıyor. Ne? Ne oldu 70 bin kişiyi doyuracak çanaklardan 70 bin kere 70 bin bu kadar çanaklar, tabaklar yediler, içtiler. Nereye geçtiler, gittiler? Musa Aleyhisselam asasını Efendimiz'e misal verildi. İki vadi dolu sarsı 70 bin büyücünün bütün organlarını, halatlarını, civalar, boyalı malzemeleri yuttu. Yine böyle değnek olarak Musa Aleyhisselam'ın eline geldi. Onlar tırlar dolu, tırlara sığmaz dolu da malzeme getirmişler. Nasıl asa aldı? Bunlar iman ister. Bunlar kayba iman ister. Her şeyi. Bak lezzet devam ediyor. Sonsuza kadar. Ve giderken şey mi? Koklamak böyle. Küllemen teşekkür hayaten bir koku. İşte benim gül kokladı. Ondan sonra nergis. Bu zamanda da nergis var. Bana getirdiler şimdi. Bu nergis kokusu senede bir kere iki kere beyne çok faydalı. Nergis şeyi. Efendim bitkisi. Çok da güzel kokusu var. O nergis. Arapçası nergis diyor. Menşemben nergis. Hadisler var böyle. Beyne çok yardım eder. İşte o sene onun sağlığına, saatine faydalı olun. Nergis koklayın mutlaka. Mesela kokladı şimdi. Bir koku kokladı. Ve radiyani rahatun atta buna. Cennetteyse daha hoş bir koku daha geldi. Felula bake. O ikincinin gelmesiyle birincinin zevki bitmedi. Birincinin tadı kaldı. Ve saniyetu varide. İkinci ilave geldi. Ve saniye bake. Bu sefer ikincinin lezzeti de üstüne eklendi kaldı. Gül kokladı 12 kaldı. Nergis kokladı 12 kaldı. Ve salise vardır dünyaya. Üzerine efendim ut kokusu geldi. Hakeze ila malaniyate. Sonsuza kadar. Halbuki dünyada bir cima diyorsun, onun lezzeti kalmıyor. O anda birkaç saniyelik boşalma anı yani. O anlık. Yani belki cima anı 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika sürer. Ama lezzet anı, lezzetin doruğa çıktığı yani. Lezzetin zirveye çıktığı an dakika tutmaz saniyelerle ifade edilebilir. O lezzet kalsaydı sende, kalıcı olsaydı, bir daha cima ile uğraşır mıydın? Gusülle, abdestle, zorlanmakla bilmem neyle. Hele bir de hanımın canı çekmiyorsa Hiç uğraşmazdın. Hastalık ustalık bahane ederdin. Halbuki şehvetin var, isteğin var mesela. Bir zaman sonra isteği anımından geçiyor falan. Bunlar tehlikeli şeyler tabii. Allah muhafaza etsin. Allah helalımıza karşı şehvetimizi ziyade eylesin. Haramlara karşı onlara meylimizi izale eylesin. Amin. Şimdi bu meyil temayül meselesi yani. Birçok yuvalarda bu isteksizlikten de yıkılıyor yani. Çünkü bu sefer ailesinin hanımıyla birleşmiyor. E kadın ne yapacak? O aile huzursuzluğu çıkıyor. Bırakalım o zaman, ayrılıyorlar yani. Ha şimdi dolayısıyla bir cimağın lezzeti kalıcı olsaydı bir daha bu sıkıntılar yaşanır mıydı? E cennette her yaptığın cimağın lezzeti kalıcı. Ondan sonra bir daha yaptı. Başka biriyle, daha güzel eşiyle, hurisiyle. E o da ekleniyor üstüne. Bir gül kokla, bir ağaç kokla. O koku kalıyor, öbür koku daha hoş ise ekleniyor üstüne. Bir yemek yedi, tadı kalıyor, bir daha yemek yedi. Cennette zaten acıkmak yok, susamak yok. Cennette keyif için yemek var, içmek var. Şu acıkmak, susamak olsaydı sıkıntı gelirdi. Bak ben işte ağzım yapıştı, susandı. Bak sıkıntı veriyor. E sıkıntıdan sonra cennette de sıkıntı yok. O zaman susamak yok. Çünkü susamak sıkıntı verdi. Üzdü yani. Rahatsız ediyor yani. İşte bütün bunları böyle anlamak gerekiyor. Keder lezzetü sema'i, işitme lezzeti. Külle mâ yen'umu bi sema'sal. Bir ses duyuyor cennetteki ağaçlardan, işte şuradan namelerden ya da meleklerin tesbihatından çok nameli, makamlı böyle sesler duyuyor. Ondan sonra verade aleyhi mâ vettâ bunu. Daha hoş bir ses geliyor. Ve lezzetü lûlâ bâki. Birinci lezzet kalıcı oluyor. Ve keder lezzetü nikah. Nikah cima demek. Cimadan alınan lezzet, demin onu anlattım. Bu da aynı. Üstüne gelen hep öbürünü gidermiyor. Üstüne ilave getiriyor. Dünyada olsa hemen unutuluyor, kayboluyor zevk, lezzet kaçıyor. Yeniden yeni lezzet peşine düşüyor. İşte ve cemiyul havası zahirati vel batınati. Görünen hisler neyse, görünmeyen duyular da öylece. İşte ruhun, kalbin, sırrın, onların da anlayışları var, lezzet almaları var, idrakları var, şuurları var. Yani manevi diyoruz onlara, maddi, fiziki gözükmüyor. İşte onlar, onların da lezzetleri böyle hep cennetlere kandırıyor. Kedelge ahvalü elindar, cehennem elinin durumları böyle. Külle mâ teelleme vâhidu min azâb, verade aleyhi mâ veşettü velevelü bâk. Yeni bir azap geliyor, ondan sonra eski azabın acısı geçmiyor. O yeni azabın acısı sıfırdan başlamıyor. Eski acı devam ediyor. Üzerine gelen ilave ediyor. Külle mâ nezzet cülûdûn bettellâm cülûden hayrâ liyezûl azab. Derileri pişiyor, olgunlaşıyor. Ondan sonra pat diye dökülüyor, kemiklerden ayrılıyor. Yeni taptaze süt beyaz deriler verdik. Azabı devam etsin. Ama o geçmiş dökülen derinin azabı onun ruhu üzerinde etkisini sürdürüyor. İşte cehennemin durumu da böyledir. E şimdi bu kadar ilimler ve la üstenkeru sereyanı ruhu fil aktarı baide. Onun için ahiret alemini diyor. Dünya alemiyle kıyas etme. Berzak alemini, kabir alemini dünyadaki fiziki mana ile kıyas etme. Bu arada ruh önem arz ediyor. Ruh devreye giriyor. Ruh çok güçleniyor. Bedenle de ilişkisini kestiği için uzak yerlere gitmesi onun için müstenker bir şey değil. Yani ruh gidiyor, Bağdat'ta kafayı kesiyor, beden Mısır'da, ruh gidiyor rüya alemiyle. Tabi bunda ayrıca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizesi ve o evliyanın kerameti de var. Ondan tabi o devreye giriyor. Bağdat'taki adamın bedeni orada, kafası buraya girdi. Bak ruhun uzak yerlere gitmesi kısa zamanda zaten mesafe şey yok. Neden? Çünkü liennel kurbe vel bu'de min sıfatil etsam. Yakınlık ve uzaklık cisimlerle ait. Şu sandalye bende 5 metre uzak, öbürü 10 metre uzak. Bu yakın mesafe var. Cisim, çünkü o da cisim, ben de cisim. Arada ilişki mesafeyle kuruluyor. Ve emmel ervah, ruhların bahsine gelince feistevi fiyakkel kurbu vel bu'de. Ruha yakın uzak yok. Beden Kabe'ye gitmek için dünyada da masarif, dünyada da tezkire, cevazat, vize. Ruh öyle mi? Değil. Beden Mekke'ye gitmek için bu kadar şey lazım. Ruh gitmek için hiçbir şey lazım değil. Bir anda gitti Kabe'de. Ve la yahcubu vel cuduran. Duvarlar onu engelleyemez. Ve la yeb'udu aleyhel buldan. Şehirler ona uzak gelemez. Ve tesri fil lemhal vahide. Lemha şu demek. Gözü şu kadar yapacak kadar zamanda, saniye gibi. Minel ferşi ilel arşi. Ferş yedi kat yerin dibi, arş yedi kat göğün üstü. Fiziki mesafeyle git bakalım. Kimin ömrü yetebilir? Dünyanın ömrü yetmez. Her sema arası 500 senede geçiriyor. Dünyanın ömrü yetmez. Ama ruh ne yapıyor? Bir anda oralara gidebiliyor. Onun için Allah dostlarının ilimleri bu şekilde. Ve Ehl-i Azeşşan, Abdülgaffar Kursi Hazretleri söylüyor, İmam Suyuti naklediyor. Bu şan, yani bu yüce ilmin, bu yüce makamın ehli olan zatlar kavmun öyle bir kavimdir ki ihtassavumullahu liba yurid. Allah onları kendi muradı, senin benim istediğin kadarla sınırlı değil. Allah'ın muradı üzere Allah onları seçkin kılmış. Ve sarrafahum fîmâ yurid. Onların her istediğine değil, Allah'ın kendi istediği murad ettiği şeyde onlara yönetim yetkisi vermiş. Tasarruf yetkisi vermiş. Fiziki uzaklık, yakınlık, hiç mesafe mevzu bahis değil. Efendimiz hayattayken adam rüyasına giriyordu, sonra adam geliyordu, adama rüyasını kendi anlatıyordu, anlatmadan vesaireler. O zaman Efendimiz hayatta. Şimdi ne değişti? Yine rüyasına giriyor. Rüyaya girmek ruhun özgür olduğu anlamına geliyor. Bir de rüyada sana yönetim yapıyor. Şunu yap, şunu yapma. Bir de o dedikleri tabii isabetli çıkıyor. Onun bunun boş rüyalarına benzemez haşa. Allah Teala murad ettiği usta, tamam mı? Ne yapıyor? Bu velilerine, bu dostlarına yetki veriyor. Tasarruf yetki demek. Ve atlakavum. Onların ruhlarını serbest bıraktı. Bu ruh bedenindeyken de aynı. Ruh bedeninden çıkıp da beden ölüp de ruh diri olarak berzak alemindeki hayatında da aynı. Bunda bir fark yok. Ruh çünkü ölmüyor. Ruhlarını serbest bıraktı. Alâ maşâhu dilediği üzere min hikmeti fi mülki ve melekûti. Bak mülkünde, mülk bu görünen alem. Melekût bizim görmediğimiz gökler, arş falan. Oralar mülkünde de melekûtundu da Allah Teala, bu dostum peygamberlere mahsus bir şey değil. Peygamberlerde mucize olarak, evliyada keramet olarak bunların hepsi zuhur ediyor. Onların ruhuna ne vermiş? Özgürlük. Yani serbest git. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kalkıyor, Çanakkale'ye katılıyor. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Muhte'ye katılıyor. Veyahut işte hangi bir evliya, Abdülkadir Geyli Hazretleri görüyor. Mahmud Efendi Hazretleri Çeçenistan Harbi'ne katılıyor. Geçen sohbetlerde Çeçenistan'da görülüyor. Veyahut kurşunu bitmiş bir askerimizin PKK tarafından esir alınmaması için dağda onun yanında hazır bulunup onun silahını dolduruyor kurşunla. Adam kendi geldi. Anlattı. Efendim Hazretleri inkar etmiyor. Ha sen o muydun diyor. Şu normalleşme var. Evliyaullah için çok normal. Ha bizim için habolata şey. Öyle değil ki. Onun için burada fel mülük vel hükkam yetesarrafun fi zahir. Şimdi dünyada krallar var, padişahlar var, cumhurbaşkanı var, bakanlar bilmem. Bunlar veyahut hakimler var, işte mahkemelerde savcılar var. Bunlar zahiren yetkili mi? Yetkili. Bir işler yapıyorlar mı? İstediğin içeri atıyor, istediğini salıyor, istediğini bakan yapıyor, istediğini indiriyor aşağıya. Ha. Kiminin malına el koyuyor, kiminin işte ne bileyim. Yani hakim şu bu. Bir karar çıkıyor bilmem ne. Bütün malların kayyuma gitti yani mesela. Bu neye benzer diyor bu tasarruf? Ketasarrufil cesedi ale ruh. Cesedin ruhu yönetmesine benzer. Ceset ruhu ne kadar yönetecek? İşte zahirde görünen yöneticiler de beden gibi, ceset gibi. Peki esas insan kim? Esas insan ruh. Ha o zaman kerruhili ve cealehum lihazil memleketi zahireti kerruhilil cesedi. Şu görünen beden ve fiziki mülk alemi için Allah Teala Evliyaullah'a ne gibi yapmış? Kerruhilil cesedi. Cesetle ruh ilişkisinde ruhun konumu nerede? Ruh gitti mi ceset odun oluyor. İşte Evliyaullah'ın tasarrufu da bu alemden hiç kesilmez. Onların tasarruf yönetimi de ne gibi? Allah Teala onları ne gibi yapmış? Ruhun cesedi yönetmesi makamına koymuş. Yani fiziki alemi yöneten alemi ervah. Ruhlar alemi Evliyaullah'ın peygamberleri aleyhisselamın ervah-ı tayyibeleri. İşte fel muluk vel hukam, kral olsa, hakim olsa ne gibi tasarruf yapıyor? Ya tasarrufun bir zahir ki tasarrufun cesedi ala ruh. Beden ruhu ne kadar etkileyebilirse görünen yöneticiler o kadar etkiliyor. Ve erbabul emir, ama manevi emir sahipleri minel gavsi, gavsi cihan vel kutbi, evliyanın reisi vel ektabi, kutup kutbul ektab, diğer kutuplar vel ayuni, ayınlar, gözler, innellâh filâzı uyûnen diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allah-u Teala'nın dünyada gözettikleri var. Gözettikleri var, casusları var diyor. Hem melekleri zaten şahit etmiş ama Evliyaullah'tan var. İşte vel evtadi, çiviler manasına geliyor. İşte efendim vel ebdali, ebdal seçkin veliler, işte kırklar, üçler, yediler, kırklar, 300'ler, 500'ler, 700'ler, en sonda kutup, gavs, tek, kamil fert, tek olan gavs. Bunlar erbab-ı emir. Manevi yetki bunlarda. Ruhaniyet bunlarda. Levum onlar için var. Ettasarruful batunu. Görünüşün arka planı var bir de. Perde arkası. Perde arkası. Perdenin önünde kim yönetiyor? Başbakan, Cumhurbaşkanı. Perdenin arkasında kim yönetiyor? Kutuplar, gavslar. Ama neye göre yönetiyor? Onları istediyor. O zaman madem onlar yönetiyor, bütün milleti Müslüman etsin, millet namaza başlasın, şeriatı ilan etsinler mecliste falan. Öyle değil. Allah-u Teala'nın murad ettiği üzere. Neden tasarruf yapıyor? An şuhudil hikmeti. Allah'ın hikmetini müşahede ederek. Çünkü Allah-u Teala'nın hikmetinde bazı kere ne var? Müslümanların zulme uğraması var. Şu andaki Gazze'de olduğu gibi. Allah-u Teala'nın hikmetinde bazen ne var? Günahsız bir çocuğun ölmesi veya hasta olması ama günahsız. Ama Allah'ın hikmetinde o var. Yani babası imtihan olacak, sabredecekler, etmeyecek vesaire vesaire. Allah-u Teala'nın hikmetinden geçmeden şu anda dünyada bir şey olabilir mi? Olamaz. Her şey onun hikmetinden geçiyor. Ama hikmetinden sual olmaz deniyor. Çünkü neden? Bakıyorsun olaya, ben bunun hikmetini anlayamadım diyorsun. Zaten senin anlayacağın kadar kolay olsaydı bu iş, sen de haşa o zaman ilah olurdun. İlah kimdir? İşlerini bilmediklerini bilen. İşlerini görmediklerini gören. Hakim Allah Celle Celaluhu. Onun için o evliyaya tasarruf vermiş ama onlar da hikmeti müşahede edecekler. Kafasına göre takılamaz. Hikmet Allah'ın muradına göre ve taksisil iradeti. Allah'ın iradesi neyi tahsis etmiş? Onu görecek. Hikmeti ne olmasını gerektiriyor, iktiza diyor. Onu görecek. Ve kıyamül hikemi sonra o hikmetlerle kaim olarak hareket edecek. Ve fî vekâil vücûd limen isteksâhu mimmen levl ittilâ alâ sâil ektâb. Yani varlıkta meydana gelecek vakaler ve hadiselerde efendim Evliyaullah'ın kutupların hallerine vakıf olma hususunda ince araştırma yapan, onlar da tabii en azından veli olurlar, o kadar veliyi incelediklerine göre de onlar için bu hususta o kadar olaylar yaşanmış ki la yedhulü tahtel kıyas, mukayese altına girmez. Demin dediğim oradan kafasını kes dedi. Oradan Bağdat'a kafa onun elinde kalktı. Öbürü rüyada kesti. Kalktı, elinden kanlar akıyor. Gitti, adam ölmüş. Kıyas edebilecek şey mi bunlar? Sonra öyle yüdürük öyle aklı, akıl idrak edemez. Sen diyorsun ki ben bunu anlayamıyorum. Anlayamayacaksın zaten. Anlasan muhtemel olmaz. Senin anlayacağın kadar düşük bir konu olamaz bu. Senin benim kasır ve nakız ve aciz aklımızın anlayacağı kadar kolay olmamalı din tabii ki. Onun için senin aklın sadece vahyi anlasın yeter. Buyurulanı anlasın yeter. Duyurulanı anlasın yeter. Ama onun hikmetini arka planını çözmeye kalkmasın. Vela yudrük helak. Musa aleyhisselam anlayamadı. Hazır aleyhisselamın dediğin ilminden yahu. Ülül azim kitap sahibi peygamber. Dedi ki ente alâ almin. Allemenikallah. Allah sana bir ilim öğretti. Ama Sen bana öğrettiğini mi bilmiyorsun dedi Musa Aleyhisselam'a. Ve ne ala ilmin allemeni. Allemeni Allah. Bana bir ilim verdi, öğretti. Sen lestet alemu. Sen onu bilmiyorsun dedi. Bu şey böyle. Tasavvufu girdiysen bunları anlaman gerekiyor. Bunları anlamayacak odun gibisen ondan sonra istediğin yerde

kendi beyanıyla. Dolayısıyla işte o hakikat tabiat ona devam ediyor. Ben sana ne diyorum? Bu asrın müceddidi, 15. asrın müceddidi dedikten sonra ne diyorum? Men mâte velem yârif imâme zemâni. Kim ölür de zamanının imamını tanımadan ölürse, femâte mehdedin cahiliye, cahiliyet ölümü ölmüştür. Şimdi zahirde biat edeceğimiz şeriat devletinin halifesi yok. İşte Efendi Hazretlerimize biatle kurtuluyoruz. Ama şimdi rabıtayı bozanlar, onun tarikatını değiştiren, şeyh uyduranlar, onlar biatsız kaldı. Cahiliyet ölümüyle ölüler. Ben onun için diyorum, bu işlerdeki inkarlar iyiye gitmez. Bu manevi yoldan yüz çeviren dinin de tehlikeye girer diyor Şah-ı Nakşibendi Hazretleri. Men arızan tarikine fe alâ katarım min dini. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri kabul ettiği itikatlar hepsi bunlar. Bütün silsile meşayihin kabul ettiği itikatlardan okuyorum. Hepsi bu işleri kabul ediyor diyor. İşte aklıma getirdim evla. Bizim silsilemizin şeyhi İmam Nessac dokumacı manasına geliyor da Hacı Azizan. Niye Azizan dönüyor? Azizan Farsça'da cemi azizler. Yani evliya. Halbuki bir kişi. Niye öyle dedi ona? İşte bir misafir geldi. Ona ikram edecek bir şey bulamadı. Çok mahcup oldu. Meşhur kıssalar. İşte Reşahat-ı Şerife'de nefat vesaire. Yani nefat da var mı bilmiyorum. Tasavvuf kitaplarının hepsinde var. Efendi Hazretleri defaatle anlattı. Herkes biliyor. Bütün ihvan olan herkes biliyor bunu. O arada bir müridi geldi. Dedi efendim dedi işte neyse bir çorba pişirmiştim dedi. O anda rabıtaması geldi. Siz yiyemedim içemedim işte devamlı sizi düşünüyorum falan. Onun için size bunu ödeyelim. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Sağ ol evladım. Teşekkür ederim. Kapı kapattı. Çok makbule geçti dedi. Niye? Misafiri geldi, mahcup oldu, evde bir şey yok. Evliya Allah şeyhler öyleydi, şimdi şeyhler gibi 500 sellerde gezmiyorlar. Ondan sonra efendim yediriz ona şeyi, çorba ikram, oh elhamdülillah tamam, adam da memnun etti, onu yola koydu. O müridin çağırdı. Evladım dedi, çok dar zamanıma yetiştin, sana bir yardım etmek istiyorum. Bana dedi bir dileğini arz edesen Allah'tan yalvarırım, yakarım Mevla'ya müracaat ederim. Evliya Allah Mevla kırmaz zaten. O da dedi ki sizin gibi olmak istiyorum. Evladım dedi. Dayanamazsın dedi. Efendi Hazretleri dedi. Dayanamayayım dedi. Senin gibi olayım da öleyim dedi. Bak ama işte o bir çorbayla işte Evliya Allah'ın tasarrufunu da gör. Sen istedin dedi, madem öyle tamam dedi. Gel şu oda dedi, ihvanı çekildi. Kenara kapı kapatıldı. Alınanlar işte teveccüh var tarikatta. Teveccüh yaptı ona. Bir teveccühten sonra o genç çocuk Hacı Azizan zaten 130 sene yaşadı da o vakit bu hadise olduğunda bu keramet kaç yaşındaydı bilmiyorum. Ama ona göre çok genç yani. Aynı Hacı Azizan'ın sarığı, sakalı, cübbesi, tipi, fiziği, boyu, eni, boyu, her şey aynı. Teveccüh bitti. Odadan çıkıyorlar. Odadan çıktılar. Bütün ihvan, müridan. Bu şimdi hangisi Hacı Azizan, hangisi değil? Bak, suretlerin değişmesi diyorum sana. Orada Hacı Azizan ne tasarrufu yaptı? O müridinin suretinin kendi suretine bürünme tasarrufu, kerameti gösterdi. Bunların hepsi bizim meşayihimizin, silsilemizin kitaplarında yazan ve itikad ettiğimiz ilimler. Sen daha ne söylüyorsun? İşte Şeyh Abdülgaffar El-Kusi Hazretleri'nin El-Vahid fi Sülük El-Tevhid kitabından yaptığım özetler buraya kadar geldi diyor. Burada da İmam Suyuti Hazretleri o konuya nihayet veriyor. Onun için inşallahurrahman bütün bunlardan efendim neler çıkıyor, neler çıkıyor. Yine önümüzdeki derste inşallah Evliyaullah'ın tasarrufu özellikle birkaç bedende şekle girmeleri, bürünmeleri bunları anlatacağız. Zaten bu konunun sonu mektubata bağlanacak. Mektubattan da hangi mektuba bağlanacak? İkinci cildin tenasuhtan bahseden,
Yani reenkarnasyondan bahseden mektubuna bağlayacağım. Çünkü neden?

0: Orada bunu anlatıyor. Burada ruh aynı ruhtur. Farklı bedenler, kendi bedeni de bir tanedir, asıl bedeni. Öbür bedenler, o görünmeklik bir görünmeklik, iki görünmeklik yaratılıyor, sonra o kayboluyor. Bunun farkı budur diye güzel izah edecek. Zaten bu derslerin sonu hem itikadi konularda hem tasavvufi hakikatler babında mektubatla hitama erdireceğim. İnşallahü Rahman. O mektubu da tabii hazır ettim. İkinci cildin mektubun rakamı 58. Cilt 2, sayfa 100-101'de orayı da size izah edeceğim. Şimdi tabii bir sohbette bunların hepsini konuşmak mümkün değil. Rabbimiz Tebarek ve Teala gayba iman edenlerden tasavvuf ehli meşayih hazaratının kaddesallahu arvahumul aliye buyurduklarına inananlardan eylesin. İsmail Ağa'nın düştüğü duruma düşmekten, bir Vehhabileşmekten, ruhların tasarrufunu, ölümünden sonraki tasarrufunu, temessülünü inkar etmekten, İsmail Ağa hocalarının durumuna düşmekten Allah-u Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Onlar da hayırlı ıslah eylesin, hidayet eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Allah dostlarının ruhani tasarrufu sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
5: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
6: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeleri. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
7: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Bunların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru

0: sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hocaefendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hocaefendilere ulaşabilirsiniz.
1: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153'e SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
2: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
3: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bu bir yeniden iletimdir.
6: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
7: Lale Gül, gönül bahçeniz.
8: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
9: Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ali'ye sordular. Ey Ali! Cenab-ı Hakk'ı sever misin? Severim ya Resulallah, peygamberine sever misin? Severim ey Allah'ın Resulü. Hanımını sever misin? Severim elbet. Ya evlatlarını? Onlara da severim ya Resulallah. Peygamberlerin peygamberi, bütün varlığın sebebi hikmeti, Efendimizin mübarek dudaklarında bir tebessüm belirdi, tekrar sordu. Peki ey Ali, bir gönüle dört sevgiyi nasıl sığdırıyorsun? İlmin kapısı Hazreti Ali bir an cevap veremedi. Ya Resulallah, dedi, biraz mühlet verin, size vereceğim cevabı düşüneyim. Kainatın önderi istediği mühleti verdi. Hazreti Ali düşünerek evine döndü. Kadınlık semasının en parlak yıldızı Hazreti Fatıma, kocasına derin bir düşünce içinde görünce merak edip sordu. Ey Ali, ne düşünüyorsun? Bir sıkıntın mı var? Eğer sıkıntın dünya içinse bize yakışmaz. Ahiret içinse bana anlat, birlikte düşünelim, dedi. Hazreti Ali başından geçenleri ve Efendimizle olan konuşmasını olduğu gibi anlattı. Hazreti Fatıma, bu sorunun cevabı şöyledir, dedi. Nasıl ki bir insanın sağ, sol, yukarı, aşağı, alt, üst gibi farklı yönleri ve tarafları varsa, kalbin de öyle birbirinden farklı cihetleri ve özellikleri vardır. Babama şöyle cevap verirsin. Ya Resulallah, Allah'ı akıl ve imanımla, onun Resulünü ruhumla, zevcemi nefsimle, çocuklarımı da şefkatimle severim. Bu cevabı duyan Hazreti Ali, Resulullah'ın yanına döndü. Hazreti Fatıma'nın söylediklerini aynen tekrarladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz tebessüm ederek dedi ki, ey Ali, bana getirdiğin bu gül nübüvvet ağacından koparılmıştır. Kızım Fatıma da vücudumun bir parçasıdır. Hazreti Ali'nin son vasiyeti. Hicretin 40. yılın Ramazan ayında bir sabah namazındayken suikaste uğrayan Hazreti Ali 3 gün boyunca yaralı olarak yaşadı. Şehadetinden önce çocuklarına, yakınlarına, Müslümanlara ve bütün insanlığa yönelik şu unutulmaz vasiyeti bıraktı. Size vasiyetim Allah'tan korkmanızdır. Dünya sizi arasa, istese bile onu aramamayı, istememeyi vasiyet ederim. Ona ait bir şeyi elde edemediğiniz, elinizdekini de yitirdiğiniz için de hayıflanmayın. Gerçeği söyleyin. Ahiret ecri için iş görün, zalime düşman olun. Mazluma yardımcı kesilin. Bütün evladıma, ehli beytime ve bu sözlerim kime ulaşırsa ona, Allah'tan çekinmeyi, işlerinizi düzene koymayı ve aranızı uzlaştırmayı vasiyet ederim. Allah'ın selatı, selamı Muhammed'e ve onun soyu üzerine olsun. Muhammed aleyhisselam şöyle buyurdu. İki kişinin arasını bulmak, bütün namazlardan, oruçlardan, nafile namazlardan üstündür. Allah için yetimleri koruyun. Kimi zaman aç, kimi zaman tok bırakmayın onları. size verilen haklarını yitirmeyin onların. Allah için, Allah için komşularınızı görün, gözetin. Bu, Peygamberimizin Muhammed Aleyhisselam'ın vasiyetidir. Komşular hakkında öyle nasihatlerde bulundu ki, onlar da vasiyete girecek sandık. Allah için, Allah için Kur'an'a riayet edin. Onunla amel etmekte başkaları sizi geçmesin. Allah için, Allah için namazı bırakmayın. Çünkü o dininizin direğidir. Allah için, Allah için Rabbinizin evini ziyareti, hac etmeyi bırakmayın. Siz hayatta bulundukça boşlamayın o evi. Çünkü o ev terk edilirse mühlet bile verilmez sizlere. Azap gelip çatar. Allah için, Allah için mallarınızla, canlarınızla, dillerinizle Allah yolunda savaşın. Birbirinizi dolaşmanızı, görüp gözetmenizi, birbirinizin ihtiyacını gidermenizi, birbirinizden yüz çevirmemenizi, birbirinizden ayrılmamanızı vasiyet ediyorum. İyiliği buyurmayı, kötülükten sakındırmayı bırakmayın. Sonra kötüleriniz başınıza geçer. Sonra da dua edersiniz, icabet edilmez size. Ey Abdülmuttalib oğulları! Müminlerin emiri katledildi diye Müslümanların kanlarına girmenizi, öç almaya kalkmanızı istemem. Sakının bundan. Benim için yalnız beni öldüreni öldürün. Bekleyin hele. Onun şu vuruşundan ölürsem, onun bana bir tek vuruşuna karşı siz de ona bir kere vurun. Şurasını burasını keserek eziyete kalkışmayın. Çünkü ben Allah Resulü'nden duydum. Derdi ki, sakının eziyetten, işkenceden. Öldüreceğiniz kuduz köpek bile olsa. İşte bu sözlerinin ardından Hazreti Ali, müminlerin emiri, Allah'ın aslanı, Resulullah'ın sevgilisi, ilmin kapısı sıfatlarına layık olarak yaşadığı hayata gözlerini yumdu. Dırar isminde bir zat, Hazreti Ali'nin yaşadığı Kufe'den Muaviye'nin bulunduğu Şam'a gitmişti. Muaviye, Dırar'a Hazreti Ali'yi anlatmasını istedi. Israr üzerine Dırar, andolsun Allah'a ki onun yüceliğine bir son, ululuğuna sınır yoktu. Gücü kuvveti çetindi. Kesin söz söylerdi. Adaletle hükmederdi. Her yanından bilgi fışkırırdı. Her sözünde hikmet dile gelir coşardı. Dünyadan, dünya lezzetlerinden çekinirdi. Geceleri gecenin garipliğiyle esenleşirdi. Çok ağlardı. Uzun uzun düşünürdü. Halk içinde en mütevazı elbiseleri giyen oydu. En az yiyen ve kanaat edenimizdi. Aramızda içimizden biri gibiydi. Bir şey sorulunca cevap verirdi. Bir şey sorduğunda cevap verirdik. Fakat andolsun Allah'a, onun bize bu kadar yakınlığına, bizim ona bu derece yakınlığımıza rağmen gene de heybetinden söz söyleyemezdik. Din ehlini ağırlar, onları yüceltirdi. Yoksullara kendisini yakınlaştırır, hatırlarını sorar, gönüllerini alırdı. Kuvvetliler, o varken başkasına zarar verecek bir işe girişemez, zayıflar adaletinden emin olurlardı. cevabını verdi. Allah ona ve onun yolundan gidenlere rahmet eylesin.
4: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
10: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını
11: Ecir
10: sunar.
11: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
12: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Ve mimma o şeylerdendir ki yenbeği gerekir ne en yu'leme bilinmesi. Yani bilinmesi gereken konulardan biri şudur. Yani Hazreti Ali'ye karşı kimse konuşamaz. Hazreti Ali'nin karşısında kimse efendim fıkhi bir görüş beyan edemez. Hazreti Ali varsa o bir şey dediyse hüküm odur. Dinde başka bir rivayet olamaz falan falan diye abartmamak lazım diyor. Çünkü neden? Hazreti Ali de radıyallahu anh İbn-i Mesud'dan bir şey duyar. Aa ben bu usta bir şey duymamıştım der. O da ona tabi olduğu konu var. Onda ona tabi olduğu konu var. Sahabe böyle yani hak meydana çıksın diye uğraşmışlardır. Ennehu şan yani şanına önem verilmesi gereken husus. Nedir? O ileriki cümle tabi ennenin haberi oluyor. Hu zamir-i şan ismi. La yelcem gerekmez. Yani fıkhi tabirle lazım gelmez. En yeküne olması. Aliyyün radıyallahu teala anhu. Hazreti Ali Efendimiz. Nedir o? Muhikkan. Hak sahibi. Nerede fi cemi'il umuri. Bütün işlerde. Öyleyse el hilafiyeti. Hilafiye demek tartışmalı. Muhalefetli olan. Bir sahabe öyle demiş. Öbür sahabe öyle demiş. Ve hatta dört halifeden biri öyle demiş. Öbürü öyle demiş gibi bir hilafi konu. Öbür türlü zaten. Kesin konular namaz 5 vakit, öğlenin farzı 4 rekat. Onu konuşmuyoruz. Fıkhi konularda, tartışma konularda Hazreti Ali her verdiği hükümde haklı olması gerekmiyor diyor. Ve la yuktav kesin karar verilemez bir onun kavliyle diyor. Daha ne lazım gelmez ve en yekün olması muhalifu hu ona muhalif eden bir görüşte, bir meselede ne olması gerekmez? Alel hatayı kesinlikle hatadadır. Hazreti Ali'nin görüşünün dışındaysa kesinlikle hatadadır. Ayşe annemiz de olsa hatadadır. Denemez. Talha da hatadadır, Zübeyir de hatadadır, Muaviye de hatadadır, Amr-ı Nas da hatadadır. Radıyallahu anh mecmain hazaratı denemez diyor. İcabında Hazreti Ömer'le muhalif fetvaları olabilir. Olmuştur da. Olamaz. Ha şunu yanlış anlamayın diyor. Ve inkâne her ne kadar olduysa da el hakku hak fi emril muharabeti harp işi Cemel vakası, Sıfın vakasında hak ne taraftaydı? Fi canibihi orada Hazreti Ali'nin tarafındaydı. Onun iştihadı haklıydı. Hani katilleri hemen teslim edememesin tehirinde vesaire o harpler oradan çıktı ya Hazreti Osman'ın katilen şey yapamadı. Orada o haklıydı. İki ecir aldı. Karşı taraf iştihad hatasına düştü. Bir ecir aldı. Ama sen kalkıp da onları da toptan dalalet ehli efendim, bidat ehli veyahut da ne diyeyim sana bağî, adi, adi saldıran manasına yani Türkçedeki adi değil. Öyle konuşamazsan. Zaten. Fe inne ulema es-sadril evveli çünkü birinci asır alimleri yani onlar tabii sahabe görenler minet tabiine tabi'in hazarat, sahabe görenler tabi'in oluyor ya, o birinci asır 100 sene zaten. 100 senede zaten 30 sene sonra Hazreti Ali Efendimiz de vefat etti yani. Tamam 100 seneye kadar sahabeden çok yaşayanlar oldu uzun ama tabii o çok sahabeyi de görenler onların kat katı da tabi'in yetişti. Daha evvel eyyimmedil müctehidine, müctehid imamlar, 4 mezhep imamı zaten bunlardan bir tek İmam-ı Azam tabi'inden. Öbürleri tebe-i tabi'in oluyorlar doğal olarak. Doğum seneleri itibariyle sahabe görmemişler. İhtaru onlar seçtiler. Neyi? Mezhebe gayrihi Hazreti Ali'nin dışındakilerin mezhebini seçtiler. Nerede? Fî kesirin birçoklarında neden minel ahkâmi hükümlerden. Öyle hükümler ki el hilâfiyeti sahabe arasında ihtilaflı olan ahkâm-ı fıkhiyede birçoğunda öyle bir tane de değil. Birçoğunda Hazreti Ali'nin bir fıkhi görüşü var. Onu seçmediler de diğer sahabenin tabiinin görüşlerine hükmettiler. Velem yahkumu, hüküm vermediler bir mezhebi. Hazreti Ali'nin görüşü onun mezhebi olmuş oluyor. Çünkü o zaman da böyle Hazreti Ali mezhebi, Ebu İbn-i Mesud mezhebi diye bir şey yok. İşte ondan sonra işte İmam-ı Azam ne yaptı? Bütün rivayetleri tertip ederek, tedvin ederek, derlemesi bunun çok zor. Çok büyük ilim istiyor. O bütün şeylere vakıf olaraktan mezhep oradan sonra çıkıyor. Çünkü neden? Sahabede de onun görüşü onun mezhebidir ama sahabe zamanında oradan birine bağlanman şartın yok. Ashab-ı kendi cüm beyi müktedeydüm, müktedeydüm. Sahabem yıldızlar gibidir. Hangisine uysanız itaat edersiniz. Haklı isabetli iştihadına şey edersen, iki ecir alırsın. Hatalı iştihadına şey etsen, tabi olsan bir ecir alıyorsun. Orada sahabenin tümünde bu makam var. Ama tabiinden sonrasında ne yapılmak icap etti? Bu sahabenin ve tabiinin rivayetlerinin derc edildi. Yani tebaa tabiin de girebilir ona yani Ahmed ibn Hanbel biraz daha müteahhir şey bakımından. İmam Şafii de öyle geldi. İmam Malik onlardan bir önceki dönem. Gerçi İmam Şafii İmam Malik'e yetişti. İmam Azam'a yetişemedi mesela. Onun doğduğu sene İmam Azam vefat etmişti. İmam Malik'e talebelik etti. Bu asır yani ilk asır, ikinci asır, üçü geçmez. Burada zaten dört mezhebin hepsi bu üçüncü asır geçmeden en hayırlı asır benim asırım. Sonra onları takip eden, sonra onları takip edenler. Hadis-i şerifi buyuruldu mesela. O sonralar devam ediyor illaki ama yani belki de devam da etmiyor. Çünkü neden? Orada sonra onlardan sonra demedi. Orada durdu yani. Hayrul kurun karni benim asrım asırlar en hayırlı. Sümmellezine elûnem, sümmellezine elûnem. Orada teminatı nereye verdi? İlk üçe verdi. İlk üç asır. Bu da 300 seneye tekabül eder. Zaten İmam Maturidi vefatı 330. Yani İmam Maturidi de 300'ün içinde okumuş, okutmuş kitaplarını yazmış zaten. 300 bitmeden. İmam Eş'ari de 300 bitmeden. Tamam 300'ü geçmişler müceddit oldukları için. O noktada itikatta müceddit ve müçtehit oldukları için tabii o yüzün başında, 4. asrın başında yaşamaları lazım. Onlar o bakımdan 3. asrın müceddidleri olmuyorlar. 4. asrın oluyor. Çünkü neden? 330'da vefat eden 4. asrın müceddidi oluyor. Ama itikatta müçtehit ve müceddidi oluyor. Ve lakin hepsinin okuduğu, tahsil ettiği ilimleriyle şeriatı tecdid ettiği, ihya ettiği dönemler 3. asırın içi. Oradan 4'e geçecek tabii. Başında hizmet yapması lazım. Orada bir sene de olsa, iki sene de olsa, beş sene de olsa 4. asrın müceddidi oluyor. Çünkü hadis-i şerif اِنَّ اللّٰهَ لَيَ يَبْعَثُ عَلَى رَاسِ كُلِّ مِيَتْسَنَى her yüzün başında Allah gönderecek. Sahih Ebu Davud hadisidir. مَنْ يُجَدِّدُ لِيَازِ الْاُمَّةِ اَمْرَ دِينَ din işlerinde kurafeler, bidatlar, şunlar bunlar girer, onları bir süpürecek, edecek. Asli sünnete dini irca edecek, döndürecek, bir müceddit gönderecek. Bu sahih hadis, bu hiç tekallüf etmemiş. Ama mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki asır, ikinci asır. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başında olduğu asırda müceddit mi aranacak zaten aşağı? Ama ikinci yüzün başında sahabeden kimse kalmadı yani. O zaman ikinci asrın müceddidi kimdir? Ömer ibn Abdülaziz. Ömer ibn Abdülaziz radıyallahu anh. Yüzün başında kaç sene durdu? 2 sene. 102 vefatı zaten. 2 sene de yetiyor, anladın mı? Çünkü onun o yaptığı şey artık ihya etmiş oluyor. Yani şimdi Mahmud Efendi Hazretimiz 15. asrın müceddidi. Çünkü neden? 1445'teyiz. Ama zaten 45 sene tam onun en faal olduğu dönem. 99 yaşında vefat etti dini hesaba göre icri. 99 yaşını. Şu anda 45'teyiz. Çık ondan ne onun adı 45'ten. Geri 2 asrın adamı. Ama 14. asırda yetişmiş hizmetlere bak. Ama zirveye çıktığı hizmetlerinin, ihya sünnetlerinin, bidat bitirmelerinin zirvesi neresi? İşte 40 sene evvelki falan şeydi. Artık ondan sonra medreseler, faaliyetler, bütün dünyaya şeriatı ihya etti yani. Kaddesallahu sonra. O başında ama mesela 1405'te de ölseydi, yani 5 sene, 3 sene yine 15. asrın müceddidi oluyordu. Çünkü neden? İmam-ı Gazali işte 6. asrın müceddidi, 505 vefatı. Ömer ibn Abdülaziz 102 vefatı. Çünkü Mahmud Efendi Hazretleri zaten o hizmeti yapmıştı, o sünneti yapmıştı. Şimdi burada niye Ali Adel Efendi Hazretleri müceddit diyemiyoruz? Veyahut diğer bazı büyük meşayihtan isimleri geçenlere? Çünkü yüzün başında hayatta değildiler. Yüzün başında hayatta ve faaliyette olması gerekiyor. Şart bu. Çünkü Alaaddin Efendi Hazretleri 1960 işte vurursan ben doğmadan ben 1384 tevellüdüm. Benden de 6 sene evvele çık. Yani efendi baba 1379'larda 80'lerde en geç 1380'de vefat etmiş. 1400'ün başında hayatta değil. O gerikisinde de o ihya faaliyetinde değil 80 sene evvel. Bu gibi meseleler var. Onun için bu %1 geliyor yani. 100 senede 1 geliyor bu. Ondan dolayı bütün feyizler ondan geliyor 100 sene diyor İmam-ı Rabbani. Mevzu buradan bunu anlamayan hiçbir şey anlamamıştır yani. Anladım diyen de anlamamıştır yani. Bu itibarla efendim sahabenin dönemindeki meselelerde onlarda içtihat, müçtehit çok olduğu için, fıkıhçı çok olduğu için bir İbn Abbas var yani. 4 Abdullah var yani. Abdullah İbn Abbas, Abdullah İbn Ömer, Abdullah İbn Amr, Abdullah İbn Mesud var. O dönemlerdeyiz. O dönemlerde. Hazreti Enes İbn Malik yani 100 yaşına yaşadı yani. Hazreti Enes müçtehit olmayacak da kim olacak? 10 sene hizmet etmiş bütün hadisleri en çok rivayet edenlerden yani. Onun için orada yani böyle bir şey yok. Fe'in yani eğer olduysa el hakku hak müteayyinen tayin edici nerede fi canibihi eğer her meselede hak Hazreti Ali'nin canibinde verdiği bütün fetvalarda ve içtihatlarında hep haklı olsaydı, %100 isabet onda olsaydı, başkasının da bir isabet etme payı imkanı olmasaydı, lema kânû, asla olmazdı sahabe ve tabi'in, yahkümûne fetva verebilir, hüküm verebilir, neyle bir hilâfi. Ona uymayan hiçbir rivayeti alamazlardı. Yani bunu akıl anlıyor zaten. Mesela diyor şimdi, ya ne demek istiyorsun? Bir misal ver. Aç yani konuyu. Açayım diyor. Ben de size 3 tane daha da ben açacağım. Konuyu anlayacaksınız. Vekâne ideel kâzî, kâzî şurayhün, kâzî şurayh diye bir kadı var. Şurayh. Bunu pek meşhur biri. Bunun hayatı çok önemli yani. Bu, İslam'ın en büyük fetva veren kadılarından, yani müçtehitlerinden. Bu sahabeden değil. Minet tabi'in, tabi'inden. Ama bunu kadı olarak kim tayin etmiş? Ömer radıyallahu anh tayin etmiş. Ve sahibi ictihadin, ictihad sahibidir. Yani müçtehit. İmam-ı Azam'ın yaşı itibariyle ondan da evvel müçtehit. Velem yahkum ama hükmetmedi bir mezhebi Ali'nin. Hazreti Ali'nin mezhebiyle hükmetmedi. Mesela ne hususta? Velem yakbel kabul etmedi. Neyi? Ömer radıyallahu anh görmüş. Diyelim Ali radıyallahu anh'ı görmüş. Hasan radıyallahu anh'ı görmüş. Tabi'in olması için sahabe görmüş olması lazım. Hepsini görmüş. Ve lakin bir mesele oldu. Neyle? Hazreti Ali radıyallahu anh hakkında birisi işte bir iddiada buldu. Biri hasımlık oldu falan. Mahkemeye intikal etti. Kadı da Şuray Hazretleri. Şimdi Hazreti Ali'ye diyelim soruldu ki şahit getir. Ya bize göre Hazreti Ali varsa şahit istemeyiz ama yani şeriatın mahkemesi var. Şahit getir. Efendim sallallahu aleyhi biliyorsunuz bir tek Huzeyme radıyallahu anh dedi bu iki şahit yerine geçer dedi. O kadar sahabe var. 124 bin sahabeden bir Huzeyme'ye iki şahit yerine geçiyordu. Başka herkese bir şahit daha getir. Şahit getir dedi. Hazreti Ali de radıyallahu anh Efendimiz oğlu Hazreti Hasan'ı getirdi şahit. Yani mahkemenin hakimi kadısı Şuray radıyallahu anh velem mekbal kabul etmedi. Neyi şehadete nil Hasen'i oğlu Hasan'ın şahitliğini Aleyhime Rıdvan, ikisine de Allah'ın rızası olsun. Kim için? Efendim, kim hakkında? Lehu, babası Hazreti Ali için şahitliğini kabul etmedi. Niye? Bir vasıtatini nisbetil bünüvveti. Bünüvvet. Bünüvvet, oğulluk. Nübüvvet, peygamberlik. Bünüvvet, oğulluk. Oğul-baba ilişkisi arada nispeti var diye. Çünkü kaide odur ki, diğer bazı tabi hadis-i şeriflerden de geliyor bu kaide. Bu gibi şahitliklerde baba-oğul ilişkileri hükümsüz. Yani başka şahit, yabancı bir şahit geteceksin. Çünkü Hazreti Ali Hazreti Hasan'da bu haşa tasavvur edilmez ama İslamiyet kaide-i şahıslara göre koymaz. Külli kaide koyması lazım. Külli kaide koyduğun zamanda da herkese ona uydurması lazım. Bundan dolayı ne buyuruyor? İşte kızım Fatma bile hırsızlık yapsa Nefserkat Fatıma bint Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem lekatatü ede onun da elini keserim demesi haşa Fatma annemiz hırsızlık mı yapacak? Düşünülür mü haşa? Ama işte o kaideyi söylüyor. Onun için Kazı Şüreh dedi ki, bu oğlunun senin hakkındaki şahitliği burada şeriat mahkemesinde geçerli değil ya Ali dedi. Peki, Hazreti Ali Efendimiz ise diğer bazı işte hadis-i şerif veya içtihadına göre babanın oğlu, işte oğlun babaya o meselede şahitlik geçerlidir diye hüküm veriyordu. Ama Kazı Şüreh dedi ki, katı bensem, müçtehitsem, benim nezdimdeki deliller muaciyesiyle kabul etmiyorum dedi. Hazreti Ali'de bir şey diyeyim, ne desin? Şeriat mahkemesi böyledir. Anayasa bir kere delinmekle bir şey olmaz. İslam'da böyle bir şey yok. Herkes uyuyacak. Peki müçtehitler ne yaptı? İmam-ı Azam ne yaptı? Müçtehitler ne yaptı? Yani bir evlat babasına mahkemede şahitlik etse geçerli mi meselesinde? Hazreti Ali'nin görüşü geçerli diyelim. Ama ve amine amelet el müçtehidün müçtehitler bir kavli şurayhin. Müçtehitler dediler ki şurayhin, Kazı Şurayhin, ya o onlardan bir önceki müçtehit. Doğrudur dediler. Ve hazı aldılar, bir onu aldılar, onunla hüküm verdiler. Velem yücevizu, hiçbiri caiz görmediler. Neyi şehadeteli ibni baba, oğlun şahitliğini kim için değil, bir babası için. Bir meselede yani bir cinayet isnat ediliyor. Misal bir hırsızlık isnat edilmiş, bir şey olmuş, mahkeme çıkıyor. Oğul da diyor ki ben oradaydım işte, bunu babam almadı. Gibi bir şey muteber değil. Başka bir şahit getirmesi lazım, orada olan falan. Şimdi ihtiyarul ekvali, görüşleri, sözleri seçmek, elleti öyle görürsek, tuhalifu, ters düşüyor neye? Ra'yi Ali'in keramallahu cuh. Hazreti Ali'nin re'ine, içtihadına, mezhebine ters düşen görüşleri, müçtehitlerin tercih ettikleri meseleleri kesirun. Bir tane değil. Çok var fi mesaile. Diğer meseleler, uhra, başka başka. Eyza. Yine bunun gibi yani. Ben bir tane misal veriyorum diyor. Bu la yekfa, bu iş gizli değildir. Alel mütetebbi'i, tetebbu' sahibi, tetebbuat. Ne demek tetebbuat? Rivayetleri araştıracak, edecek gibi. Yani sen tetebbuat sahibi değilsen konuşma hakkın yok zaten. İz süren, tebe'iyet izine, peşine gitmek. Yani delillerin izini süren tetebbuat sahiplerine. Ama el munsifi, insaflı olacak. Yoksa Şia olursa zaten Ebu Bekir radıyallahu anh da kafir diyor adam. Ömer'den de kafir diyor. Ona sen bunu nasıl anlatacaksın? Hazreti Ali ne dediyse sanki ayet gibi kabul ediyor. Öyle olmaz. İnsaflı bir tetebbuat sahibi alim ise bu ona gizli kalmaz. Ve tafsiru, bunun tafsilatı yestedir, gerektirir. Tatvilen, çok uzatmak gerektirir. Ben şimdi diyorum konumuz çok dağılmasın demek istiyorum. Tatvilata girmeyeyim diyor. Ama ben size mesela 3 tane daha delil buldum. Hepinizin anlayacağı 4 çok var da. Yani en mühim meselelerden birisine gelelim. Henüz yemek yemeye başlamamış, işte ana sütüyle beslenen bebeğin idrarı meselesinde efendim Hazreti Ali Efendimizin fetvası yine İbn-i Mace'den bir hadis-i şerife de dayanıyor. Erkek çocuğun bevliği için su serpilir, kız çocuğun idrarı ise yıkanır. Hazreti Ali Efendimiz de yani İbn-i Mace rivayet ediyor efendim. Bu hadis-i şerif İbn-i Mace'de var. Efendim Hazreti Ali de buna şahit olmuş. Şahit olduğu için birisi fetva sormuş. Çocuğun idrar yaptı üstüme falan. Hazreti Ali Efendimiz de buyurmuş ki kızsa yıkanır. Küçük kızsa da yemeğe başlamayan. Yemeğe başladıktan sonra hepsi aynı. Yıkanması lazım. Kızsa yıkanır. Erkekse su serpsen yeter. Hani böyle iyice yıkayıp sıkıp kurutmak şartı yok demiş. Bu şey ama Hanefi fıkı mesela belki bu işte hatta diğer hangi mezhepler, üç mezhepten hangisine görüştü onu konuşmasak bile Hanefi biliyoruz ki Hanefi bu görüşü almamış Ebu Hanife. Demek ki bağlayıcı olmadı. Nasıl oldu? Hadis-i şerifte ki ifade eden gasil anlamında geliyor. Sen o kelimeden de efendim diğer varit olan naslar var. Şimdi Ebu Hanife radıyallahu anh tek burada Hazreti Ali'den gelen olsaydı bağlanıracaktı. Sahabeden gelen başım gözüm üstüne. Ama orada başka sahabe var. Diğer sahabeden gelen naslar var. Başka hadis-i şerifler var. İmam-ı Azam işte müçtehitlik burada devreye giriyor. Bunun hangisi önce, hangisi sonra, hangisi onu nesretti, son kararı neydi? Bütün bunlar ravisini tanıyacaksın, onun vefat tarihini bileceksin, doğum tarihini bileceksin. Son zamanda aklını karıştırdı mı, hafızası iyi miydi? Uhu, binlerce, on binlerce ravi. Sen bunu, şu an bunu bilgisayar taşımıyor bu işi. O zaman ya İmam-ı Azam da demiş ki insan vücudundan bir şey çıktıysa, mideye indiyse, tamam mı? sonra mideden farklı bir istihale demek dönüşüm yoluyla çıktıysa, bu da ister idrar olsun, ister kusmuk olsun, ister gayta olsun, büyük abdest olsun, ister kan olsun, ister irin olsun. Bunlar mutlak manada kızmış, erkekmiş, çocukmuş, büyükmüş fark etmeksizin necistir, pistir, galiz bir necasettir. Öyle. Hafif dediğin yani ağır bir necasettir. Yani necasettir. Yani yıkanması lazımdır. Ama burada ne oldu şimdi? Ebu Hanife radıyallahu anh, Hazreti Ali Efendimiz'in şeyinden hükmetmemiş oldu. Neden? Başka sahabe var, başka hadisler var. O zaman İmam-ı Azam hadisle amel etmemiş oldu İbn-i Mace hadisiyle. Kardeşim İmam-ı Azam, sen orada bir İbn-i Mace hadisi görüyorsun. İmam-ı Azam oradan, zaten İbn-i Mace İmam-ı Azam'dan çok sonra. Yani İmam-ı Azam hadis kaynaklarına ulaşmakta Buhari'den 100 sene önce. Sen ne konuşuyorsun ya? Yani Buhari'deki hadis İmam-ı Azam'ı bağlamaz. Niye bağlamaz? Buhari sahihtir, sahihliği kesin. Ama ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve başka bir tatbikat yaptığı bir hadisi İmam-ı Azam sahabeden, tabiinden aldıysa ilk kanaldan, anlatabildim mi? Onun için sen Ebu Hanife İbn-i Mace'nin hadisine karşı geldi. Buhari'nin hadisine karşı geldi. Alakası yok. Sen hiçbir şey anlamadın o zaman sen. Kime ne konuşuyorum ben? İmam-ı Azam yani 150'de vefatı. İmam Buhari'nin 250'de. Dolayısıyla sen İbn-i Mace ne zaman? Bunların hiçbiri, bu muhaddislerin, Müslim dediğimiz bu muhaddislerin hiçbiri İmam-ı Azam döneminde yok. Hemen hemen hiçbiri demeyelim, çoğu doğmamış. Çoğu doğmamış. Yani bu kitap yazanları konuşuyorum. Kitap yazmayan muhaddis, o çok. İmam-ı Azam kendine muhaddis, o da hadis kitabı yazmış. Müsned-i Ebu Hanife var. İmam Muhammed de hadis kitabı yazmış. İmam Şafii onun kitaplarından yetişti işte. İmam-ı Azam talebesinin kitaplarından yetiştim diyor. İmam Muhammed olmasa ben Şafii olamazdım diyor. Dolayısıyla sen onlara da şu hadise uymadın diyemezsin. Elindeki delil ne diye sorabilirsin. Onun o ilk kaynaklara daha yakın olduğu için kaç tarikten ne haber? Oradan neye göre iştihat etti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu ama sonra bir tatbikatında bunu yapmadı, böyle yaptı. O zaman hangisi önce, hangisi sonra? Onu da bilerekten hüküm vereceksin. Son hüküm muteber. İnce işler. Ondan sonra namaz kılmayan kafir. Hazreti Ali Efendimiz'e sordular. İbn-i Ebi Şeybe rivayet ediyor bu Musanef'de. Buhari'nin şeyhidir o. Çok büyük muhaddis. Kesin rivayet var. Ey müminlerin emiri, namaz kılmayanın durumu nedir dediler. Namaz kılmayan kafirdir buyurdu. Tabi Hazreti Ali'ye göre namaz kılmayan kafirdir. Şimdi oradan yola çıkarak Ahmed İbn Hanbel'in mezhebinde namaz kılmayan kafirdir. Beş vakit namazı kasten kılmayan kafirdir. Kız alınmaz, kız verilmez. Ama bu Ahmed İbn Hanbel'e göre. Ama Hazreti Ali de öyleydi zaten. İşte bir müştehit de bir yere dayanacak. Hadisler var mı? Var. Beynel abd ve beynel küfür terkus salâ. Ben yazdım. Kul ile kafirlik arasında tek engel namazdır. Namazı terk etti mi kafirdir. Sahih hadisler de var. Ama cumhur ne diyor? Yani Şafii, ondan sonra Maliki, Ebu Hanife, üç mezhep. Ki o üçü, Ahmed bin Hanbel orada tek kalıyor. Burada Maturidi Eş'ari'yi de birleşmiş oluyor. Çünkü Maliki ile Eş'ari, efendim Maliki ile Şafii de Eş'ari olduğuna göre o mezheplerin itikattaki mezhebi. Burada üç mezhep ittifak ediyor. O zaman cumhur oluyor işte. Ehl-i Sünnet'in cumhuru oluyor. Cumhura göre nedir? Namazın farz olduğunu inkar ederse, namazda boş iş derse, kılmasan da olur derse bu kafir, tamam bunu konuşmuyoruz. Ama tembelliğinden kılmayan Müslümandır. Cenaze namazı kılınır, Müslüman mezarına gömülür. Selam verilir, selam alınır. Ama şimdi günahı, onu konuşma. Çok tehlike. Ben kız verir miyim? Vermem. Selam idare ediyoruz yani, veriyoruz. Alaaddin Efendi babaya sordu. Ne verilir dedi, ne verilmez dedi. Selam Allah'ın rahmetidir evladım. Kolay kolay herkese verilmez. Ne desin yani şimdi? Zimmilerde şey biraz doğru çıktı. Osmanlı tatbikatında zimmilere veriliyordu dedi. Sonra ben tabii tarihsel süreci çok onun kadar bilemeyebilirim. Araştırmıştır konuyu ama fıkhi konudan sonra baktım. İnceledim.
13: Bir rivayet var zimmilerde. Ama siz başlayıp selam vermeyin. Verirlerse alın. Alırsan ve aleykümde kalacaksın. Ve aleykümde kalacaksın. Ve aleyke diyeceksin. Kümde demeyeceksin. Bayağı bir fıkıh çıktı işin. Bazı rivayetlerde İbn-i Mesud'dan vesaire vesaire müftabih değilse de, fetva ona göre değilse de bazı şeylerde verilebilir. Ne manada verilir ama fetva ona göre değil. Fetva ona göre değil ama bazı rivayetler çıktı mesela. Demek zimmilerde öyle bir fark çıkıyor. Ve öbürlerinde de. Ama şu var. Selam vermediğin zaman büyük bir tehlike, hatar, yani büyük bir fitne, daha büyük bir fitne çıkacaksa verirsin. Verirken de neyi niyet edersin? Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun şu anda değil. Allah seni rahmetine ehil etsin manasına. Sana selamın hak olması için senin Müslüman olman lazım. Allah'ın selamı üzerine olsun. Yani ki Müslüman olasın da, hidayet bulasın da selamı hak edesin manasına. Bunlar ince ince işler. Ha yine benim dediğim cumhurun görüşü o. Şimdi burada da efendim namaz kılmayan kafir hadisini, Hazreti Ali radıyallahu anh rivayetini ve mezhebini efendim Hanefiler kabul etmemiş. Şafiler kabul etmemiş. Malikiler kabul etmemiş. Anladın mı sen? Erkek ölen hanımını yıkar mı? Kadın yıkayabiliyor. Yani 4 ay 10 gün vefat iddetinde devam ettiği için onun nikahında seni evlenemediği için. Erkek isterse o dakika nikah kıyabiliyor. Onun için erkeğin iddeti yok, müddeti yok. Erkek o anda nikah fesk olduğundan vefat ile erkek yıkayamıyor değil mi? Fetva bu. Ama Hazreti Ali Efendimiz vefat eden hanımını erkek yıkar diye fetva vermiş. Şimdi bu nereye dayanıyor? Tamam sahih hadis var. Sahih hadis var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani meşhur bir hadisi var ya İbn-i Mace'de yine geçiyor. Ey Ayşe diyor benden önce ölürsen merak etme sana bir zarar gelmez. Seni kendim yıkarım, kefenlerim. Sonra da cenaze namazını kılarım, defnederim diyor. Meşhur hani Ayşe annemiz de diyor ki ya diyor hemen diyor öbür hanımlarına da gidersin diyor. Ondan sonra benim ölümümü bekliyorsun gibi bir latife. Bir şakalaşma da oluyor orada meşhur bir hadise bu. Böyle bir şey vakı oldu mu? Olmadı. Çünkü Ayşe annemiz 60 yaşına kadar yaşadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 40 sene yaşadı. Küsuru da var. Dolayısıyla merak etme ben seni yıkarım demesinden vuku olmayan bir olay ama bir olursa şöyle yaparım diye beyan edilen bir olay. Hazreti Ali Efendimiz buradan yola çıkıyor ve Fatma annemizi kendi hanımını yıkıyor. Esma binti Umeys radıyallahu anh'a validemizi anlatıyor. O da benimle beraber Fatma annemiz sen yıka beni diye vasiyet etmiş. Vasiyet üzerine Hazreti Ali Efendimiz de diğer hanım Esma annemizle beraber onu yıkadıkları işte Abdurrazzak'ta İbn-i Hazm'da kaynakları var. Geçiyor. Ama şimdi fıkha göre Hanefi mezhebine göre efendim vefat eden erkeği başka erkek yıkar. Vefat eden kadını başka kadın yıkar. Şafiiler de bu hususta Hanefiler gibi fetva vermişler. Kadın vefat eden eşini yıkayıp kefenleyebilir. Ama yine de öyle olacağına erkeği de erkeklerin yıkaması eftaldir, muteberdir. Erkek ise vefat eden eşini yıkayamaz diyor şimdi. Şafilerde Ravzatul Talibin mesela Şafi fıkhı 2'ye 103'e geçiyor bu. Hanefilerde meşhur Bedayus Sanayi fi Tertibi Şerayi en meşhur fıkhımız, Hanefi fıkhımızın en meşhur kitaplarından İmam Kâsani'nin. O da diyor ki el meratu fetaghsilu zevcaha kadın kocasını yıkayabilir. Bi hilafi de matetil meratu haytu la yughsilu zevcu kocası onu yıkayamaz diyor kadın ölürse diyor. Misal eşin İmam Ali Efendimizin yani İmam Rabbani diyor ki burada çok misaller var. İnce araştıranlar insaflı davranırsa bunu çok bulur uzatamıyorum dedi. Ben de size 3 tane daha misal ekledim. Dolayısıyla sadede gelelim. فَلَا يَكُونُ demek ki olmuyor. فِي مُخَالَفَةِ عَلِيِّنْ كَرَمَ اللّٰهُ جَوْ İçtihadi ve hilafi ve ihtilafi konularda Hazreti Ali'ye karşı görüş beyan etmekte ne olmuyor? مَجَالٌ bir alan, lil itiraz, itiraz alanı bulunmuyor. Ve la kunu olmuyor muhalifu, ona muhalefet edenler. Ne olmuyor? Mat'unen, tenkitli hak etmiş fiim, kendileri hakkında tenkit edilen ve melumin, levme, kınanmaya maruz kalmayı hak eden, haşa, ne sahabe, ne tabi'in, ne müçtehidin, bunların hiçbirine böyle bir şey, bu kadar 1400 senedir böyle bir şey duydunuz mu ya? Ebu Hanife işte Hazreti Ali dinlemedi, Hazreti Ali'nin görüşüne muhalefet etti, Ebu Hanife bilmem nedir, matondur, mecrurdur, nerede duyulmuş? Çünkü din bize sadece Hazreti Ali'den gelmedi. Dinin ravileri, sahabe-i kiram, tabi'in, tebaat-i tabi'in, radıyallahu anh. Hazreti Ali Efendimiz bir meselede hiçbir sahabenin muhalif beyanı olmaksızın Hazreti Ali Efendimiz'in bir beyan içtihadı varsa o bağlayıcıdır. Çünkü dört halifeden olmak hasebiyle, sünnet vazetmesi hasebiyle ama öbür sahabe hadise dayanıyor. Ben de böyle bir hadis duydum diyor. E bu sefer iş yukarı çıkıyor. Orada Hazreti Ali daha eftal meselesine gelmedi. İbn-i Mesud mu eftal, Hazreti Ali mi eftal? Hadi şimdi konuşalım. Ya tabii ki Hazreti Ali eftal. Ama orada niye İmam-ı Azam Hazreti Ali'yi almamış da İbn-i Mesud'u almış? Ya sen anlamıyor musun? Yine diyorum ki bu yel değirmenidir, anladım anladım ama diyor suyu nereden geliyor diyor. Kardeşim orada İbn-i Mesud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hadis rivayet ediyor. Yine iş vahye dayanıyor, sünnete dayanıyor. Onlar sahabe olduğu için onlar o hükmü verirken o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayet ve hadisten anladığı başka bir mesele var. İmam-ı Azam burada mukayyerdir. Dolayısıyla sadece Hazreti Ali olsa Hazreti Ali dinlememiş olur. İbn-i Mesud, İbn-i Mesud ondan eftal değil ki. Ya eftal değil ama Resulullah Efendimiz de İbn-i Mesud ne anlattıysa kabul edin diye hadis-i şerifi var şimdi. Onu ne yapacağız? O da sahi. Onu ne yapacağız şimdi? Öyle meseleler var ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bağlamış her konuyu. Ve alemun bil halal ve haram Muaz ibn-i Cebel'in diyor Tirmizi hadisinde. Helal haramı en iyi bilen Muaz ibn-i Cebel'dir diyor. Hadi bakalım bütün sahabe dahil. Ne yapacağız şimdi? 32 yaşında vefat etti mübarek. 33 yaşında. Ve efradun Zeyd ibn-i Sabit. Miras ahkamını feraize en iyi Zeyd ibn-i Sabit bilir diyor. Şimdi böyle hadisler varken sen işte Hazreti Ali tabii ki onlardan eftal. Üç halifeden sonra en eftal o. Tartışmasız. Hatta Hazreti Osman'ın aralarındakinde bile tartışana bile el-i sünnetten çıktı demiyoruz. Ama Ebu Bekir Ömer'de kendi beyanı var. Bana iftira etmeyin dediği için onlar el-i sünnetten çıkar. Eftaliyeti şeyheyinden Ebu Bekir Ömer'de eftal değil. Hazreti Osman'a bize göre el-i sünnetin cumhuruna göre Hazreti Osman eftal. Garayb-ı Malik'te İmam Bezzar, İmam Malik'in Muvatta'da almadığı hadisleri senediyle aldığı kitap. Garayb-ı Malik yani İmam Malik'in garip rivayetleri yani Muvatta'da yok. O bir Bezzar yapmış ayrı kitap. Bir de Darukutni yapmış. Şimdi mesela, şimdi demin gördüm, devamlı ben kitap bakıyorum. Oradaki hadis-i şerifte diyorlar ki Resulullah Efendimiz'in yanında en eftal Ebu Bekir'dir, sonra Ömer'dir, sonra Osman'dır. Eğer diyorlar bu böyle olmasaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen müdahale ederdi. Orada duydu, sonra bir daha bir meclis oldu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe böyle konuşuyor diye haber gitti. Felem yenhena bizi nehyetmedi diye. Eğer orada itikadi bir konu olsaydı Hazreti Osman üçüncü oldu. Acaba Hazreti Ali mi üçüncü yazdı? En ufak bir ihtilaf olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatın sahibidir. Batıla susması caiz değildir. Hemen demesi lazımdı ki Ebu Bekir Ömer tamam Osman'ı kesinleştirmeyin. Ucu açık bırakın derdi. Misal. Veya Ali derdi. Ama Osman'ı da duydu. İki tarikten orada iki ayrı rivayet gördüm. Bizi nehyetmedi sahabe diyorlar. Onun için kim diyor bunu? İbn Ömer diyor. Meşhur sahabe İbn Ömer diyor ben içindeyim diyor olayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındayım diyor. Yani bunlar böyle meseleler. Yani çok ilim ister. Çok. İnternet hocalıklarıyla bilmem nelikleriyle olacak iş değil. Bu itibarla burada Ebu Hanife Hazreti Ali'nin rivayetini almayıp İbn Mesud'un aldığı zaman, İbn Ömer'i aldığı zaman, İbn Abbas'tan aldığı zaman onlar Hazreti Ali'den eftaldir anlamına gelmiyor. Ama onların tarikinden gelen hadis ve rivayeti bakıyor. Orayı daha son, daha muhkem, daha muvafık içtihadına buluyor. Ama elinde malzeme var. Hiç malzeme olmayıp sadece Hazreti Ali'den gelen kalsa onu da bağlayacak tabii ki. Anlatabildim inşallahurrahman. Allah haktan, ehl-i sünnetten kıl kadar karış ayrılmaktan cümlemizi mehfuzu emin eylesin. Amin.
12: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
10: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
11: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
14: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında.

0: Dağdan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Haydar aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
2: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
2: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
0: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç.
5: Ama dünyanın bazı bölgelerinde

0: hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
1: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, Eylül'ün ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
2: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
3: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası.
5: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine, kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
2: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
6: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevi'ni kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevi'ne siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
9: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Ve lakin kaset kulub. Kalpleri katılaştı. Katılaştı ne demek? Mesela bunun sebepleri var. Haram yersen kalbin katılaşır. Rüşvet parasıyla yemek yersen kalbin katılaşır. Razı olmayan bir adamın yemeğini yersen kalbin katılaşır. Ondan sonra gasp yaparsan kalbin katılaşır. Gıybet yaparsan kalbin katılaşır. Haram yaparsan, namereme bakarsan kalbin katılaşır. Sabah akşam çıplak karılar bilmem neleri seyreden, hani zina hiç, eşcinselli zina hiç söylemiyorum. O zaten ne katılaşması. Gömlek gibi iman çekiliyor, alınıyor senden. Ondan sonra efendim dönersen Allah döner. Tamam, tevbe kapısı açık ama onu konuşmuyorum. Haramlar ve günahlarla ne oluyor? Kalpler katılaşıyor. Ne buyuruyor? Kella bel râne alâ kulûbihim. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsun dört yerde sekte var. Birisi de burasıdır. Mutaffifin suresinde. Berrane diye geçilmiyor. Bel duruluyor. Râne alâ kulûbihim. Onların kalplerini kapattı diyor. Ne? Ma o şeyler ki kâni oldular. Ne duruluyor? Yeksibün. Kazanıyorlar, kesbediyorlar. Kendi yaptıkları, kazandıkları günahlar kalplerini kapattı diyor. İşte kalpleri katılaştı. Yani kalplerini efendim gaflet perdesi, kılıfı bürüdü. Kalp Allah'ı zikredemiyor artık. Düşünemiyor Allah'tan bir şey. Ölümü, ahiret düşünemiyor. Cenazenin ortasında olsa bile düşünemez. O hemen mecburen geldik şimdi buraya. Akrabadan biri falan. Hemen bir an evvel apar topar hoca da kısa kesse de ben gitsem, zıkımlansam, bilmem ne yapsam, hangi günaha gitsem. Burada adam ölmüş, gömülüyor. Onu bile düşünemiyor. Ona zaman mecburen geldik buraya şimdi bir an evvel işimize gitsek. İşi ne eğlence. Kazandıkları günahlar kalplerini mühürledi diyor. Buna tefsirinde hadis-i şerif var. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? İzâ eznebel abdu zemben. Bir kul bir günah işlediği zaman herhangi bir günah. Nükitet fî kalbihi nüktetün sevda. Hemen kalbine siyah bir nokta vurulur. Yani hakikaten siyah bir nokta kalbe. Hani ultrasonda çıkmayabilir veyahut işte kalp doktoruna gittin, anjiyo oldun, şey soktu oraya, iç kamerayla görüyor damarların durumunu falan, kalbi de görüyor. Hiç benim kalbimde siyah bir nokta yok deme. Onu ehli görüyor. Melekler görüyor. Keşfi açık olanlar görüyor. Sipsiyah bir nokta beliriyor. Eğer tevbe ederse, pişman olsa, istiğfar ederse siliniyor. Eğer tevbe etmez, istiğfar etmez, devam eder, bir günah daha, bir siyah nokta. Bir günah daha, bir siyah nokta. Tevbe yok, istiğfar yok. E şimdi arabanın camının üstüne yağmur, kar yağıyor. E silgeci çalıştırsın, gider. Biraz daha dolmaya başladı, bir silgeç gider. Bir daha böyle devam eder. Ama ne zaman ki sen efendim üzerine yağdıkça silgeci çalıştırmazsan, üstüne bir daha, üstüne bir daha, üstüne bir daha. Kapanır mı? Kapanır. Ekran kapanır, cam kapanır. Yolda gidemezsin. Tevbe yok, istiğfar yoksa o siyah noktalar büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ne yapıyor? Kalbin tamamını bürüyor, kılıflıyor ve kaplıyor. Bu hem ayet hem hadis-i şerif. Onun için onların kalpleri katılaşıyor çünkü. Zikirsiz çok konuşursan. Velev ki ne diyeyim sana, gıybet etmedik, dedikodu yapmadık, iftira yapmadık, attan bahsettik, itten bahsettik, maçtan bahsettik, bilmem ne. Yani hani zahiren şu haramdır denilecek birinin çekiştirilmesi, iftirası, böyle bir durum da yok. Laka luka yani. E ben şimdi hala yani fuzuli şeyler, işte şuraya gitmiştim, şunu yemiştim, şunu içmiştim. Ha anlatsana falan, o da anlatıyor bunlar, ha ha ha falan. Bir saat geçti abi. Zikir var mı arada? Yok. Estağfurullah var mı? Yok. Hiçbir şey yok. فَتَقْسُ وَقُلُوبُكُمْ Eğer Allah'ın zikri olmadan çok konuşursanız kalpleriniz katılaşır buyuruyor. O zaman ve inne evvel kalbi minallahil kalbul kasi. Bu kadar kalpler içinde Allah'tan en uzak kalp kimin kalbidir sorarsan, ne kadar zikirsiz, ne kadar gaflette katılaşmış, o kadar Allah'tan uzaktır buyuruyor. Onun için bak kalpleri katılaştı. Ve zeyyenelehum şeytanu ma kânû ya'melûn. Şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Burası da bir acayip şey. Şeytana da fırsat vermiş. Şeytan da sana, sen namaz kılıyorsun, sen ibadet yapıyorsun, sen şunu yapıyorsun, sen bunu yapıyorsun. Hatta iyilik yapıyorsun, namaz kılmıyorsun ama fakire bakıyorsun. Efendim oruç tutmuyorsun ama efendim yetime yardım ettin. Böyle şeytan. Bir de yaptığın günahlar münahlarda ya onda bir şey olmaz, onda bir şey. Allah gafurdur, rahimdir falan. Millet neler yapıyor, zina yapıyor, kızı kesiyor, doğuruyor. Ondan sonra efendim çöp konteynerine atıyor bilmem ne. Sen ne yaptın ki? Bir şey yapmadın ki. Bir kadın geçiyordu, baktın ya bir şey olmaz. Şeytan böyle vesveseler veriyor. Yaptığın şeyleri sana süslü gösteriyor, günahlarını küçük gösteriyor, sevaplarını büyük gösteriyor. İki rekat namaz kılıyorsun, Allah Allah sen diyor ne mübarek adamsın. Millet diyor sabah namazı kılmıyor, sen işrak takıldın diyor, evliya oldun sen diyor ya falan. Şeytan süslüyor abi. Kalpler katılaşıyor. Şeytan da tezinatta devam ediyor. Adam da kendini bir hayırlı kul zannediyor. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِي Bu kadar vaazlar, nasihatler, ayetler, hadisleri ne zaman ki unuttular diyor Mevla. Bak şimdi. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْ Şimdi adam zikri unuttu. Gaflete düştü, haramlara düştü, emirleri terk etti. Ne yapması lazım Allah-u Teala? Bela vermesi lazım. Sevdiğine bela verir, o tövbe etsin diye. Ama bu sefer Allah-u Teala bazılarını sevmediklerini de ne yapıyor? Bütün diyor nimetlerin kapılarını ardına kadar açtık diyor. Adam içki içiyor, nimeti artıyor. Adam zina yapıyor, zenginliğini katlıyor. Adam efendim cinayet işliyor. Ondan sonra yakalanacak bilmem ne, içeri atılacak yere bir de bakıyorsun adam baş göz ediliyor. Oo çok itibar kazanıyor. Böyle de oluyor yani. Ne olacak o zaman? İşte Mevla böyle yapar. Bizi sevdiği için hastalık veriyorsa, bela veriyorsa, fakirlik veriyorsa, horluk veriyorsa, hakirlik veriyorsa demek seviyor. Ama eğer bizim günahımız artıyor, şükrümüz azalıyor, nimetimiz de artıyorsa, Allah Teala her kapıdan imkanlar bize açıyorsa, sıkıntı başlıyor. Hatta اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا Kendilerine verilen nimetlerle seviniyorlar, bayram ediyorlar, şımarıyorlar, bir de bir şey olmaz falan filan. اَخَذْنَاً بَغْتَةً Hiç beklemedikleri bir anda onları yakaladık. فَيْذَاهُمْ Bir de onlar müblisün, iflas etmişler, sıfırı tüketmişler, dünyayı da bitirmişler, ahiretten de Allah'ın rahmetinden de ümidi kesmişler. İşte helak oldun, gittin. Sonun bu mu olsun? Yani doğduk, yaşıyoruz. Sonumuz bu mu olsun? Yani bu kadar hayat nimeti, ömür nimeti, ebedi cenneti kazanacak imkanlar, Mevla'nın cemalini görecek rızası imkanlar aniden yakalanıp apar topar cehenneme zümera mı olsun? Olmasını istiyorsak aklımızı başımıza devşireceğiz. Benim nimetim artıyorsa şükrüm artıyor mu? Ben bunu hak ediyor muyum? Hak etmiyorsam niye veriyor bana Mevla bunu? Demek ki faturayı kabartıyor. Faturayı kabartıyor. Birazdan lokantadan çıkarken başına gelecek var gibi, dünyadan çıkarken sen göreceksin onu ödemeyi, ödeyemezsen de göreceksin. Nasıl ödeyeceksin son nefeste? 80 sene yaşamışsın, ödememişsin. Allah'ın haklarını, kulların haklarını. Son nefeste nasıl ödeyeceksin? Rabbena ahirna ila celin karib. Az bir zamana kadar ya Rabbi bizi tehir et. İşte her cuma akşamı sünnettir diye Cuma suresi, Münafıkun suresi okunuyor. Vakitler şey olsa işte sonları hani tabi tam sünnet yerini bulmuş olmuyor. Tümünü okumak esas sünnet de. Ama orada ne diyor? فَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ Size rızık verdik, onlardan harcayın. Fakir var, fukara var, muhtaç var. İlaç alamayan var, vas bağıran var. Müslümanların derdine dertlenin. İmkanlarınızdan seferberlik edin. مِنْ قَبْلَنْ يَتَحَدَكُمْ الْمَوْتِ Sizin birinize ölüm gelmeden evvel. Ne zaman gelecek belli değil. O zaman hemen demek. Ölüm gelmeden evvel. Ne demek? Hemen demek. Çünkü ne zaman gelecek bilmiyorsun. Feyekule sonra demesin ki Rabbi ey benim Rabbim, levla akharteni ila celin karim. Az bir süre daha bana tanır mısın? Bir zamana kadar beni tehir eder misin? Geciktirir misin? Böyle bir şeyin ne manası var? Bu kadar saatler geçiyor be kardeşim. Fuzulu işlerle. Ne yapacaksın sana versem? Vereyim sana bir saat mesela. Vermez de. Versem sana bir saat. Yarım saat. Ne yapacaksın? Feassaddeka. Çok sadaka vereceğim. Bak. İşte pişman olduğu konuların başında ne geliyor? İlk olarak aklı başına gelince ne diyor? Paralar kaldı. Düşmanlar yiyecek. Mirasa gidiyor. Beni de kurtarmayacak. Ben şimdi sadaka versem beni kurtarır. Ama sadaka da vermedim. Şimdi çoluk çocuk da bana hadi sen işine baba güle güle derler. Sen git. Biz parayı yemesini biliriz. Hazır parayı çok güzel yenir. Ne olacak? Onlar parda pavyonda parayı yiyecek. Seni kabirde hop hop hoplatacaklar. Tabii. Hurşit Efendi'nin tabiriyle seni de mezarında rahat mı bırakacaklar? Hop hop hoplatacaklar. Polisler yakaladı onu. Rahmetullahi aleyh. Ya. Cezası işte vaaz etmiş falan. O zaman da işte mahkeme hapis vermiş ona. Efendi Hazretleri diyor ki ben hapse gireyim. Efendi Hazretleri dedi ben sana hapse gir diyemem. Bana da dedi öyle. Kaldım 7 ay evde bekliyorum. Polisler de gelmedi. Sonra geldiler. Hadi gidiyoruz. Tamam. Ben de sizi bekliyordum dedim yani 7 aydır. Efendi izin vermediği için önden gelemedim dedim yani. Dedi ki yani teslim ol diyemem şimdi falan. Eşeğini gidecek. Silivri'de bir cezaevi bulmuş. Efendi Hazretleri Silivri'de bir cezaevi buldum. Hani kendin teslim olursan yatarını yapıyorsun. Ya dedi, tam deniz kenarında müdür de dedi ki hoca efendi sana her gün balık yaparım. Yani denizin kenarından falan. Ya dedi yemek içmek de var falan. Hoş efendi. Orası küçük mahpushanedir dedi. Yani küçük hakikaten. O da çok iri yarı bir adam ya işte ona mecaz yaptı, kina yaptı, şaka yaptı. Sana büyük mahpushane lazım. Yani gir gitme dedi falan. Zaten birkaç ay içinde vefat edecekmiş meğer. Halbuki sapasağlam. Sapasağlam ama işte efendileri deviyor da vefat edeceksin tabii de. Teslim olmadı. Ben. Sonra evden aldılar onu. Ondan sonra polisler de ne yapsın? Onlar da vazifesini yapıyor. Bir de girdi, kapı çaldılar, açtılar. Bu da yukarıki kata, oradan aradan çıkmış mübarek adam. Koca vücut nasıl çıktı daracık yerden? Ondan sonra hacı anne dediler. Efendim nerede kocan? Dedi yok, hakikaten yok, yalan konuşmadı da. Dediler, lastiği burada. Dedi ki kaç tane lastiği var onun dedi. Sen hangi lastiğinden bahsediyorsun? Ondan sonra efendim dediler, dur şuradan mı gibi? Küçücük ev, kuş kadar. Onun evinde geçti ömrümüz. Efendiyi de çağırırdı, herkesi çağırdı. Yemekler yemek. Şu kadar ev, şu kadar, şu kadar evden. Herkese yemek, iftarlık, itikaflar. 30 kişi, 40 kişi her gece. İftar, sahur. Bütün o Recep hocalar, Ömer hocalar hep onun sofrasında yetiştiler. Böyle adamlardı yani. Ondan sonra orada da bir cam varmış. Onu da görmemiş. Üst kata bakan oradan bakmış. Buradan mı çıktı diye cama bir koydu kafayı. Ondan sonra kanlar içinde. Ulan dedi bu hoca tekin değil herhalde dedi. Öbür arkadaşlarına yahu dediler biz vazife yapacağız. Arkadaş olur mu? Biz devlet memuruyuz. Alacaksın alacaksın. Tamam sen dedi tedaviye git. Ondan sonra neyse nasıl buldular ettiler. Aldılar arabaya. Efendim hadi gidiyoruz. Tabii şeye. Merkeze getirecek. O da vazifesini yapıyor. Merkeze gidecek. Merkeze işlemi yapılacak. İşlemden sonra yatarı varsa gönderecek. Ne yapsın? Ondan sonra. Ama bunun suçu yok yani. Suçu vaaz etmek. Birisi şikayet etmiş. Ondan sonra. Foterini bıçakla kesmiş adamın bilmem ne bir şey. Hurşit Efendi böyle şeyler yapardı yani. Ondan sonra. Neyse. Tabii ki şey var. Yakayı keserdi böyle. Adamın da kravatı var. Yakayı buradan car diye bir çıkarır. Kravat ortada kalır. Yaka gitti, kravat işi bitti. Ondan sonra öyle şey var. Nereden geldik buraya? Ondan sonra arabaya koydular. Bu da şimdi durdurdu, okuyor okuyor. Bize de camide haber geldi. Hurşit Efendi'yi yoldan almışlar, götürmüşler. Bir üzülüyoruz, dua ediyoruz. Ondan sonra, lan ikindiden sonra bir de baktı akşam namazına geldi. Lan bu nereden geldi, nereden gitti? Ne oldu Hurşit Efendi toplandık başına? Dedi ya dedi arabada giderken dedi. Dedim onlara ki dedi. Polis kardeşler, siz dedi, sinik beni nereye götürüyorsunuz? Dediler merkeze, emniyete. Peki onlar beni nereye gönderecek? Onlar dediler, seni KOTES'e gönderecek. Peki dedi, siz dedi, evlerinizde karılarınızla beraber bu gece dedi, rahat yataklarda yatabilecek misiniz? Dedi, ne demek istiyorsun hoca? Dedi ki, hop hop hoplayacaksınız dedi böyle. Birden bir hop hop dedi. O arada da lastik bir patladı. Güm dedi. Dediler ki bu adam tekin değil. Evine girdiğimizden beri başımıza gelmeyen kalmadı. Hoca dediler hakkını helal et. Bize de sakın ah etme. Gönül koyma. Caminin kapısına getirdi bıraktılar. Bir de baktık akşam namazında gelmiş. Tamam mı? Onun için öyle öyle yok. Yani o hop hop hoplayacaksınız lafını bir daha dediğim zaman manayı anlayın diye konuşuyorum. Ben neden bahsediyorum? Bu ne konuşuyor demeyin yani. Ama onun yaşanmışlığı var. Anladın mı? Öyle bir şey yok. Ondan sonra kabre girdiğin zaman hele kabristan sessiz, çıt yok. Öyle çıt yok mut yok yok. Hop hop hoplatıyorlar adamı da insanlara duyurmuyorlar. Atlar kaçıyor, hayvanlar kaçıyor, kediler, köpekler kaçıyor. İnsanlar da gelmiş, mezarın başında herif içki içiyor. Yani sızmış, sarhoşlar mezarlıklara giderler. Kafa yerini bulamaz, bilemez, gider orada sızar. Onun için eğer nimetler geliyorsa ve kalpler katılaşmışsa, insan günahını itiraf etmiyorsa, ya Rab ben ettim sen etme demiyorsa, yalvarmayı bilmiyorsa, hiç tevbeyle Allah'a dönüş yoksa, bu bizim bu rahatlığımız hayra alamet değil. Mutlaka bunun faturasını ödetecekler, hesabı yüklüyorlar, yüklüyorlar, başımıza gelecek var.
9: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
7: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendi. Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı başlıyor.
10: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'ine ve ba'du. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Müslümanlar, bir gönül sultanı olarak Mahmud Efendi Hazretlerimizin hayatından bahsetmeye devam ediyoruz. Allah füyuzatına, berekatına bizleri gark eylesin. Himmetini, bereketini, tasarrufunu üzerimize daim eylesin. Bayağı bir tartışmalı da bir mevzu bu arada bunlar. Onu geçenki derste de söylemek durumunda kaldık. Nedir o? Neticede bu bir keramettir. Keramette de bir sınır yoktur. Bütün faydayı da zararı da yaratan Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala kullarına tasarruf kapısı açar. Dilediği gibi onlara mülkünde hareket sahası bahşeder. Buna kimse karışamaz. Ben öyle itikad ediyorum ki Allah-u Teala ona şu imkanları vermiştir, onun elinde bunları yaratmıştır dersin. Bütün hayır ve şerrin yaratılması Allah'a razı olduktan sonra onu istediği yerde Allah yaratır. Bu konuda itikadi bir sıkıntı çıkmaz. Senin itikad ettiğin doğrudur. Hani bu şekilde ona vermiştir veya vermemiştir. O başka bir mesele. Ama Müslümanlar olarak biz Allah'ın mülkünde Allah dilemedikten sonra hiçbir şey olmaz. Buna zaten itikad etmişiz. Hayrı şerri takdir eden Mevla'dır Celle Celaluhu, yaratan Mevla'dır. Dilerse bunları vesileyle, vasıtayla yaratır. Dilerse doğrudan yaratır, vesile vasıta kullanmaz. O Mevla'nın bileceği şeydir. Ama Allah dostunun tasarrufu, işte ölü veya diri olsun, bu noktada İşin merkezi Allah'ın keramet yaratması meselesidir. İstediği gibi yaratır yani. Mucizeler veren Allah peygamberlerine, dostlarına da kerametler vermiştir. Bu böyle çokça tartışılacak bir şey değil aslında, ama hele ki ehl-i sünnet hocalar arasında bunun tartışılması biraz garip olmuş, ama yapacak da bir şey yok. Ne yapalım? Herkes kendi meşrebinden bir şeyler söylüyor diyelim. Şimdi Risale-i Kutsiye'den kaldığımız yerden beytimizi okuyalım, sonra hatıralardan devam edeceğiz inşallah. Risale-i Kutsiye'de İsmet Garibullah Hazretleri 28. sayfadayız. Buyuruyorlar ki, şeriat bilmeyen bilmez tarikat, tarikat bilmeyen bilmez hakikat, hakikat bilmeyen bilmez şeriat, Nihayet istikametle şeriat. Şeriat habliyle hakka gidelim, cemali ve kemal seyredelim. Şimdi bu mevzuları çokça beyan ediyoruz ama illa ihtiyaç oluyor yani. Tekrar edilmesi gerekiyor. Bizim bir hocamız vardı, öyle de tekraru ehsen ve levkane 180 derdi. Yani 180 defa bile tekrar etsen tekrar etmek iyidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de önemli gördüğü mevzuları 3 defa söylerdi icabında. Aynı mecliste bir defa böyle bu şekilde tekrar ederek söylerdi ki zihinlere yerleşsin. Şimdi burada bir şeriat ifadesi var, bir tarikat ifadesi var, bir hakikat ifadesi var değil mi? Şimdi bunlar nedir? Şimdi tarikat yol demek, şeriat kanun demek. Dini mübini İslam, ona şeriat diyoruz biz zaten. Şimdi şeriatın bir sureti var, bir de hakikati var. İmanın da sureti, hakikati var. Efendi Hazretlerimizin beyan ettiği üzere hani cennetin de sureti ve hakikati vardır. Bu dünyada imanın sureti var. Hani hadis-i şeriflerde geçer. La yu'minu ahadukum. Sizden biri gerçekten iman etmiş olmaz. Şunu şöyle yapıncaya kadar, bunu böyle yapıncaya kadar diye geçer mesela. O hadis-i şeriflere ulemanın verdiği mana şu. Hakikat, hani imanı suretten hakikate geçmemiş olur. Peki sureta iman nedir? Şurada karıştırılmaması gereken bir durum var. Şimdi münafıklar sureta iman etmişler. Yani görüntüde iman etmiş görünüyorlar. İçeride kafirdirler. Onlardan bahsetmiyoruz. Buradaki imanın suretiyle hakikatinin arasını ayıran nedir? İmanın sureti nefsin terbiye edilmediği zamanki imandır. Yani ne demek? Nefsin mesela 4 tane kötü huyu var. İnkar, iba, tuğyan, münazaa. Şeriatı inkar eder, sürekli diretir. Azgınlığı vardır, seninle münazaa eder, çekişir. Bu nefsin kötü huylarıyla birlikte yapılan şeriat, din, surettir. Tamam mı? Yani nefsin iman etmemiş, kalbin iman etmiş. İmam Rabbani Selim buyurduğu gibi Allah-u Teala kalbin imanına itibar ediyor. Nefsin imanına değil. Nefsi iman etti mi tabii o nefis mutmainne oldu demek oluyor. O yüksek bir makam yani. Velayet makamı yani. Allah-u Teala kemali kereminden son derece cömert ve merhamet olduğu için kalbin imanı ile iktifa ediyor. Ebedi cennete girmesi için bir insanın, ebedi cehennemden kurtulması için. Nefsi de iman ettirebilirsen, bu kötü huylarından vazgeçebilirsen, ha onun yaşadığı İslam, gerçek yaşadığı İslam oluyor işte. Sahabe-i kiramın yaşadığı İslam gibi. Bu hakikat ve suret ayrımı Kur'an'da da vardır. Ulâike humul mü'minü hakka. Gerçek müminler bunlardır diyor mesela. Ey iman edenler, iman edin. Ne diyor? Yani surete iman edenler, işin hakkını verin, hakikaten iman edin demek gibi tafsilat var. Hadis-i şeriflerde de bu tafsilat var. Şimdi biz tasavvuf erbabı, Allah dostlarının evlatları olarak, onların yollarının surete da yolcuları olarak bu kelimeleri kullandığımızda neyi kastediyoruz? Tarikat, Allah'a giden manevi yol demektir. Bu yol nereden nereye gidiyor? Şeriatın suretinden şeriatın hakikatine gidiyor. Yani biz şimdi nefsi ıslah etmeksizin yaptığımız ibadetler surette kalıyor. Böyle içimizden çok atılarak böyle hani bir ibadet yapamıyoruz. Yani sürekli savaş halindeyiz nefiste. Dolayısıyla bu suret oluyor. Tarikata çalışan bir adam, yani bir Allah dostunun maiyetinde, onun sohbetinde yetişen bir adam, nefsini ıslah ettiği için, edeceği için, eğer işin hakkını verirse tabii, o ne oluyor? Nefsini ıslah edince, nefis de iman etmiş olunca İslam'ın hakikatini yaşıyor. İşte bu İslam'ın şeriatın suretinden şeriatın hakikatine giden yola tarikat deniyor. Bu peki hani herkesin şimdi İşin zoruna gidip de kabul etmeyenler oluyor ya, onlar şimdi inkar yolunu tutuyorlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok kelimesi sen yok deyince yok olmuyor bu yani. Sen şimdi güneş doğmuş, kuşluk vakti yakıyor her tarafı, sen gözünü kapattın. Güneş diye bir şey yok diyorsun. Yani senin bu demen güneşe zarar vermiyor. Dolayısıyla tarikat diye bir şey yok. Tarikat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe-i kiramı terbiye ettiği usuldür. Bundan ibarettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk mürşit, en büyük mürşit, sahabe-i kiramda en güzel müritlerdi. Peygamberimiz onları Kur'an'la, İslam'la, şeriatla terbiye etti, yetiştirdi. Bu muameleye biz tasavvuf diyoruz aslında. Konu bundan ibarettir. Ama ağırına gidiyor bazılarının tasavvuf tarikat, inkar yolunu tercih ediyorlar. Yapacak da bir şey yok. Ne diyelim yani, biz elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bir daha söyleyelim. Tarikat, hakikat, bir de şeriat, marifet. Mesela bunlar hep kullanılan şeylerdir. Şeriatın suretinden hakikatine, sureta Müslüman olmaktan hakiki Müslüman olmaya giden yoldur bu. Allah'ım nasip eyle ya inşallah. Şimdi diyoruz, kısaca mana vereceğim, çok fazla uzatmadan inşallah. Şeriat bilmeyen bilmez tarikat. Bir adam şeriat bilmiyorsa tarikattan hiçbir şey bilemez. Yalan olur onun tarikatı yani. Mahmud Efendi Hazretimiz Kuddüs-i Sırrı'nın tarikata getirdiği tarif bence en güzel tasavvuf tarikat tarifidir. Buyurdular ki tarikat şeriatı dikkatli yaşamaktır. Eğer şeriatı dikkatli yaşamıyorsan senin tarikatın yalan oldu yani. Niye girdin tarikata? Tarikata girmenin sebebi neydi? Bir Allah dostu, Rabbani bir alimin maiyetinde, onun terbiyesiyle, onun teşvikiyle, onun talimi terbiyesiyle İslam'ı güzel yaşayalımdı. Sen tarikata girmişsin, şeriatı yaşamıyorsun. Seninki tarikat değil o, zındıklık olur, Allah muhafaza yani. İşte manevi hallerden bilmem nereden falan bahsediyor. Bakıyorsun ortada namaz yok. Uçmuşsun yani. Hani serhoş, ser baş hoş güzel. Hani kafan güzel mi diyorlar ya. İçiyor adam, kafa uçuyor gidiyor. Sen uçmuşsun abi. Yani bazı öyle diyor. Biz tarikata girdik, bizden onlar düştü. Daha önce söyledim onu burada. Yani bizden bu ahkam düştü diyenden ahkam gerçekten düşmüştür. Niye? Çünkü bizden ahkam düştü diyen adam kafir olur. Kafir olan adamdan da ahkam gerçekten düşer. Onun evvela onun üzerine olan birinci vacip nedir? Farz. İman etmesidir. İman edecek ki namazda mesul olsun yani. İman edecek ki oruçta mesul olsun. İman edecek ki işte haramlar haram olsun ona yani. İman etmedikten sonra zaten ebedi cehennemlik yani. Allah'ın muhatabı değil o adam yani. Önce iman etmesi gerekiyor. Allah muhafaza. Tasavvufu böyle hani yanlış değerlendiren, yanlışı arzu edip de o tarafa gidenler var. Yoksa her şey ortada yani. El helalü beyyünü ver haram beyyünün. Efendimizin buyurduğu gibi helal haram bellidir yani. Sen Mevla'ya yaklaştın, manevi haller sahibi oldun. Artık o kadar incelemesen de olur. Yok ya. Bu manevi yolda mesafe kat eden, Allah'ın sevgisine yok olup giden adam demek oluyor. Allah'ın aşkıyla kalbi yanmış adamın. Allah'ın razı olduğu en basit görülen ameli farz gibi kabul eder onlar. Sen hangi muhabbetten, hangi sevgiden, hangi manevi halden bahsediyorsun? Allah işin yalanından bizi kurtarsın. Şeriat bilmeyen adam eğer İslam'ı yaşamıyorsa, farz, vacip, sünnet, müstahap, edebi yapmıyor, haram, mekruh, müfsitten kaçmıyorsa bu adam tarikat bilemez ya. Bunun yalandır yani. Tarikat bilmeyen bilmez hakikat. Tarikat bilmiyorsa, manevi o yola çalışmıyorsa işin hakikatine de eremez. Hani surette kalır, hakikate ulaşmamış olur. Hakikat bilmeyen bilmez şeriat. Hakikate ulaşamayan da gerçek şeriatın kıymetini bilemez. Basit gelir ona, kolay gelir ona yani. Hayır, bir sünneti terk etmiş, sorun değil yani. Farzı terk ediyor adam, sıkıntı görmüyor ki. Ama manevi olgunluk olsaydı, Mahmud Efendi Hazretimizden onu ben nakletmiştim size. Bir daha nakledeyim. Teberrüken bir gün yatsı namazına bekliyorduk Efendi Hazretlerini. Geceler uzun. Yatsıdan sonra çıkıp Risale-i Kutsiye okuyup nasihat ediyor, vaaz ediyordu bize. Geç kaldı. Biz de biraz bekledikten sonra kalktık, namaza durduk İsmail Efendi Camii'nde. Sonra namazın sonra baktım Efendi Hazretleri kürsüye çıkıyor. Gelmiş yani. Buyurdular ki yollar kapalıydı. Arabayı bilmem nerede bıraktık. Geldim dedi. Farzın tekbirine yetiştim. İlk sünneti farzdan hemen sonra kıldım ama bu bana ölümden ağır geldi dedi. İşte gerçekten Allah'ı seviyorsan Allah'ın razı olduğu şeyler arasında ayrım yapmıyorsun. Şimdi veli Allah dostu ne demek? Kalbinde Allah'tan başka muhabbet kalmamış. O Allah'ın aşığı demektir yani. Dolayısıyla işte farz, vacip, sünnet, müstahap, edep bize diyoruz ya mesela. Bu bize. Allah dostlarına böyle bir ayrım yok. Farz da farz, vacip de farz, sünnet de farz, edep de farz, müstahap da farz onlarda. Niye? Bunu Allah seviyor mu? Bitti. Daha ona başka bir şey demene gerek yok. O eğer biliyorsa ki bu Allah'ın sevdiği bir şeydir, edeptir veya müstahaptır hiç fark etmez. Onu farz gibi yapıyorlar. Gerçekten sen manevi hal sahibiysen, tarikat tasavvuftan mesafe aldıysan, İslam'ı kılı kırk yararcasına yaşarsın. Konu budur yani. Mevzu bundan ibarettir. Hakikat bilmeyen bilmez şeriat bu demek. Nihayet istikametle şeriat. Nihayet işin başında da olsan, ortasında da olsa, sonunda da olsa yapman gereken dini mübini İslam'ı güzel yaşamaktır. Yani bu davanın ispatı böyle oluyor. Risale-i Kutsiye bu vahsin başında ilk okuduğumuz beyt öyleydi. Aziz dersen bize aç bunda bir bab. Meşayih çok canda kimdir erbab? Çok şeyh var. Bize bir beyan getir, bir fasıl aç. Kim bu işin ehli? Gerçek şeyh kimdir? Öğrenmek istiyor musun? Dilersen agah olmak ana ahbap. Sen bu uyanık olup da onu bilmek istiyorsan bu işin ehlini gerçekten şeyh kimdir, Allah dostu kimdir öğrenmek istiyor musun? Söyleyeyim diyor. Şeriat fark eder bir bir irtiyap. Hiç şüphen olmasın sadece bu işi şeriat ayırır. Eğer bir adam dini mübini İslam'ı güzel yaşıyorsa, emirleri tutuyor, yasaklardan kaçıyorsa ve şeyh olduğunu iddia etmişse bu adam şeyh olur. Şeriatla zakka gidelim. Cemali ve kemal seyreder. Mesele bundan ibarettir. Allah-u Zülcelal Hazretleri Celle Celaluhu yanlışa sapmaktan bizleri muhafaza eylesin. Şeriat habliyle hakka gidelim. Cemali ve kemal seyreder. Şeriat ipi, şeriat İslam, Kur'an Allah'ın ipidir. Ya yennâsû nasıl da ayeti kerime hafız okusana. Ve atasimu bihablillahi cemiyen. Ali İmran suresinde Allah'ın ipine topluca sarılın. Allah'ın ipi nedir? Kur'an'dır, sünnettir, din-i mübini İslam'dır. Ona Efendi Hazretlerimiz öyle buyururdu. Dünyaya her gelen dalalet kuyusunda dünyaya geliyor. Hidayetten yoksun, bir şey bilmiyorsun ya. Kuyunun dibindesin. Mevla seni o kuyudan çıkarma, dalalet, sapıklık kuyusundan çıkarmak için sana ip uzatıyor. O ipe ne deniyor işte? Kur'an deniyor. Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki yani ve'tasimu'yu açıklarken iyice sarılın demek o. Mesela dedi böyle parmağıyla gösterdi bize. Sen dedi kuyunun dibindesin. Allah sana ipi sarkıtmış. Şimdi ipe dedi böyle tutsan olur mu? Dokunuyorsun sadece. Bu ip seni yukarı çıkarmaz ki. Böyle tutsan dedi. Yok. Sen şöyle tutmakla insan kendi gövdesine ağırlığını kaldıramaz ki. Böyle tutsan dedi. Böyle tutsan biraz çıkarsın dedi. Yorulunca bırakırsın gene düşersin dedi. Ne yapmak lazım dedi. O ipi alacaksın. Beline sarıp iyice bağlayacaksın. İki elinle tutacaksın. Gerekirse o ipi ısıracaksın yani. Her şeyinle o ipe i'tisam bu. Tamamen sarılacaksın. İslam'a, Kur'an'a böyle sarılmak gerekiyor. Tarikat, tasavvuf erbabıysan, şeyhsen, müritsen seni burada gösterecek kendini. Yani senin kemalatın. İslam'ı güzel yaşıyorsan ha demek ki senin yolun doğru yoldur. Yaşamıyorsan ha hoca boş ver. O onu yapmasak da olur, bunu yapmasak da olur. Farz mı bu falan? Sen daha o sevgiye ulaşamamışsın ki. Tarikat sana o aşkı verecekti, o sevgiyi verecekti. O sevgi senin kalbine düştüğü zaman sen yapılması gerekenin farz, vacip, sünnet, müstahap olduğunu sormayacaksın bile. Allah bunu istiyor mu bizden? Bitti. Hepsi bize farz diyeceksin yani. Allah Celle Celaluhu o büyüklerin yolunda gitmek nasip eylesin. Muhammed Efendi Hazretlerimizin hatıratından bahsediyorduk. Evet. Alaaddin Efendi babamızdan sonra 1961 Ağustos 1960'ta vefat ettiler. Ondan sonra da tabii irşat yükü, vazifesi Muhammed Efendi Hazretlerimizin omuzlarına bindi. Dolayısıyla insanları Allah'a kavuşturmakta, İslam'ı anlatmakta çok gayretler sarf etti. Gecesini gündüzüne kattı. Uyumadı yani. O kadar yani kendisini helak edercesine gayret etti ve gerçekten muvaffak da oldu. Yani kendisi yaşadığını anlattığı için. Biz şimdi anlatıyoruz, fayda etmiyor. Niye? Çünkü biz kendimiz amel etmiyoruz onunla. Bizim hocalığımız lafta yani söylüyoruz. Allah amel etmek nasip eylesin. Ha, o şimdi amel ettiğini söylediği için insanlara tesir ediyordu. Gecesi gündüzü onun tamamen İslam'a, Müslümanlara hizmetle geçiyordu. Bu hususta da işin merkezi neydi? Medreseydi. Niye? Çünkü din bir bilgidir. Bu bilgiyi birileri bilecek ve anlatacak. Bunun yeri de medresedir yani. Ha, tabii bu bilginin diğer bilgilerden farkı ne? Onu hayata tatbik etmek zorunluluğu. Yoksa İslam'ı biliyorsun, yaşamıyorsun. Sen beş para etmezsin. Sen bildiğin sana zarar yani. Bildiğin sana zarar. Allah-u Teala ilmiyle amil olabilmeyi nasip eylesin ihlas üzere. Abdullah Hoca, Efendi Hazretlerimizin oğlu rahmetli, o öyle anlattı. Dedi ki yani Efendi Hazretlerini pek göremezdik ki dedi yani. Gece teheccüd vakti bir çıkardı, daha bir daha yatmaya gelecek eve yani. Ancak yatma vakti gelebilirdi. Eve giderken ben görürdüm böyle. Her gün mesela yatsı namazından sonra Efendi Hazretlerimizin sağ cebinde mi sol cebinde mi böyle bakardım çikolata olurdu. Eve giderken çocuklara torunlara verecek onu yani. Muhtemelen torunlarına veriyordu. Mutlaka hediyesini götürürdü, ben görürdüm onu. Mahmut Şevket Usta Osmanoğlu anlatıyor. Allah'ın basireti ihsan eylesin. Camide diyor bir saf olurduk diyor. İki saf zor olurdu yani. Daha ilk başlarda yani. Sonra şimdi o yayıldı gitti, ne kadar büyük bir cemaat oluştu yani. Sakallı sayısı da azdı diyor. O zaman bu sakal bırakmakla alakalı var ya, ehlen ve sehlen. Büyük mücadeleler verildi. Yani sakal dediğin senin, şimdi mesela kim bir tane yazı gösterdiler bana. İşte vakti zamanında Efendi Hazretlerimizle münasebeti olan bir tanesi ne yapmış? İşte Efendi Hazretlerine demiş ki bu sakal o zaman cihan şumul bir adetti de falandı filandı. Efendi Hazretlerine şalvar, cübbe, sarı çarşafı sordum diyor. İşte dedi ki ne demiş? Bizim tarikatımız teslimiyet yoluymuş. Hani bizim ihvanımız belli olsun, teslim olsunlar diye bu zor şartı getirmiş. Zinhar iftiradır. Zinhar iftiradır. Mahmud Efendi Hazretlerimizi zerre kadar tanımamış, bilmemiş adam demektir. Kaldı ki tanımaz, bilmezsin de böyle bir iftira etmezsin ya. Sen daha şeriatı bilmiyorsun yani. Sakalın hükmünü bilmiyorsun İslam'da senin. Ebu Cehil'de de sakal vardı. Peki Bukhari'de niye geçiyor? Haliful müşrikine veffirul liha vahfiş şevarib. Müşriklere muhalefet edin, sakalınızı bol bırakın, bıyığınızı kısaltın. Niye geliyor? Böyle geçiyor. Mecusilere muhalefet edin, müşriklere muhalefet edin diye. Sakalsız olarak Efendimizin huzuruna girmiş olan Kisra'nın elçilerinden peygamber niye yüzünü çevirdi? Daha burada ne kadar hükümler var. Bakın kıymetli Müslümanlar. Evvela hakkı kabul etmek lazım. Şimdi biz kuluz. Allah'a kulluk yapmak için dünyada bulunuyoruz. İmtihan için bulunuyoruz. İmtihan nefisledir. Biz bu nefisle savaşmak zorundayız. İmam Rabbani'nin buyurduğu gibi İslam'ın bütün emirleri, bütün emirleri bu nefsi ezmek üzerine geliyor. Yani Mevla her emirde, her yasakta bize şunu demiş oluyor. Beni mi dinleyeceksin, bana mı itaat edeceksin, nefsine mi itaat edeceksin? Konu budur şimdi. Biz baştan nefsin tarafından saf tutarsak bitti. Kaybettik yani. İşimize gelmeyen noktada hemen o zaman su koyuvereceğiz demektir. Öyle değil. Dikkatli olalım. Şimdi Allah-u Teala bir şey emrediyorsa bu elbette nefsin zoruna gidecek yani. Ama biz en baştan safımızı Allah'ın safında koyacağız. Onun tarafında olacağız. Yani yapmaya çalışacağız. Sakal meselesine gelen de şalvarıydı, cübbesiydi, çarşafıydı. Bunlar bir cemaat alameti değildir. Ve asla Mahmud Efendi Hazretleri kendi cemaati böyle, hayır kendi müridi olmayan herkese bunu söylüyordu ki. Sanki orada sadece kendi müritlerine bunu söylermiş gibi. Hayır, bu İslam'ın kıyafetidir diye. İslam'ın kıyafetinin belli ölçüleri var. Kafire benzemek yasak bu dinde yani. Bunun delillerini irad edecek olsak sohbet biter yani burada. Öyle onu, oraya girmek istemiyorum. Vakti geldikçe zaten konuşuyoruz bunu. Hani ayetiyle hadisiyle anlatmaya çalışıyoruz. İslam'ın temelinde küfre, müşriye, ehli kitaba muhalefet var. Onlara benzememek var. Sahih Müslim'de hadis-i şeriftir. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh diyor ki Efendimiz üzerinde aspurla boyanmış iki elbise gördü. Dedi ki inna hadi min thiyabil küffari fela telbesa. Bu kafir kıyafetidir, giyme bunu dedi bana. Sen neden bahsediyorsun ya? Yani şu anda peygamberimiz olsaydı pantolon giyerdi. Giymezdi arkadaş. Sen giyiyorsan da hiç olmazsa Resulullah'a iftira etme ya. İftira etme yani. Müşriklere de kafirlere de muhalefet etmiş. Ha diyorsun ki onlar şunu da giyiyorlardı. Peygamberlerden kalma, Allah'ın hidayetinden kalma şeyler var. Peygamberimizden önce hac ediyordu müşrikler. İyi o zaman biz de muhalefet edelim. Hac etmiyorum. Hac İbrahim Aleyhisselam'dan beri geliyor. Allah'ın peygamberine emrettiği bir ibadettir hac. Biz onu yapıyoruz. Müşriklerin araya karıştırdıkları, saçmadıkları peygamberimiz ayıkladı. Olması gerektiği şekliyle, Allah-u Teala'nın emrettiği şekliyle hacı bize öğretti. Bazı müşriklerde sakal var. Ya şu an mesela daha dündü. Kime bir acabiye rica ettim sakalı bende. Ya hocam dedi şimdi kafirler de sakal bırakıyor. Dedim ya kafirlerin bize benzemesi yasak değil. Bizim onlara benzememiz yasak. Sakal bizim dinimizden bir parçadır. Efendimizin emri var bu hususta. Dolayısıyla biz bunu yaparız. Gavurlar şimdi namaz kılacak olsa iyi biz kafirlere benzemeyelim. Namazı mı terk edeceğiz? Öyle bir şey yok. Yani İslam'ı doğru anlamak lazım. Bir de Mahmud Efendi Hazretleri İslam'ın nişanesine hürmet ediyor. وَمَنْ يُعَظِّمْ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ İslam'ın şiarına tazim etmek İslam'ın alametine kalbin takvasındandır. Bunu bu şekilde gördüğün, bunun fıkıhtaki hükmü işte farz olur, vacip olur, sünnet müstahap edeb olabilir ama bir İslam nişanesi ise onu sonuna kadar müdafaa etmek, ona sonuna kadar hürmet etmek lazım gelir. Bu İslam'ın şekli böyle. Müslüman da kafir ayrı demiyorsun. Aynı şekle bürünmüş. Hatta onu söyledim size. Papazın bir tane söyledi demiş Yunanistan'da. Müslümanlar bize çok benzedi artık demiş. Kim Müslüman, kim Hristiyan ayıramıyoruz. Boynunuza haç falan takın demiş. Yani hiç olmazsa Hristiyan ayıralım demiş adam yani. Düştüğümüz rezalete bak ya. Düştüğümüz rezalete bak. Kur'an okumuyoruz, hadis okumuyoruz, ahkam bilmiyoruz. Sahabe-i kiram bu dini nasıl tatbik etti ondan haberimiz yok. Ondan sonra nefsimizin hoşuna gittiği şekilde ahkam kesiyoruz. Büyük mesuliyettir. İnsan kendini helak ediyor. Allah muhafaza. Mahmud Efendi Hazretleri İslam şairi olduğu için bunların üzerine durmuştur. Ahkamını çokça beyan etmiştir. Bizden olan belli olsun diye. Herhangi bir cemaatin kendisini diğer Müslümanlardan ayıran bir şekilde bürünmesi hiç hoş bir şey değil. Ben başkayım. Hayır efendim, bunlar İslam'ın nişaneleridir. Mahmud Efendi Hazretleri kendi cemaati, talebesi, müridi veya değil hiç fark etmez. Herkese söylemiştir bunu. Sünneti yanlış anlıyorlar ya da anlamak istemiyorlar. Kendileri sünneti tatbik etmedikleri için istiyorlar ki yani biz de tatbik etmeyelim. Allah bize bu sünneti üzere istikametler versin inşallah. Sakal meselesi için çok emekler verildi. Mesela caminin, İsmail Efendi Camii'nin tam karşısında kahve varmış mesela. Bir çıkıyor ihvan, kaç kişiyseler artık, sakallı, sarıklı adamlar veya cübbeli. Sarığın serbest olması, 28 Şubat'ta yasak edilmesi, işte 90'lı yılların başında falan hemen hemen serbest olabildi. Çünkü çok acayip hürriyetimiz vardı. Demokrasi o biçimdi yani. Kafamıza şu sarığı koyamıyorduk yani. Papaz kıyafetiyle gezebiliyordu. Biz Müslüman kıyafetiyle gezmekte sıkıntı çekiyorduk yani. Sakallı olan adam işe alınmıyor. Değil mi? Ama Marx diye bir herif vardı. Neydi bu? Evrim. Onun sakalı var mesela. Onun sakalından bırakana bir şey demiyorlar. Öyle. Papazların sakalına bir şey demiyorlar. Papazların kıyafetlerine bir şey demiyorlar. Rahibelerin kıyafetlerine bir şey demiyorlar. Ama İslam'dan dolayı yapılınca onun düşmanı kesiliyorlar. Biri şöyle diyor. Diyor ki işte filan millet, hani artık siyasi parti midir, bir zihniyet yani. İşte din düşmanıdır derler diyor. Din düşmanı değiller. Öyle değil diyor yani. Din düşmanı olsaydı Yahudi Hristiyan'a da düşman olması gerekirdi. Onların da kendilerince muharref de olsa bir dini temsili. Hani güya din hükümleri tatbik ediyor mesela. Hiç duydunuz mu İsrail şeriatıyla alakalı, Yahudi şeriatı alakalı bizim o aydın geçinen zulmet içindeki adamların laf söylediğini? İsrailli asker 13 yaşında bir Müslüman kız çocuğunu öldürüyor. Adama mahkeme ediyorlar. Niye biliyor musunuz? Bu belki 90'lı yılların hadisi. Niye mahkeme ediyorlar adamı? Diyorlar ki sen onu bir kurşun da öldürebilirdin, bir şarjörü niye harcadın? Bu adamların bu kadar gaddarlıklarına, gavurluklarına, barbarlıklarına, zulümlerine bizim aydın geçinen İslam düşmanları laf ediyorlar mı? Yok. Oradan aldıkları kuvvetle bize saldırıyorlar zaten. Ağababaları onlar oluyor. İşte din düşmanı. Onlar İslam düşmanları. Zaten Allah katında din sadece İslam ya. Ötekiler din zannedilen, din edinilen şeyler. Onlara itiraz yok. Çünkü nefis karışmış. Onlar istedikleri gibi yamultmuşlar. Ama İslam Allah'ın korumasında kıyamete kadar onu yamultamıyorsun. Dolayısıyla düşmanlık ediyorlar. Evet. Şimdi cami-i şerifin tam karşısında kahve var. Tabii insanlar cahil, bilmiyorlar. Sarıkla, sakalla, cübbeyle çıkınca cemaat şeyden, camiden onlar bağırırlarmış. Yuu papazlar diye. Papazların da sakal oluyor bazen. Bizimki Resulullah'ın bıraktığı sakaldır. Resulullah'ın emrettiği sakaldır. Biz ondan dolayı bırakıyoruz. Kim ne için bırakırsa bıraksın, o bizim umurumuzda değil. Tebliğ meselesi, efendilerimiz tek tek bütün kapıları hem kendi gezmiş hem bütün ihvanına emretmiş yani. Gideceksiniz. Ahiret var. Namaz kılıyor musun diye soracaksınız. Sonra dönüp geleceksiniz demiş. Yani iki cümle, üç cümle bile olsa insanlar bir şey duysun. Hiçbir şey duymayınca ne olacak? Hepimiz sorumlu, mesul olacağız yani. Bunu çokça tekrar ettiğim şeylerden bir tanesi. Mahmud Efendi Hazretlerimiz öyle buyuruyordu. Şimdi insan dünyaya geliyor. Anasından babasından bir şey görmüyor, cahiller. Mahallede bir şey görmüyor. Okula gidiyor, orada da bir şey görmüyor. Sen de gidip buna Allah'tan, kitaptan bir şey anlatmazsan nereden görecek bu adam? O kadar cahillikler vardı ki bir gün Efendi Hazretlerimiz mektubat okuyordu bize. İsmail Efendi Camii'nde, kürsüde. Bu tam da mektup, uzun da mektup, akaidten bahsediyor. Ahirete imanla alakalı kısım, orasını anlatıyor. Efendi Hazretleri buyurdu ki ben burayı okuyordum dedi. Böyle o İsmail Efendi Camii'nin kafasından giriyorsun, solda bir direk var. Onun ön tarafını göstererek dedi ki oralardan dedi 60 yaşlarında bir adam kalktı ayağa. Bana dedi ki ya hoca efendi sen ne diyorsun? Öldükten sonra dirilmek var mı dedi ya. Var dedim diyor. Ya dedi ben dedi 12 yaşından beri 5 vakit namaz kılarım dedi. İlk defa duyuyorum dedi ya öldükten sonra dirilmek. Adam namaz kılıyor ha. Cehaletin geldiği seviyeye bak. Namaz kılan adam niçin kıldığını bile bilmiyor. O kadar bir tabii onun tam çocukluk gençlik zamanları en büyük yıkımların yaşandığı bir zaman olduğu için mahrum kalmış adam yani. Ben ya öldükten sonra dirilmekten haberi yok adamın ya. Namaz kılan adam. Efendi Hazretleri buyurmuş ona ki şimdi iman ettim ya. İnandım tabii demiş ya. Demek iyi niyetli gerçekten ahlaklı bir adamdı. Allah ona elhamdülillah nasip etti yani tam iman etmeyi. Şimdi o kadar cahillikler var ki neuzübillahi teala. Gene Efendi Hazretlerinden işittim ben bunu. Cehaletin seviyesini anlatırken. Yani kendi kardeşiyle zina eden adam bunu biz oyun bilirdik diyor yani. Öyle çevreler var ki hiçbir şey duymamışlar. Hiçbir şey duymamışlar ya. E ne olacak? Biz mesul oluyoruz o zaman işte. Allah'ın bize dine emrettiği yani dinde bize emrettiği tebliğ olayı, tebliğ vazifesini yerine getirmemiş oluyoruz. Efendimiz diyor belliğu anni ve le ayeten bir ayet bile olsa benim tarafımdan anlatın diyor. Muhammed Efendi Hazretleri'nin hayatı burada bu uğurda geçti işte. Allah'ın kullarını Allah'ın dinini anlatabilmek için elinden geleni ardına koymadı gecesiyle gündüzüyle. Herkesi de bu yolda seferber etti biiznillahü teala. Bir gün birisinin kapısını çalmışlar. Rizeli bir abi çıkmış. Ona bir şeyler anlatınca Efendi Hazretleri sana mı kaldı bu iş? Sen kim oluyorsun? Bu kısacık boyunla bana din mi öğreteceksin? Şöyle hakaretler etmiş. Sahtekar şu bir şeyler demiş. Yanındakilerin Efendi Hazretleri şimdi durduruyor. Onlar kızacaklar. Durduruyor. Efendi Hazretleri buyuruyor ki beni bir tek sen anladın. Bu arkadaşlar henüz anlamadılar diyor. Sonradan tabii o gelmiş halakaya katılmış. Yani o güzel ahlakı, o hilmi, o merhameti görünce gelip niceleri ona katılmışlar yani. Sonra bir tane sinema varmış. Bu şey var ya İsmail Efendi Camii'nden oradan giriyorsun. Büyükşehir Efendi'ye giderken İsmail Ağa resmi Kur'an kursu var. Evvelce orada sinema işletilirmiş. Böyle bir perde oluyor. Perdeye işte makineden görüntüler, mikrofonlar bilmem neler. Mahalle arasında sinema gürültü o biçim namaz kılarken sıkıntı çekilirmiş yani. Zalim adam namaz kılarken bile kapatmıyor demek ki. Çok yalvarmışlar, yakarmışlar bir türlü olmamış yani. Adamlar ısrar etmişler bu sinema için. O zaman demişler ki Mahmud Efendi Hazretleri'ne yani imza toplanılır da işte kaymakamlık, valilik, hangi muhtarlık kime ise müracaat yapılacaksa ona müracaat yapılırsa bu iş yani buranın halkı bunu istemiyor dolayısıyla iptal olunur diye. Efendi Hazretleri o zaman bütün ihvanı da görevlendirmiş talebeleri, hocaları demiş ki kapı kapı gezeceksiniz, imza toplayacaksınız. Kendi de gitmiş, kapı kapı gezmiş bu sinemanın iptal edilmesi için yani imza verir misiniz diye. Bir eve gitmiş, çalmış, kadın çıkmış. Demiş yani evin erkeği evde değil mi? Demiş 5 dakika önce sinemaya gitti demiş. Namaz kılan adam. Efendi Hazreti demiş ya namaz kılan adam böyle yaparsa kılmaya ne yapmaz ki demiş ya. Bu sinemalar, tiyatrolar, bu filmler, diziler bilmem neler. Sonsuzluk kervanı gidiyor biz neyle meşgulüz? Allah yolundan alıkoyan işte tağut oluyor bunlar. Tağut, Allah'a kulluktan alıkoyan her şeye dönüyor. İster bu tapınılan put olsun, isterse film olsun. Allah yolundan seni alıyorsa tağut deniyor ona işte. Bunlar hepsi tağut oldu yani. Allah muhafaza. Bir hadis-i şerif var. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi kelamı olarak da naklediliyor. Miraç'ta İbrahim aleyhisselamın Peygamberimize söylemesi olarak da rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle geçiyor. İnnel cennete kıyanun, cennet bomboş bir arsadır ve inne gıraseha, o cennetin yeşillendirilmesi kavluke şöyle söylemendir. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Kelime-i tevhidden sonraki en kıymetli zikirlerden biridir bu. Bunu söylemekle cennet yeşillendiriliyor. Cennete ağaç dikiliyor. Şimdi bu cennette ağaç oluyor yani. Efendi Hazretlerimiz bu hadis-i şerifin manasını verdikten sonra buyurdu ki cennet bomboş bir arsa, sen oturdun film seyrediyorsun. Ömür sermayesini nerelere harcıyor? Ya Rabbi akıllandır bizi. Laf olarak biliyoruz, ilim olarak biliyoruz ama amel etmeye sıra gelende bu nefis, bu şeytan bizi yatırıyor maalesef. Evet, İhsan Bulgur Hoca anlatırmış. Efendi Hazretlerimiz camiye gelir erken vakit çok dert dinlerdi diyor. Namazdan sonra vaaz eder, ikinden sonra aşırı okur, mana verirdi. Dert dinlemek meselesi önemlidir. Yani kanaat önderleri, toplumun ileri gelenleri, ehli hal ve ehli akit, ilim sahipleri, bunlar dert dinlerler. İnsanların çünkü istişareye ihtiyacı vardır, dertleri.

Efendiler hani okuyor, üflüyor, insanları nasihat ediyor. Çoğu iyileşiyorlardı. Bu bize gelen hastaların çoğu bizlik değil aslında demiş yani. Bunlar yani güzel telkinlerle okumaklarla hallolunacak mevzular demiş yani. Dolayısıyla biz bunlara yetişemiyoruz. Madem demiş tarikatları kapattınız, bari bu hani şeyhel efendilerden birkaç tanesine kadro versek de bunlar gelseler hastanede bu hastaları okusalar demiş, çoğundan kurtulurduk, biz de uğraşmazdık onlarla demiş yani. Şimdi Milli Şef ona demiş ki, bak demiş Osman Bey demiş yani, ne sen böyle bir şey söyledin ne de ben böyle bir şey duydum demiş yani. Kapat konuyu demiş yani. Bile bile yapıyorlar yani. Bile bile yaptılar. Neler yaptılar. Ne özgürlükler, ne hürriyetler yaşadık biz. Bildiğiniz gibi değil. Ya birisi bana bir hikaye anlattı. Bu arada bir ortamı böyle genişlendirmek için anlatıyoruz onu. Gerçek yaşanmış olay. Adam dua ediyor. Hani bazen insana dersin ya, çok sıkıntıdayım bildiğin gibi değil dersin ya. O da dua ederken, ya Rabbi çok dardayım bildiğin gibi değil demiş ya. Bir hafta 10 gün aklıma geldikçe güldüm buna yani. Şimdi insan Mevla der mi bunu yani? Bildiğin gibi değil. Allah her şeyi biliyor da. Ama cehalet ya da insan darlanınca ne diyeceğini bilmez yani. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de ve Müslim'de geçer bu hadis-i şerif. Bir kişiden bahseder. Hani Allahu Teala kulun tevbesini ne kadar sevindiğini anlatırken adam mesela suyu, yiyeceği, içeceği, silahı hayvanındadır. Bir sahrada yolculuk ediyordur. Bir ara istirahat edip uyandığında bir de bakmış ki hayvan gitti. Yani ne demek bu? Kendini savunacak silahın yok. İçecek suyun yok. Yiyecek aşın yok. Sahradan çıkamazsın. Ölürsün ki. Aradı, aradı, aradı. Artık hayattan diyor ümidi kesti. O ilk kaybettiği yere geldi. Düştü, bir bitap düştü yani. Uyudu. Bir açtı gözünü ki devesi gelmiş. Bu adam ne kadar sevinir diyor. Efendimiz diyor ki "Lallahu efrahu bi tevbeti abdihi min abdin nezele" diye. Yani Allahu Teala bu kulu tevbe ettiği zaman şu kuldan daha çok sevinir diyor. Teşbih yapılıyor burada. Şimdi bir rivayette de şöyle geçiyor. O şimdi hayattan ümidini kestikten sonra görünce devesini, dedi ki "Ey Allah'ım, sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim" dedi diyor. Şaşırdı, ne diyeceğini bilmiyor. Ters söyledi yani. Yani ben senin kulunum, sen benim Rabbimsin, bana iyilik ettin, inam ettin, ikram ettin, gönderdin bana hayvanımı, benim hayatımı bağışladın bana diye şükredecek yani. Efendimiz diyor ki "Ehda'e min şiddetil ferahi" son derece ferahlanıp sevinince yanlış konuştu diyor. Şimdi bazen de insan çok üzülünce yanlış konuşur. Mevla her şeyi bilir Celle Celaluhu. Evet. Dert dinleme meselesi vardır. Allah dostları dert dinlerler. O dert yani sen ona derdini anlat, o sana cevap vermese bile ilaç olur yani. Manevi teveccühüne mazhar olursun. O anlatmakla derdini alırlar adamdan. Bir de dert dinlemek zor iştir yani. Şimdi bizi hoca zannettikleri için geliyorlar, dertlerini anlatıyorlar. O her anlattığı dert omuzuna çöküyor senin. Ağırlık oluyor yani. Şimdi çözmeye çalışıyorsun onun derdi, eğer biraz Müslümanlığın varsa derdiyle dertleneceksin. Ne yapabilirim diye. Hani ayetten hadisten bir nasihat vereceksin. Tecrübelerinden bir yönlendirme yapacaksın. Efendi Hazretleri gece gündüz dert dinlerdi insanlardan. Gece gündüz dert dinlerdi. Ve yani bir insanı bir yere oturtturun, istediği kadar sağlıklı olsun. İnsanlar gelip ona dert anlatsınlar. Sağlığı bozulur adamın. Hasta olur yani. Efendi Hazretleri'nin hastalıklarının niceleri böyle ümmetin derdini yüklenmekten oldu yani. Hatta Hacı annemiz anlatmıştı. Mesela çay biliyorsun içilir, güzel bir şeydir yani. Çayı yaratan Allah'a hamdolsun. Bizim bir hoca arkadaşımız vardı. O böyle çayı çok severdi. İşte yemekten sonra "çay içer misin" dendiği zaman biz diyor yemeği çayın hatırına yedik zaten diyor yani. Çay yemekten sonra çay vereceksin diye. Tabi bazen böyle insan hani bazı şeyleri çok üzerine düşebilir. İfrat tefrit olabiliyor. Efendi Hazretleri diyor sabah çay yapardık diyor. Sabah yemeği böyle bir tas çorba içine ekmek doğrardık. Hiç vakit kaybetmeyecek. 1-2 dakikada o çorbayı böyle kaşıklardı diyor. Tam çıkacak çay derdik. Bakardı çaya. Derdi ki "ben onu içene kadar üç Müslümanın, üç ihvanın derdini dinlerim" derdi. Çay içmezdi diyor. Çay insana dinçlik veren şeydir yani. Ne derler ona? Dervişlerin sevdiği de bir şeydir. Ama çoğunlukla içemezdi yani. Biz mesela Efendi Hazretlerimize yemek yedirirdik. Çay getirirdik mesela. O çaya böyle ekmeğini banarak yerdi. Yani tabi bu benim kendi anlayışım bu. Hani biz şimdi çayı ne için? Zevk için içiyoruz. Onun zevkle bir işi yok ki. İhtiyaçsa yapacak.
Biz ona çayı

0: getiriyorduk. O çayı yemek haline getiriyordu. Ekmekle banıp öyle alıyordu yani. Sonra biz her gün böyle bir su bardağı çay şekerliyorduk onu. İçine mesela ekmek doğruyorduk. Onu o şekilde kendisine yediriyorduk mesela. Onu yerdi. Yemek oluyor artık yani. Zevk için bir iş yapmak yoktur Allah dostlarının kitabında. Onlar ne ihtiyaçsa yaparlar yani. İhtiyaçsa. Zevk mahalli burası değil ki, ahirettir yani. Evet, çok insanların derdini dinlerdi. Onlara fetvalar veriyor, işte nasihatler ediyor, yönlendiriyor, sıkıntılarını çözüyor. Böyle hallalül meşakil, müşkilatları çözen bir zattı yani. Bazen sen ona derdini anlatırsın, mektubatta da söyler bunu. Anlatman yeter diyor. Risale-i Kusya'da geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Derdini arz etti mi tamam, sana cevap vermesine gerek yok. Manevi teveccühüyle, duasıyla, bereketiyle Allah'ın size nice öyle sıkıntılar çözülür gider. Allah dostlarıyla iş kolaydır. Yani la husra fi emrin ma'al kiram mektubatta geçer. Allah'ın kıymetli kullarıyla hiçbir işte zorluk yoktur. Kendi başına iş yapmaya çalışırsan zora kalırsın. Allah dostlarından istimdad edersen, onların yardımı, bereketi, duası, himmeti olursa işler kolay olur biiznillahü teala. O şiirin aslı Farsça, ba keriman karha düşvar nist. Büyüklerle kerim, Allah'ın kıymetli kulları demek. Allah'ın kıymetli kulları dostlarıyla işler zor değildir. Kendi başına gitmeye çalışırsan zorlanırsın. Ama tevazu önemlidir. İstişare önemlidir. Onu söylüyorum. Yani bazen insan kendi bildiğini okur ya, Allah bu kainatın en akıllısına istişare emretmiştir. En akıllısına. Kim o? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Veşavirhum fil emr. Yapacağın işlerde ümmetinle, ashabınla istişare et. Sen iyi biliyor olabilirsin ama istişarenin temeli nedir? Tevazudur. Eğer kibir edersen, ben biliyorum dersen Allah senin burnunu sürter. Zarar edersin. Ama tevazu gösterir de istişare edersen, bana yol gösterin, fikirlerinizi söyleyin, daha doğrusunu, daha güzeli nasıl yaparız diye açarsan, ha, o zaman muvaffak olursun. Ama eğer istişare etmezsen, istersen en akıllı adam ol, etrafında adam kalmaz, kimseyi tutamazsın yanında. Ne kibirli adam sevilmez çünkü. İstişare ise tevazunun başlandığı yerdir. Allah-u Teala istişare etmek, yapacağımız işlerde zarar etmemek nasip eylesin. Allah'ım hepinizden razı olsun. Bugünlük bu kadar, yeterli olur inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevi'ni kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevi'ne siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eyle. Allah hepinizden razı olsun.
5: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
3: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
6: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153'e SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor, onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
8: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Burada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var, birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatip şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız, yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dedeyi hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğu ayet hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
7: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212-923-0212.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080. Burası Lale Gül FM.
10: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
8: Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurmuş ki bir gün Bağdat'ta sohbet ediyordu. Orada o makamına ilham edildi. Buyurdu küllü veliyin alâ kadem nebiyyin. Her veli bir peygamberin kademi üzerinedir. Yani şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olan bütün bu veliler zannetme ki hepsi Resulullah'ın kademi üzerinedir. Onun şeriatı üzerinedir, onun sünneti üzerinedir ama kadem başka. Kadem ayak demek. Ayak ne demek? Meşrep meselesi. Dolayısıyla bazı veliler Musevi'ül meşreptir. Yani celalli, heybetli, sinirlenen, tokatı çeken, Musa aleyhisselam bir tokat çaktı, adam öldü yani. Şimdi İhsan eli açık denen efendim insan tabii ki. Ya Musa aleyhisselam Kıpti'ye bir tokat çaktı, eceli gelmiş. Şimdi Musevi'ül meşrep olan veliler celallidirler, gazaplidirler. Hiç, taviz hiçbiri vermez de ama kovar, çakar. Yani Ala Dervan Hazretleri de manevi makamındaki kademini bilmiyorum da celal, heybet tecellisi fazlaydı mesela. Şimdi Muhammed Efendi Hazretleri'ndeki durum ne de? Cemal, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in neydi meşrebi? Cemal, rahmetellil alemin. Değil mi? Ha burada onun için her veli bir nebinin kademi üzerinedir. Kimisi İsa, İseviyül meşreptir. Yani İsa aleyhisselamın kademi üzeredir. Bütün veliler mutlaka bir nebinin kademi üzerinedir. Bu bir kaydedir. Bunun daha izahı var, vakit yok. Ben alâ kademi ceddi, ben dedemin kademi üzereyim buyurdu Abdülkadir Geylani. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve mâ refâl Mustafa kademen. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir ayağını kaldırdıysa illâ vazâtu kademi, ayağımı koydum fil mevzûllezî rafâ kademe ve minû. Onun ayağını kaldırdığı yere ben ayağımı koydum. Yani sünnet seneye ittiba bakımda. Onun için illa en yekûne kademe min ekdâmin nübüvvet. Ancak peygamberlik mertebeleriyle ilgili, basamaklarla ilgili bir kadem varsa benim onda nasibim yoktur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç ilim öğretildi. Birisi nübüvvet ilmidir ki bu ilmi âlâ diyor.
12: O ilimden Ebu Bekir Sıddık'a bile öğretemem diyor. Onun bile hafsalesi almaz diyor. Abdülkadir Geylani de buyuruyor ki peygamberlikle ilgili meratipte nübüvvet makamlarında orada kimsenin nasibi yok, benim de nasibim yok diyor. Ama nübüvvet dışındaki bütün kemalat, fazail, keramat, bütün hepsinde nasibim var diyor. Zaten ölüyü diriltmekte bile ne yaptı? Yenmiş tavuğu, kemikleri kalmış tavuğu meşhur. Kum biiznillah dedi, tavuk kalktı. Dirildi canlı tavuk. Hani bir kadın geldi ya, oğlumu sana verdim, sen burada tavuk yiyorsun, oğlum açlıktan ölüyor dedi ya, o meselesi var. فَيْنُ لَا سَب۪يلَ اَنْ يَنَالَهُ غَيْرُ نَب۪يِّينَ Nübüvvet kademlerinde nebi olmayan hiçbir peygamber değilse o basamaklara nasip yok. Ama geri kalan her basamaktan benim nasibim var diyor. Sonra ne buyurdu? Abdülkadir Geylani Hazretleri اَفَلَتْ شُمُوسُ الْاَوَّل۪ينَ وَشَمْسُنَا اَبَدًا عَلَى اُفْقِ الْعُلَى لَا تَغْرُبُ Bizden evvel gelen bütün evliyanın meşayihin güneşleri battı. Ama bizim güneşimiz yücelik burcunda, ufkunda ebedi batmayacaktır. Bunu kim naklediyor? İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruh mektubatında naklediyor. Ve tasdik ediyor. Ama diyor velayet kemalatında ben de onun şu anda vekaletini yapıyorum. Feyizler ondan geliyor. Ama bende nübüvvet kemalatı var. İşte Müceddidi Elf-i Saniye'de olmak hasebiyle her velide velayet kemalatı var, nübüvvet kemalatı var. O noktadan ben müstakilim diyor. Ama velayet kemalatında onun halifesiyim diyor. Mektubatta bunu da beyan ediyor. İşte yani Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin şu beytlerini özellikle okuyalım. Ene kutbu ektabil vücudi hakikaten ala şairil ektabi izzi ve hürmeti tevessel bina fi kulli evlim ve şiddetin gıydüke fil eşyai turran bi himmeti ene li müridi hafızun ma ikhafu ve ahrusu min kulli şerrin ve şiddeti müridi idâ mâ kâne şarkan ve mağribâ uğithu idâ mâ sâra fî eyyi beldeti. Buradan çok okudum. Ben diyor, âlemdeki kutupların hepsinin üstündeki, yani kutubum demek o tek olur, gavs. Hakikaten diyor, bütün evliyanın kutuplarına karşı izzetim ve hürmetim vardı. Nerede başın daraldı, nerede şiddete zora düştün, bizi aracı yap diyor. Himmetimle sana her başına gelende yardım edeceğim diyor. Ben müridimi korktuğu şeylerden biiznillah korurum, her şerden ve şiddetten muhafaza ederim. Müridim şarkta olsa, kartta olsa, nerede benden himmet istese, ben ona yetişirim dedi. Ve ceddi Rasulullah ani Muhammeda, ene abdukadir dâme izzi ve rif'ati, dedem Rasulullah'tır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için benim izzim, şerefim devam edecektir buyurur. Onun rivayet ettiği, Allah'ım salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin fatih lima ulika vel khatim lima sebeqa nasırul hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstakim ve ala alihi ve sahbihi var. Hakka kadrihi ve min kudârihil azîm. Bu Abdülkadir Geylani'nin bunu revat ettiğini hiçbir kitapta yok. Bir tek Yusuf-u Nebani büyük veli, o nereden duymuş? O da rüyada duydum diyemez herhalde. Ahmet, Seyyid Ahmet bin Zeyni Dahlan, Mekke'de Şafilerin müftüsü, Kaddesallahu Aleyhi Hazretleri, o eski yani bayağı 152 sene, onun kitabında bunu orada bulabildik yani. Böyle bir şey. Bu işler kolay değil. Ondan sonra ikinci sıygada Barik de var, sahabe aynıdır, o da ve ashabi var. Bir de Nasır Eliflamlı, ben Nasır. Onu da okuyalım, hepsinin bereketleri üzerimize gelsin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin el-Fatihi lima uhliqa vel-Khatimi lima sebeqa ven-Nasiril Hakka bil-Hakki vel-Hadi ila sıratıkel müstakim sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve miqdârihil azîm. Amin. Bu Ahmed Derdir el-Halveti Hazretleri, Ahmet Sabi'nin şeyhi. Bunlar, bu Ahmet Derdirler, Halvetiler, o kadar büyük meşayihler, işte Karabaş Veliler, Şaban Veliler, hep o silsile oradan geliyor. Şimdi bunlar Mısır'da mesela. Ama hep silsile nereden gitmiş? Buradan. Burada da en üst nereye de gel dayanıyor? Bolu'daki Kayruddin-i Tokadi Kudsesur Hazretlerine geliyor.
13: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
14: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendi. Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
15: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihaletlalegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de suallerinizi bu adreslerden bizlere gönderebilirsiniz. Dini mesele danışma hattımız, kıymetli hocalarımıza pazar günleri hariç inşallah suallerinizi, acil cevaplanmasını istediğiniz suallerinizi iletebilirsiniz. Oradan da cevaplar alabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
16: Hoş bulduk.
15: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
16: Teşekkür ederim, sağ olasınız.
15: Rabbim iyilikler versin hocam. İlk sualimiz hocam, kafamı karıştıran bir şey var demişler. Ben önceden sivilcelerimi patlatırken içindeki şeyden kan çıkmadığı sürece abdest almazdım, bozulmaz diye biliyordum. Şimdi benim namazlarım kabul oldu mu, olmadı mı? Herhalde bizim bir programdaki cevapları takip etmiş hocam.
16: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah-u Teala Hazretleri bu birlikteliğimizi hayırlara vesile eylesin. İfade ve istifadede cümlemize muvaffakiyetler ihsan eylesin. Hatadan, yanlış yapmaktan, sapmaktan ve saptırmaktan da bizleri muhafaza buyursun. Abdesti bozan durumlarla alakalı daha önceki derslerimizde de işlediğimiz üzere temelde 3 başlık vardır. Bu 3 başlıktan birincisi vücuttan bir şeyin çıkması ki bu kendi arasında ikiye ayrılacak, birazdan konuşacağız. İkincisi vücuttan fiili olarak bir şey çıkmasa da çıkma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olması ki uyku hali. Üçüncüsü ise zecir dediğimiz, ceza dediğimiz vücuttan herhangi bir şey çıkmadığı halde o yapılan ameliyenin nahoşluluğundan kaynaklı olarak abdestin bozulmuş olması ki bu da rükû ve secdeli bir namazda kişinin sesli bir şekilde gülmesi. Bu iki ve üçü şöyle bir kenara koyacak olursak, çünkü sorumuz bunlarla alakalı değil, yani uykuyla alakalı değil, namazda sesli gülmeyle de alakalı değil, vücuttan bir şeyin çıkmasıyla alakalı. Vücuttan bir şeyin çıkmasında abdestin bozulmasıyla alakalı konuyu yine ikiye ayırıyorlar fukaha. El-Mavsili Rahimullah El-İhtiyar isimli eserinde bunu detaylandırıyor. Bir, ön ve arka yoldan bir şeyin çıkması. İki, ön ve arka yolun dışından bir şeyin çıkması. Ön ve arka yoldan bir şey çıkarsa o çıkan şey, İster muhtat bir şey olsun, ister gayri muhtat olsun, yani olağan bir şey olsun ya da olağan dışı bir şey olsun, her halükarda abdest bozulur, velev ki çıkan şey hattı zatında necis olmasa bile. Bunun sadece istisna edildiği tek bir şey vardır, ön yoldan gelen esinti. Erkek ve kadınla alakalı. Erkek için böyle bir şey olur olmaz tartışmalıdır. Olma vehmi oluşur ama kadın için olabilir, ama olsa da bu hakikatte abdesti bozan bir durum değildir. Eğer kadının ön yolu arka yolundan ayrı ise, bir hastalık sebebiyle birleşik değilse. Ama bunun haricinde ne çıkarsa çıksın, velev ki necis olmasa bile bu abdesti bozar. Temel bir kuraldır. Mesela yellenme, affedersiniz, abdesti bozar. Halbuki yelin bizatihi kendisi necis değildir. Çünkü bir çamaşıra temas ettiği zaman o çamaşırın yıkanmasına gerek yok. Yani adam iç çamaşırı üzerindeyken yellenecek olsa, affedersiniz, abdesti bozulur. Ama çamaşırını değiştir denmez eğer onun üzerine bir necaset sıçrantısı olmamış ise. Peki ön ve arka dışında vücuttan bir şeyin çıktığında abdesti bozabilmesi de 3 şarta bağlıdır. Nedir bu 3 şart? Birincisi, çıkan şeyin necis olması gerekir. Bu olmazsa olmaz olan şartlardandır. Dolayısıyla gözyaşı, ağız salyası veya burundan gelen sümük, affedersiniz, her ne kadar vücuttan çıkmış olsa da neticede necis olmadığı için bu şeyler abdesti bozan bir durum değildir. İki, o çıkan şeyin akıcı olması gerekir. Yani camit olmaması, kuru olmaması, akıcılık kıvamında olması gerekir. Üçüncüsü ise tecavüz etmesi. Yani çıktığı yeri aşması gerekecek. Yıkanması, abdest ya da boy abdestinde yıkanması farz olan bir yere ulaşmış olması gerekecektir. Burası önemli. Şimdi bu detayı niçin anlattım? Direkt ben bu sivirceyle alakalı hüküm şudur dediğim zaman bu sadece kuru bir ezber olur. Ama bunun fıkhi anlamda hem mantığını kavrayalım hem de balık yemek değil de balık tutmasını da görmüş olalım. Hani bizim buradaki derslerimiz ders diyoruz zaten. Evet. Mücerret bir soru cevap değil. Fıkhi müzakere, fıkhi ders şeklinde olduğu için bu bağlamda detaylandırmak istedim. Şimdi vücudumuzda bir sivirce var ve sivircemizi patlattık. İçinden bir sıvı çıktı. Bir, çıkan şey eğer kuruysa, yani bazen hani sivirce geçmiş olduğu için sadece bir kuru yağ tabakası çıkıyor. Böyle bir şey ise bu biraz önce bahsettiğimiz üç şarttan bir tanesinde takıldığı için o abdesti bozmayacaktır. Bu bir. Çıkan şey sıvı ise, sıvı ise ancak o yani sivircenin ucunda kaldı ve yayılmadı. Etrafa yayılmadı. O zaman tecavüz etmedi demektir. O zaman yine o üç şarttan bir tanesinde sınıfta kaldı. Bu da abdesti bozmayacaktır. Ama çıkan şey sıvı, irin, necis ve sıktık ve yayıldı. Kenarlara bulaştı veya oradan aldık. Ha, üç şartın üçü de tahakkuk etti. O zaman böylesi bir durumda o şey abdesti bozacaktır. Şimdi kardeşimiz diyor ki ben sadece kanın abdesti bozacağını düşündüm. Sivircelerimi patlatıyordum. Çıkan şeyin abdesti bozmayacağını düşünüyordum. Burada kuru acaba mu? Çıkan şeyin ne olduğunu tespit etmek gerekir. Çünkü bazen sivirce hani geçmiş oluyor, kuru oluyor. Orayı tırnağımızla kazıyarak alabiliyoruz. Ha. Aldığımız şey kuru bir yağ tabakası. Yani
15: değdirirken bile elimize gelebiliyor.
16: Gelebiliyor. Bazen. Bunlar zaten abdesti bozan bir durum değildir. Veyahut da o sivirce bazen sivirce olarak değil de bir çiçek hastalığı diyorlar. Veya deri hastalığı, su toplamış olabiliyor. Safi beyaz su. O zaten Hanefi mezhebi de tartışmalı, necis midir değil midir, iltihap yoksa içinde, o zaman necis olmama görüşüne göre zaten abdesti bozmamıştır. O yüzden buradaki kişinin o sivirceden kastettiği nedir, çıkan şeyden kastettiği nedir, buna göre kendisi bir yol haritası çizecek. Geçmişe yönelik buna göre ya ben bunu yanlış biliyordum, halbuki benim abdestim meğersem olmuyormuş der, ona göre bir kendine bir reçete oluşturur ve geçmişe yönelik bu namazlarının kazasını yapar. Ama yok, zaten benim vücudum kuru tenli bir vücut, devamlı bu şekilde bir veya yağlı vücut, yağ bezeleri çıkıyor ve çıkan şeyler sıvı değilse zaten abdestini bozmuyordu. Bundan dolayı da geçmiş yönelik o namazlarını iade etmesine de gerek kalmayacaktır.
15: Evet hocam, ağladın, gözyaşın aktı, işte gözyaşın aktığı için veya gülerken İşte gözyaşın çıktı, bu senin abdestini bozdu, git abdest al. Halk arasında böyle bir kelime kullanılıyor.
16: Şöyle ifade edelim. Biraz önce de ifade ettiğimiz üzere abdesti bozabilmesi için vücuttan çıkan bir şeyin ön ve arkanın haricinde o şeyin necis olması gerekir. Evet. Birinci şart. Gözyaşı hattı zatında necis değildir. Necis olmadığından dolayı abdesti bozacak durumda söz konusu değil. Ama kitaplarımıza şöyle bir ifade geçer. Eğer bir akıntı hastalıktan kaynaklı geliyorsa, ağrıdan kaynaklı geliyorsa, ki İbn Abidin Rahimullah bunu haşiyesinde özellikle dillendiriyor, o zaman o da abdesti bozar. Ama bu hastalıktan dolayı gelen şeyin mutad olmaması demektir. İrin gelmesi demektir. Mesela şöyle örneklendirelim. Kişinin göz dinde bir irin var, bir iltihaplaşma var. Gözyaşı şeklinde irin geliyor. Bu abdesti bozar. Evet. Ama bir de kişinin gözünde bir arpacık çıkıyor, bir sivirce çıkıyor. Ve bu bu gözüne battığı için göz devamlı yaş üretiyor. Yani mutat olanı üretiyor.
15: Evet.
16: Yoksa mutadın dışında bir şey gelmiyor. Gelen şey yaştır hattı zatında, gözyaşıdır. Bu ne kadar fazla gelirse gelsin, ne kadar ağrıdan kaynaklı gelirse gelsin bu abdesti bozmayacaktır. Evet. Bu ikisinin arasındaki bu farkı anlamamızda fayda vardır. Peki hani halk arasında işte adam çok güldü, gözünden yaş geldi, senin abdestin bozuldu. Aslında abdesti bozulmadı ama hani gaflet anı çok fazla olduğunda abdest almak müstehaptır. Bu bağlamda git abdest al şeklinde.
15: Çok iyi abdest aldırdılar hocam.
16: İfade ediliyor ki bu güzel bir şeydir. Evet, abdesti bozulmaz aslında. Ama bir insan çok fazla gaflete kapıldığında kendini toparlayabilmesi için abdest alması müstehaptır.
15: Evet.
16: Hatta İşte kötü konuştuğunda, küfürlü konuştuğunda, küfürlükten kastettiğim iman dairesinden çıkartan küfrü demiyorum.
15: Evet.
16: Hani halk arasında sinli kaflı konuşma ki Hazreti Ayşe validemizden bu konuda rivayet de vardır. Bu şekilde bir konuşma söylediğinde, ifade ettiğinde de abdest alması yine müstahaptır. Niye? Çünkü gaflet anıdır. Yani yanlış iş yaptın, günah yaptın. O zaman abdest alarak kendine bir daha çeki düzen vermesidir. Gıybet etti. Gıybet haramdır, abdesti bozmaz ama gidip abdest alması yine müstahaptır. Yalan söyledi, yalan abdesti bozmaz ama abdest alması müstahaptır. Halk arasındaki ifadeler genelde bu ananiye bu şekilde bize gelmiş olduğundan dolayı.
15: İfade yani, dersi güzel.
16: Güzel bir adet ama tabii bunun fıkhi tarafında bilmemiz gerekir. Yani abdesti bozulduğu için değil, abdest alması güzel olduğu için o kişiye git yani abdest al
15: zor ifadesi kullanır. Sokmadan. Güzel bir şey, hasrete sokmak aslında mevzu.
16: Evet.
15: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da satın olacak olan kişiye altını 3 yıl sonra alacağım. Sana ancak bunu yapabilirim dedim. Sıkıntı olur mu? Harama bulaşabilir miyim? Bulaşır mıyım diye sormuşlar.
16: Soruyu
15: bir
16: çok fazla anlamadım.
15: Bir malı satın alırken diyor hocam. Satın olacak olan kişiye altını 3 yıl sonra alacağım.
16: Peki bu kişi o malı altın üzerinden mi satıyor?
15: Evet, altın üzerinden satıyor.
16: Yani şöyle örneklendirelim. Ben size şu işte kupayı satıyorum. 100 gram altına satıyorum veya 5 gram altına satıyorum. O altının vasfını da beyan ediyorum ama altını 3 yıl sonra bana teslim edeceksin. Bu bir vadeli satıştır.
15: Hı-hı.
16: Vadeli satış olduğundan dolayı da bunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Yeter ki bu akit sarf akdi olması. Yani karşısında bir para olması.
15: Hı-hı.
16: Eğer karşısında da para olursa o zaman yedembiyet ilkesi yani peşin olma meselesi söz konusu olacağı için orada zaten vade caiz değil.
15: Evet.
16: Ama altının karşısında bir emtia alınıyorsa örneğimizde olduğu gibi şu kupayı size altın karşılığında satıyorum. Sanki TL karşılığında satıyorum demektir. Böyle bir durumda vadeli satış caizdir. Peşin satışın caiz olması gibi ama vadeli satışta bir şart daha vardır. Vade zamanının belirgin olması, malum olması. Akit esnasında taraflar birbirlerinden ayrılmadan önce o vadenin hangi gün olacağı ve o gün ki takdim ve tehir etmeyeceği bir gün. Yani affedersiniz kaypak bir zemin üzerine oturtulmamış olması. Yani mesela örneğin kitaplarımızda der ki hasat vaktinde parasını vereceğim, harman vaktinde parasını vereceğim. Bu gibi ifadeler takdim ve tehir edebilir. Niye? Havalar iyi giderse erken oluşur, hava kötü giderse gecikebilir. Böyle bir vadedeki belirsizlik akdi fasıl eder. Bu şekilde değil de işte ocağın 10'unda, Mart'ın 2'sinde şeklinde veya işte önümüzdeki Ramazan-ı Şerif ayının 20'sinde deyip de net bir tarih koyarlarsa akit içinde de bu tarih taraflar bilerek birbirinden ayrılırlarsa bu vadeli satışların sahtine engel olmaz. Aksine bir vadeli satışta vade zamanını bu şekilde belirtmek akdin sahih olması için olmazsa olmaz olan şartlarındandır.
15: Bazen de şöyle bir şey oluyor hocam, mesela borç olarak veriyorsunuz ya, mesela diyorsunuz ki işte ben sana bir kilo altın verdim, sen al bu işini gör, elin ne zaman bollaşırsa bana bunu verirsin dediğimizde bu bir sıkıntılı borç verme şekli mi olur hocam?
16: Şimdi bakın biraz önceki bahsettiğimiz mesele vadeli satışta.
15: Evet.
16: Vadeli satışta vade lazimidir. Yani bağlayıcıdır.
15: Hı hı.
16: O vade zamanı gelmeden alacaklının parasını talep etme hakkı yoktur.
15: Evet.
16: O vade zamanı gelmeden borçlu borcunu ödeme zorunluluğunda değildir.
15: Evet.
16: Ama biraz önce yani şimdi bahsettiğiniz karz-ı hasen borç verme ise böyle değil. Orada vade mefhumu yoktur.
15: Hı hı.
16: bir nevi ödünç gibidir, ariye gibidir. Evet. Sadece şöyle bir fark vardır. Bazı mallar vardır ki istihlaki mallardır. Bazı mallar vardır ki istihlaki değil. Ne demek istihlaki? Mesela benim bu kupadan faydalanmam kupayı yok etmeme bağlı değil. Kupanın aynı durur, ben bundan faydalanırım. Ama diyelim ki ben işte bir paket tuz verdiniz bana. Benim o tuzdan faydalanmam o tuzu yok etmeme bağlıdır. Yani tuzun aynı durduğu halde tuzdan faydalanma imkanım yoktur. Çünkü tüketim malıdır o. Evet. İstihlaki mal tüketim malıdır. Şimdi tüketimi olmayan aynı baki olan malların ariyesine fıkıh dilinde ödünç deniyor. Tüketimi olan yani aynı baki olmayacak istihlaki malların ariyesini ise karz deniyor fıkıh dilinde. Dolayısıyla bana hani işte bir bardak şeker borç ver denir. Bir bardak şekeri ödünç ver denmez. Çünkü şekeri ben kullanacağım sana şeker gibisini vereceğim. Evet. Ama bana bilgisayarını borç ver denmez. Bilgisayarını bana ödünç ver denir. Evet. Çünkü bilgisayarından menfaatinden istifade edeceğim ama aynısını sana geri vereceğim evet. demektir. Peki ama bunların hukuki anlamda gerek ödünç olsun gerek karz olsun vade mefhumu yoktur. Yani ben sizden ödünç olarak üzerinizdeki ceketinizi istesem veya önünüzdeki bilgisayarınızı istesem siz bunu bana 5 günlüğüne verseniz kullan diye 5 gün geçmeden ertesi gün isteme hakkına hukuki anlamda sahipsiniz. Evet. Ahlaki noktada el Müslümanın önünde şuruti, Müslüman verdiği sözün arkasında olmalıdır. O ki 5 gün kalsın diye verdiysen ve bu şartı da konuşmuşsak 5 gün öncesinde istemek ahlaki değildir. Ama ahlaki değildir. Lüzumiyet açısından istediğinde ben vermek zorundayım. Borç da böyledir. Yani sen bana işte bir aylık parayı borç olarak verdiğin zaman 2 gün sonra evet tamam ben bir ay sonra isteyeceğim demiştim ama benim ihtiyacım var ben bu parayı istiyorum dediğinde mahkeme yoluyla yani İslam fıkhında kada diye tabir ettiğimiz bu durumda senin o parayı talep etme hakkın Hanefi mezhebi doğrusunda vardır ve ben bunu vermek zorundayım. Efendim daha benim müddetim var işte 2 ay daha zamanım var 1 ay daha zamanım var bu bir akit değil bir alışveriş değil evet. bu bir karz-ı hasen. Sendir bu bir ödünçtür. Ödünç olduğu için evet uygun olan o adam verdiği sözünü tutup erkenden talep etmemesi lazımdı ama o ahlakı göstermedi, o erdemliliği göstermedi, erken talep etti ama hukuki anlamda hakkı mıdır? Evet hakkıdır. Dolayısıyla ben de vermek zorundayım. O yüzden biraz önceki sualinizde verilen borçta karşı tarafta ne zaman talep edeceğinin tarihini belirtmemek borç akdine zarar getirmez. Evet. Çünkü vakti tayin etsen bile bağlayıcılığı yoktur.
15: Evet.
16: Mesele bu.
15: Şeyle alakalı, mal alışverişiyle
16: ama
15: alakalı.
16: Ama alışveriş yapıyorsak orada vadenin zamanı malum olmak zorundadır. Niye? Çünkü vade zamanı belirtilmediği zaman bu takdirde siz parayı talep edeceksiniz. Öteki de hayır biz sonra diye elim boldaşınca demiştik ben de vermeyeceğim. Bu sefer teslim ve tesellim noktasında akit her ikimize referans olacaktır. Yani akitte sözleşmede bir boşluk var. Bu boşluk size de yarayacak, bana da yarayacak. O zaman bu çözülemeyecek bir niza demektir ki çözülemeyecek bir niza İslam fıkhında akdi fasit edecektir. Ama borçta böyle değil. Borçta çünkü benim vermiyorum, daha vademe zaman var deme hakkına sahip değilim. Sen ne zaman istersen ödünç olarak verdiğin bilgisayarını benden talep ediyorsun gibidir. O zaman bunu benim verme zorunluluğum vardır. Bundan dolayı borç akitlerinde vade konuşulmasa bile bu akde zarar vermez. Ama uygun olan, güzel olan orada da bir zamanın tayin edilmesi ki karşı taraf en azından ona göre bilsin. Kendine ve ayırsın. Bu kişiye borcu veren kimseye de uygun olan, layık olan, ahlaki olan hadis-i şerifin de ifade ettiği üzere verdiği sözü yerine getirmesi, o gün gelmeden önce imkan nispetince bunu talep etmemesidir. Ama hakkı var mıdır talep etmeye? Elbette hakkı vardır.
15: Evet, çok detay, yani ince evet. detaylar var. Onlara dikkat etmek lazım. Bir diğer sorumuza da hocam. İneğin hamile kalması için veteriner gelip aşı koyması haram mıdır? Öküz kimse saklamıyor demişler. Bir de kendi ineğimizi kurban etmeye niyet ettiysek onun sütü salmaz haramdır diyorlar. Bazen niyet ediyoruz ama kesmiyoruz, kurban edemiyoruz. O zaman da sütü kesiliyor. Ne yapmamız lazım demişler.
16: Şimdi burada iki farklı soru var. Birinci soru günümüzde hayvancılıkla iştigal edenlerin nesli daha verimli bir hale getirmek adına veterinerlerden almış oldukları bir yardım. Hı-hı. O da nedir? Nesil açısından daha kaliteli bir hayvan elde edebilmek için işte affedersiniz sığırı bir erkek dölüyle döllenmesi ve Hı-hı. bu şekilde neslin güzelleştirilmesi.
15: Yani doğal yoldan değil de dışarıdan
16: yapalım. Suni bir yolla. Bu manada baktığımızda ellezî halaka leküm mâ fil erdi cemî'a ayet-i kerimesinden kaynaklı. Ki ayet-i kerimede yeryüzünde ne varsa hepsi insana hizmet için yaratılmış. Ve bu manada insana faydası olacak, insana maslahatı olacak ve fıtratı da tahrir etmeyecek, gayrın hakkına da tahallük etmeyecek her bir şeyde asıl olan mubahlıktır.
15: Evet.
16: Dolayısıyla böyle bir işlem netice itibariyle nesli daha güzel bir kıvama getirmek hayvan neslini, yani hayvancılığı arttırmaya yönelik olduğu için belli muvacihede, belli çerçevede fıkhi anlamda buna caizdir denir. Ancak hani bunun karşılığında bir ücret alınması, çünkü sperm bir mal değildir, satılamaz.
15: Evet, öpücülük yapılar mesela köylerde hocam.
16: Bunun satılması olmaz ki kitaplarımızda, ki hadis-i şerifte de vardır. Bunu bir batıl akitler cümlesinden zikredilir. Ama yok, bu spermin satımı olarak değil de o muamele, o ameliyeye mukabil. Hani veteriner gelecek, hayvanı işte belli bir muayene edecek ve o enjeksiyon ile onu içeri derc edecek, işte tahlil edecek vesaire. Bu ameliyelerinin karşılığında bir ücret dersek bu olabilir.
15: Evet.
16: Spermin satışı olarak değil. Mesela yani makudun aleyh
15: yaptığı
16: diye,
15: için karşılığı olarak.
16: Akte konu olan şeyi değiştirmemiz gerekir. Akte konu olan şeyi amel dersek caiz olur. Akte konu olan şeyi efa dersiniz sperm dersek vakit batıl olacaktır. Bu şekilde meseleyi irdeleyecek olursak evet bu olabilir. Tabii gönül ister ki doğal yolla bu hayvanın gebe kalması, ama dediği gibi hani bulunduğum yerde işte o hayvanı dölleyecek erkek koç veyahut işte boğa yoktur veya olanlar çok cılızdır, nesil kötüye doğru gidiyor, sütçülük veya etçilik noktasında iyi olmuyor, daha kaliteli jarse hayvanlar elde etmek istiyorum şeklinde olursa bu da hayvana eziyet vermemek kaydıyla olabilir. Buna fetva verilebiliyor. Dediğimiz şartlara da dikkat edilmesi kaydıyla. Bu birinci sorunun cevabı.
15: Öküzcülük dediğim kavram var ya hocam.
16: Yani şöyle, ben hayvanımı senin hayvanınla çiftleştiririm.
15: Evet.
16: Bundan dolayı şu kadar para alırım. Bu caiz değil. Bu direktmen batıl olan.
15: Ama parası yapılırsa zaten sıkıntı.
16: Zaten bu hayvanlar birbirleriyle çiftleşirse bunda bir problem olmayacaktır. İkinci meseleye gelince, hani kurbanlık olarak bir hayvanı tayin ettiğimizde, kurban bayramında kesmek üzere hayvanı satın aldık ya da tayin ettiğimizde artık onun mecmuu tamamı Allah için bir nevi adanmış gibidir.
15: Hmm.
16: Bir nevi diyorum, adak değildir çünkü. Böyle olduğu için Hanefi kaynaklarında der ki onun sütünün kesilmesi sağlanır. Yani işte memesi o günkü tekniklerle vakanın tespiti noktasında soğuk su atılır vesaire gibi bazı ifadeler kullanılır. Bu günümüzde farklı metotlar da uygulanabilir. Ya da süt geliyorsa, kesilmiyorsa da veya kesmek için uğraşmıyoruz. O zaman o süt tasadduk edilir.
15: Hmm.
16: Yani fakirlere, fukaraya ihtiyaç sahibi bir olan kişilere verilir.
15: Gibi alt soy, üst soy.
16: Kendisi ondan istifade etmeyecektir. O tasadduk edilir. İstifade ederse de parasını verecektir.
15: Hmm.
16: Yani onu bir nevi ya satın almış.
15: Ama parasını
16: vermek kaydıyla. Tamam. Çünkü onu ben dem ki Allah için kurbanlık olarak ayırdıysam ondan ben dünyevi olarak bir fayda temin etmemem gerekir.
15: Evet.
16: Ama kardeşimizin suali biraz daha farklı. Çünkü bu ben diyor hayvanı diyor kurbanlık için ayırıyorum diyor ama aslında kendisi kurban kesmek üzere ayırmıyor.
15: Satmak için.
16: Hisseye yani kurban bayramında hisse toplamak, bunu satarım diyorum. Ama bu zaman zarfında müşteri çıkmıyor. Bu sefer kurbanlık olmuyor. Halbuki ben onun kurbanlık olacak diye işte sütünün kesilmesini sağlamıştım. Şöyle yapmıştım, böyle yapmıştım. Ama satılmadı. Ne olacak şimdi? Sütsüz bir hayvan oldu.
15: Evet.
16: Bu şekilde değil. Bunu satıldıktan sonra, kurbanlık olarak tayin ettikten sonra bunu yapmak gerekir. Bu böyledir. Yani an itibariyle benim bunu satışa arz etmem, bu benim kurban kurbanlık hayvanım demek değildir. Ben zaten bir hayvancıyım.
15: Tabii,
16: alan kimse kurban için de alabilir. Başka bir nedenle de onu alabilir.
15: Evet. O anlamda yani sizin işte satıyorum bunu kurban edeceğim diye hayvanın sütünü kesmenize gerek.
16: Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela bu kişi akika niyetiyle alsa, akika niyetiyle de hissiye girilebilir neticede.
15: Evet.
16: Akika niyetiyle giren kimsenin veya akika niyetiyle alan bir kimsenin hayvanın sütünden istifade etmesine engel bir durum yoktur.
15: O öyle de bir durum. Evet. Evet hocam. Peki hocam, adak kurbanı hani dedik ya, alt soy, üst soy, hani bundan yiyemez fakir fukara. Yedi mesela diyelim ki.
16: Parasını tasarruf
15: etmesi gerekecek. Orada da aynı şey. Aynı şey. Tamam hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Evde namaz kılmayan birinin bulunması nelere sebep olur demişler.
16: Evet. Yani bu tabii aslında vaaz-ı nasihatla alakalı bir mesele. Çünkü namaz mümin için olmazsa olmaz olan bir vecibedir. Ki hadis-i şerifte kıyamet gününde hatta kişi kabir alemine indiğinde ilk sual imandan sonra namaz olacağı ve namazda sınıfı geçenlerin diğer ameliyelerde de sınıfı geçeceği ama namazda sınıfta kalanın Allah muhafaza diğer ameliyelerde de sınıfta kalacağı ifade ediliyor. O yüzden namazsız bir Müslüman düşünülmez, namazsız bir aile düşünülmez. Namaz olmazsa olmaz olan her bir Müslüman için bir vecibe, bir gerekliliktir. Yapması gereken bir ameliyedir. Yapmazsa ne olur? Eğer bunun farziyetini inkar ederek yapmıyorsa o insan zaten kafirdir, iman dairesinde değildir. Evet. Ama ben bunun farziyetini kabul ediyorum, nefsime mağlup olduğum için kılmıyorum derse bu bir insan çok büyük bir günah işlemiştir ve günah işlemeye devam ediyor ama ehli sünnet akidesine göre kafir değildir.
15: Evet.
16: Çünkü amel imandan bir cüz olmadığından dolayı. Ama büyük bir günah işlemiştir ve bu hal devam edecek olursa ki neticede nasıl yaşarsan öyle ölürsün, nasıl ölürsen öyle haşrolunursun buyuran Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu ifadesinden dolayı bu kişinin imanını kurtararak ahirete gitmesi de zordur. Evet, namaz kılmaması, imansız olması demek değil, onu haram olduğuna itikad ederek bunu yapıyorsa. Ama imanlı bir şekilde ahirete gitme garantisi içinde de böyle bir garanti zaten kimse için de yoktur. Evet. Bu kişi için daha büyük bir tehlikelidir. Dolayısıyla yani neslimizden, aile efradımızdan namaz konusunda çok titizlik göstermemiz lazım. Ama tabii bunun bir öncüsü, önceliği vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir reçete vermiş. Muru evladikum bis salati ve hum ebna'u seb'in. Çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde onlar namazı emredin, namaz kılmalarını söyleyin. Yani çocuktur, önemli değil, daha henüz bülü çağına ermemiştir, sonra kılar değil. Bu çocuklukta yaş iken ağaç eğileceğinden dolayı o dönemde namaz ona aşılanmalı, namaz bilinci ona verilmelidir. Ve maalesef ailelerde olan bu sıkıntı zamanında bu bilinç verilmemesinden kaynaklı. Bu yaşta işte gel evladım hep beraber namaz kılıyoruz, sen de gel. Çocuktur, nasıl kıldığı önemli değil. Yatıyor kalksın ama namaz diye bir mefhumun insanın hayatında olduğunu bilmesi gerekir. Nasıl ki işte sabahları kahvaltı yapılır, akşamları oturulup ailece yemek yenilirse günde 5 vakitte namaz kılınır. Bunun gibi bir asli ihtiyaç olarak o çocuğun ruhunda bu nakşetmelidir. Bu zamandan başlayacaksın. İşte 10 yaşına geldiğinde bunun hakkında biraz daha müeyyideler uygulayacaksın. Çünkü bulu artık dönüm noktasıdır. Ondan sonra artık tampon yoktur. Bulu da ya kılar, kılmış olur ya da kılmaz, kılmamış olur ve günahkar olur.
15: Evet.
16: O yüzden onun öncesindeki o tampon, 10 yaşıyla bulu çağı arası ciddi bir tampondur. O dönemde daha fazla müeyyideler uygulamak suretiyle namazı ona illaki ve illaki aşılamak gerekir. Ama imtihan olmadı, kılmıyor veyahut da belli bir şeyden sonra bırakmıştır. Tabii burada eğer ebeveyn zamanında vazifesini yapmışsa böyle bir mesuliyet altında değildir. Çünkü o yapacağını yapmıştır, vusunda olanı ortaya koymuştur. Bu saatten sonra günah artık o çocuğadır. Tabii ebeveynin mesuliyet altında olması çocuğun günah işlememiş anlamı taşımaz.
15: Evet.
16: Hani buludan sonra işte bana zamanında aşılamadılar, o yüzden benim kılmamamın günahı da olsun babamın denmez.
15: Öyle bir şey şey var.
16: O babanın, annenin sorumsuzluğundan kaynaklı vebali ayrı bakidir. Ama sen buluğdan sonra kılmıyorsan senin günahın da bakidir. O yüzden ebeveyn zamanında vazifesini yapmış olduğu halde bir şekilde çocuk, aile bireyi ya da aldığımız gelin hanım namazı bırakmışsa evet üzülecek bir durumdur. Bu aile içinde bir problemdir. Devamlı dillendirilmesi gereken bir durumdur. Ama bu kişiye tahallük eden bir vebal değildir. Yani bir bereketsizlik olur mu? Elbette evet. Olur. O bereketsizliğe sebep de elbette o kişinin namaz kılmaması söz konusudur. Bu manada telkin edilir. İşte sohbetlere getirilir. Namazın ehemmiyeti, bir Müslüman için namaz ne denli önemli olduğu, bu konudaki naslar, bu konudaki hadis-i şerifler ona güzel bir şekilde anlatılır. Onun kabul ettiği, saydığı, hürmet gösterdiği kanaat önderleriyle görüştürülür. Onlara daha önceden bilgi verilir. Bu kişiye namaz konusunda telkin edilmesi sağlanır. Bir şekilde bunu dert edinmek gerekir. Evet. Dert edinirsek belli bir zaman sonra inşallah o namaza dönecek. Dönmezse de o kendi yapacağı bir ameliyedir. En azından biz vusumuzda olanı yerine getirmiş oluruz ki Rabbim ailemizden, neslimizden namazsız kişiler olmasından cümlemizi muhafaza buyursun.
15: İbrahim Aleyhisselam'ın duası değil mi hocam? Evet. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor devamlı surette. Yani zürriyetin namaz ehli olması için. Yani bir peygamber olarak bu duayı yapıyor hocam. Evet. Bizim de anne baba olarak, büyükler olarak evlatlarımıza
16: hem duayı yapacağız hem de bunun tedbirini zamanında alacağız. Ama zamanında almadıysak da geç kalmış değiliz. Şu an itibariyle zararın neresinden dönersek dönmek kârdır kuralınca bunu dert edinerek bu konuda çalışmamız lazım.
15: Biraz şey hocam sizden mi duymuştum, diğer hocalarımızdan mı hatırlamıyorum ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında birisi geliyor sahabe efendimizden. Ya Resulallah diyor bende bereketsizlik var diyor. O da diyor ki ama git evine bak diyor. Evinde diyor ev ahalisinden namaz kılmayan var mı diye sor diyor. Evine gidiyor. Ondan sonra geliyor diyor ki ya Resulallah'da kimse diyor öyle bir yok. Yani namaz kılmayan kimse yok. Herkes kılıyor. O zaman diyor git diyor komşularına çevrene sor diyor bak diyor. Orada da var mı diyor. Gidiyor çevresine bakıyor falan. Orada da yok. Diyor ya Resulallah etrafında da yok. Komşularında da böyle yok. Sonrasında bir öğreniyor ki hocam namaz kılmayan bir kişinin cenazesi oradan geçerken şeye vuruyor. Bunun evinin duvarına vuruyor. Onun bereketsizliği yansıyor.
16: Evet. Yani tabii ben bu rivayeti bilmiyorum ama benim bilmemem böyle bir rivayetin olmadığı anlamı taşımaz.
15: O zaman diğer hocalarımızı anladım
16: olabilir.
15: Doğrudur.
16: Yani rivayet hakkında bir şey diyemeyeceğim.
15: Evet.
16: Tabii bu bir vebal manasında değildir ama bir bereketsizlik bir tesir olur mu? Şu müsellem bir şeyin günah olmaması tesir etmemesi anlamında değildir. Yani bu evet. Kıssanızı, bu anlattığınız rivayet ya da kıssa neyse evet. Bunun yani İslam'da karşılığı şu bağlamda vardır. Mesela örnek olarak diyelim, misal olarak bir insan yolda yürürken gözü nahoş olan bir manzaraya rastlasa, hı hı. Görmemesi gereken bir şey görse, işte bir kadının avret mahallini görse, saçını görse, sırtını görse, elini görse. Bu bir aslında haram olan bir ameli ama kendi iradesi dışında gerçekleşti ve onu gördü, estağfurullah dedi, gözünü çevirdi. Bu kişi o görmesinden kaynaklı günah işlemiş olur mu? El cevap işlemiş olmaz. Niye? Çünkü kendi iradesiyle oluşmamıştır. Hazreti Ali radıyallahu anh bununla alakalı ifadesi var. İşte ilk bakış senin içindir. Ama tekrardan gözünü çevirip bakacak olursa bu günahtır. Oraya girmeden o ilk görüşte gözünü çevirdi, tövbe etti ki zaten bir günah yoktur. Ancak onun ona bir tesiri var mıdır? Cevap vardır. O nazar, o bakış kalbine bir hançer olarak saplanmış ki hadis-i şerifte şeytanın zehirli okudur ifadesi kullanılıyor. O belli bir zaman sonra zehrini akatacak ve o kalbe illaki bir tesir bırakacaktır. Yani bir şeyin günah olmaması tesir etmemesi anlamında değildir. Bakın farklı bir misal vereyim. Fıkıhta bir malın mülk sebebinin değişmesi aynın değişmesi makamındadır. Bununla alakalı Hazreti Berire hadisi vardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Muvatta'da geçiyor bu hadis-i şerif. Hazreti Berire, Hazreti Ayşe validemizin azatlısı onu ziyarete gidiyor yaşlı bir kadıncağız. O Hazreti Berire Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hurma ikram ediyor. Tabi hurma belki bizim bu bölgemizde kıymetlidir ama Hicaz'da her yerde hurma olduğu için orada da belli bir mertebede kıymeti var ama Efendimiz bakıyor ki orada kazanda et var kaynıyor. Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, hellena nasibu minel lahmi, o etten bizim nasibimiz yok mu? Yani bize ondan bir şey vermeyecek misin? Dediğinde Hazreti Berir radıyallahu teala anha, ya Resulullah, o bana zekat olarak geldi, sen peygambersin, peygamber zekat yemez, bu sebeple onu sana vermedim dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, leki sadakatun ve lena hediye, sana gelişi zekattır ama senin bize onu vermen ise hediyedir. Evet. Buradan fukaha diyor ki, bir malın mülk edinme yolları değişirse, mülk sebebi değişirse, yani maliki el değiştirirse, diğer bir ifadeyle o malın aynı değişmiş gibidir. Buradan hareketle bir insanın eline haram bir para geçse, haram bir mal geçse, ancak bu haramlılık akitten kaynaklı ve bozulamıyor. Yani şahsın, muayyen bir şahsın hakkının tahallük ettiği bir haramlık değil. Evet. Çünkü muayyen bir şahsın hakkının tahallük ettiği haramlıksa ona verilmelidir. Haram bir şekilde bir mal edindi. Evet, bir mülkiyet vardır ama bu mülkiyet habis bir mülkiyettir. Bunu yapması gereken nedir? Bunu yapması gereken fukaraya tasadduktur. Peki o fakire o haram olur mu? Hayır, o fakire haram olmaz. Ona helaldir. Helaldir ama ona bir tesir eder mi? İşte mesele bu. O tesir noktasında, evet, maneviyat noktasında, ibadetleri noktasında onun kalbinin rikkatiyle alakalı illaki bir tesiri olabilir. Hatta şöyle de ifade edelim. Mesela kendi gündelik hayatımızda bunu tatbik edebiliyoruz. Gidip ecdattan kalma eski tarihi bir camide,

0: Yani evet, belki o cenazenin oraya vurması etmesi vesaire bir günah değildir.
1: Evet.
0: Böyle bir şey olmuşsa, parantez içinde bilmiyorum, bir günah değildir ama bir tesiri, bir eseri olur mu? Kişiden kişiye elbette farklılık arz etmekle beraber tesiri olacaktır.
1: Evet. Geçen bir şeyde paylaşmıştım onu da hocam. Dedim ki yani bu haram kazandığınız paraları bazen yani Hristiyanları böyle örnek alıyormuş gibi oluyor aslında. Ya hocam işte kusura bakmayın ama biz de bu ticaret yaparken işte kredi kullandık, faiz de çekiyor. Onu da yapıyoruz, bunu yapıyoruz. İşte gelen o faiz parasını hocam camiye verelim, talebeye verelim, medreseye. Ya burası sizin haramınızı temizleme yeri değil.
0: Evet.
1: Yani oradaki insanları da, o camiyi de, o medreseyi de, o talebeyi de düşünmek lazım bir anlamda. Ondan sonra o talebenin şeyi değişiyor hocam. İhlası değişiyor. Medresenin o şeyi kaçıyor, bereketi kaçıyor.
0: Şöyle bir ifadede bulunmak isterim. Bunu yine bu stüdyoda anlattığımı hatırlıyorum ama tekrar etmekte fayda vardır. Allah selamet versin, Nedim Hoca'dan işitmiştim. O Efendi Hazretlerimizden bizatihi ders okuyan o halakadan bir tanesi. Diyor ki yine bir tarihte diyor Efendi Hazretlerimizin halakasında merhum Hızır Efendi, Hasbi Hocalar vesaire hep beraber ders okurken Efendi Hazretlerimizin genç olduğu dönemlerde Rabbim şefaatine nail
1: Am.
0: eylesin, yolundan bizleri ayırmasın ki
1: Am.
0: o bize şeriatı öğretti. Son nefesimize kadar da o yolda olabilmeyi bizlere nasip
1: Am.
0: eylesin. İşte Efendi Hazretlerimizin ders halakasında otururken bazen misafirler gelirdi diyor. Gelen misafirler bir hediye getirir, yiyecek bir şey. Ama Efendi Hazretlerimiz hiçbir zaman o hediyeyi evine getirmezdi. Orada tutar, misafiri gittiği zaman veya onun yanında bizlere ikram eder. Biz yerdik diyor talebeler olarak. Yine bir zat geldi diyor. O zaman elinde işte bir poşet içinde meyve olarak muz var diyor. O masaya konuldu. Hoş beş konuştu gittikten sonra. Efendi Hazretleri onun yanında bize ikram etmediği gibi o gittikten sonra da yiyin demedi bize. Kendisi de çıktı diyor. Alıp da götürmedi. Ertesi gün oldu. Yine o meyve orada duruyor. Dersi işledik. Yine bize yiyin demedi. Yine almadı. Yine çekti gitti. Birkaç gün böyle geçtikten sonra artık o sineklenmeye başladı. Bozulmaya başladı. Biz de öyle bir durumda onu artık bayağı bozulduğu için attık. Atınca yine Efendi Hazretlerimiz bir gün derse geldi. Bir baktı ki masada o muz meyve olmayınca telaşlı bir şekilde burada bir meyve vardı ne oldu dedi diyor bize. Biz de dedik ki Efendi Hazretlerimiz yani çürümeye başladı, sineklendi, kokmaya başladığı için biz onu attık deyince efendi derin bir nefes alarak endişe ettim, korktum acaba yediniz mi diye. Çünkü onu getiren kişinin faizle iştigali vardı, faizle ameliyeleri vardı, sizin yemenizi bu bağlamda istemedi. Oysa fıkhen baktığımız zaman o adam bu günah işlemiş olsa bile zaten İslam otoriteri o parayı ondan alır kamuya tahallük edecek bir şekilde ki talebe medresede zaten kamu içindir
1: Evet.
0: orada harcayacaktır. Yani olması gerekendir ama öyle olduğu halde bile o talebenin midesine o şaibeli haram olmasa bile tesir bırakacak bir şeyin yemesine Efendi Hazretlerinin müsaade etmemesi ki bu da elbette bir tesirin varlığını gösterecektir.
1: İşte o yüzden hocam bizim birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Vakıflar, dernekler işte şeyler olarak.
0: Maalesef.
1: Yani Efendi Hazretlerimizin bu hassasiyetini en azından bizler devam
0: Ki bu
1: ettirmemiz lazım.
0: hassasiyet İslam'ın hassasiyettir.
1: Evet.
0: Olması gereken hassasiyettir ama artık öyle bir hale geldi ki bu sanki çok yüksek makamlarda sahip olan kişinin göstermesi gereken bir hassasiyet.
1: Evet.
0: Halbuki her bir
1: Her Müslüman.
0: Müslüman'da olması gereken bir hassasiyettir.
1: Bunu yapmadığımız zaman hocam insanları bizler de harama teşvik ediyoruz bir
0: Evet.
1: anlamda. Yani hoca efendi nasıl olsa benim işte zekatımı alıyor, sadakamı alıyor. İşte bir şey demiyor o zaman ben bu işe devam edeyim. Düşüncesiyle de hareket ediyorlar.
0: Evet.
1: Allah muhafaza.
0: İşte ama o da biraz hani şöyle bir şey var. Tabii şu dediğinizde haklısınız. Bir adam zekatını getirdiğinde Devlet-i Ali Osmaniye'de sorulurdu. Senin kazancın nereden? Gel önce şunun bir hesabını ver. Ondan sonra zekatını alayım.
1: Evet.
0: Ama şu anda böyle bir imkan yok. Niye? Zaten muhtaçlılık bir durum var. Zaten hayır eden insanlar çok azınlıkta. Zekatını veren Müslümanlar çok azınlıkta. Talebelerin ihtiyaçları var. Medreselerin ihtiyacı var. Böyle bir sorgulamada belki de o kişinin zaten zekat vermeye gönlü de olmayacak. Başka başka bir yere verecek veya hiç vermeyecek. Bu bağlamda ya şu maslahat icabı, şu medreseler bir şekilde hayatta durabilsin, ayakta kalabilsin, bu inşaatlar tamamlanabilsin.

0: aşevlerinin ihtiyaçları giderilsin diye idarecilerimiz bu bağlamda tabii sorgulama yapmıyor ama dediğiniz gibi aslında bu sorgulanmalıdır,
1: İşte bereketimiz
0: bakılmalıdır.
1: kaçıyor hocam, bu
0: Bu
1: kadar
0: da
1: sıkıntı
0: tesirli
1: ondan sonra
0: olarak
1: yaşıyoruz.
0: bereketi yansıtıyor. Ki bir tarihte yine işitmiştim, bu Ahmet Vanlıoğlu Hoca, Allah rahmet eylesin,
1: Amin.
0: onun medresesinde bir talebelerde bir bozukluk olmaya başlamış. Derslerde bir sıkıntı olmaya başlamış. Tabii dediğim çok eski tarih. Yine eski hocalarımızdan işittik. Benim yaşadığım bir olay değil. Yani talebelerde bir problem var. Normal olması gerektiği şekilde değil. Dersler olmuyor, laşkalaşma var. İçeride bazı nahoş durumlar söz konusu olmaya başladı. Ahmet Hoca toplamış işte kurmayların hocalarını. Ya ne oluyor? Biz de neyi eksik ediyoruz? Yani bir problem var.
1: Evet.
0: Bu problem hani bir talebe olsa, iki talebe olsa deriz ki onların karakter bozukluğu ama bu medresenin tamamına yansıdı. Yani bizde bir şey var deyip de o zaman için diyor bir araştırma yaptığımızda bizim ekmeğimizi veren bir zat vardı diyor. O ekmeği veren kişinin ise kredilerle faizle iş yaptı. Yani faizli para verdiği biliniyor. Oradan anladık ki tesir buradan geliyor. Halbuki fıkhen talebenin onu yemesi haram değildir. Onu kestik diyor, talebelerin düzelmeye
1: Yani.
0: başladı. Bunu da
1: Elhamdülillah.
0: eski hocalarımızdan
1: Ya ayette de öyle geçiyor hocam. Siz diyor helal kazanın, helal kazancınızdan
0: duymuştuk.
1: temiz olarak infak edin diyor hocam. Bitti. Rabbim inşallah bu şekilde tam manası helal kazanç nasip etsin hocam
0: Amin,
1: hepimize
0: amin,
1: ve
0: amin.
1: medreselerimize, talebelerimize, işte camilerimize böyle hayır yerlerine de bu temiz kazançlardan vermek nasip
0: Amin,
1: eylesin
0: amin.
1: diyelim.
0: Rabbim medreselerin imkanlarını da genişletsin
1: Amin.
0: ki bu şekilde seçici olabilme durumuna da haiz olsunlar.
1: Efendi Hazretlerimiz seçer miydi hocam tek tek gelen
0: Evet.
1: zekatı şeyi her şeyi sorgulardı. İnşallah biz de o şekilde yapmaya gayret gösteririz.
0: Rabbim muvaffak etsin.
1: Amin.
0: Allah
1: Bu
0: razı
1: duayla
0: olsun.
1: hocam programın nihayetine erdirelim
0: Buyurun,
1: inşallah.
0: buyurun, buyurun inşallah.
1: Rabbim inşallah medreselerimize daim eylesin bu şekilde inşallah
0: Amin,
1: kıyamet
0: amin.
1: edek.
0: Allah razı olsun.
1: Evet hocam. Kıymetli dostlar sizler de yine suallerinizi bizlere ilmihaletdalegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden gönderebilirsiniz. Ayrıca yine acil cevaplanmasını istediğiniz suallerinizi de fıkhi dini meseleleri danışma hattı kıymetli hocalarımıza sorabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşça kalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsin. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
3: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorunu çözülüyor. Bunların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir. Ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonundan irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
9: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
10: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153 SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine, kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
12: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
15: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip hurmayı avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni Efendimiz'e götüreceğim dedim. Adamcağız, elim dardadır. Çoluk çocuk sahibiyim. Pek çok ihtiyacım var diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı?" diye sordu. "Ya Resulallah, çok ihtiyacı bulunduğundan ve ailesi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve salıverdim," dedim. Bunun üzerine Efendimiz, "O sana yalan söyledi. Tekrar gelecektir," buyurdu. Resul-i Ekrem'in sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu gözetledim. Geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Bunun üzerine seni peygambere götüreceğim dedim. Beni bırak. Çünkü çok ihtiyacım var. Çoluk çocuk sahibiyim. Bir daha gelmem dedi. Ben de acıdığım için bırakıverdim. Sabah olunca yine Resul-i Ekrem, "Ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı?" diye sordu. Aile sahibi ve ihtiyaçlı olduğunu anlattı. Ben de ona merhamet edip yol verdim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana yalan söyledi. Yine gelecek." buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim, geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve "Seni peygambere götüreceğim. Bu üçüncü gelişin. Gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun." dedim. Bunun üzerine "Beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır." dedi. "Neymiş o sözler?" diye sordum. Şöyle dedi: "Yatağına girdiğinde Ayet-el Kürsi'yi oku. Çünkü Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder." dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dün geceki tutsağın ne yaptı?" diye sordu. "Ya Resulallah, Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi. Ben de bıraktım." dedim. "Neymiş o sözler?" diye buyurması üzerine, "Yatağına girdiğinde Allahu la ilahe illahu vel hayyel kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin için bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder." diye söyledi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun?" buyurdu. "Hayır." dedim. "O şeytandır." buyurdu.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Ondan sonra sağımdan biri bağırdı. Ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bana bak bir şey soracağım. Hiç cevap vermedim diyor. Cibril dedi bu kimdir biliyor musun? Bu Yahudilerin davetçisidir. Yahudilerin daisi. Sen buna ne var, ne oldu diye bir cevap verecek olsaydın ümmetinin ekserisi Yahudileşecekti. Ama sen ki Allah Teala seni korudu bakmadın, nedir diye sormadın, hiç dönüp bakmadın. Zaten Efendimizin Miraç gecesindeki en büyük özelliği neydi? Ne sağa baktı, ne sola baktı. Esas gaye kimdi? Mevla'yı ziyaretti. O Mevla'nın göstermek istediklerini gördü. Diğerlerine hiç iltifat etmedi. Bu onun özelliğiydi. Mazâhel basar o demek. Gözü kaymadı bir tarafa. İşte Allah Teala da bu ümmeti Yahudileşmekten halas etti elhamdülillah. İnşallah Yahudiler umduklarını bulamayacak bu ümmetten. Bu milleti Yahudileştirmek istiyorlar tabii ama bu da tam Yahudi olmuyor ama millet tabii ne oluyor? Yahudi temayülü oluyor. Yahudi meyillisi oluyor. Onların modalarına uyuyor. Onlar gibi giyinmeye başlıyor. Onlar gibi yemeye başlıyor. Onların filmlerini izlemeye başlıyor. Onların işte adetleri, gelenekleri, görenekleri yayılıyor. Bu bir bela oluyor. Allah bundan da muhafaza buyursun. Ondan sonra soldan biri seslendi. Yine ona cevap vermedi. Bu Hristiyanların davetçisidir. Sen ona ne haber, nedir, ne istiyorsun? Ya bir şey soracağım falan. Hiç durmadı. Dursaydın ümmetin İncil'e yapışacaktı. Kur'an'ı bırakacaktı Allah muhafaza. Nasrani olacaktı. Buralardan anlaşılıyor ki inşallah Yahudilerin, Hristiyanların zaten Hristiyanlık diye şu anda bir şey kalmamış. Çünkü Hristiyanlık bozulmuş da Yahudilik zaten daha evvel bozulmuş. Ama şu andaki Hristiyanların gayesi misyonerlik faaliyetleri dediğimiz yani Hristiyanlaştırmaya çalışıyorlar dediğimizin hepsi boş. Esas mesele ne? Yahudinin bunlar fason çalışıyorlar. Hristiyan alemi kime çalışıyor? Yahudiye fason çalışıyor. Yani şu anda Vatikan dediğiniz papa seçimi var ya kardinaller rey veriyor, papa seçiyor. O seçimi bile kim yönlendiriyor? Yahudi yönlendiriyor. Çünkü Yahudiliğe davet yok. Neden? Yahudilik ırkçı bir dindir. Yani anası Yahudi olmayan Yahudi olamıyor. Anası Yahudi olamayan Yahudi olamayınca millete de gelip Yahudilik propagandası yapmıyor. Neden? Adam Yahudi olayım dese almıyor ki. Kabul etmiyor. Öyle bir din ki anan Yahudi değil mi? Değil. Ben Yahudi olacağım. Bu Allah'ın dini mi? Allah'ın dini diyor. Tevrat Allah'ın kitabı diyor. Ben de olayım diyor. Sen olamazsın sen bir anan Yahudi değil ki diyor. Yani Allah'ın dinine şey koymuşlar köye. Demek ki bu Allah'ın dini değil. Çünkü Allah'ın dininde anası şu olma şartı yok. Anla ki Allah'ın dini değil. Çünkü Allah adamı efendim sen şundan doğmazsan benim dinime giremezsin. Allah böyle bir şey der mi? O Yahudiliğin batıllığına hiçbir delil lazım değil. Buradan anlayın bir defa. O zaman adam ne yapıyor? Ben Yahudiliğe çağıramıyorum. Çünkü anası Yahudi değil bu kadar milletin. Ne olacak o zaman? Hristiyanları bozdular zaten o bolis birkaç adamlar ta o zamanlar. Dini de değiştirdiler. Hristiyanlığı dörde beşe böldüler vesaire. Şimdi Hristiyanlaştırmaya çağırıyorlar milleti. Neden? Çünkü onlar bunların kontrolünde koca deve ipi fare çekiyor. Hristiyan alemi milyarlar koca deve. İp kimin elin ağzında? Farenin. Fare deliğe girmiş, deve de peşinden zorluyor girme. Hristiyan aleminin rezalet durumu bu. Şimdi onun için tabii Türkiye'de de misyonerlik faaliyet ve Hristiyanlaşma üzerinde çok duruyor. Ama bunun esas gayesi de nedir? Yahudiye hizmettir. Yani şu anda bir ideal varsa, bir gaye varsa Yahudinin Büyük İsrail projesi ve dünya insanını kendine köle yapma projesidir ki Allah fırsat vermeyecek inşallah. Böylece Efendimizin de o gün sağına soluna bakmaması, sağdan soldan seslenene cevap vermemesiyle ne oldu? Elhamdülillah ümmetin ekseriyeti Yahudi ve Hristiyanlaşma tehlikesinden kurtulmuş oldu. Ama yine uyanık olmamız lazım. Çünkü onların işte bu modaları, adetleri, gelenekleri, görenekleri yavaş yavaş bizim içimize sokulmaya başlandı ve bu normal karşılanmaya başlandı. Şimdi Allah muhafaza buyursun çoluk çocuğu korumak zorlaştı. Devamlı onların programları, onların kurduğu düzenler işliyor. Bir yarışma programı çıkarıyor hemen Türkiye'de başlıyor. Bir maç çıkarıyor orada da başlıyor. Bir oyun çıkarıyor burada da başlıyor. Acayip oyunlarla milletin çoluğu çocuğu perişan edilmeye çalışılıyor. Rabbim ikaz eylesin. Amin. Uyandırsın fazl-ı keremiyle. Bela ile ıslah etmesin. Allah'ım nasihatla ıslah olmak nasip eylesin. Vaazla nasihatla. Onun için Miraç gecesi bu önemli bir misaldir. Bizlere ayettir bunlar.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
4: İcir
3: sunar.
4: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri başlıyor. ...21. bölüm başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir Mektubat-ı Şerife dersinde daha birlikteyiz. İmam Rabbani Hazretleri itikadımızla ilgili peygamberlerin salavatullahi ala nebine alim ecmain bizlere gönderilmesinin ne büyük nimet ve devlet olduğunu beyan eden bölümünde bizlere enbiya olmasa, peygamberler gönderilmese akılla mantıkla Allah bulunur mu, bilinir mi? Helal haram anlaşılır mı? Allah'ın neden razı olup neden razı olmadığı işte görüyorsunuz. Bu kadar ayet hadis olduğu halde hala bu kadar ihtilaf var. İlahiyatçıların çoğu birçok şeyleri inkar ediyorlar. Bir de peygamberlerin gönderilmediğini düşün. Kaldık bu adamların eline kalsak. Şimdi bile birisi helal haram diyor, birisi harama helal diyor. E bir de hadis-i şerifler olmasa, biaset olmasa, vahiy olmasa bu millet nasıl hakkı batıldan seçecek yani? Onu anlatıyordu. Geçen dersimiz orada kalmıştı. Şimdi oradan dersimize devam edeceğiz inşallah Rahman. Fenkı ile eğer denilirse, yani sual soruyor, sonra o suale cevap veriyor, sonra altta bir daha bir sual daha soracak, sonra ona bir daha cevap verecek. اِذَا كَانَ الْعَزَابُ الدَّائِمِيُّ الْاُخْرَوِيُّ Sonsuz azap, ahiretteki ebedi azap, yani kafirler için. Menutan, madem bağlanmıştır bil-bi'seti, peygamberlerin gönderilmesine bağlı. Çünkü وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ Resul göndermesek azap etmeyeceğiz buyur diyor. Yani fetret devrindekiler, peygambersiz dönemdekilere azap yok. Şimdi sen de dedin ki diyor, peygamberlerin gönderilmesi bütün alemlere rahmet. E şimdi diyor ki, peygamber gelmeseydi adam hiç olmasa azaba uğramazdı, toprak olurdu, yok olurdu, giderdi. Sonsuz azap ki peygamberlerin gönderilmesine bağlı kılınmış. Hani ben bazı derim ya vaazda, ya hoca keşke gelip de bunları duymasaydık. Yani hiç olmasa duymasak bilmeden yapardık, günahımız az olurdu. Şimdi duyduk daha beter olduk gibi bir mantıkla bu soruyu sorarsanız diyor. Yani dersen ki bunu peygamber gelmese bari adam toprak olacaktı. Dünyada da yedi içtiği naneler yanına kar kalacaktı. E şimdi peygamber geldiği için, bu adam da ona uymadığı için, inanmadığı için oldu ebedi cehennemlik. E bu peygamberin gönderilmesi nasıl rahmet oldu şimdi? O zaman febe-i manen, hangi mana ile tekûnül bi'zetü peygamberin gönderilmesi oldu rahmeten lil alemin? Bütün alemlere rahmet oldu. Nasıl rahmet oldu? Bir milyar, bir buçuk milyar Müslüman var. 6,5 milyar cehenneme gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeseydi bunlar hiç olmasa fetret devri gibi muamele görecektiler. Şeklinde bir soru. Sorulacak olursa. Ücibu, ben cevap veririm. Ennel bi'zete peygamberlerin gönderilmesi ücibe cevap verildiği manasında güzel olabilir. Yani o da uygun. Ennel bi'zete peygamberlerin gönderilmesi aynı rahmeti Allah'ın kullarına acımasının ta kendisidir. Lienna çünkü gönderilmeleri sebebün li marifeti zati vacibil vücudi ve sıfatı teala ve tekaddes. Varlığı zorunlu olan yani kendinden olan Rabbimizin
5: zatını tanımamıza ve sıfatlarını tanımamıza sebep oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmesi, Allah'ın sıfatları, hayat, ilim, semu, basar, irade, kudret, kelam, tekvir, nereden sayacağız? Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, varlık, evveli olmaması, sonu olmaması, tek olması. Bunların hepsi iman, İslam, ilmihalinin ilk bölümünde izah edilmiş tek tek. İtikad Risalemizde de kısaca var. Bunları peygamberler gönderilmese kim anlatacaktı bize yani? Bu NASA'nın bilmem ne üstünden bulunacak şey değil ki. Bilmem gezegenlere füze atmaktan olacak iş mi? Allah'ı nereden tanıyacaksın? Daha Allah'ın Celle Celal yarattığı mülklerin şurası birinci kat sema gözümüzle gördüğümüz yer ya. Oraya bile 500 senede ulaşılıyor. Işık hızıyla daha da hızlı vasıtalarla. Ay, yıldızlar, gezegenler şurada duruyor. Yani birinci kat semadan çok düşük. Daha oralara dünyanın sonuna geldiler, daha yeni gittiler oralara. Onu da çok bir şey zannediyorlar. Onu da işte orada su var mı, bilmem ateş var mı araştırana kadar kıyamet kopacak. Bu şeyde bulamadılar. Yani sen daha Allah'ın yarattıklarından en ufak bir şeye ulaşamadın. Peygamberler gönderilmese laboratuvarlarla efendim uzay üstleriyle bilmem neleriyle Mevla bulunur mu ya? Yarattığını keşfedemiyorsun. Sivrisinek mucizesini çözemedin daha ya. Bit pirede neler var onu bilmiyorsun. Yani bir helikopter yapacaksın, böcekten örnek almak durumundasın. Bütün uçakların ve helikopterlerin, canlı cansız araçların projeleri hepsi böceklerden alınıyor. Ki Allah'ın o kadar böceği var ki bunlardan 4-5 böcekten ancak bir şey almışlar. 5-10'u geçmez böcek sayısı. Yüz binlerce çeşidi var. Yani bunlardaki sanatı bile çözememişsin. Mevla'yı bulacağım. Akıllan bulurum. Nasıl bulacaksın akıllan? Veyye, peygamberlerin gönderilmesi mütezamminetün. İhtiva etmektedir. Lisaadetin, dünyeviyetin ve uhraviyetin, hem dünyadaki bütün mutluluklar, olgunluklar, mesutluklar, bahtiyarlıklar, hem ahiretteki kabir, mahşer, sırat, mizan, ebedi cennet inşallah sonumuz olsun. Bütün bu saadetler biasete bağlıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Yani bütün peygamberler dönemlerinde öyleydi. Aynı vazifelerle gönderildi. Onlar gelmeseydi kullar iki cihanda mesut, bahtiyar olamazlar. Yani peygamber geldiği halde bile olamadılar çoğu. Lut kavmi. Erkek erkeğe livatalar, kadın kadına da vardı. Lezbiyenlik de Lut kavminde vardı. Şimdi peygamber aralarında adamlar yine dünyada da pislikten, mikroptan, hastalıktan kurtulamadılar. Kafalarına da taş yağdı, geberdi gittiler. Haritadan silindiler. Yani şimdi peygamber varken bile adam doğruyu eğriyi bulamayan dolu ümmet var. Bir de peygamber olmasa adam ne bilecek iyi kötüden ya. Canım böyle istedi, gidiyor dümdüz. Halbuki dünya da batıyor orada. Zina yapıyorsun. Zinalardan ne oldu? Frengi hastalıkları oldu. Evvelki dönemlerde. Sonra şimdi AIDS'ler oldu. Bütün dünya mikroptan kırılıyor ya. Şu zinadan sebep, o ölümlerin sebebi ne kadardır acaba? Kanserlerin birçok sebebi yine Allah'ın yasak ettiği şeyler içmelerden oluyor. Sigaralardan, içkilerden oluyor. Uyuşturuculardan oluyor. Şimdi peygamber gelip bunlar haram dediği halde bu millet dünya saadetine nail olamamış. Bu kadar hastalık, Türkiye'nin hepsini hastane yapsa müşteri bulursun. Millet evinden fazla hastanede yatıyor yani. Çünkü neden? Tıbb-ı nebevi uygulanmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduklarına uyulmuyor. Ne yemeğin önündeki sünnete uyuluyor, ne yerkenki sünnete uyuluyor. Ne bileyim, hangi sünnete uyuluyor yani? Bunlara uyulsa bu kadar hastalık olur mu? Medine'de Rum kralı doktor yolladı. Rumlar o zaman tıpta çok ileri. Mekke Medine'de tabip yok. Yani koca karı ilaçlarıyla devam ediyorlar. Rumlar tıpta zirveye çıkmış o zaman. Şimdi bile tabii gavurlar baksana. Bu işte ileridirler yani. Tıp işlerinde. Bir ara işte Müslümanlar ilerledi tabii İslam'dan sonra da. Şimdi yeniden gavurlar şey diyor. Onların mirasını yiyor. Bir sene kaldı ya. Dükkan açtı böyle bir şey. Yani hediye. Kralın hediyesi yani. Bizans'ın hediyesi. efendim paramaraş demiyor ya. Hastayım diye gelen yok. Hoş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haramdır gitmeyin demedi. Hasta olan gitsin. Doktor gavur da olabilir. Ehil kimse ona gidilir. Adam geldi dedi ki ben burada işsizlikten mahvoldum. Yani bunaldım dedi yani. Bir senedir ben. Siz dedi hiç mi hasta olmazsınız dedi. Ben bunu anlayamadım dedi yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehanu hatta necu'u izâ kenna lâ neşbe. Biz öyle bir toplumuz ki acıkmadan yemeyiz, yedik mi de doymayız, doymadan kalkarız. Onun için de hasta olmayız dedi. Yani tıbbın özeti yani, tıbbın özeti, yarım satır. Şu uygulansa, bizim millet 5 öğün yiyor ya. 10 öğün yemek yenir mi arkadaş? 5 öğün yemek hastalıkların baş sebebi ithalut tağım alet tağım. Yemek üstüne yemek sokmak. Tamam mide... İşte sıvısını salgılamaya başlıyor. Safra kese çalışıyor falan filan. Asit ona göre yemeği eritecek asit falan. Daha mide kendi Allah'ın verdiği yani sistemi devreye sokacak. Sen bir yemek daha sokuyorsun. Bu sefer midenin bütün sinyalleri bozuluyor. Çünkü o yemek bitti diye yarım saat içinde hazma girer. Yarım saat sonra başladı asit salgılama. Sen bu sefer yeni yemek koydun oraya. Şimdi mide diyor. Ne manyak adamsın diyor sana. Ben diyor burada diyor hazma geçtim. Yani bulaşık makineye, çamaşır makineye koydun kirlileri. Yıkamaya başladı. Programı var onun da. Düğmesine basıyorsun tık tık tık. Bir saatliğine ayarladın, iki saatliğine ayarladın. Şu kadar sıcak, şu kadar soğuk bilmem ne. Yaptın o program. Program 20 dakika geçmiş bir de açıyorsun kapağı. Programın ortasında bastın ona iki çamaşır daha. Makine ne olur? Kafayı yer. Ondan sonra gidiyor bayisine. Ne oldu? Garanti süremiz şey oldu. Daha bitmedi. Bizim makine bozuldu. Sen prosedürüne uydun mu? Ne yaptın? Makine çalışırken programın içine kapağı açıyorsun. Düğmeyi durdurmadan. Çalışan şeyi bir daha açıyorsun. Bir daha sokuyorsun. Bir daha açıyorsun. Ulan bir saate ayarlanmış onu. 50 kere açılır mı? Mide hazma başlıyor. Bu bir daha bir şey atıyor için. Ya mübarek adam dur diyor daha. Bir iki saat, üç saat bir hazım geçsin. Yok. Yani hadis-i şeriflere uyulsa bu millet bu kadar hasta mı olur? Ne dünyada bela gelir ne ahirette bela gelir. Peygamberlerin bi'seti dünyevi uhravi saadetlerin sebebidir. Bugün belayı bulduksa peygamberler geldiği halde bu kadar hadis varken bu millet belayı bulmuş. Ya da hiç peygamber gelmediğini düşün. Bu milletin zaten Müslüman olması mümkün değil de dünyada da şu kadar hadislerin bereketiyle yine bir elimizi yıkıyoruz. Affedersin oramızı buramızı yıkıyoruz. Ne kusülden haberimiz var, ne taharetten haberimiz var. Yemekten önce elini yıka, mikrop olmaz. Yemekten sonra elini yıka falan. Bu kadar sünnetlere uyulsa böyle hastalık mı olur ya? Yani ahireti bıraktık. Hadi görmüyorsun ahiret. Dünyada belayı görüyorsun göz göre göre bu millet. Helak oldu çoluğu çocuğu. Hep haramlar yüzünden. Şeriatı kaldırdın. Sünneti kaldırdın, hadis-i şerifleri kaldırdın rafa. Laik devlet, Fransa'dan al, İsveç'ten al, İsviçre'den al, İtalya'dan al, al al al, yamalı bohça getirdin buraya. Şimdi ucu başı tutmuyor. Anayasa değiştir, değiştir, değiştir. Üçte biri değişmiş, üçte ikisi kalmış. Hadi şimdi geri kalanı değiştirelim. Bugün değiştirseler, ben sana söyleyeyim, ertesi gün pişman olacakları madde var. Neden? Diyecekler ki bunu düşünememişik. Çünkü neden? Senin aklın kasırdır, noksandır. Vahye dayansaydın, ayet hadise dayansaydın hiçbir delik bırakmayacaktın. Sen şimdi aklın zaten her tarafı delik. Her gün yanlış yapıyorsun, öbür gün pişman olsun. Göya ben akıllı geçiniyorum, millet de beni akıllı zannediyor. Her gün ertesi bu işi nasıl yaptım? Maddi manevi başıma gelmeyen zarar kalmadı. En akıllı ben idim göya. Ya hangi akılla bu işler bulunur? Akıl vahyi anlamaya yarar. Vahyin yerine ikame edilemez. Sen gavurun kanunlarıyla, düzmece düzenleriyle memleketi yönetmeye kalktın. 150 senede İttihat Terakki'den beri işte tanzimat, manzimat, şeriatı, sünneti kaldır kenara. 150 sene oldu bu tanzimat işleri herhalde. O gün bugün memleket iflah olmuyor. Küçüle, küçüle, küçüle, küçüle kaldık bir avuç. Şimdi de onu bölmeye çalışıyorlar. 15 vilayete göz dikmiş Yahudi PKK'yı kullanıyor. Derken bu da gidecek. Şeriat olsa, sünnet olsa, Kur'an'a bakılsa, biyasete bakılsa, peygamberin gönderildiği dine bakılsa, kısas uygulansa, ceza uygun verilse, Bu kadar terörist eşkıya, hapishaneler terörist oldu yine. Hep bunlar çıkacak. Bir de bakarsın af çıktı. Ya bu biter mi böyle? Ya onun için peygamberlerin gönderilme nimeti olmasa ne dünyada saadet olur ne ahirette. Kimse benim aklım yeter demez. Senin aklın evini yolu bulma etmez. Evinin yolunu bulma. Hatta evinin içinde affedersin tuvaletin yolunu bulma yetmez. Bir de kalkarsın bir de küt vurursun direğe. Gece. Işık da zayıf falan. Uyku serse mi? Ne oldu? E ben banyoya gidiyordum ya. E hastaneye gitti. Kırıldı kafan tabii çünkü neden? Bizim oda gibi de önde direk olursa bir gün vuracağız yani. Ya mübarek. Ha buraya düz yola ne direk yaptınız? E işte sen çok akıllısın diye yaptılar ama senin kafan her zaman çalışmıyor. Bir de uykudan uyandın. Ha böyle gidiyorsun. Küt vurdun direğe. Ya çok akıllıydın ya. Tuvalete gidemedin. 2 metre ilerse gittin. Doğru hastaneye acile kalktın değil mi? Kan revan içinde. Senin nerede kafan çalışıyor ya? Uyulman bir dert, uyanman başka dert. Yarım saatte kafan yerine gelmez. 5 saatte gözün görmez. Ondan sonra tansiyonum düştü. Ondan sonra yok tansiyonum çıktı. Yok efendim. Kolesterolüm yükseldi. Sen arızalı bir insansın. Ben senden daha arızalı. Sen Allah'ın vahyiyle baş edebilir misin? Vahye ne lüzum var? Benim kafam çalışıyor. Peygamber niye gelmiş ya? Biz manyak mıyız? Ha akıllısın işte. Yönet memleketi. Yönetin bakalım hadi bakalım. Yasalar, anayasalar, hakimler, savcılar. Ha buradan adam tutukluyor. Öbür savcı oradan salıyor. Don lastiği gibi kanunlar. Birine göre suç, birine göre suç değil. Memlekette her yer çökmüş. Ne adliye kalmış, ne bir şey kalmış. Ne hukuk kalmış, ne sistem kalmış. Teröristler mecliste ya. Teröristler mecliste. Fezlekeler hazırlanmış da bilmem ne. Fezleke, üfezlikü yani. Sırele gitsin. Nasıl olsa dolu madde var. Ya 8 tanenin fezlekesini kaldırsan ne olur? 80 bin tane, 8 milyon terörist var. Bununla baş edebilir misin? Ancak Kur'an baş eder. Kim katillik yapıyor, katile destek veriyor? Kısas. Yani devam, bitti. Öyle bir şey yok. Askerin, polisin kanı bu kadar bedava değil. Vatandaşın kanı bu kadar ucuz değil. Patlatıyorsun ortalığı ondan sonra yaşayacaksın. Kendi nasıl yaşayacaksın? Şimdi onun için ve bir devletil bi'azeti peygamberlerin gönderilmeleri büyük nimettir. Bize onlar öğretti. Biz onların dediğini yapsaydık bugün cennet hayatı yaşardık dünyada. Türkiye'de kan gövdeyi götürmezdi. Biz Kur'an'a bakmadık, sünneti terk ettik. Zaten ilahiyattaki hocalar tüm hadisleri inkar etme tüm hadisleri ya, tümü değil. Bazı inanan ilahiyatçılar var az. Tümü demeyelim. Tüm hadisleri ekseriyeti tüm hadisleri devreden dışarı bırakıyor. Böylece adamlar da peygamberin gönderilme nimetinden mahrum oluyor. Çünkü peygamberlerin gönderilme nimeti hadislere bakarsan fayda verir. Hadise inanmadığın zaman peygamber gönderilse sana ne? Ha gavur ha sen. Yani İmam Suyuti Hazretleri onu söylüyor. El-ihticac bi-sünne. Sünnetin delil olma isimli bir kitabı var yani. O kitapta onu diyor. Bir adam diyor derse ki yani usulü fıkıhta usulü hadisteki şartlarına göre konuşuyor. Hadis, sünnet, hüccet değildir. Yani genel manada tabii sahih hadisleri konuşuyoruz. Sünnet diye bir delil yok. Kur'an bize yeter. Peygamberin hücciyeti, delilliği, sözlerinin manası, delilliği yok. Derse diyor bu adam öyle bir kafirdir ki Yahudi Hristiyan bile ondan aşağıdır diyor. İmam Suyuti söylüyor. Yahudi ve Hristiyanlar bile ondan yani daha yüksek seviyededir. O onlardan altına düşmüş cehennemin dibine. Sünnet inkar eden. Bütün Kur'an Resul'e itaattan bahsediyor. Bu Kur'an'a itaat başka, Resul'e itaat başka. Birbirinden ayrılır mı? Ayrılmaz. O da vahiy, bu da vahiy. Ama sünnet diye ayrı bir delilimiz var. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bu 4 delile inanmak zorundasın. O zaman faydalanırsın. Sen hadisi kaldır at. Ondan sonra efendim bu İslamiyet niye asrın sorunlarına cevap veremiyor? Sen hangi hadise baktın da cevap bulamadın? Yüz binlerce, milyonca hadis var. Hangi rivayetleri incelediğinde derdine derman bulamadın? Sen kendi kendine efendim oturmuşsun orada ilahiyatı bitirdim, master yaptım, doçent oldum, profesör oldum diye din uyduruyorsun ya. Din uyduruyorsun bize. ve bi devletil bi'useti, peygamberlerin gönderilmesi devletiyle imtiaze seçildi. Ma uşeylekü ve olel layıku, yakışır. Cenab-ı Kusri Teala Mevlamızın yüce makamına neler yakışır. Amma o şeylerden ayrıldı ki ve onlar gayru layıkın, yakışmaz bir Allah'ımıza. Yani Mevla'ya ne demek yakışır, ne demek yakışmaz. Ne demek yakışmaz? Hangi sıfat ona uygun? İlim. Tamam. Hangi sıfat ona uygun değil? Cehalet uygun değil. Biz bu neyle anladık? Peygamberlerin gönderilme devletiyle anladık. Yoksa Aziz Bayındır gibi profesör olmuş, ondan sonra vakıf kurmuş, bilmem ne, millete fetva veriyor. Ne diyor çocuğa? Allah ne bilsin senin kimden evleneceğini diyor. Ya şimdi sen bu kadar okumuşsun, profesör olmuşsun, hem de ilahiyattan. Diyorsun ki Allah bilmez. Peki peygamber niye gönderildi bize? Mevla'ya ne yakışır ne yakışmaz. Sıfatlarını öğretmeye gönderildi. Sen hiç hadis okumuyor musun? Ayet okumuyor musun? Vallahi bi külli şeyin alim. Bütün Kur'an dolmuş, Allah her şeyi bilir. Allah her şeyi bilir. Ayetini bilmiyor musun sen? Diyorsun ki senin kimle evleneceğini bilmez. Bir de Allah'a diyorsun ya. Bu adam vakıf kurmuş, orada konuşmacılar getiriyor. Benim aleyhime, onun aleyhine. İki de bir konuşma yapıyor. Ya sen Allah'ın aleyhine konuşuyorsun zaten. Benim aleyhime konuşman da bir şey yok ki. Allah'a diyorsun ki cahili aşağı. Onun için feynne ukulena, çünkü bizim akıllarımız el arca, topal. El umye, kör. Topal, aklımız iki adım gidemez biz akılla. Kör, kafası çalışmaz. Elleti o akılları iyi onlar müttesimetün. Nişanlanmıştı bir simetin imkan. İmkan yani senin aklın olsa da olurdu, olmasa da olmazdı. Olmasa da olurdu. Benim de aynı. Ben yaratılsam da olurdu, yaratılmasam da olurdu. Ben hiç yaratılmasaydım dünyanın ne eksik olurdu? Allah'ın mülkünde ne noksan olurdu yani? Alemi imkandayız ne demek? Hepimiz mümkün varlıklarız. Varlığımız, yokluğumuz düşünülebilir. Ama Allah'sız bir alem düşünülebilir mi? Senin aklın mümkün bir defa. Mümkün demek bir defa baştan olsan da olur, olmasan da olur. Bir defa oradan itibarın sıfır. Vel hudûs. Hudûs sonradan olmuşsun yani. Sonradan olma bir şey. Her şeyin nesi mi? Muteber, atiki, antikası, eskisi, kadimi, şusu, busu, denenmişi falan filan. Sen daha dün çıkmışsın. Evet. Keyfe tarifu, nasıl anlayacak bu akıl? Ve keyfe tüdrikü, nasıl idrak edecek? Mâ o şeyki hüve o münasibun, yakışır li hazratil vücub. Allah Teala'nın vücub mertebesine. Vücub yani yokluğu düşünülemez. Ellezi, öyle bir vücub ki min levazimi, onun lazımlarından biri de el kıdemi, kıdemdir. Kıdem ne demek? Evveli olmamak. Şimdi Allah Teala vacibül vücuttur. Onun için de kadimdir. Ne demek? Ne kadar geri gitsen efendim varlığının başlangıcını bulamazsın. Çünkü yok olduğu bir zaman yok. Çünkü hep var. Peki bizimki ne? İmkan. İmkan ne demek? Olsan olur, olmasan olur. Bu neyi gerektirir? Hudüsü. Hudüs ne demek? Sen sonradansın. Yani 50 sene evvele gitsen ben yoktum. 70 sene evvele gitsen sen yoktun. 7000 sene evvele gitsen Adem baban yoktu. Dolayısıyla sen şimdi minel esma, bu vücut mertebesi, kadim olan Allah'ımızın isimleri neler yakışır ve sıfatı, hangi sıfatlar ona, 99 isim. O zaman 1001 ismi şerif. Sen bunlara hadisler gelmese Allah'ın ismini nasıl bileceksin? Acayip incelikler var. Cevat cömert demek, sehid de cömert demek. Hadiste geçtiği için Allah'a cevat diyorsun. Ne gafurun halim cevadun kerim diyorsun. Ama sehid diyemiyorsun Allah'a. Sehid bir adam cömertse sana bana diyorsun ki bu adam sehidir. Yani cömert. Bana sehavet diyorsun. Cevat Allah'a diyebiliyorsun, sehid diyemiyorsun. Ne farkı var sehid ile cevat? İşte öyle ince meseleler var ki o kelimelerin arasında. Birinde Mevla'ya yakışıyor, birinde yakışmıyor. Senin aklın ermiyor. Onun için hadis-i şerifte varsa diyebiliyorsun, yoksa diyemiyorsun o ismi. Mevla'ya yakışan hangi isimler var, hangi sıfatlar var? Ve ma hangi şeyler la yunasibu, yakışmaz. Hu Allahu Teala minha, isimlerden, sıfatlardan hangileri uygun değil. Hatta yutlıka, ta ki kullansın aleyhi Mevla hakkında zâke uygun olanı. Yani mesela cevat diyebilsin. Ve ecdenibe sakınsın minha zâbünden, yani sehî demekten sakınsın falan filan. Bel bilakis, hattası da var. Hüve akıl, yani bizim kasır aklımız. Kesir ama çoğu kere yez omuz zanneder. Min nuksani, kendi eksik olduğu için. El kemale mükemmelliği nuksanen, noksanlık. Ve naksa noksanlığı kemale mükemmellik. Şu kafa basmıyor. Şimdi mesela insanlar içerisinde adamın çocuğu olsa nasıldır? kemaldir. İyi çocuklar var hatta. 20 çocuğu var maşallah. 50 çocuğu var. Bu neymiş ya falan. Yani onu mükemmellik zanneder. Kısırı olsa çocuğu olmasa falan adam mı? Yani Allah Allah çocuğu da olmamış falan. Zürriyetsiz falan. Böyle de konuşurlar yani. Ne alakası var da o ayrı bir şey. Şimdi çocuğu olmayı kemalat zannederler. Çocuğu olmamayı noksanlık zannederler. Bunun için Allah hakkında da ne kullanırlar? Allah hakkında nasıldı bu iş? Celle Celal. Çocuğu var desen şirk oluyor, gavur olursun. Çocuğu yok demek tevhid oluyor, tenzih oluyor. Ama şimdi bizim aklımıza baksan adam ne diyor? Allah baba diyor. Haşa. Çünkü neden? Allah met ettiğini zannediyor. Allah baba büyük yani baba. Hani adama diyor ki baba adam. O da onun için Allah baba diyerek zannediyor, hürmet ediyorum. Halbuki baba dediğin zaman çocuğu olmuş oluyor. Çocuğu var demek kendi cinsinden parçası var demek oluyor. Kendi cinsinden olduğu zaman o da onunla beraber oluyor. O da noksanlık sahibi, o da noksanlık sahibi oluyor. Çünkü çocuk en nihayetinde babasının sırrıdır. Babasına cinsindendir. E sen Allah'ın çocuğu var dedim. Haşa, Allah'ın kendi cinsinden bir varlık daha var demiş oluyorsun. E kendi cinsinden olduğu zaman o da o zaman ne oldu? Allah'a ortak olacak. Onun da üstün sıfatları olması lazım. Halbuki Allah'tan başka üstün sıfatları olan yok. Onun cinsi yok. Onun şekli yok. Akla bırakırsan efendim yukarıda olmayı üstünlük zanneder. İşte Allah nerede? İşte Allah gökte. Yukarıda Allah var. Halbuki Allah'ı sövmek gibidir bu. Çünkü neden? Ona yön isnat ediyorsun. Yön isnat ettiğin zaman o da muhtaç olmuş oluyor senin benim gibi. Altı yönden dışarı çıkamaz oluyor. Halbuki yönler yokken o vardı. Bütün yönleri o yoktan yarattı. Onun mekanı olmaz. Ama sen yukarıda diyerek hürmet ettim zannediyorsun. Baba diyerek tazim ettim zannediyorsun. Halbuki baba demek şirktir. Oğlu var deyince kafir oluyorsun. Kızı var deyince. Anladın mı? Akla bırakırsak bu işi üstünlük zanneder, noksanlığı. Üstünlüğü de noksanlık zanneder. Ya Allah'ın oğlu yok, kızı yok, karısı yok. Allah ne yapıyor öyle tek başına ya? Haşa. Bu sefer onu zor zanneder, Allah yapayalnız kalmış. Tövbe estağfurullah. Mevla her şey yokken o vardı zaten. Bir şey mi vardı onunla beraber ezelde? Bu işler akılla çözülmez diyor yani.
2: 21. bölüm devam edecek. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
6: Şimdi reklamlar.
7: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
8: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. malzemeleri. Hepsi Ağızka Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ağızka yapar.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
1: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olması? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
9: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
10: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak

0: vardı o manevi yolculuk için. Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
1: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
0: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı

0: devam ediyor.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri devam ediyor. ...21. bölüm devam ediyor.
3: Vâdet temîzu, bu Allah Teala hakkında uygun olan isim ve sıfatları onun hakkında kullanmak ve inanmak ve zikretmek, uygun olmayanlardan seçebilmek. Mesela Allah'a babalık haşa istat edilemez. Yukarıda denilemez haşa. Bu temyiz, yani seçme kabiliyeti. İndel fakir, bu fakire göre diyor, bana göre. Fevga cemi'in ni'amiz zahireti vel batıneti. Görünen görünmeyen bütün nimetlerin üstündedir. Yani görünen bu kadar nimetimiz var. Elimiz, yüzümüz, gözümüz, kulağımız, aklımız, beynimiz. İşte içimizde bu kadar bağırsak, ciğer, dalak, böbrek, beyin. Yani içimizde görünmeyen öyle nimetler var. Bir tanesi kopsa damarın, adam mahvoluyor. Görünmeyen nimetler sonsuz. Görünen nimetler üstümüzde yediğimiz, içtiğimiz, önümüz, arkamız dolu. Ama diyor bunların hepsinin üstündeki nimet bana göre hangisi biliyor musun? Şu peygamberlerin gönderilmesi bereketi ne? Allah hakkında caiz olup olmayan isimleri, sıfatları bildirmesi. Yani Rabbimizi tanımamızdan büyük nimet yok. Çünkü bak gavurlarda da el ayak var, göz kulak var. Gavurlarda bizden fazla da para var. Her imkanları var, teknolojileri var. Ama Allah hakkında layık olan sıfatları, isimleri bilmiyorlar. Rablerini tanımıyorlar. O zaman ne oldu? Hangisini değiştirebiliriz? Bize deseler dünyanın 7 milyar dolarlık en büyük serveti olan 100 milyar dolarlık Amerika'nın şu Yahudisini lan değişir misin Allah hakkındaki isim ve sıfatlara inanmanı ve bilmeni? Ben değişmem. Demek ondan zenginim. Demek ki Mevla'nın hangi isim ve sıfatların Mevla'ya uygun olduğunu peygamberlerin gönderilmesi vasıtasıyla bize bildirmesinin nimetinden daha üstün bir nimet yok. Ve şeddül mahrumin, mahrumların en kötüleri. Mines saadeti, mutluluktan, saadetten, bahtiyarlıktan en çok mahrum olanlar kimdir biliyor musunuz diyor. Men öyle kimseler gensi bu nispet ediyor. İlâ Cenab-ı Kudüs-i Teala, Allah'ımızın mukaddes münezzeh, o arı duru makamına umuran gayra münasibetin. Uykunsuz uykunsuz işler, işte Allah yukarıda, aşağıda, Allah geldi, Allah gitti, haşa. Allah baba, Allah şöyle, haşa. Ve eşya gayra laikatin bi teala. Rabbimize hiç yakışmayan şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Ya kâvurları bıraktık. Yahudi Hristiyanı bıraktık. Tevrat İncil'i değiştirmişler, onları bıraktık. Ateistler bilmem hepsini bıraktık. Ya adam ilahiyattan profesör oluyor. Süleymaniye Vakfı'nın başına geçmiş. Ve millete fıkıh fetva veriyor. Senelerce Diyanet'in fetvacısı buydu. Sonra Diyanet anladı bunun olduğunu, attılar mı bunu, ne oldu, emekli oldu. Neyse. Süleymaniye vaazine son verdi. Adam demez mi ki Allah senin evleneceğin kızı ne bilsin? Mahrumların en şiddetlisi kimmiş? Allah'a yakışmayan şeyleri nispet edenler. Yani gavuru boş verdik. Sen hocasın. Ayet hadis okuyorsun göğe. Diyorsun ki Allah bilmiyor. Allah'a cehalet nispet edilir mi? Allah'a en yakışmayan şey cehalettir. Allah'a en yakışan şey ilimdir. Sen Allah'a ilim sıfatını nispet edeceğine nasıl cehaleti isnat edersin? Yazıklar olsun. Vellezî, o şey ki meyyeze seçti, ayırdı. El hakka hakkanil batılı batıldan. Yani bu haktır, bu batıl. Allah'ın cehalet sıfatı var, haşa. Bu batıl. Allah'ın ilim sıfatı var, her şeyi bilir. Bu haktır. Allah göktedir. Haşa, bu batıl. Allah bütün mekanlardan münezzeh. Bu haktır. Bunun gibi. Allah zulüm yapar. Bak bu kulunu hasta etti. Bak şu çocuğu... Efendim bilmem ne hastası etti. Anasının karnında bu çocuğun ne günahı vardı da bu çocuk sakat doğdu falan filan. Zulüm var Allah'ta. Haşa, bu batıldır. Hikmetini bilmiyorsun, konuşma. Peki Allah zulümden münezzehtir. Zerre kadar zulmetmez. Bu haktır. Hakkı batıldan ayıran neymiş? Hüvel bi'asetü, peygamberlerin gönderilmesidir. Hadisler olmasa nasıl seçeceğiz bunları? Vellezi, o şey ki ferraka, ayırdı beynel müstehikki, hak eden lil ibadet. Kim ibadeti hak etmiş? Yani kendisine kulluk edilmeye müstahak. İşte la ilahe illallah. Allah'tan gayri ilah yok. Ne demek? İbadeti hak eden yok. Çünkü hiçbir iyilik yaratan yok. Sen benim kulluğumu nereden hak edeceksin? Bana iyilik vereceksin. Ben sana çay verdim. Kimin çayını verdim? Kimin şekeriyle? Kimin suyuyla? Kimin ateşiyle? Şimdi ben sana teşekkür ederim ama ibadet etmem. Benim sana şu kadar iyiliğim var. Ben seni doğurdum. Ananım, babanım. Ben sana itaat ederim. Teşekkür ederim meşru işlerde. Ama ben sana ibadet edemem. Anamsın diye sana tapamam. Ben hocayım, ben şeyhim. Olabilirsin. Ben senden ilim öğrenirim, istifade ederim, teşekkür ederim. Lafını dinlerim. Meşruda. Meşruda. Ben sana ibadet edemem. Ama şimdi öyle hocalar türemiş. Diyor ki askeriyede ilerlemek için diyor. İçki iç diyor. İki tek atabilirsin. Şimdi Allah haram etmiş. Bu hocaya dinlenilir. Kadına diyormuş ki sen asker karısısın. Plajlara git ha. Hoca diyor bunu. Fıkıhçı. O da demiş ki plaja git. Ama sakın mayo giyme. Niye? Mayo giyersen derler ki acaba bu efendim Müslüman mı, dindar mı, mürteci mi, irticacı mı? Ne olsun? Bikini giy kızım. Oldu mu? Bikini giy diyormuş. Hoca diyor bunu hoca. Türkiye'nin en meşhur hocalarında. Diyormuş ki bikini giy. Anlamasınlar diyormuş. Kocan ilerlesin. Nereye kadar? Cehenneme kadar ilerlesin tabii ki. General oldu. Ne olacak? Karıyı bikini giydirerekten efendim takıya yaparaktan milleti kandırarak neymiş? Ben Müslüman değilim ha. Neysen olsun. Bikini giyiyorsan giy. Bana ne bikini giyenden? Memlekette hürriyet var, özgürlük var. İstersen çırılçıplak gez. Ben ne alakadar eder? Ama milleti kandırmak için bikini giy de kocan bir yere gelsin on sonra ihtilal yaparız. Saçmalığa bak. Tabii ihtilal yapacaklar ki onlara ihtilal yapıldı bu sefer. Çünkü neden? Ya helal belli, haram belli. Peygamber gönderildi bize. Hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gidin şurada gavurları işte ajan olun da içine girmek için karnınızı soyun, bikini giydirin diye bir hadis var mı? 104 kitapta böyle bir fetva var mı ya? 104 kitabın değiştirilmişinde bile yok ya. Değiştirilmişinde bile yok. İşte onun için peygamberle hakkı batıldan ayıracaklar. İbadete müstehak ancak Allah'tır. Hocasın, şeyhsin diye uçuyorsun, kaçıyorsun diye amirsin, memursun, anamsın, babamsın diye ben sana ibadet edemem. La ta'atel mahluk fi ma'siyetil halik. Yaratana isyan noktasında hiçbir yaratılmışa itaat edilemez diyor. Anam da mahluk, babam da. Hoca da mahluk, şeyh de mahluk. Ben ona mı tapacağım şimdi? Böyle bir şey yok. Biz peygamberlerin gönderilişiyle bu işleri anladık. Yoksa bizi havada uçanlar kaptırdı kendine bizi. Bak ben uçuyorum ya o yüzden bana tapacaksın. Biz de diyecektik ona sen beni yaratmadın ki. Benim Allah'ım var. Ayet var, hadis var. Sen nereden çıktın? Neyle seçtik bunu? Peygamber geldi de öyle seçtik bu işleri. Nasıl seçecektik yoksa? Vellezi ferraka beynel müstehakle ibade. İbadete müstehak olanla ve beyni gayril müstehakle ibadeti hak etmez. Ananın hakkı en büyük. İbadeti hak etmez. Kocanın hakkı kadın üzerine çok büyük. İbadeti hak etmez. Haram işle diyor karısına. Kadın onu dinlemeyecek. Diyor ki namazı kılma. Diyor ki karısına içki iç. Diyor ki karısına şu herifle tokalaş. Ulan Allah bana haram etti erkekleri ellemeyi. Sen benim kocamsın diye senin hakkın mı var ki şu adamla tokalaş diyorsun bana? Ben seni kulum muyum? Karınsam kulum muyum? İşte hak edenle hak etmeyen arasını ayıran huvel bi'asetu peygamberlerin gönderilmesidir. Ve bi vasitatiha işte peygamberlik müessesesinden dolayı yud'al ibadu kullar çağrılıyor ila tarikil hakkı celle ve ala Allah'ın yoluna İslam, Kur'an, şeriat, sünnet, hadis-i şeriflerle Allah'a davet yapılıyor. Biz bu kadar vaaz ediyoruz da 40 senedir ne konuşuyoruz? Peygamberlerin gelmesi olmasa, hadisler olmasa, ayetler olmasa biz ne anlatacağız millete yani? Ben ne bilirim derim konuşabilirim. Ve biha işte benim öbür ilahiyatçılardan yani farkım ehl-i sünnet dışındakilerden farkım ne? Ben ayet hadise dayanarak konuşuyorum. Onlar duvara dayanarak konuşuyor. Farkımız bu. Hangimiz haklıyız? Vahye dayanan haklıdır. Akla dayanan aklıyla bulsun yolunu bakalım. Bir felç vurduğu zaman lal olduğu zaman böyle kaldığı zaman gelelim diyelim ona gidi çok akıllıydın. Dünyada senden sonra ne olaylar çıktı? Bir cevap versene şu meseleler. Müşkilatımızı halletsene dese adam böyle yapıyor sana. Çok akıllıydın ya 5 gün evvel. Bir pıhtılık canım var. Arada pıhtı attı. Onu da kendi de diyemiyor. Yanındaki diyor ki çok akıllıydı bizim babamız da pıhtı attı. Ne olacak şimdi? Bir şeyden haberi yok. Ne çişini diyebiliyor ne kakasını. Yapıyor koyveriyor geleni gitsin. Hani çok akıllıydın hoca efendi, şey efendi. Ne oldu şimdi? Öyle bir şey yok. Millete diyeceksin ki vahye tabi olacaksınız. Ben size Allah'ın yolundan bir şey dersen bana uyacaksınız. Ben Allah'ın yolundan ayrılırsam benden ayrılacaksınız. Niye millete açık çek vermiyorsun? Ben sapıtsam da bana tabi olun. Vardır beni bir bildiğim diyorsun. Evet. Ne dedi Hazreti Sıddık radıyallahu anh Efendimiz? Halife oldu hutbeye çıkınca. Ben dediği Kur'an'dan sünnetten ayrılırsam bana ne yaparsınız? Sahabe-i kiram yağcı olsaydılar, bizim gibi dal kavuk olsaydı, efendim siz ayrılır mısınız? Haşa estağfurullah efendim falan. Bırak lan şu sahtekarlıkları sen. Peygamber değil bir şey değil. Peygamber olmayan herkeste sapıtma payı var. Hazreti Sıddık dedi ki bana ne yaparsınız? Bir çektiler kılıçları mübarekler. Namaza bile kılıçla geliyor. Bir çektiler kılıçları. Kılıçlarımızla dediler yola getiririz. Düzelticiriz. Hazreti Sıddık ne terbiyesiz adamsınız. Ben Resulullah'ın halifesiyim dedi mi? Ne dedi? Elhamdülillah. Ne güzel ümmeti var Resulullah'ın dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bana öyle sen Sıddık'sın, Ebu Bekir'sin, ikinci adamsın falan demiyorlar. Kılıcı çekiyorlar dedi. Bunlar adamdır dedi. Ya Rabbi sana hamdolsun. Böyle bir ümmetin başına beni halife yaptın. Tamam mı? Hazreti Ömer yanlış yapar mı? Onun için yapmaz. Çünkü bir kadın orada bir fetva verse bir bakıyor senin dediğin Kur'an'a uygun diyor ya. Ben görüşümden döndüm. Seninkine uydum diyebiliyor. Tevazu. Kur'an sünnetten konuşulduğu zaman hemen tamam diyor. Şimdi ne olmuşsun? Talebe bir şey diyor. Müriti bir şey diyor. Efendim cemaati bir şey diyor. O diyor ki, sen daha mı biliyorsun ya bizim hoca efendiden? Sen daha mı biliyorsun bizim şey efendiden? Konuşma sus. Ya diyor tamam da ayet var hadis var. Bu adam diyor ki git karını aç. Git karına bikini giydir. Git diyor ki iki tek at. Ayette hadiste yok diyoruz. Sus. Evliya Allah'ın bildiği şeyler var. Sen bilemezsin. Gece kim bilir ona neler geldi. Ben biliyorum neler geldi. Bayağı bir şeytan var, cinler gelmiş yani. Çünkü normal adam git karını soy der mi ya? Takıya yapmak için böyle bir şey olur. Ha. Şimdi herkesin günah işleme özgürlüğü var. Ben adama günah işleme işte adam askeriyede, adam emniyette, karısı açık olabilir, bikini giyebilir. Ben ona cehenneme gidecek diyebilir miyim? Diyemem çünkü sonunu bilmem. Tevbe edebilir. Şimdi bu yaptığı iş günahtır diyebilirim. Bunun dışında günahını bilir, tevbe edebilir. Ben onu cehennemli kimseye diyemem. Ben neden bahsediyorum şimdi? Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Adama din adına fetva veriyor. Bikini giy diye. Ben din adına fetva verenden söylüyorum. Bikini giyen günahkar olur. Ben sana fetva veriyorum. Bikini giy diyen bir erkeklerin gördüğü diyen kafir olur. Çünkü fetva nasıl verirsin? Fetva Allah adına konuşmak demektir. Yesteftüne habibim senden fetva soruyorlar. Kulillah üftüküm. Söyle ki fetvayı sen vermiyorsun Allah veriyor. Ayete hadise fıkha dayanarak veriyoruz biz. Verdiğimiz fetvayı Allah vermiştir esasen. Ben fetva verecek adam mıyım? Hangi fıkıhçı fetva verebilir? Fetvayı veren Allah'tır, fıkıhçı onu açıklıyor sana. Dolayısıyla sen Allah adına diyorsun ki karını soy veya içki iç. Allah adına dediğin için sen kafir oluyorsun. Ama bikini giyen kadın günahkar oluyor. Herkesin günahı var. Öbürü de gıybet ediyor, öbürü de dedikodu ediyor. Ben hiçbir günahı küçümsemek için konuşmuyorum. Ama günahlar adamı kafir etmez. Adamı ne kafir eder? Allah adına fetva veriyorum şunu yap. Haram söylüyorsun adama. Sen benim müridin, sen benim cemaatimsin. Sus otur aşağı, ben ne diysem yapacaksın. Sen benim ilahım değilsin. La ilahe illallah. Allah'tan gayri ilah yok. Uluhiyet var, rububiyet var. Yani ilahlık ve Rablik. Allah bu hakkını hiçbir hocaya, hiçbir şeyhe, hiçbir peygambere vermemiş. İbadet ancak Allah'a yapılır. Bitti. Sen o zaman neye göre konuşuyorsun? Peygamberlerin biyaseti olmasaydı, daha peygamberler geldiği halde millete fetva veriyorlar, adamlar dinden çıkarıyorlar. Hiç peygamber gelmeseydi bu hocayım şeyhim diye geçinenler ne yapardılar memleketi? Şeriata uymayanlardan bahsediyorum tabii. Şeriat üzere olan zaten kitaptan sünnetten ayrılmaz ki. Ona tabii ki itaat edeceksin. Çünkü neden? Allah'a itaat etmeye seni davet ediyor. Allah'a itaate davet edene itaat edilir. Mevzu bu. Ve biha peygamberlerin gönderilmesi vasıtasıyla yasılune kullar ulaşabilecekler, ulaşıyorlar ila saadeti kurbil mevla ve vasli celle sultanu, mevla teala'ya manen yakınlık bahtiyarlığına ve mevla teala'ya vasıl olma rızasına erişme nimetlerine bir setle devletiyle ulaşıyorlar. Ve bir sebebin bi'seti, peygamberlerin gönderilmesi sebebiyledir ki yeteyesseru, kolay o ele geçiyor. El-ittila'u, vakıf olmak. Alâ merziyâtil Mevla Celle Şehnü kemâmer. Geride de geçtiği gibi. Mevla neden razı, neden razı değil. Örtünmekten razı, soyunmaktan razı değil. Efendim, mizahtan razı. Diyelim ki karınla, çoluğunla, çocuğunla böyle fıkra anlatıyorsun falan, razı. Ama yalana sokarsan, şimdi mübalağa olmayan bir şey uçsun, razı değil. Ne var mı yani, ben de işte millet gülsün diye iki şey uydurdum. E uydurdun ama yalan oldu. Olan bir şeyi anlat, gülerseler gülsünler. Olmayanı uydurma. Mübalağa yalandandır. İki tane at görmüşsün, 50 tane at diyorsun. E şimdi oldu mu? Şimdi Mevla'nın her şeyde razı olduğu var, olmadığı var. Nereden bileceğiz? Nereden bileceğiz? İşte her şeyi sen bunu bileceğiz. Hasta oluyorsun, ziyaretine geliyorlar. Ondan sonra işte nasılsınız efendim, iyi misiniz? Akşamdan beri hiç uyumadım. Yalan, sahtekar. Arada 2 dakika kestiriyorsun. 5 dakika uyuyorsun. Tamam, 5 saat uyumadın. Arada bir geliyor, hemşire iğneyi basıyor. Bu sefer uyanıyorsun. Onu kastediyorsun, uykumun içine ettiler. Ettiler, tamam. Niye diyorsun ki hiç uyumadım? Gözüme uyku girmedi. Sahtekara bak. Ondan sonra arada çorba veriyorlar ağzına. Onu veriyorlar, bunu veriyor. Yiyor, içiyor. Ondan sonra da geliyor. Tabii 2 kilo pirzolayı yemediğinden herhalde. Diyor ki, kaç gündür hiç yemek yemedim. Nasıl yaşıyorsun? Yani yalan, yalan, yalan. Mevla bu laftan razı değil. Niçin? Diyeceksin ki eskisi gibi iştahım yok. Bu doğru. 10 tabak yiyordum, 5'e düştü. Bu doğru. Diyeceksin 3 gündür hiç yemiyorum. Yani burada Allah sana peygamber göndermiş. Sana diyor ki bak şu yalan, şu doğru, şu razı, şu razı değil. Çocuğu çağırdı kadın orada. Dedi diye gel dedi sana bir hurma vereyim falan falan. Çocuğu ağlamasını mı susturmak için falan. Şimdi hani şeker verirler ya. O sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına dedi ki sen ona hurma verecek miydin hakikaten, verdin mi dedi. Dedi verdim. Dedi bak vermeseydin yalan olacaktı. Dedi ya Resulallah o çocuğu dedi ben susturmak için de yapsaydım ne olurdu ki yani, bu kötü bir şey mi? Yalanın büyüğü büyük yalan yazılır, küçüğü küçük yalan yazılır dedi. Yani yalan Allah'ın en sevmediği şey. O için Allah neden razı, neden razı? Şimdi bu hadis olmasa biz de diyecek ki çocuğu susturduk, ister yalanla susturur ister doğruyla, ne fark eder? Fark ediyor işte. Yalandan olmuyormuş demek. Doğru bir şey bu. Geride de geçti. Ve biha bir set vasıtasıyla temeyyezü, seçilir cevazü tasarrufi, tasarrufun mümkün, caiz olması fi mülki Teala, Allah Teala mülkünde, neden an ademi cevazihi, caiz olmamasından. Şimdi bu mülklerin hepsi Allah. Tamam. Ama hangi mülkte sen tasarruf edebiliyorsun? İşte parandan aldınsa, ticaret yaptınsa, akit yaptınsa, arabayı sahibinden aldın, ha bu evi sahibinden aldık, ha burada ben şimdi ne yapıyorum? Oturuyorum. Burası kimin mülkü? Allah'ın mülkü. Allah'ın mülkü ama kimden aldık ben burayı? Mal sahibi kimse. O mal sahibi diyelim ki Yahudiydi. Burası da Yahudinin malı, gir gasp et. Olur mu böyle bir şey? Allah Teala buyuruyor ki hepsi benim kulumdur. Yahudi Ermeni fark etmez. Adamın malını alırsan razılıkla alacaksın. Para verecek alacaksın. İşte Allah'ın mülkünün hangisini kullanabilirim? Cevaz, tasarruf yani kullanma yetkisi. Hangisini kullanamam? E her yer Allah'ın mülkü. Tamam kardeşim her yer Allah'ın mülkü ama akitler koydu sana. Anladın mı? Sen şimdi bir kızla akit yapmadan, iki şahit olmadan, işte Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle nikah kıymadan, o da razı, ben de razı, birbirinden istifade edemezsin. Allah Teala sana ne koymuş? Bu kulum, bu kulumdan istifade etmenin usulü budur. Akit lazım, nikah lazım. Arabayı kullanmak için akit lazım. Akit yani satış, alışveriş, aldım, sattım. Akitsiz olmaz. E şimdi herif lazım biri ne yapıyormuş? Bahçeye düşen tavuk, horoz ne varsa kesip yiyormuş. Demişler komşunun tavuğu bilmem kimin horozu. Demiş Allah'ın kuşu diyormuş. Uçtu bizim bahçeye diyormuş. Onu mu soracağım diyormuş. Yani Allah'ın kuşu. Yani uçtu geldi ya, gökten gelmiş göğe. Yan bahçeden geldi daha. Yan bahçe biraz yukarıdaydı. Seninki aşağıdaydı. Oradan uçtu sizin bahçeye düştü. Allah'ın kuşu diye yenir mi? Peki peygamber gelmese, ayet hadis olmasa nasıl bileceksin ki o tavuğu yemenin izni neyle alınıyor? Parayla alınıyor. Hediyelikle oluyor. falan falan. Yani helal olmanın yolları var. Ama sen Allah'ın mülkü. Her şey Allah'ın mülkü. Allah'ın kuşu diye önüne gelenin tavuğunu yiyemezsin. Her yer Allah'ın o zaman. İstediğin yere o zaman ev yap. İşte sana şeriat gönderdi, fıkıh gönderdi, ayet gönderdi, hadis gönderdi. Peygamberler gelmese bu dünyada hangi düzen işler ya? Femsalü azil fevaidi. Bu gibi faydalar fil bi'seti peygamber gönderilmesinde kesiratün. Saymakla bitmez. Kıyamete kadar saysak peygamberlerin gönderilmelerinin faydalarını bitiremeyiz. Fetekarrara. O zaman şu mesele kesinleşti ki ennel bi'sete peygamberlerin gönderilmesi rahmetün. Büyük rahmettir. Ve men her kim kâne olduysa münkaden, boyun eğici, inkiyat edici, lin nefsi, nefsine uymuşsa ve enkara inkar etmiş el bi'sete peygamberler niye gönderilmiş ya, bana neymiş ya, beni bağlamıyor falan. Bunun şimdi Müslümanım, hacı hocayım diyenlerin çoğu, hadisleri inkar edenler de bu durumda. İlle ya, ben gavurum demesine lüzum yok yani. Kur'an'a inanıyor, devamlı Kur'an okuyor. Peki peygamber hadis madis yok. E bu da aynı durumda. Nefsine uymuş, peygamberlerin gönderişini inkar etmiş ise tebaen tabi olarak ne li hükmü şeytanil le'ini, mel'un şeytanın hükmüne uymuş. İşte onun için ne diyor? İslam Mustafa İslamoğlu peygamber diyor Allah'la beraber, Allah diyor anonim şirket kurmuş. Ne biçim konuşuyor ya? Allah'ın kurduğu anonim şirkete peygambere de hisse vermiş falan. Böyle bir şey yok diyor. Allah var, Kur'an var. Başka bir şey yok diyor. Var diyen diyor gitmiştir diyor. Halbuki peygamberin biyaseti ve vahyi, hadislerin vahiy olduğu, sünnetin hüccet ve delil olduğunu inkar eden gitmiş. İmam Suyuti diyor ki Yahudi ve Hristiyan'dan beterdir. İmam Suyuti'nin ibaresi. Evet. Onun için şeytana uyarak biyaseti inkar eden, nefsine uyarak hadis-i şerifleri reddeden ve lem ya'mel amel etmeyen bir muktaza hükmü biyaseti, Allah'ın gönderdiği peygamber göndermesinin hükmü var. Nedir hükmü? Kesin itaat. Men yutar rasul fakat ata Allah. Kim Resul'e itaat etti? Muhakkak Allah'a itaat etti. Arada fark yok. Atıyorullah, atıyor Resul. Çünkü Allah'a itaatta namaz emreder. Kur'an'da namazın vaktini, rekatını bulamazsın. Allah'a itaatta zekat emreder. Kaçta kaç verilecek bulamazsın. Hadisleri devreden çıkarttın mı ne namaz kalır ne oruç, din diye bir şey bulamazsın. Çünkü biyaset peygamber gönderilmesi içindir. Ayetleri açıklaması içindir. Canlı manada tefsir etmesi içindir. Ve öne düşüp bizzat tatbik edip hac yapması, yaptırması ve beni görün benden öğrenin buyurarak İslam'ı yerleştirmesi içindir. Peygamber'e hadisi devreden çıkarttığın anda Kur'an elinde kalıyor, istediğin gibi takılıyorsun bu sefer. İşte o zaman da İhsan el açık gibi çıkar dersin ki paranın tümünü vereceksin. Kırkta bir mıkta bir yok der. Tam komünist. Komünistlikte mal mülkiyet yok. Her şey devlet, kamu mal. Adam diyor ki kırkta bir yok diyor. E kırkta bir yok. Nasıl bu millet verecek? Adam kırkta biri vermiyor. Bu adam kırkta 39'u verir mi? E işte ayetle hadis olmayınca herkes kafasına göre takılıyor. Öbürü namazı 3 vakte indiriyor. Öbürü hiç namaz yok diyor. Dua yapsan yeter diyor. Öbürü diyor ki abdeste de lüzum yok. Dua abdesti de yaparsın diyor. E salat ne oldu? Ekim-i Sala gitti. Ya bugün dünya kadar bu hoca geçinenlerde namazı, zekatı tartışmaya açan var. İlahiyatçı. E bu nereden geliyor? Nefse uymuş, şeytana uymuş. Resulullah'ın biyesetinin hükmüne amel etmemiş. Çünkü biyesetin hükmü nedir? Bağlayıcı itaattır. Zorunlu itaattır. Ben şu hadisi alırım, şu hadisi almam diyemezsin. Hadis sahih olduktan sonra. İdâ sahal hadis ve mezhebi. Hadis sahihse benim mezhebim odur demiş. İmam-ı Azam da demiş, İmam Şafii de demiş. Sen hala hadisleri ne yapıyorsun? Devre dışı bırakıyorsun. İmam-ı Azam'ı da mı geçti? İmam-ı Azam diyor, benim aklım ne kadar anlarsa anlasın. Bir hadis sahih geldi, hemen mezhebim odur. Ben o görüşe dönerim. Hatta İmam Azam diyor ki sahabeden bile bir rivayet gelirse benim görüşüm içtihadıma bakmam. Sahabenin görüşüne bakarım. Bir tanesinden bile gelse ona uyarım diyor. Ama yok diyor, sahabeden sonrakilerden gelirse Süfyan bin Uyeyne, Süfyan Sevri, işte şudur budur, Abdullah bin Mübarek bir şey dedi. İmam Şafii falan onun döneminde yok. Ha o zaman diyor gümür rical nehanür rical. Onlar da adam, ben de adamım. Benim de o kadar aklım çalışıyor diyor. İçtihat dönerse iş, ben de içtihat yaparım. Ama diyor sahabeden bile gelse, sahabenin en etnasından gelse, en zayıf bir rivayeti bile diyor kendi görüşüme tercih ederim. Çünkü onlar Resulullah'ı görmüş görüşmüş diyor. Demek ki peygamberliğin bir setin hükmü var. Hükmü neymiş? kesin kes itaat gerektiriyor. Ama iki hadis gelmiş bu hususta, birini tercih ederim. Ona incelerim. İşte kan abdesti bozar mı bozmaz mı? Şafii onu aldı, Hanefi bunu aldı. Mesela ikisinde de hadis varsa tercih ederim. İkisi hakkında hadis yok ama biri hakkında sahabenin görüşü var. Hemen onu alırım diyor. Çünkü sahabe Resulullah'ı görmüş sallallahu aleyhi ve sellem. Anladın? Çünkü peygamberliğe rücu ediyor bu iş. Sahabede kafasından söyleme etkilisi değil. O zaman o vahye dayanabilir o iş. Ben içtihadımı terk ederim diyor. Peygamberliğin bisetin hükmüyle, muktazasıyla amel ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiği sabit olan bir şey seni bağlar. İlahiyatçısın, profsun, müçtehitsin, hocasın, şeyhsin fark etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bisetin hükmü budur. Onu sana Allah gönderdiği için bağlayıcıdır, bitti. Ama sen o hükme boyun eğmedin, nefsine itaat ettin, melun şeytana tabi oldun. Ondan sonra diyorsun ki peygamberlerin gelmesinde de ne rahmet var arkadaş. Fema zembul bi'seti. Peygamber gönderilmesinin suçu ne bunda, fihi bunda? Sen ona uymadıktan sonra yani ve keyfe la tekunul bi'seti. Peygamberin gönderilmesi nasıl olmayacak, rahmetten rahmet olmayacak? Bir sebebi hizlani. Sen rezil rusvay oldun diye, Allah'ın tevfikinden mahrum oldun diye Allah seni hidayet etmedi. Niye? Hidayet istemediğinden. Hidayet istemedin, Allah da hidayet yaratmadı. Peygamberlikten nasibini almadın. Yani peygamberin getirdiği dinden. Bi'setten nasibini almadın. Bunda bi'setin ne suçu var? Bi'set rahmet olamaz. Nasıl rahmet olamaz? Olan oldu işte. Abdülkadir Geylani, İmam Rabbani'ler, yüz binlerce, milyonlarca alimler, veliler, müçtehitler, fakihler, müfessirler, muhaddisler, hafızlar, kariler, kurralar, hepsine rahmet oldu. Sana azap sebebi oldu. Niye? Okudun, hadisleri inkar etmek için. Peygamberin bir setinden amel etmedin, bana ne, beni bağlamıyor dedin, rezil rüsva oldun. Şimdi diyorsun ki bu bana rahmet olmadı, azap oldu, şimdi ben cehenneme gidiyorum diyorsun ahirette. Bir set nasıl rahmet olacakmış? Bu ne alakası var? Doktora gidiyorsun. Abi ben şimdi doktordan geliyorum. Bana reçete yazdı. Ben şimdi bu reçeteye uyarsam fayda görürüm. Uymadığım zaman 6 saatte bir al dediği şeyi 12 saatte alsam, 2 kere al dediğini bir kere alsam, 3 kere al dediğini hiç almazsam, şundan periz yap dediğini yersem, ondan sonra da bu da ne biçim doktormuş, hiçbir ilacı yaramadı dersen, bana ne derler? Zındıklık yapma derler. Adamın aleyhine konuşuyorsun doktora. Reçeteyi uyguladın da mı şifa bulamadı? O zaman bi'set peygamberlerinin gönderilmesi rahmettir. Sen tabi olursan o hadislere, sünnetlere hidayeti buldun. Yok sen kafana göre takıldıysan efendim o zaman dalalette kaldın. Ondan sonra da peygamber gönderildi de neye yaradı? Neye yaradı? Yarayanlara yaradı. Seni de cehenneme gitmene yaradı. Allah çoklarını dalalete düşürür, çoklarını hidayete erdiririm diyor. Çünkü Mevla aynı şeyi gönderiyor buraya. Ortaya gönderiyor. Ben gönderdim buyuruyor. Tabi olan beni dinlemiş olur, kazanır. Tabi olmayan, nefsine, şeytanına uyan helak olur. Hoca da olsa, şeyh de geçinse, prof da olsa, doç da olsa, ilahiyatçı da olsa, haham da olsa, papaz da olsa fark etmez. Hidayete tabi olan bi'sete tabi olandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderilişi, bütün enbiyanın gönderilişi, hadis-i şerif ve sünnetlerin gönderilişi iki cihanda saadetimizi temin gayesiyledir. Bu hedefe ulaşmak için mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den örnek almak ve tebi'uhu le'allekum tehtedun. Ona uyun ki hidayete eresiniz. Ve tebi'uhu le'allekum tuflihun. Ona tabi olun ki felaha eresiniz. Umduklarınıza nail olasınız. Korktuklarınızdan emin olasınız. Buyuruyor Mevla Teala. Rabbim cümlemize İmam Rabbani Hazretleri'nin bu açıklamalarından azami derecede istifade etmeyi ve bundan sonra bi'sete daha önem vermeyi ve sünnet seniyeleri çok takip edip, tetebbü edip, araştırıp, inceleyip, izlerince gitmeyi, yol sürmeyi nasip eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala sahibi sallam. Teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
2: 21. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu. Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Hazreti Talha baş düşmanlar Şia'nın ve Zübeyr'un, Hazreti Zübeyr aşırı en başlarının radıyallahu teala anhuma, ikisinden de Allah-u Teala razı olsun. Min kibaril ashabi, sahabe-i kiramın en büyüklerinden. En büyük, en büyük, en büyük. Nereden geliyorsan gel. Sahabe-i kiramın efendim muhacirlerinden dersen, muhacirlerinden. Dersen Hudeybiye elinden, Hudeybiye elinden. Dersen Uhud elinden, Uhud elinden. Dersen Hendek elinden, Hendek elinden. Dersen Bedir elinden, Bedir elinden. Dersen aşere-i mübeşşereden, aşere-i mübeşşereden. Daha ne kaldı? Hani aşere-i mübeşşereden sonra daha bir yukarısı var. O da Hazreti Ömer'in halife seçiminde şura tayin ettiği 6. Şu aşere 10. 10'dan bir yukarı özelliği, özeli 6. Dersen o 6'dan ne kaldı şimdi? Böyle bir insanlara kafir diyorlar. Talha Zübeyir diyor muyum ki? Baril ashab. Sahabenin en büyüklerinden ve minel aşarati. Ondan öyle aşere gel mübeşşarati. Müjdelenmiş. Neyle bir cenneti? Cennetle müjdelenmiş. Aşere-i mübeşşer. Şimdi Talha Zübeyir. Yani cennetle müjdelenen 10 kişiden biridir diyor. Fettanu tenkit yapmak fima kafir, tekfir değil, tekfir. Tekfir ne demek kafir? Kafir, bana kafir desen sen kafir olursun ya. Onu konuşmuyoruz. Tenkit. Yani ten-i-di. Arapçası esas da. Tenkit, Türkçe'de tenkit diyor. K değil o tabi. Ten-i-di. Nakitten geliyor. Nakit. Ten-i-di etmek. Yani sorgulamak veyahut da kötülemek. Kötülemek. Şimdi sorgulamak da mı? Tabii, sorgulamak var da kardeşim. Sen peygamberi sorgulayamaz sallallahu aleyhi ve sellem. Gönlümüzün ilaçları onlar. Şimdi diyor, Talha ile Zübeyir'i tenkit etmek ve teşni'uhuma, onları teşni etmek, teşni'u. Onlar hakkında şeni'u, Türkçeleşmiş şeni, şeni'u son ayin. Yani müstehcen, müstekbah, hakaret amiz laflar konuşmak gayru münasibi. En ufak bir tenkit, yani ya yanlış yaptı bile demek ehl-i sünnete münasip değil. Bak yanlış yaptı bile demek. Lafa çok tükeneceksin. Sen nerede bırakıyorsun? Lanet okuyorsun ya. Ve lanuma, o ikisine lanet etmek. Beddua etmek, melun demek. Ve tarduma, onları tard etmek. İşte dinden kovmak. Efendim işte, bunlar Müslüman değil, şu değil, bu değil falan. Aidani, bu ikisi dönücüdürler. Ait Türkçeleşmiş. Aidi, aslında aynla, ait dönücü. Bu buna ait diyorsun yani, ona dönücü yani o. Onun malı diyor. Oradan geliyor. Aidani. İkisi de dönüşüdürler. Nereye? İle la'ini. Kim Talha Zübeyir'e lanet ettiyse o mel'undur. Daha ve taridi. Kim onları dinden çıkmış ilan ettiyse, tarif ettiyse o dinden çıkmıştır diyor. Matruttur. Onun için Şia'nın olayı normal bir tenkite benzemez. Nerede kaldı ki? Sahabe hakkında en ufak bir yanlış yaptı ifadesi bile adamı yanlışa götürür. Dozunu artırdıkça Allah belanı artırır yani. Ve huma Talha ile Zübeyir ellezani, o iki mübarek zattırlar ki ceale tayin etti. Kimi huma o ikisini. Ceale çok manalara gelir. Yerine göre mana verilir. Burada tayin et. Kim el faruku Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anh Efendimiz kimlerden tayin etti? Mine siddeti 6 kişiden. Elleti öyle 6 kişi ki terake Hazreti Ömer Efendimiz bıraktı ki neyi? El-hilafete, halifeliği, şura, meşvereyle çözüme kavuşacak bir mesele yaptı, bıraktı. Nerede? Beynehum, o 6 kişinin arasında. Kimdi o 6 kişi? Hazreti Sıddık radıyallahu anh Efendimiz, Hazreti Ömer'i tayin etti. Yani dedi ki benden sonra Ömer'i hayırlı görüyorum, ümmetin başına isabetli buluyorum. Hazreti Ömer'e de vasiyetler yaptı.
0: Benim sana hüsnü zannım var. Sen adaletten ayrılmazsın. Şeriatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolunu yürütürsün. Yani buna muvaffak olman için duacıyım. Ama bir yanlış yaparsan Allah hesabını verirsin dedi yani. Ben de kimseye kefil olamam dedi. Mealen konuşuyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh herkesin gücünü hak etti zaten. Hazreti Ömer radıyallahu anh benden sonra Osman radıyallahu anh demedi. Şimdi niye demedi meselesine gelince? Lima o şeyden sebep ki diyor. Lem yecit bulamadı. Deliyle bir delil. Öyle değil ki vâdıhan. Çok açık seçik bir delil bulamadı. Niçin delil bulamadı? Yani Hazreti Ömer Sıddık delil buldu ki Hazreti Ömer benden sonra Ömer bu ümmetin en faziletlisidir diye onun delillerini biliyordu Hazreti Ömer. Çünkü bu kadar ayet var, hadis var. Onların hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem metiyeleri var falan. Yani Hazreti Sıddık bunları biliyordu. Delili vardı elinde. En eftal varken meftulü bir aşağı basamakta olan o da çok büyük zat olsa bile zulüm olur. Yani bir üstün varken. Onun için Hazreti Ömer'i nasip etti yerine halife olarak. Ama Hazreti Ömer bunu yapamadı. Altı kişinin arasında istişare yapılsın, biri seçilsin buyur. Niçin böyle yaptı? Lima. Çünkü lemyecit bulamadı. Delilen bir delil, vâdıhan açık bir delil. Neye dair? Hitercihi bazıyım. Birini tercih etme. Kime? Alâ bazı. Birini diğerine tercih edemedi. Allah Allah. Bu altı kimdi? Osman radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh, Talha radıyallahu anh, Zübeyir radıyallahu anh, Sa'd ibn-i Vakkas radıyallahu anh, Abdurrahman ibn-i Avf radıyallahu anh. Altı. Şimdi Abdurrahman ibn-i Avf'ın Hazreti Osman'dan üstünü olduğuna bir delil bulamaz. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın işte Talha'dan üstün olduğuna yani halifelik konusunda birini tercih etmeyiz. Deliller var. Hazreti Osman eftaliyetine dair, sonra Hazreti Hafsaliyetine dair tabii ki var. Var ama vazıh bir delil. Yani halifelik hususunda ona hüküm verdirecek bir delil bulamadı. Bulamayınca ne yaptı? Dedi ki bu altı aranızda birini seçin. Yani ne demek? Hazreti Ömer'den sonra bu altıdan her biri üçüncü halife olmaya müsait miydi? Müsaitti. Seçilebilir miydi? Seçilebilirdi. Nerede kaldı ki? Hazreti Osman kendine rey vermedi ki. Hazreti Osman da hatta işte Abdurrahman, Nâf vesaire diğer arkadaşlardan birine diyelim rey vermeye kalktı. Ama feteraka ikisi terk ettiler. Yani Talha radıyallahu anh, Zübeyir radıyallahu anh. Neyi? Nasibel hilafeti. Halife olma nasipleri vardı. Ne demek bu ya? Üçüncü halife İslam'ın. Bunun hissesini yani ki ona Hazreti Ömer'in tasvibiyle olabilecek kişiler. Ama terk etti hilafet nasibini. Kimden? An enfusîmâ. Kendilerinden bunu terk etti. Yani ne dediler? Bihtiyârîmâ. İkisi kendi ihtiyarlarıyla, istek ve iradeleriyle. Kimse namlunun ucunu göstermedi, kılıcın ucunu yani haşa. Kendi iradeleriyle dediler, biz aday değiliz. Buna kadar nefisten uzak olduklarını göstermiyor. Ondan sonra kalkacaklar. Cemel vakasında sen diyeceksin ki Hazreti Ali'nin hilafetini kıskandılar. Ya neyi kıskanıyor? Zaten adam ilk altıdaydı. Orada bile rey alma durumu varken baştan kafadan kendini sildi. Ben aday değilim dedi. Bana rey vermesin kimse dedi. Ben rey veririm, rey almam dedi. Burada Osman'ın kanının meselesi içtihadi bir şey var. Ve kâle dedi küllüm minuma ikisine her biri teraktü ben terk ettim hazzı. Haz Türkçeleşmiş. Hazzı var bu işte. Yani haz aldım. Diyor. Haz yani Arapçadan zevk, nasip, pay. Teraktü ben bıraktım hazzı. Kendi hazzımı yani. Buradan payımı bıraktım. Allah için. Mesele hakkı ihkar dedi. Doğru bir adamı başımıza seçelim dediler. Ve Talhatu Hazreti Talha vellezi o öyle bir zattı ki kateli öldürdü. Babasını öldürdü. Babasını öldürmek kadar dünyada büyük bir veballi cinayet, katillik yoktur. Ama bu onun en büyük ameli oldu. İçin bir vasıtati suduri sui edebin kötü edep sadır olması vasıtasıyla. Kimden anu? Babasından. Kim hakkında? Fi hakkı sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hakkında çok büyük terbiyesizlik, edepsizlik yaptı. Babasına namussuzluk yaptı. Yani sövdü saydı. Hazreti Talha da ne yaptı? Babasını öldürdü tabii. Harpte Vecaa'ya getirdi hu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme birasi. Babasının başını kesti, babasının başını aldı getirdi. Kim yapabilir? Ve verade bundan dolayı varid oldu senahu. Onun hakkında övgüler ale nefsin ala fiili bu yaptığından dolayı. Nerede? Haza bu işine fil Kur'an-ı Mecid'i Ulu Kur'an'da işte ne buyuruyor? Ayet-i kerimeler. La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahir yuaddune men haddallahu ve resulehu. Yani Allah ve Resulü'ne muhalefet edenler velev kânu âbâhum babaları da olsa, ihvânehum kardeşleri de olsa ve aşiretum işte akrabaları da olsa onlardan hiçbiri babası da olsa Allah Resulü'ne karşı geleni sevmez. Onları sever vaziyette bulamazsın diyor. Allah ahirete imanı varsa diyor. Yani ulâike ketebe fî kulûbihimül iman. Babasına, anasına, kardeşine bile Allah için düşmanlık eden kişilerin Allah kalplerinin içine imanı yazmıştır diyor. Yani yerleştirmiş. İşte onlara ve yedûn bir ruhu minû kendi ruhuyla yani kuvve-i manevesiyle onları desteklemiştir. Ve ulûhulüm cennâtine cennetlere onları girdirecek falan methediyor. Bu metiyenin ilk mazarı olan Hazreti Talha'dır ya. Babasını feda etti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme terbiyesizlik yaptığı için. Sen kimden bahsediyorsun da? Bu mübarek hanıma Allah kalbine imanı yazmıştır. Ayet nazil oluyor bunlar hakkında sen diyorsun ki kâfir olmuş. Ya sen ne saçma bir şeysin ya. Ya Şia'yı söylüyorum. Ve Zübeyr Hazreti Zübeyr hüvellezi öyle bir zattır ki ehbara bildirdi el muhbirus haber verici es-sadiku en doğru haber veren Muhammed Mustafa aleyhi ve aleyhi salatu vesselam. Neyi bildirdi? Bir kevli katili onu öldürenin olacağına dair. Nerede? Fi cehenneme. Onu öldüren cehennemlidir buyurdu. Bu kadar mucize kayıptan haber. Bir defa öldürüleceğini biliyor. Birinci kayıptan haber öldürülecek. Yatağında ölmeyecek yani. Kaç tane kayıp çıkıyor burada? İkincisi öldüren cehennemlik. Haytu kâle sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Katilü Zübeyr fi cehenneme. Zübeyr'in katili cehennemdedir. Şimdi peki gelelim. Hazreti Zübeyr hangi harpte öldürüldü? Cemel'de. Cemel'de kimin tarafındaydı? Hazreti Ali'nin karşı tarafındaydı, muhalif tarafındaydı. Peki Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ordusunda olanlar hak üzere olsalardı tümü, karşı tarafta olanlar batıl üzere olsalardı, o zaman Hazreti Zübeyr'i öldüren cennetlik olması lazımdı. Ama Hazreti Ali'nin ordusunda da cehennemlik adamlar vardı. Buyuruyor. Çünkü neden? Bu bir içtihat meselesidir. Hazreti Ali içtihat etti. Talha Zübeyr de müçtehitti, içtihat etti. Peki Hazreti Ali'nin ordusundaki bir adam, bunun tam tersi de karşı taraftaki Hazreti Muaviye'nin tarafındaki efendim, Ammar Hazretlerini öldüren, Hazreti Ali'nin ordusundaki Ammar'ı öldüren. Bak, iki taraftan da katil olan iki kişi hakkında da cehennemlik sayı hadis. Bunlar o zaman işte zaten biz sana ne diyoruz? İkisi de içtihatta olduğu için içtihatta isabet eden Hazreti Ali iki ecir aldı. Hazreti Muaviye ve Hazreti Ayşe tarafları Cemel'de bir ecir aldı diyoruz. Ama sen burada ne diyemezsin? Ceffel kalem. Bunlar bozuk yerde bunların hepsi düzgün. Bunu da diyemiyorsun. Çünkü neden? İçtihada ehil olanın içtihadı muteberdir. Ya da o içtihada tabi olan. Kendi müçtehit değilse mukallit olur. Ben senin içtihadını üzereyim. Tamam. Ama niyeti ganimet olan var, niyeti fitne olan var, niyeti ifsat olan var vesaire. Ne diyor? Taktul gelfiyetul bagiye veyahut katul ammarı finnar. Ammarı öldüren cehennemdedir diyor. O zamana kadar Üveys el-Karani radıyallahu anh Üveys el-Karani denilen meşhur zat ne yapmıyor? Bir tarafa tabi olmadan seyrediyor. Ne zaman Hazreti Ammar şehit oluyor? Orada taktul gelfiyetul bagiye. Haklı hükümete karşı gelen cemaat seni öldürecek hadisinden o zaman Hazreti Ali hükümet tarafı haklı anlıyor, o tarafa kayıt oluyor misal. Bu kadar hassas dengeler üzerine kurulu. Hazreti Zübeyr'i öldüren başını kesiyor, kafasını alıyor koca Hazreti Zübeyr adına Hazreti Ali'nin çadırına getiriyor. Hazreti Ali bana hediye verecek zannediyor. Yani düşmanını öldürdüm zaman diyor. Bu iş hiç öyle Şia'nın anladığı gibi değil. Anladığı gibi derken onlar doğruyu biliyor da tarif ettikleri gibi değil yani. Onlar uyduruyor. Bile bile. Hazreti Ali Efendimiz'in bu beyanlarını bilmiyorum. Benden ne biliyorlar? Alimleri var onların evvel eski. Ne buyurdu? İşte al dedi sana dedi. Düşmanının kafasını getirdim dedi. İşte bilmem ne. Bu da bekliyor yani ben. Sana iyilik ettim diyormuş gibi. Ne buyurdu Hazreti Ali radıyallahu anh? Götürün bunu da kafasını kesin dedi. Ana! Adam kese altın bekliyor. Kafa gitti ya. Niye? Resulullah'tan işittim dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Beşir katil ebni Safiyyete bin nâr. Sübeyir halasının oğluydu. Safiye validemiz. Resulullah buyurdu ki Safiye'nin oğlunu kim öldürdüyse onu cehennemle müjdele. Kim öldürdü demek sana nasip oldu dedi. Sen cehennemliksin dedi. Yani o tarafta Ammar'ı öldüreceğim. Çünkü neden? Onlar başka maksatlarla gelmişler, girmişler. Ganimet, para, bilmem ne, mevki, itibar. İstihat yok, bir şey yok. Tabii ki cehennemlik olursun. Çok ince bir mesele. Sen ne anladın da ne konuşuyorsun ya? Onun için buyuruyor. Zübeyir'i öldüren cehennemlidir buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Hazreti Zübeyir'e nasıl kafir diyorsun? Öldüren cehennemlik. Ve lanü Zübeyir'i Hazreti Zübeyir'e lanet etmek. Yani şu anda bütün Şia Zübeyir'e lanet okuyor. Bila istisna ve la müstesna. Bütün Şia. Sana İmam Rabbani bir hadisten bak nasıl bir delil getirdi şimdi. Bunların hepsi cehennemliktir diyor. Çünkü neden diyor? Hepsi lanet okuyor mu diyor. Okuyor diyor. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Lanül mümini kekatli. Bir mümine lanet okumakla öldürmek eşittir. Hadi bakalım. Hepsi sayı. Ve lanü Zübeyir'i Zübeyir'e lanet okumak. Yahu Hümeyni her sabah namazında, kunut duasında Ebu Bekir ile Ömer'e lanet okuyordu be. Radıyallahu anh mecmu. Leysel olmadı bir edvene daha aşağı. Neden min katlihi? Ona lanet okumak, onu öldürmekten aşağı mıdır? Asla değildir. O zaman felâinuhu Hazreti Zübeyir'e talihâ lanet okuyanla bir Hazreti Sıddık Ömer'e hiç konuşma. Hazreti Osman çok daha yukarıda. Ona lanet okuyanla ve katili onu öldüren nedir? Mütesavi yani eşittir. Yani eşittir cehennemdedir. Bunların neresinde iman İslam'dan eser nasip olacak? Bunların neresi ehli sünnete yardım edecek? Filistin'e Müslüman'ın gözünü yaşla bakacak. Sahabeye kafir diyen adam. Onun için doğruları bilelim. Efendim itikattan inhiraf etmeyelim. Ehli sünnetten kıl kadar ayrılmayalım. Sahabeye lanet okuyan, sevmeyenlere zerre kadar sevgi beslemeyelim ve zerre kadar methetmeyelim. Asla. Burada itikadımızı koruyacağımız nokta budur. Allah Teala Filistin'e yardım eylesin, Gazze'ye yardım eylesin, mücahitleri muzaffer eylesin, Siyonist Yahudileri kahreylesin, katleylesin, birbirine kırdırsın. Amin, amin, amin, amin. Duamız bundan ibaret. Rabbimiz Tebareke ve Teala hepimizin imanımızın nurunu artırsın. Şuur bakımından gün be gün müjdat eylesin. Mektubatın, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin, Ahmet Efendi Kutsesi Ruh Hazretlerimizin verdiği şuurlardan zerre kadar ayrılmaktan muhafaza eylesin.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerine dinleyicilerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
1: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153'e SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
8: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
3: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu. Yardım hesapları açıldı.
9: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmamaktadır.
3: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkıh destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hocaefendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
10: Hayder, Kur'an kursları, cami ve medreselerde Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan evlatlarımıza ücretsiz Elifba dağıtıyor. Siz de kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayın, Hayder yayınlarından çıkan ücretsiz eserlerin ilim talebelerine ulaşmasına katkıda bulunun. Bu hayra ortak olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0212 900

0: başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Orada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
2: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir. 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine, kulağın. Tebliğ, 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
3: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
6: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
7: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
8: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
7: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
9: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 8 Nisan 2021 yılında yapmış olduğu Melhame-i Kübra Armageddon Savaşı konulu sohbetin ikinci bölümü başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Melhame-i Kübra, Armageddon diye tesmih edilen büyük savaş, Hazreti Mehdi'nin çıkışından bir hayli zaman sonra, Deccal aleyhillâne'nin çıkışından 7 sene kadar önce vuku bulacak. Yani bu savaştan 7 sene kadar sonra Deccal çıkacak. Onun için çok önem arz ediyor. Bizim de dibimizde, yani şu anda tabii bizim dibimizde diyoruz. Şu andaki haritalar itibariyle tabii şimdi Suriye'nin durumu ne olacağı belli değil. Kaça bölünecek, ne olacak? İnşallah bölünmez, edilmez ama tabii bu olaylar da daha ne zaman olacak, yıllar sonra. Ona da çok zaman olduğu için bir hayli zaman var. O zamanki haritalar bilmiyoruz ama şu anda bizim sınırlarımızda cereyan edeceği şu andaki hesaba göre açıktır. O yüzden Allah-u Teala vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Ve bizleri Hazreti Mehdi'ye asker yetiştiren bahtiyarlar zümresine ilhak eylesin. Nesillerimizden deccal.

0: Allah iman edecek ve Allah'a inkar edecek bedbahtlar halk eylemesin, nasip eylemesin. Amin. Onun için iyi dinleyelim. Esas savaşın ne sebeple çıktığını ve nasıl geliştiğinin tümünü anlatacağım. İnşallahurrahman. Rabbim bana yardım etsin. Çünkü rivayetler çok muhtelif, kaynaklar çok dağınık, konuyu toparlamak zor. Fiten hadis-i şerifleri asla sorunu değil. Fiten hadislerini birbirine rapt eylemek, irtibat sağlamak, aralarında irtibatı kurmak çok meleke, tetebbuat, araştırma, derin ilim ister. O da bende ne arar? Ama işte toparlayabildiğim kadarıyla 5-10 kitap, onlarca hadis-i şerifi gözden geçirdim. Bunları size arz etmeye çalışacağım. Tertibi zor yani sıra. Çünkü mükerrere düşülüyor. Diğer bir hadis-i şerifte daha uzun anlatılıyor. Bir hadis-i şerifte kısa anlatılıyor falan. Ondan dolayı bazı tekrara düşme şeyi oluyor. Ama tekrara düşmek asla yanlışa düşmek anlamına gelmiyor. Çünkü mühim olan tenakuza düşmemek. Yani çelişkiye düşmedikten sonra, tezata düşmedikten sonra tekrara düşmek kaçınılmaz olabilir. Bundan dolayı da hiç sizden özür de dilemiyorum. Çünkü hadis-i şeriflerin akışına göre okumak durumundayım. Mümkün mertebe tekrardan sakınmaya çalışacağım. Kafanız karışmasın diye. Efendim, kardeşlerim. Şimdi Hazreti Mehdi'nin Mekke'de zuhur edeceği, biat alacağı ve bu biatın ardından efendim halifeliğini ilan edeceği, o İslam aleminden birçok orduların özellikle Horasan'dan, Türkistan'dan, Türkmenistan'dan, Afganistan'dan siyah sancaklı orduların kendisine destek vereceği ve 7 alimin her birinin 313 müridiyle ve talebesiyle birlikte dünyanın en sadık, en salih velileri olarak Hazreti Mehdi'ye biat edecekleri, zaten Mekke'de onu bulacakları anlatıldı. Ordu buradan kurulacak. Neticede Hazreti Mehdi Mekke Medine Hicaz havalisinde hakimiyetini tesis ettikten sonra nereye inecek? Kudüs'e inecek. Sonra şimdi Hazreti Mehdi Şam arazisinde bulunan Müslümanlar ve etrafında bulunanlar ve İslam devletlerinin birçoğu, o zaman artık kaç devlet kaldıysa, ona boyun eğecekler ve itaat edecekler. Tabii bu bir yayılma olacak, çok büyük bir yayılma olacak. Tabii her kemalin bir cevali var, o ayrı bir şey. Sonra tekrar geri çekilme olacak Deccal'ın çıkışıyla. Geri yine Kudüs'te. Hazreti Mehdi Kudüs'te geri dönmek zorunda kalacak. Bütün dünyadan çekilmek zorunda kalacak. Deccal çünkü 40 günde bütün dünyayı çiğneyip getirecek. Her peygamber ümmetini Deccal'dan sakındırmış. Ve her peygamber Deccal'dan Allah'a sığmıştır. Halbuki onların zamanında çıkmayacağını bildikleri halde. Biz hemen hemen dibine gelmişiz. Hala bu fitneden haberdar değilsek çok yazık olur. Zürriyetimize, çoluk çocuğumuza, torunlarımıza yazık olur. Çünkü biz onlara kendimiz bir şey bilmeyince ne verebiliriz, ne aktarabiliriz bu sayı hadis-i şeriflerden? Bu çok önemli bir meseledir. Sonra tabii Deccal'ın da panzehir olmak üzere İsa ibn-i Meryem aleyhissalatü vesselam nazil olacak. Yeniden bütün dünyaya İslam hakim olacak. O ayrı bir şey. Yani. Şimdi Hazreti Mehdi çıkışından sonra Kudüs'e gelecek. Efendim, Mescid-i Aksa'yı hilafetin baş şehri yapacak. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs şehrini, Beyt-i Makdis, Mescid-i Aksa'nın bir ismi de Beyt-i Makdis, şehir olarak adı, efendim, Kudüs-ü Şerif, orayı hilafetin merkezi yapacak. Neden orayı hilafetin merkezi yapacak? Çünkü o vakit Medine-i Münevvere harap olacak. Harap derken iki haraplık var. Birisi kıyamete yakın viran olmasıdır. Birisi de Hazreti Mehdi'nin Medine'de doğduğu halde, 40 yaşına kadar orada yetiştiği halde, sonra Mekke'de biat aldıktan sonra, tabii Medine'nin boşalması, Medine'nin haraplığı iki kere vuku bulacak. Ama esas haraplık kıyametin önce izinde, yani kıyamete çok yakın dönemde vuku bulacak. Değilse İbni Hibban'da zikrediyor. İbni Hibban biliyorsunuz çok büyük muhaddisi, sahihi var onun da. Orada zikreden bir hadis-i şerif vardır. Avf İbni Malik ile Şahir radıyallahu anh'a rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Ema vallahi ehlel medine letederunne alil avafi. Dikkat edin ey Medine halkı. Siz bu Medine'yi kuşlara, kurtlara bırakacaksınız. Biliyor musunuz? Onlar da avafi kelimesini de bilmiyor. Şimdi Arap olmak yetmiyor. Lügatı bilmeye, yani istilahları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istilahları. Hel tedrûne mel avafi. Avafi nedir bilir misiniz? Kulle Allah ve Resulü alem. Allah ve Resulü bilir dedik. Buyurdu. Attayru ve siba. Kuşlarla siba canavar, yırtıcı hayvanlar, kurtlar işte. Kurtlar, kuşlar lafı da buna yakın düşüyor. İbn Kesir demiştir ki, büyük müfessir, muhaddis. Burada Deccal çıkmadan önce Medine yerle bir olacak, hakile eksan olacak maksadı taşımıyor bunun manası. O ahir zamanda olacak. Yani tamamen viran olacak, ıssız, sessiz kalacak. O başka bir şey. Burada Deccal'dan önce bir haraplığı söz konusu. Ama bu nedendir? Çünkü insanlar Mehdi ile beraber cihada gidecekler. Çünkü bu öyle bir büyük cihat ki, öyle bir faziletli bir mertebe ki Hazreti Mehdi, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kavuşamamış, sahabeye kavuşamamış, tabiine kavuşamamış, hiçbir peygambere, sahabına kavuşamamış. Şu anda da olsa bizim gibi insanlar, yani onlar da. Bizim vasfımız da yani tabi'in miyiz, tebe-i tabi'in miyiz, hiçbir şey değiliz. Dolayısıyla Hazreti Mehdi ahir zamanda methedilen ordunun sahibi, ne güzel emir, ne güzel komutan, ne güzel ordu buyurulmak suretiyle medhüsene mazhar olmuş. Şimdi o günün Müslümanları da o fırsatı tabii kaçırmak istemeyecekler. Onun için eli silah tutan Medine'den cihada gidecek. Cihada gittiği için Medine'de bir tabii ki nüfus azlığı zuhur edecek. Merkez olma durumu yok. Çünkü mesele nerede? Mesele Kudüs'ün tahriri, özgürleştirilmesi, Mescid-i Aksa'nın mamur edilmesi yeniden. Bak şimdi ne halde perişan, Yahudilerin elinde gasp etmiş Yahudiler Mescid-i Aksa'yı. Ne kadar zor durumda değil mi? Epey bir onlarca yıldır bu durumda, yani Osmanlı'dan sonra belki 100 yıla yakın Mescid-i Aksa harap oldu. Peygamberlerin yurdu, yüz binlerce, yani 224 bin peygamberin ekserisi Mescid-i Aksa'da ibadet yapmıştır ya. Böyle bir yer şu anda Yahudilerin elinde yani. Kapıda Yahudinin bekçisi, gireni sorguluyor, çıkanı sorguluyor. Ara sıra Mescid-i Aksa'nın içine giriyor. Efendim ayakkabılarıyla bilmem nesine, böyle bir durumdayız. Onun için oranın özgürleştirilmesi, oranın asıma, yani merkez yapılması. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın nüzülü de Şam'a olacağı için. Melhame-i Kübra, büyük savaş, Armageddon, Halep'te, yani bizim sınırlarımızda, Amik Ovası'nda, Mercidabık'ta yaşanacağı için bütün olaylar, yani Mekke Medine'de bir olay olmayacak. Çünkü Mekke Medine'ye Deccal bile giremeyecek. Deccal bütün dünyayı, bütün kıtaları çiğneyecek, ezecek, geçecek yani. Ancak iki şehre giremeyecek. Birisi Mekke, birisi Medine. Öyle ne İstanbul, Ankara, öyle bir şey yok. Her yeri çiğneyecek diyor Sahih Hadis-i Şerif. İlla Mekke de Medine. Mekke, Medine müstesna. Fakat Medine'de de bir zelzele olacak. O zelzele ne kadar münafık varsa çıkıp Deccal'a iman edecek. Yani adam Medine'de de olsa kurtulamıyor. Kalbinde nifak varsa, münafıklık varsa, maraz varsa, şek ve şüphe hastalığı varsa, imansızlık illeti varsa, o zelzeleyle Allah onu da oradan kaçıracak. Deccal efendim yakın yere kadar gelecek. Medine'nin merkezine giremeyecek. Yakın yere kadar gelecek. Ala enkabil Medine'ti. Bazı hadislere ala enkabil Mekke. Mekke'nin de yollarının başında var diye de var. Ama daha kuvvetli olanlar da Medine'nin. Ama ikisi hakkında da bu rivayet vardır. Hadis-i şeriftir. Sahih'te de geçiyor. Medine'nin yol başlarında, yani etrafındaki yol girişlerinde melekler duruyor. Devamlı melekler duruyor. Yani şu anda da melekler duruyor. Koruma muhafız melekler. Allah'ın meleğim yok. Onların vazifesi orada, ama la yatahud deccal. Deccal Medine'ye ayak basamayacak, çiğneyemeyecek. Mekke'ye de ayak basamayacak. Dolayısıyla burada Mekke Medine'de sorun yok. Sorun Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesi, Kudüs'ün fethi. Kudüs savaşla fethedilmeyecek yani. Sulh ile Hazreti Mehdi Kudüs'e inecek, hilafetini ilan edecek. Zaten hilafetini Mekke'de ilan etti yani. Orayı başkent yapması, devlet başkenti yapması konusunda bir savaş çıkmayacak. Dolayısıyla burada olaylar Şam topraklarında. Şam deyince sadece Şam'ın merkezini, vilayet merkezini düşünmeyin. Ghuta var. Ondan sonra bu tarafta tabii Amik Ovası dediğim taraf, Halep'ten sonrası tamamen Türkiye sınırı. Oralarda işte en büyük savaş Armageddon'un patlaması var. Ondan sonra daha önce İran'la, Fars milletiyle savaş var. Yine o da Huz ve Kirman kabileleri diye Buhari'de de geçiyor. Onlarla savaşılmadan kıyamet kopmayacak. O bölge yine bu taraf. Ondan sonra hep olaylar bu tarafa yönelik. Ondan dolayı Hazreti Mehdi de bu tarafa doğru geliyor. Yani Kudüs'ü başkent ilan ediyor ki en azından Kudüs tam merkez ve ortada kaldığı için oradan orduları yönetmek, harpleri yönetmek daha merkezi oluyor. Zaten bu taraf Müslüman. Bu tarafta çok gavur var. Kafirlerle de uğraşmak bakımından yine Kudüs ve sonrası önem arz ediyor. Şimdi bu usta sahih hadis-i şerifte ki Ebu Davud da bu hadis-i şerifi tahric ediyor. Muaz ibn-i Cebel radıyallahu teala tarifatı hadis-i şerifte ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? İmran Beytil Makdis harab-ı Yesrib. Beytil Makdis'in mamur olması demek Medine'nin viran olması demek. Çünkü iki tarafa birden yetecek kadar, iki tarafı şenlendirecek kadar İslam ordusu, İslam askeri, İslam ümmeti yok. Kalabalık yok yani. Arap milleti de az, Müslüman milletler de az. Yani şimdi Türk'ten de dünya kadar gavur olan var yani. 100-200 sene içinde ne kadar gavur, ne kadar Müslüman kalacak Türk'ten, Arap'tan, Kürt'ten biz bunu bilmiyoruz ki. Ama Arap nüfusunun çok az olacağını sahih hadis-i şeriflerde biliyoruz. Çünkü ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o bölgeye intikal ediyor. Hadis-i şerifte sorulmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Arapların durumu. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki vel arabu yevmeizin kalil. Çünkü çok büyük kıtlıklar olacak, kuraklıklar olacak, açlıklar olacak, susuzluklar olacak. Onun için Araplar Hazreti Mehdi'den önce zaten çok savaşlar olacak. Daha Hazreti Mehdi'den evvel. Onun için Arapların ekserisi Hazreti Mehdi zamanında, yani şu anda 400 milyon Arap nüfusu varsa ekserisi helak olacak. Yok şu andaki gibi 400 milyon 5-10 sene sonra olur, 500 milyon, 600 milyon. Yani öyle gitmeyecek. Geri doğru dönüş yapacak. Şimdi belki artıştadır. Ama duraklamadan sonra tabii iç savaşlar, dış savaşlar Hazreti Mehdi'den evvel çok katliamlar olacak. Özellikle Arap kabileleri arasında, Arap devletleri arasında çok büyük savaşlar olacak. Ondan sonra nüfus çok azalacak. Ümmü Şürek radıyallahu anh'a validemiz onun için soruyor. Ya Resulallah fe eynel arabu yevmeyizin. Araplar o zaman nerede olacak? Mesela yine Esma binti Yezid radıyallahu anh'a validemiz sizin rivayet ettiği bir hadis-i şerif İmam Ahmet, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde var bu hadis-i şerif. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdik. Kendi hanesindeydik, evindeydik. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Deccal çıkmadan 3 sene önce gökten yağan yağmur yani dünya çapında yağan yağmurun 3'te 1'i azalacak. 3 sene önce 3'te 1'i azalacak. Düşün şu anda bile efendim sular yetmiyor. Zaten su savaşları niye deniyor? Hep önümüzde su savaşları bekleniyor. Ondan sonra gökten yağan yağmur 3'te 1 eksilince yerden de mahsul verim 3'te 1 eksilecek. Şu anda 3'te 3'ü yetmiyor. Nerede kaldı ki 3'te 1 eksilecek? Deccal çıkmadan efendim 2 sene evvel gök yağmurunun 3'te 2'sini hapsedecek, durduracak, yağdırmayacak. Buna mukabil yerde nebatının, bitkisinin 3'te 2'sini eksiltecek. Dünya açlık kıtlık savaşına giriyor. 3. sene olduğu zaman sema bütün yağmurunu tutacak. Yani Deccal çıkmadan bir önceki sene. Hiç yağmur gökten damla damlamayacak. Bu sefer habesetiler nebate okurlu. Bu sefer topraklar da bütün mahsulünü men edecek. Ekin çıkmayacak. Fela yebgâdû hufvin velâ zılfin illâ alek. Artık tırnaklı tırnaksız ne kadar canlı varsa yani insan, hayvan hepsi helak olacak. Dolayısıyla Arapların da ekserisine tabii bu vuracak. Ayşe annemiz de radıyallahu anh'a ondan da rivayet edilen bir hadis-i şerifte bu hadis-i şerifi de Ahmed bin Hanbel yine Müslim'de rivayet ediyor. O da soruyor. Bu kıtlıklar, savaşlar sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından beyan edilince Deccal'dan önceki sıkıntılar vesaire Hazreti Mehdi'den önceki savaşlar feynel arabiye meclisin. O zaman Araplar nerede olacak? Sorusuna sallallahu teala aleyhi ve sellem cevabım kalil. Onlar çok az olacak. Ve cüllüm bir beytil makdis. Toptanı da Kudüs'te olacak. Yani hem nüfus çok az olacak ve nüfusun ekseriyeti çoğunluğu yani Arap ırkının şu anda nerelere dağılmışlar. O zaman sadece Kudüs'te Mescid-i Aksa'da olacak. Mescid-i Aksa ve civarı derken yani Kudüs şehrinde olacak. Fema yüzil mümini yemezi minet taam. O gün müminlere yemek olarak ne yeterli gelecek? Ne bulacaklar da yiyecekler? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem et-tesbihu ve't-tehlilu ve't-tekbir. Sübhanallah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Demekle Allah Teala onlara kuvvet verecek. Yani yemek yemişten, şimdiki zamanda et yemekten, but yemekten daha fazla kuvvet gelecek. Zikirle. Çünkü Hazreti Mehdi'nin dönemi çok manevi dönem yani. O zamanda bulunanlar da bahtiyar insanlar tabii. Feyül mal yemeyecek hayır. O zaman hangi mal daha hayırlı olacak? Hangi kazanım yani? İnsanın neyi olsa, yatın mı, katın mı, villan mı, uçağın mı? Nerede insanlar? Dünya zaten efendim çöküntüye gidiyor. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kuvulâmü yeskiyele ümnelma. Emmet ta'am felâ ta'am. Bir çocuğun olsa da diyor, sana bir su getirebilse, bulup su getirebilse, sana su verebilen bir çocuğun varsa ondan daha büyük bir kazanım yok. Yani herkesin bir değerli varlığı var. En değerli varlığımız ne? Bazen bazı insanlar belki arabası 2 milyon, 3 milyonluk arabası olan var. Belki o çocuğundan daha kıymetli arabasının şey der. Belki yani o kadar materyalist insanlar da var yani. Çünkü ne daha fazla para ediyor? Çocuğum para etmiyor. Uçağım daha fazla para ediyor. Villam daha fazla para ediyorsa belki de ona bakar. Ben bilmiyorum. Kapitalizmin dini imanı para. Yani diyor senin bir çocuğun varsa veya bir yardımcın, bakıcın neyse yanında bulunan biri varsa o sana bir işte ne bileyim biraz su getirebiliyorsa bir damla bir yudum demeyelim de yani içecek kadar ihtiyacını, hacetini, abdestini, taharetini görecek kadar sana su getirebiliyorsa ondan kıymetli bir varlığın kalmayacak diyor. Yemek mi? Fela taam. Ne yemeği diyor? Ne yemeği? Nerede buldun yemeği? 3 sene kıtlıkta yemek mi kalır? Ha şurada biraz kuraklık olmasına millet birbirini yemeye başlayacak. Onun için nüfus az olacak. Nüfus az olunca onlar da Beyt-i Makdis'te, Arapların ekseriyeti Beyt-i Makdis'te, Beyt-i Makdis'e sığınabilecek. Hazreti Mehdi de onun için Kudüs tarafına gelecek. Kudüs tarafına gelecek. Şam'a da yakın olmuş oluyor. Kudüs tabii Mekke Medine'ye göre Şam'a çok daha yakın. Ondan sonra Kudüs'e geldiğinde ki mesele kıtalsiz girecek. Yani Mescid-i Aksa'ya savaşsız girecek. Çünkü sürekli harpler, iç savaşlar, dış savaşlar, kıtlıklar, şunlar bunlar olduğu için Hazreti Mehdi'nin zuhurundan evvel Kudüs özgürleşecek. Özgürleşecek derken burada tabii büyük bir müjde var. Çünkü Hazreti Mehdi'nin Mescid-i Aksa'da imam olması demek Yahudinin orada hakimiyetinin, hükümranlığının bittiği demek. Ama Hazreti Mehdi Yahudi'den mi orayı ele alacak? Başka birilerinden bir yönetimi devralacak veya zaten orada bir yönetim yok, yönetim kargaşası var. Öyle anlaşılıyor. Her yer yönetimsiz, perişan bir vaziyette ortalık. Şimdi zaten o döneme kadar Yahudi kalacak mı? Yani Yahudi halk olarak orada kalacak. Çünkü meşhur savaşta efendim Garkat ağacını dikecekler. Taşlar, ağaçlar dile gelecek. Elâne verâ-i Yahudiyen faktülü. Ey Müslüman, gel arkamda bir Yahudi gizlemiş, onu katlet. Bu sahih hadis. Bir de Garkat ağacı onların ağacı çıkacak, o konuşmayacak. Şimdi onu ekiyorlar. Ona göre anlaşılıyor ki nüfus olarak halktan Yahudi var. Ama yönetim olarak Yahudi'nin olduğuna dair bir veri yok. Demek ki daha önceden de Yahudi'nin hükümranlığı bitebilir ve ondan sonra başka devlet düzenine kurulabilir. Onlar da yok olabilir. O mesele ayrı. Çünkü Arap beldeleri, zaten bütün Kudüs'ün etrafı Arap beldeleri şu anda da. Bütün sağa sola dört tarafı Araplarla çevrili. Arap beldeleri yıkıma uğrayacak. Paramparça olacak. İç savaşlar, kabile savaşları olacak. Ondan sonra kimyasal silahlar kullanılma durumu olacak. Bu kimyasal silahlar, işte bazı hadis-i şeriflerden de buna işaret çıkıyor. Çünkü büyük gürültüler kopacak. Bütün yani ateş altında kalacak dünya. Böyle bunlardan bazı işaretler anlaşılıyor ki küresel silahlar, kimyasal silahlar kullanılacak. Bu durumda o savaşların neticesinde İsrail'in durumu ne olacak? Şu andaki İsrailoğullarının devleti düzenli olacak. Dolayısıyla o mıntıkaya isabet eden Arap Yarımadası'na veyahut şu andaki Tel Aviv yönetiminin etrafına isabet eden bütün Arap ülkelerinde nüfusu bu kadar azaltan efendim ortalığı tarumar eden, tahribe uğratan olayların sadece İsrail devletine, Beni İsrail'e vurmaması düşünülemez. Dolayısıyla onlara da, onlar da çok isabet alacaklar bundan dolayı. Burada bütün Müslümanlar dünyanın neresine varsa sayı ve nüfus fazla değil. Horasan daha Türkistan'dan başlıyor Afganistan'a kadar Horasan şeyine giriyor. Horasan ismi büyük bir şey. Mağara, Nehir, Özbekistan, Semerkant, Buhara, Türkistan, Kazakistan tarafı, Türkmenistan, oradan in aşağı Afganistan, İran'da da bu Müslümanlar var, Ehl-i Sünnet. Yani Ehl-i Sünnet'i kastediyoruz. Bütün bunlar ama tabii nüfus az. Buralardan dünyanın en hayırlı Müslümanları Hazreti Mehdi'ye etrafında tam Mekke'deki biatından beri çıkış yapacaklar beraber. Ondan sonra fetihler olacak, düşmanlar ezilecek, kahrolacak. Batı alemi, Doğu alemi, Asya. Tabii ki Yahudiler bunun arasında çok azınlık kalır nüfus bakımından. Hep azınlıkta oldular, olacaklar, kalacaklar. Hepsi barış yapacaklar, sulh yapacaklar. Efendim, işte şartnameler imzalayacaklar. Ve Hazreti Mehdi de onlara zaten Allah'ın yardımıyla, inayetiyle büyük fetihlere imza atacak. Kimse önünde duramayacak. Hiçbir silah, hiçbir güç onu durduramayacak, engelleyemeyecek. Bunlar manevi kuvvetler. Şimdi Melhame-i Kübra'yı anlatacağım. Orada yani ne büyük yardım geldiğini melek ordularının. Böyle bir orduya karşı kim durabilir? Bu o zaman onlar efendim barış imzalamak isteyecekler. Hazreti Mehdi de Kudüs'ün kendisine teslimini şart koşacak. Bu noktada onlar da onun emrine boyun eğecekler, tamam diyecekler. Hazreti Mehdi de ne yapacak? Mekke'den merkezi Mekke Medine'den alıp özellikle zaten hilafet ilanı vesairesi hep Medine'de yok. Olayların hepsi Mekke'de gelişiyor. Medine'de doğması ve büyümesi var. İlk zuhurundan beri bütün olaylar Mekke, Taif o bölgede gelişiyor. Mescid-i Aksa'nın, Beyt-i Maktis'in, Kudüs'ün teslimini kabul edince kafir tarafı efendim veyahut da Müslüman devletler de olabilir, yani Müslüman milletler de olabilir oradaki o zamanki yönetimde tabii söz sahibi. Hepsi kabul edecek ve böylece Hazreti Mehdi Mescid-i Aksa'yı hilafetin merkezi yapacak. Zaten hadis-i şeriflerde onları da okuyacağız. Sümme hüdnetün tekür beynek ve beyne benil asfar. Sizinle Rumlar arasında barış olacak. Mesela oralardaki hadis-i şerif ki sayı hadis-i şeriftir. Müslüm'de var, Ebu Dağıt var. Bu hadis-i şeriflerin hiçbirinde Yahudiler geçmiyor. Yani Yahudilerle aranızda bir barış olacak geçmiyor. Hep Rumlar geçiyor. Zaten hadis-i şerifte tekûmü sâhâtü ve Rûm ekserun nâs yevmeyzin. Kıyamet koparken insanların dünya nüfusunun ekserisi Rumlar. Rum dediği Avrupa Birliği, Amerikan da aslı, İngiliz de aslı, Yunan'ın da aslı, Rus'un da aslı. Bunların hepsi Rum ırkında birleşiyor. Rum ırkında birleşiyor. Dolayısıyla şu andaki gibi haritaları, kıtaları, şunları bunları bir görmeyin. Şimdi Avustralya bile ayrı bir kıta falan ama yani Rum köken. Yine sen şeyine inersen, kökenine inersen hadis-i şeriflerde Rum olarak geçiyor. Irk olarak, dayandıkları ırk olarak. Şimdi mesela bizim Tatar diyorsun, Kırgız diyorsun, efendim şu diyorsun, bu diyorsun, Özbek diyorsun vesaire. Dünya kadar isim sayıyorsun, Yörük diyorsun, bilmem ne bilmem. Topluyorsun, gerisi Türk. Türk'e dayanıyor değil mi? Bunlar hep Nuh Aleyhisselam'ın torunları falan. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu, o Yafes'ten geliyor öbürü. Zaten bizim babamız Rum ırkıyla Türklerin bu şeyinde falan Yafes'ten geliyor. Efendim Yahudiler Sam oğlundan geliyor. İşte efendim Afrikalılar, Zenciler, bütün siyahlar Ham oğlundan geliyor. Hep Nuh Aleyhisselam'ın çoğuluna en nihayette dayanıyor. Onların oğullarından veya torununun birinin adı Rum mesela. İşte efendim veyahut da İshak Aleyhisselam'ın oğlu, torunu Rum, öbürünün torunun adı Yunan. Yani Yunan. Bunların hepsi doğal isimler. Üzerinde tasarruf yapılmamış. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden, Nuh Aleyhisselam'ın neslinden, sonra İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden ekseriyet buna dayanıyor yani. Bu isimler onun için yapay isimler değil. O hadis-i şeriflerde onun için Rum geçiyor hep. Yani demek istiyorum Yahudilerin pek bir alemde şeyi yok. Merkezi devletleri, yürürlükte hükümleri yok gibi görünüyor. Çünkü bütün hadis-i şeriflerde Rumlarla aranızda diyor. Benil Asfar dedi. Babalar yani sarışın renginden Asfar ismini almış. Üstteki dedeleri çok ataları. Onlar da hakikaten ırk olarak da böyle beyazdırlar falan. Efendim sarı şeye de meyillidirler esas ırkları. Benil Asfar diye geçiyor yani. Sarı oğulları gibi bir şey yani Türkçeleştirdiğin zaman da. Şimdiki Türkiye'de de sarı oğulları bilmem ne oğulları var. Onu haşa onları tenzih ederiz yani öyle. O manada konuşmuyoruz. Lügat manasında bu Türkçesini çevirirsek bu manaya geliyor. Yani bu barışlar yapılacağı hadis-i şeriflerde bunlara da işaret edilmiş oluyor. Şimdi bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Abdullah İbni Havalet el-Ezdi radıyallahu anh efendimize bunu bildiriyor. Bu hadis-i şerif Ebu Davud'da var, Ahmet İbni Hanbel'de var, Hakim'de var, Bukhari'nin sahihinde değil de Tarihul Kebir isimli eserinde var. Ne buyuruyor? Abdullah İbni Havale el-Ezdi, Ezd kabilesinden, Ezd Yemen'dendir. Bu Ezd kabilesindenmiş bu zat, sahabe-i kiramlar efendilerimizden. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedde ala râsi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini benim başımın üzerine koydu. Sümme kâle sonra bana şöyle buyurdu. Yebne havale. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yanında işte böyle bir kişi var. Dünyanın sonunda kıyamete kadar neler olacak? Ya bütün millet toplanın da size anlatayım demiyor. Tek bir kişiye bulduğu yerde anlatıyor. O kişiden rivayet geliyor. Bak bütün ümmet kıyamete kadar dinliyor. Anladın mı? Ondan sonra sen de diyorsun ki nasıl böyle yüz binlerce hadis olabiliyor? Fiten hakkında bu kadar hadisler nasıl var? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her dakika vahiy geliyor. Devamlı Allah'tan bildirim alıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Yanında o zaman kim bulundu onu şahit ediyor, onu naklediyor. E çünkü her zaman bütün sahabesi nasıl yanında birleşecek? Vefatına yakın zaten 114 bin küsur sahabe olmuş. Nerede Medine'ye sığacak, mescide sığacak? Mescid-i Nebevi zaten birkaç bin kişilik onun döneminde. Veyahut da tamam veda haccında 114 bin kişi toplandı. Hepsine bir veda hutbesi irad etti. O mesela müşterek ama onun gibi 100 bin kişinin, 110 bin kişinin hatta 10 bin, 20 bin kişinin bir arada sohbet dinlediği, hadis-i şerif rivayet ettiği bir konu yok yani. Onun için hadis-i şeriflerin çok olmasına da taaccüp edilemez. Şaşana şaşılır yani. Çünkü bir bilgi geldiği zaman Mevla'dan hemen o anda yanındakine buyuruyor. Diyor ki yebne havale. Yani havalenin oğlu manasına. اِذَا رَأَيْتَ الْخِلَافَةَ قَدْ نَزَلَتِ الْاَرْضَ الْمُكَدَّسَةَ Sen gördüğün zaman diyor. Halbuki İbn-i Havale öleli 1400 sene olmuş mesela. Kim bilir hangi senede ölse bile. Ortalaması bunun 1400 sene. Belki daha evvel ölse küsuru da var. Sen gördüğün zaman diyor. Niye? İşte şu anda sana bana söylüyor. O aracı, o sahabi aracı yapmış. Sen gördüğün zaman ne gibi Ebu Hureyre radıyallahu anh genç birine İşte efendim, İsa ibn-i Meryem'e rastlarsan İsa aleyhisselam indiğinde benden Ebu Hureyre sana selam söyledi diye selam söyledi. O şuur veriyor. Onu da, o da biliyor onu İsa aleyhisselamın inişine. O çocuk tabiinden oluyor. Yani Ebu Hureyre gördüğüne göre ona erişemeyecek. Bu işler böyle konuşuluyor yani. Çünkü Allah'ın vahyinde kesinlik var. Şüphe yok. Gördüğün zaman bildin mi? Oldu bitti. Şu anda herkes öldü, kıyamet kuruldu, mahşer. Yani tamam mı, insanlar dirilmedi, mahşere çıkılmadı ama Allah'ın ilmi ezelse bu işler olmuş bitmiş. Ve zaten ayet-i kerimelerde ete amrullah, Allah'ın emri geldi, kıyamet geldi diyor. İktirabet ise kıyamet yaklaştı diyen ayette var ama öbür ayette de ete amrullah, Allah'ın emri geldi diyor. Anladın mı? Onun için Kur'an'ın birçok ayetlerinde mahşerde buyurulanlar buyurulacak bu diye geçmiyor. Muzari müstakbel sigasıyla belirtilmiyor. Fakat Rabbiniz buyurdu diyor. Çünkü olmuş bitmiş. Cennetin kapıları açıldı diyor. Onun için vahyin mantığını güzel anlayalım. Allah-u Teala'nın ilminde zaman mefhumu yok, mekan mefhumu yok. Allah-u Teala üzerine zaman geçmez. Onun için Habibine buyurduğu bir şeyde de o hitabı üslubuyla beyan ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da ne buyuruyor? Yebne havale diyor. Hilafetin arz-ı mukaddeseye, yani Kudüs şehrine, kutsal toprak, oraya indiğini gördüğün zaman diyor. Yani mutlaka inecek demek istiyor. Ve o hilafet ne zaman indi? İnmedi ki şu ana kadar. Peki bu hadis sahih. Niye inmedi? Hilafet neredeydi? Hilafet hep Medine'deydi Hazreti Ali Efendimiz'e kadar. Hazreti Ali Efendimiz döneminde Küfe'ye intikal etti. O da 4-5 sene halifelik yaptı. Küfe'den sonra Şam'a intikal etti. Şam'a intikal etti Hazreti Muaviye radıyallahu anh döneminde. Ondan sonra yeniden Emevilerin devleti Şam'da sürdü 80 83 sene kadar falan bir zaman. Bin ay. Ondan sonra Abbasiler Bağdat'a indi. Bağdat'tan bir kısım Mısır'a falan da geçti. Fatımiler dönemi şudur budur ama onlar zaten tam bir hilafet sayılmaz. Oradan işte Memlük, Selçuklular, Osmanlılar, Osmanlılar döneminde yeniden Mısır'dan, son Mısır'daydı, Mısır'dan aldı. Yavuz Sultan Selim Han, Ali Rahmetü Vel Gufran İstanbul'a getirdi. İstanbul'dan da işte efendim 100 sene kadar önce hilafet ilga edildi. Yani buradaydı hep. Mescid-i Aksa'ya bu saydığım dönemlerde, ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminden beri saydım bak. Kaç merkez varsa saydım. Bunun dışında bir merkez yok. Bu merkezlerden Hiçbirinde Kudüs yok. Ama ne buyuruyor? Halifelik Mescid-i Aksa'ya indiği zaman, Kudüs şehrine indiği zaman, gördüğün zaman fakat denet-i zelazil. Büyük zelzeleler yaklaşmıştır, sarsıntılar. Hem manevi sarsıntılar, savaşlar falan, hem maddi zelzeleler. Çok büyük zelzele ama böyle. Batıran, göçüren. Vel belabilü, belalar. Vel umurul izam. Çok büyük işler. Öyle büyük işler ki yani. Ya sen Deccal'ın çıkmasından daha büyük bir iş. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar Deccal'ın çıkmasından daha büyük bir fitne olmamıştır ve olmayacaktır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. En sahih hadis-i şerifinde buyuruyor ya. Sen ne diyorsun ya? Büyük işler, sen daha ne arıyorsun? Yani zaten Hazreti Mehdi'nin çıkıp Kudüs'e halifeliği ilan ettiği zamandan sonra diyor. İşte o dönemden sonra zaten Deccal da yaklaşıyor. İşte Armageddon 7 sene kalıyor Deccal'a. Düşünsene. Büyük işler yaklaşıyor. Ve saatü yevmedin ekrabu ile nezmiye diyadi ile arasik. Yebne havale buyurdu. Benim bu elim senin başına ne kadar yakın? Zaten mübarek elini İbn-i Havale'nin başına koymuştu. Benim bu elim senin başına ne kadar yakın? İşte o zaman kıyamet insanlara ondan daha yakın. Çünkü neden? Artık Deccal'dan sonra İsa Aleyhisselam nazil oluyor zaten. Deccal'ı o gebertecek. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'dan sonra İslam bir daha dünya hakim olacak ama bunlar 40 senelik şeyler falan, böyle dünyanın 7000 senelik ömrüne göre 40 senenin, 50 senenin, 100 senenin yani 7000'de biri etmez. O bakımdan kıyamet çok yaklaşacak buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yine Taberani'de geçen bir hadis-i şerifte Ebu Said Hudri radıyallahu teala rivayet ediliyor. Buyuruyor, yahrucu raculun min ümmeti yekul bi sünneti. Ümmetimden bir adam çıkacak. O benim sünnetimle hükmedecek. Yunzilullahu lehu katran mines sema. O zamana kadar kuraklık olacak. Allah onun sebebiyle gökten yağmurlar indirecek. Ve tukhrucu lehu'l ardu min berekatiha. Ve yeryüzü bütün bereketlerini, mahsullerini onun hürmetine çıkaracak. Temteliul ardu min kıstan ve adlen kema amuliyet cevran ve zulmen. Dünya cevru cefa ile, zulümle doluyken Allah o Hazreti Mehdi ile yeryüzünü adaletle dolduracak. Ya'melu ala azil mezheb asinin. Bu ümmetin üzerinde 7 sene hüküm sürecek. Bu 7 sene hüküm sürmesi demek 40 sene kalacak ama rivayetlerin en uzunluğuna bakarsan 40. Ama bunun içinde 7 var, 9 var falan. Bunların manası 7 sene bütün dünya tam Müslüman olacak İsa Aleyhisselam indikten sonra. İsa Aleyhisselam'la birlikteliği 7 sene. O 7 senede de zaten bütün dünya tek İslam'dan başka din kalmayacak. Ümmetimin tamamı diyor, dünyanın tamamına 7 sene hakim olacak. Ama ondan evvel de tabii bölgesel, işte söyledik, Arap Yarımadası, ondan sonra işte Mekke Medine, ondan sonra bütün Mescid-i Aksa, onları söylüyoruz. O dönemin tümü 40'ı buluyor. Ve enzilü Beytel Maktis Mescid-i Aksa'ya inecek. Yani Beyt-i Maktis'e inecek derken halifelik oraya inecek. Hilafet oraya inecek. Şimdi hal böyle olunca kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu usta ne buyuruyor? Muaz İbni Cebel Efendimiz rivayet ediyor. Ebu Davud hadisidir. İmran-ı Beyt-i Maktis, Kudüs'ün şenlenmesi, mamur olması Hazreti Mehdi ile Harab-ı Yesrib, Medine'nin viran olmasıdır. Yani çünkü oradan mücahitler Hazreti Mehdi'ye iltihak edecekler Allah yolunda fetihler ve cihatlar için. Dolayısıyla Medine'nin şenliği bozulacak, nüfusu azalacak. Ve Harab-ı Yesrib, Medine'nin viran kalması, ıssızlaşması, merkeziyetini kaybetmesi, hurucul melheme, melhemenin çıkması, melheme Armageddon. Büyük savaş. Büyük savaşın çıkmasıdır. Çünkü Hazreti Mehdi Mekke'deyken Mekke Medine şenlik. Ne zaman? Bayağı bir zaman sonra yani. Bayağı bir yıllar geçecek. Mekke Medine'den Kudüs'e halifeliği getirecek. Kudüs'e halifelik geldiği zaman doğal olarak bir de büyük savaşlara hazırlık olduğu için, büyük fetihlere, cihatlara efendim yelken açıldığı için mücahitler yani eli silah tutan Müslümanlar Medine'yi terk edecek. Bu da Armageddon'un, büyük savaşın çıkmasının zamanının yaklaştığı demek. Ve hurucul melheme, melhemenin çıkması yani Armageddon'un çıkması ne demek? Fetho Konstantiniye. Konstantiniye'nin fethi demek. Konstantiniye Roma diyen de var, İstanbul diyen de var. Tabii o zaman İstanbul'un fethi derken İstanbul'la bir savaş olmayacak. Yani Türkiye ile İstanbul'la bir savaş olmayacak. Fakat Armageddon'dan kaçan Rum ordusu, gavurlar, 960 bin kişi, şimdi anlatacağız, Türkiye'ye geçecek. Bozguna uğrayınca, Hazreti Mehmet'in ordusundan Türkiye'ye geçince Tabii bir daha onların yakalanması, esir edilmesi dolayısıyla onlar İstanbul'a kadar demek o şey ne diyeyim sana efendim tsunami gibi düşünürsen basacak geri. Gerisinde de bizim taraf var. Onun için Hazreti Mehdi bir de bunlarla uğraşacak. Yani İstanbul'da bulunan ve civarında bulunan kafirlerin esir edilmesi. Ondan sonra Roma. Onun arkasında Roma var. Yani zaten Hazreti Fatih de İstanbul'un fethinden sonra hedefi nereydi? Roma'ydı. Ve zaten Roma'yı fethe giderken şehit edildi, zehirlendi. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin de şeyi aynı Hazreti Fatih'e yani nasip olmuş İstanbul'un fethi. Hazreti Mehdi de o izi sürüyor yine. O nasıl Roma'ya gidiyordu? O nasip olmadı. O Hazreti Mehdi'ye nasip olacak. Ve Fethül Konstantiniye. Konstantiniye'nin fethi demek. Yani İstanbul'un küffardan tahliyesi, Rumların efendim saldırısı demeyelim, bozguna uğradığında istilası da yani harp manasında bir istila anlaşılmıyor buradan ama tabii buraya kaçtıkları anlaşılıyor. Onların derlenmesi, toparlanması. Bu da hurucu deccal. Tabii ki burada İstanbul'da bir sene duracağına dair rivayetler var. Çok camiler inşa edecek. Çünkü o zaman kaç yüz sene sonra efendim camiler yıkılır, harap olur. Büyük zelzeleler var önümüzde. Taş üstünde taş kalmaz. Beden üstünde baş kalmaz. Yani neler olacak onları biz bilmiyoruz. Ama çok mescitler imar edecek. Fakat esas Roma'da sonra Venedik'te Avrupa'da şeyinde İstanbul'un bir kısmı Avrupa. Bir kısmı Avrupa yakası değil mi? Avrupa'da 7 sene kalacak. Fakat o 7 senenin bitiminde de hurucu deccal. Deccal İran'dan çıkacak. İspahan'da. İspahan nerede? Tabii haritalar değişebilir. Ben şu andaki İran demek istiyorum. Yoksa İspahan o zaman ne olur ne olmaz bilmiyoruz. Haritada kim nerede yani. Şu anda sen Halep Suriye diyorsun. Yarın Halep Suriye'de kalacak mı? Misal. Veyahut da Suriye diye bir devlet haritada kalacak mı? Şimdi bile işte kafirler 3'e bölme projesini yaptılar. Fiilen de efendim işte Şam merkezi şeyi PYD bilmem ne bir tane Siyonistan kurdurma peşindeler. Ondan sonra böyle bölgesel şekilde Arap'ı, Kürd'ü bilmem nesi ayrıldı yani. Ne yapacaklar belli değil. Allah-u Teala'nın ne yapacağı belli ilmi ezelisinde de bunların yani planlarını biz bilmiyoruz. Gerçi biliyoruz ama ne kadar o planlarını gerçekleştirebilecekler. Allah fırsat vermesin. Vatanımızı ve İslam vatanlarını bölünmekten, parçalanmaktan, iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Amin. Ama hadis-i şeriflerin beyanı ve çile, Kudüs'ün şenlenmesi, Medine'nin viran kalması, Armageddon'un Melhame-i Kübra'nın çıkması, Melhame'nin çıkması, Konstantiniyye'nin Roma'nın fethi, Deccal'ın çıkması. Durum bu. Bunların hepsi kısa zaman içinde olacak. Yani Hazreti Mehdi'nin ömrünün tamamı değil bu. Deccal'ın günleri 40 gün. Yani Deccal öyle bir senelerce, yıllarca dünyayı çiğnemeyecek 40 gün. Ama tabii zor günler 40 sene gibi gelir. Şenli günler, ferahlı günler 40 sene, 40 gün gibi geçer. Ama zor günler, çetin günler 40 gün, 40 sene gibi gelir. O ayrı dava. Şimdi bu noktada Efendim sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyurdu şeye? Hazreti Muaz ibn-i Cebel'e bu hadisi buyurduktan sonra ne buyurdu? Buyurdu ki Hâdâ sahihun kemâ enneke ya Muaz ve hâhuna kâidun. Ey Muaz sen şimdi yanımda oturuyorsun ya de. Bak onu tek kişiye ne söyle. Sen yanımda oturuyorsun ya. Sen şu anda yanımda oturduğun rüya mı? Değil. Hayal mi? Değil. Evham mı? Değil. Hak mı? Hak. Hakikaten oturuyorsun yani ayıksın. Maddi alemde oturuyoruz. Sen şurada oturduğunu bildiğin gibi bu benim dediğim haber sahihtir. Buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurduğu gibi haktır ve sahihtir fiten hadisleri. Yani bu gibi bu okuduklarımı söylüyorum. Çünkü bu Davud zaten. Kütüb-i Sitte-i Sahih hadis. Sen burada oturduğunu bildiğin gibi inandığın gibi buna inan. Bu sahihtir ya Muaz. Aynı bunlar olacak. Hiç tereddüt etmeyin. Biz tabii nerede olacağız? Kabirlerde olacağız. Allah cümlemize iman selameti nasip eylesin. Zürriyetlerimizden Hazreti Mehdi'ye askerler halk eylesin. Amin. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu efendimizden rivayet edilen bir hadis-i şerifte, yani merfu hadis hükmünde oluyor. Çünkü gayba dair haberleri sahabe-i kiram kendi kafasından veremez. Nuaym ibn-i Hammad'ın El Fiten isimli eseri var. Nuaym ibn-i Hammad, Bukhari'nin de meşhur Bukhari'nin de şeyhlerindendir yani. Kıymetli bir muhaddistir. Buyuruyor ki, Süfyani Şam yönetimi, o zaman Süfyani'nin elinde. Yani bakın, şimdi Şam'da yönetimde kim olacak? Süfyani diye biri olacak. Araplardan biri yine. Yani Süfyani şeyi, nisbesi yani. Ebu Süfyan çocuklarından geliyor ama tabii Ebu Süfyanlere 1500 sene belki mesela 1450 sene. Yani o, ama o sülaleden geldiği için Süfyani deniyor. O tabii Mehdi'ye karşı 12 bin kişilik bir ordu çıkaracak. Sahih Müslüm hadisi. Beydade, Medine'den geçerken, Şam'dan gelecek, Medine'ye geçerken Beydade bir sahra var. Orada batırılacaklar. O zaman onların batırılma, yani Hazreti Mehdi'ye karşı, Hazreti Mehdi Kudüs'e gelmeden, Hazreti Mehdi Mekke'deyken, Hazreti Mehdi ve adamlarını yok etmek için Şam'daki Süfyani ordu çıkaracak. O Şam'dan, Tebük'ten işte geliyorlar, Medine'den geçiyorlar, Medine'den Mekke'ye doğru çıkarken Medine'ye yakın bir Beyda denen vadi var. O sahrada batırılacaklar. Bu Sahih Müslüm hadisi. 12 bin kişi, ordudan bir kişi yok. Ondan sonra Şam ehline bu haber ulaşacak. Şam ehline bu haber ulaşınca onlar, Süfyani onların şeyi yani hükümdarı. Ona diyecekler ki Mehdi çıktı. Bu kadar senedir işte beklenilen ayetler, şey, hadis-i şerifler diyelim. Ayet-i kerimelerde açık bir beyan yoksa da hadis-i şeriflere havale ettiğinden bizi Resulüm ne verdiyse alın. O noktada işaret var tabii. Bu kadar zamandır beklenen Mehdi çıktı. Çabuk ona biat et, onun tahtına gir, ona teslim ol. Yoksa seni öldürürüz diyecekler. Yani Süfyani'ye baş kaldıran adamlar var yönetimde. O da bakacak ki pabuç pahalı. Mehdi'ye imha etmek için 12 bin kişilik ordu gönderen Süfyani ona biat etmek için elçi gönderecek. Bunun üzerine Hazreti Mehdi Şam yönetiminin de ona itaate geldiğini, teslim bayrağını çektiğini görünce Kudüs'e o zaman gelecek, halifeliğini orada ilan edecek. O zaman bütün dünyanın hazineleri, Kabe'nin hazinesini çıkaracak. Kabe'nin altında çok büyük bir define var. Daha ne hazineler, Allah Teala ona bütün hazineleri gösterecek. O hazineleri onun emrine amade kılacak. Araplar da, Acemler de, Rumlar da, müşrikler de, yani dünyada tabii şirk koşanlar da var illaki, herkes Yahudi Hristiyan değil. Hepsi hiç savaşsız, min gayri kıtal, harp yok. Harpsiz onun itaatine girecek. Hazreti Mehdi öyle bir ahlakı var ki size anlattık. Kendisine Mekke'de bile biat edilir ki adamın biri uyuyor. Ya bak bu sana biat etmedi, uyandıralım şunu desene. Uyandırmayın diyecek. Hiç kimse, ses yok. Böyle çat pat gürültü yok. Hazreti Mehdi Allah'ın efendim, tecelliyatına mazhar bir insan. Aleyhi rahmeti ve rıdvan. Onun için öyle kanlar dökülecek canı. Ondan evvel çok savaş oluyor. Halifeler, o Arap kabileleri birbirini yiyecek bitirecek yani. Hazreti Mehdi'nin döneminde böyle bir savaş yok. Ancak Armageddon var. İşte o zamana kadar bir savaş olmuyor. Ve Hazreti Mehdi bütün herkesten biat alınca efendim tabii biat Müslüman'dan alınır da diğerlerinden cizye alınıyor veyahut teslimiyet fermanına boyun eğiyorlar. Cizye ödemeyi kabul ediyorlar. Böylece bütün dünya itaatine girecek. İtaatine girdikten sonra zaten kimle karışır? O da gelecek Mescid-i Aksa'ya. Allah-u Teala'nın o kendisine gönderdiği ilham ile efendim çünkü Cibril Aleyhisselam ona da ilham getirecek. Onun için hata payı yok. Her müçtehitte hata payı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de haşa hata payı yok. Çünkü vahiy ile müeyyed. Ebu Bekir Sıddık dahil, Hazreti Ömer Efendimiz dahil, dört halife dahil. Ki onlar da müçtehittir. Hulefai Raşidin. Onlar tabi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti üzere olduklarından aleyküm sünneti ve sünneti Hulefai Raşidin el mehdiyine min ba'di arkamdan hidayete ermiş Raşid halifelerim. Onlar da o noktada mahfuzdurlar, korunmuşturlar. Ama sair sahabe-i kiramda dolu müçtehit var. Vel müçtehit kad yuhtu ve yusib. Müçtehit bazen hata edebilir, bazen isabet edebilir. Ve leşe küllü müçtehidin musiba. Her müçtehit isabet etmiyor. Çünkü bir konuda üç tane ayrı müçtehidin görüşü var. Nasıl ya üçü de isabet edecek? Allah'ın dinde hak vahittir, birdir. Onun için Hazreti Mehdi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onun hakkında yakfu eseri ve la yuhtu. Benim izimden gidecek, hiç hata etmeyecek. Niye? Cibril aleyhisselamla da müeyyettir, desteklenmiştir, ilhama mazardır. Ondan dolayı öyle Kudüs'e kendi kafamdan gideyim, yok oradan sonra bir daha geri çekileyim, şunu yapayım, böyle bir şey yok. Diğer bütün sahabe dahil hepsinde bir hata payı olabilir içtihadında. Hata eden de bir ecir alır, ayrı dava. Hazreti Muaviye radıyallahu anh ve taraftarları 10 bin sahabe Hazreti Ali Efendimiz'e karşı gelerek efendim hata ettiler. Ama içtihat hatası ettiklerinden bir sevap bir ecir aldılar. Hazreti Ali Efendimiz ve etrafı iki sevap aldı. Çünkü onlar isabet ettiler. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'de böyle bir durum yok. Onun için hiç savaşsız bir şekilde çıt çıkmadan Kudüs Mescid-i Aksa ona teslim edilecek zaten. Kim ne diyebilir? Allah-u Teala onu desteklediğine göre. Şimdi bu arada efendim Hazreti Mehdi Kudüs'e girdi. Hilafetini ilan etti. Zaten çoktan etmişti. Başkent yaptı Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü. Ümmeti tevhid etti. Yani İttihad-ı İslam, İttihad-ı İslam, İttihad-ı İslam ancak Hazreti Mehdi döneminde olur. Hazreti Mehdi zamanına kadar bir ittihat vaat edilmiyor. Ve la zalune muhtelifin diyor Kur'an. İlla men rahime rabbik. Rabbinin acıdıkları, rahmetine mazhar kıldıkları ehl-i sünnet ve cemaat müstesna. Geri kalan ihtilafa devam edecekler. Nerede kaldı ki ehl-i sünnet de kendi içinde 40 parça olmuş. Herkes ben. Ha tamam, ehl-i sünnet itikatta birdir. Birbirini de tekfir etmez, hepsi birdir. Ama tabii o benim hocam, o benim şeyhim, o benim üstadım, o bir şey yani. Bu da doğaldır, doğaldır. Ama tabii birbirini tekfir eder, kafir sayar, tazlil eder, bu sapıktır, bu yoldan çıktı, bilmem ne. O zaman kendi bir yoldan çıktı. Men kâle dallen nâs ve ve dallûm. Kim derse ki millet, bu millet sapıtmış, kendi en sapığıdır diyor. Men kâle ne alim fe ve cahil, ben alimim diyen ki cahilin ta kendisidir diyor, taniskasıdır diyor hadis-i şerif. Onun için yani ehl-i sünnet içinde görüş ayrılıkları şunlarla olabilir ama bu tazlile ve tekfire, yani sapıktır, ehl-i sünnetten çıktı, kafir oldu demeye varmaz. Hiçbir zaman da varmadı zaten. Varmadı. Ama sen diyorsun bu adam ehl-i sünnetten çıktı. Benim ehl-i sünnetten çıktı dediğim zaten ehl-i sünnetten çıkmış. Niye? Çünkü zaten ayeti inkar ediyor. Ayeti inkar eden dinden çıkmış. Nerede kaldı ehl-i sünnetten çıkmış? Mütevatir hadisleri inkar ediyor. Beşi kabir azabını inkar edene, Deccal'ı inkar edene, İsa Aleyhisselam gökte hayatta olup şimdi ineceği inkar edene. Hangi ehl-i sünnette buna ehl-i sünnet diyen var? Bütün ehl-i sünnet bunları bidat ehli kabul ediyor. Çünkü bunlar zaruriyat-ı diniyede. Hakkında nasıl olursa kitap ve sünnet, hadis-i şeriflerde sıhhat şartı aranıyor bu noktalarda. Faziletli ameller gibi değil bu. Mütevatir, manevi tevatüre ulaşmış bu Mehdi'nin zuhuru meselesi mesela. Sen şimdi bunları inkar ettiğin zaman da ben sana ehl-i sünnet desem ne olur yani? Benim dememle mi oluyor veya çıkıyor? Şey belli yani. Halep orada, işte arşın burada. Önümüzde kıstas var. Kıstası müstakim. Dost doğru tartan terazi var. Kur'an, sünnet, ayet ve hadisler ortada. Elhamdülillah ilim esbabı artıyor. Kaynaklarımız daha çoğalıyor. Çünkü yazma eserler basılıyor. Birçoğu hamileye konuyor, diziliyor. Yani kaynak artıyor zaten. Ve bu kaynakların hepsi birbirini teyit ediyor. Hiçbir birbirini tekzip etmiyor ehl-i sünnet kaynaklarında. Bir tane ehl-i sünnet kaynağında milyonlarca, belki milyarlarca eser yazılmıştır 1400 senedir. Sen efendim özellikle yani ilk yüzünde belki telif zamanı değil desem bile 100 senesinde başladı telifler yüzde. Nerede kaldı burada 1350 senedir hemen hemen telifat var. Milyonlarca, milyarlarca eser. Bunlar ehl-i sünnetten olup da hangisi İsa Aleyhisselam nazil olmayacak diye bir rivayet zikretti? Hangisi Mehdi yoktu diye bir şey zikretti? Onun için bir tek İbn-i Mace'de Meryem oğlu İsa'dan başka Mehdi yoktur. La Mehdi ye illa İsa İbn-i Mace'de geçiyor. Bunu da şarihler şerh ediyor, beyan ediyor ulema. Bundan maksat kamil manada Mehdi İsa Aleyhisselam'dır. Çünkü o peygamberdir. Peygamber olduğu için peygamberliğini yürütmek üzere inmese de aslı nebi olduğundan, masum olduğundan kamil manada Mehdi odur. Onun için bazı hadis-i şeriflerde İsa Aleyhisselam'dan da Mehdi diye bahsediyor. Bunu bilmeyenler, bu ilme vakıf olmayanlar, karıştıranlar Mehdi diye bir şey yok, İsa Aleyhisselam inecek sadece diyorlar. Çünkü o Buhari'ye falan hadis-i şeriflerde var diye. Ama o zaman Müslim'de geçen hadiste de Hazreti İsa ibn-i Meryem aleyhisselam Kimin arkasında kalacak? Minnellezî yusallî ibnü Meryem'e halife. Meryem oğlu İsa'nın arkasında namaza duracağı imam bizdendir diyor. Yani benim ümmetimden birinin arkasında koca İsa aleyhisselam, ülül azim, kitap sahibi peygamber cemaat olacak diyor. Ve imamı minküm keyfe entüm idâne zelefîküm ibnü Meryem ve imamı minküm minküm. Meryem'in oğlu sizin içinize indiği zaman, bak sizin diyor sahabeye, çünkü bu ne? Bize diyor şu anda sizin. E bize de nasip olmayacaksa biz bu hadisleri naklediyoruz. O zamanki Müslümanlara diyor sizin. Çünkü bunlar kesin olacak. Şüphe yok. Meryem'in oğlu aranıza indiği zaman imamınız sizden olacak. O gün haliniz nice olacak? İmamınız sizden olacak diyor. İsa sen imam olacak demiyor. E Müslüm hadisinde de yani Mehdi diye, El Mehdi diye geçmiyor diye. E bu Davut'ta geçiyor, şurada geçiyor, burada geçiyor. İbn-i Mace vesaire birçok hadis kaynağında geçiyor. Ama Sahih Müslim'de de ne geçiyor? İmam geri duracak. İsa Aleyhisselam'ı görünce İsa Aleyhisselam ne diyecek? Fe inne aleke o kıymet. Tekaddementesi. Sen kıldır, öne geç. Zaten öndeydi de. Tam namaza dururken, tekbir alırken İsa Aleyhisselam Mescid-i Aksa'dan kapıdan içeri girecek. O zaman saflar yarılacak. Öne kadar ona yolu açacaklar. Hazreti Mehdi de geri gelecek. Geri gelince ne diyecek? Bu kâhmet senin niyetine getirildi. Çünkü benim geleceğim, imam olacağım bilinmiyordu. Müezzin kâhmet ederken senin niyetine kâhmet getirildi. Onun için sen geç diyecek. Ve onun arkasında kılacak. E o kim o zaman? O imam kim? Mescid-i Eksa'nın o zamanki kadrolu imamı mı yani? İsa Aleyhisselam normal vatandaşın arkasında mı kılacak? Dolayısıyla bu hadislerin hepsi tevatür-ü manevi derecesine ulaşmıştır. Ehl-i Sünnet hiçbir kaynağında birbirini nakseden bir şey yoktur. Ancak senin ilmin yetersizse şerh bilmesin, haşiye bilmesin, ulemanın beyanlarından haberin yoktur. Kendi kendine Arapça, Türkçe lügat açarsın veyahut da gidersin birkaç gün Arapça dersi alırsın. Ondan sonra Kur'an'a, sünnete mana vermeye kalkarsın. Kendini de dinden çıkarsın, milleti de dinden çıkarırsın. Lügat hocası derdi Efendi Hazretleri, bu Vahabi, Selefiler efendim. Çoğu lügat hocası. Yani kelime manasını alıyor burada. Ya burada bu manada mı? Her yer senin verdiğin manada, her tarla aynı sabanla sürülmez. Senin bildiğin eraytelezi değil demiş adam. Kur'an'da dolu eraytelezi var. Sen bir tane biliyorsan hepsini oraya gönderirsin. Yani cahilliğin bir lüzumu yok. İnsan cahilliğini bilirse bu da bir irfandır. Ama bilmez bilmediğini de bilmez. Bugün toplumun durumu bu. Birçoğu bilmez bilmediğini de bilmez. Cehli mürekkep. Katlanmış cehaletle karşı karşıyayız. Ondan sonra cübbeliyle konuşuyor. Yani ne konuşuyor? Ayet hadis konuşuyor. E sen o okuduğun ayet hadisler, o kaynaklara, onları şerlerine, aşerlerine inemediğin zaman da وَاِذْلَمْ يَهْتَلُوا بِهِ فَسَيْكُولُونَ هَذَا اِفْكُنْ قَدِيمْ diyor Kur'an. Habibim senin anlattıklarına hidayet bulamayınca bu eski uydurmalardır deyip geçtiler diyor. E biz de ayet hadis okuyunca, o da o kaynaklara inemeyince, bulamayınca, inanmayınca diyor ki bu da palavra atıyor, hurafe sıkıyor. Niye dinlemiyorsun? Ben sana bütün kaynaklarını gösterebilirim. İsa Aleyhisselam Nüzül hakkında da kitabım var. Hazreti Mehdi'nin zuhuru hakkında da kitabım var. Ki onlar da yeter tabii yani. Sonradan gördüğüm, ulaştığım kaynaklara göre onlar ana hatlarıyla birçok kaynaktan alınmış. Ama dünya kadar da rivayet var.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 8 Nisan 2021 yılında yapmış olduğu Melhame-i Kübra Armageddon Savaşı konulu sohbetin ikinci bölümü devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var.

0: ailemizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
1: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
2: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarına korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
3: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeler. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
4: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam yaşaması, dinin vakası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki var.

0: vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153 SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
2: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse bir aksilik olmazsa ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
3: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
4: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
7: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
8: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
9: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 8 Nisan 2021 yılında yapmış olduğu Melhame-i Kübra Armageddon Savaşı konulu sohbetin ikinci bölümü devam ediyor.
10: Bunlar birleştiği zaman bu kadar ümmet, bu kadar sahabe, bu kadar tabi'in, tebi'in, tabi'in 1400 senedir bize ulaştırılan bunlar da yalanda nasıl birleşecekler? Bir kişi yalancı oldu, iki kişi yalan söyledi. Bu kadar ümmet. İnallâhe lâ acmâ ümmeti alâ dalâle. Sahih hadiste Tirmizi. Allah benim ümmetimi yanlış inançta birleştirmez. Yanlış amelde de birleştirmez. Bu birleştirmez. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi sapıtır. Ama Allah benim ümmetimi sapıklıkta cem etmez buyuruyor. O zaman sen Allah Resulü'nü tümden tekzip ediyorsun haşa ve kella. Onun için ihtilaf sürecek. Ayrılıklar sürecek. Mutezile fikri her zaman Şia, Cebriye, Mürciye, Müşebbiye, Mücessime, Muattile. Oho! 72 tane fırka var. Bunlar devam eder. İttihad-ı İslam, İslam birleşsin. Çok iyi bir temenni. Ama ayet-i kerime ne diyor? İhtilaflar devam edecek. Ama Hazreti Mehdi'nin zuhur vaktinde artık öyle ehli sünnet olan, olmayan Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki veyahut Maturidi, Eşari bunlar kalmıyor. Çünkü Hazreti Mehdi zuhur ettikten sonra zaten onun buyurduğu, ona bildirilen hüküm, o zaten benim sünnetim üzere gidecek diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleri, sünnetleri ona öyle bildirilecek ki orada şimdi bu hadis zayıf mıydı, sahih miydi? İmam Şafii şu hadisten hüküm çıkarttı. İmam Ebu Hanife bundan sonra bu konular kalmıyor ki. Kalmıyor. İlk kaynaktan direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinden, sünnet seniyelerinden direkt isabet eden hüküm neyse onu icra ediyor. Ne ihtilafı kalsın? Bütün ümmeti birleştirecek. Bunun üzerine bütün alem, dünya, Avrupa, Asya bilmem ne onunla savaş için hazırlık edecekler baştan. Fakat bakacaklar manevi kuvvetle müeyyet olduğu için karşısına çıkamayacaklar. Çıkamayınca barışa zorlanacaklar. Sulh imzalamaya mecbur kalacaklar. Bu noktada Batı, yani Rumlar denilen şey, şu andaki Batı dediğimiz Avrupa Birliği, Amerika'sı bilmem nesi ne, kalan neyse efendim bunlar Hazreti Mehdi ile barış imzaladıktan sonra onunla bir birleşme yapacaklar. O birleşmeyle beraber müşterek bir orduyla savaşacaklar. Şimdi Bursa'daki hadis-i şerifi okuyorum. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Tekûnü beyne Rum ve beyne el Müslümin. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu efendimizden rivayet edilen hadis-i şerifte bu geçiyor. Diğer hadis-i şeriflerde de geçiyor. Yani birçok kaynak var bu hususta benim size sayabileceğim. Hakim Müstedrek'te var. Yani bu konu barış olacağına dair. Tekûnü olacak beyne Rum ve beyne el Müslümin. Rumlarla Müslümanlar arasında. Bu Hazreti Mehdi dönemini anlatıyor şimdi. Hüdnetün bir ve sulhün. Bir barış ve sakinlik olacak. Hatta yukatilu ma'hum adûn vellehum. Sonra birleşecekler. Müşterek bir düşmanla savaşacaklar. Şimdi bu müşterek düşman kim olduğu soruluyor. Bu noktaya vardığımızda efendim bu müşterek düşmanı İran olduğu, Fars olduğu anlaşılıyor. Çünkü nereden anlaşılıyor? Bir hadis-i şerifte ki Buhari'de de geçiyor. La tekum saatu hatta tukatilu Huzen ve Kirman. Huz ve Kirman milletleriyle, kabileleriyle yani savaşmadıkça kıyamet kopmayacak. Bu Huz ve Kirman da şu anda İran'da bulunan kabilelerden. İran'da bulunan işte efendim kabileler, Farslar ve Huz ve Kirman. Bunlarla savaşıncaya kadar Müslümanlar diyor. Kıyamet kopmayacak diyor. Müslümanlara söylüyor. Siz savaşıncaya kadar. İşte Hazreti Mehdi dönemindeki savaşlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen diye siz diye hitap ettiği Müslümanlarla ilgili konular. Bazı alimler Çin'le bir savaş çıkacağını bu noktada müşterek bir düşmanla savaş çıkacağını, hatta iki düşmanla müşterek. Çünkü hadis-i şeriflerde iki geçiyor. Çünkü bir düşmanla savaşılacak, sonra onların ganimetleri paylaşacak, sonra bir düşmanla da. Yani birçok alim gördüğüm araştırmalarıma göre İran ve Çin Müslümanlarla Rumların bir barışı olacak Avrupa Birliği'nin. Bu barış sulh yani 4-5 sene sürüyor diyen var. Nihayet itibariyle 9'a kadar çıkıyor bu barış süresi. Ondan sonra zaten Armageddon patlayacak. Bu arada efendim ne olacak? Barış olacak. O barış döneminde de İran'la bir savaş olacak. Çünkü hadislerde Fars diye de söylüyor. Mesela Fars neresi? Pers deniyor işte. Pers mi? Fars neresi? Sen buna niye bu manayı nasıl çıkarıyorsun? Ya kardeşim nasıl çıkarıyorum? Bak Nuaym İbni Hammad'ın işte Bukhari'nin şeyhi Nuaym İbni Hammad 1200 sene evvelki 1250 sene evvelki kitap ya. Orada İbni Mesud radıyallahu anh'tan merfuan. Ben ne dedim sana? Bu hadisler merfu hadis hükmündedir. Orada söylüyor efendim. Hatta yukatilu ma'hum aduvum. Bak şimdi Müslümanlarla Rumlar arasında bir barış olacak. Yekun beynel müslimi ve beynel rum hüdnetun ve sulhun. Hatta yukatilu ma'hum aduvum. Birlikte müşterek düşmanlarıyla savaşacaklar. Feyukasimunehum ganaimehum. Onlarla ganimetlerini taksim edecekler. Yani savaştan sonra elde edilen mal, mülk, bilmem hazine, define. Yani bütçe neyse. Bunları taksim edecekler. Çünkü ortak savaşa girdik. Rumlara da paylar verecek. Artık o zamanki Rumlar hangi yönetimi temsil ediyorlarsa Avrupa Birliği'nin adı kalır mı kalmaz mı? Hangi devlet kalır onu ben bilmiyorum ama ırk o ırk. Ganimetlerini taksim edecekler. Bu birinci savaş. Bu da başka biri. Sümme inne Rum yahzune ma'al müslimin farise. Berzenci el işağı da bunu alıyor. Nuaym İbni Hammad Berzenci 200-250 senelik ama Nuaym İbni Hammad'ın rivayetleri 1250 senelik. Daha da geri. İşte ben IŞİD'le ilgili şu anda olacaklar 4-5 sene evvel okuduğum hadisler de Nuaym İbni Hammad'ın Kitabül Fiten'inden. Bütün vasıflarını, sıfatlarını hepsini saydık. Irak'ı kaplayacaklar, Şam'a gelecekler, Irak'ta çıkacaklar. İşte saçları şöyle olacak. Künyeleri hepsi böyle. Bağdadi, Irak'ı, Dimeşk'ı böyle olacak, Makdis'i. Bak hepsini söyledim size. Nereden biliyordum? Sonra Rumlar Müslümanlarla birlikte Faris'e, Acemlerle savaşacaklar. Pers milletiyle. Zaten İspahan Yahudileri, sen şimdi orada herkesi Müslüman mı zannediyorsun? Herkesi Türk mü zannediyorsun? Herkesi Azeri mi zannediyorsun? Yani orası kirli çıkın yani. Karma karışık. Ki çok Yahudilerin de bayağı oralarda merkezleri olduğu söyleniyor. Zaten hadis-i şeriflerde, sahih hadis-i şeriflerde Deccal'ın İspahan'dan 70 bin Yahudi ile böyle. 70 bin Yahudi ne demek ya? Sadece İspahan'da 70 bin Yahudi çıkacak daha o dönem. Onun için şu andaki tabii İran'ı, şu andaki halkını veya Azerileri veya Türkleri veya Müslümanları veya orada da %20, %30 ehli sünnet var. Yani böyle düşünmeyin. Bu olacak olaylar ne kadar zaman sonra olacak? Ama Faris'e diyor, Fars milleti diyor. Yahudi milleti demiyor. Onu da hadis-i şerifte musarrahan Fars geçiyor. Yani ırklar değişmez. Memleket adı değişir. Suriye'nin adı değişebilir. İran'ın adı değişebilir. İşte Dubai'nin adı değişebilir. Ebu Dabi'nin adı değişebilir. Ama Arap değişmez. Türk değişmez. Rum değişmez. Yahudi değişmez. Yahudi ırktır çünkü. Nasrani gibi değil. Nasrani Hristiyanlık dindir. Yahudi anneden ırka bağlı olduğundan Yahudi ırktır. Anladın mı? Nasrani değişir. Niye hadis-i şeriflerde Nasara, Nasranilerle birlikte olacaksınız, barış yapacaksınız, sonra savaşacaksınız demiyor da Rum diyor. Çünkü ırk değişmez. Çünkü bu Rumlardan çoğu Müslüman olacak. Şimdi okuyacağım. Rumlardan çoğu Müslüman olacak. Müslümanlar tarafına geçecek. Dolayısıyla yani ırklar dinleri bağlamaz. Rum'un Müslümanı olur, Türk'ün gavuru olur. Anladın mı? Yahudi'nin Müslümanı olur, ırk bazında konuşuyorum. Yahudi döner, İslam'a girer. Irkı Yahudi ırkı olabilir. Ama o Müslüman olur, ama Kürt gavur olur. Misal. Yani hangi ırk, her ırktan her dine insan girebilir, geçebilir. Şu anda yok mu? Müslüman olan Yahudi yok mu? Müslüman olan Hristiyan yok mu? Rum yok mu? Yunanlı Müslüman yok mu? Irk olarak oradan gelen. Ama Arap'tan da gavur yok mu? Türk'ten de, Kürt'ten de gavur yok mu? Var. Allah'a inanmıyorum diyen dolu adam var aşık. Yani Müslüman derken yani. Müslümanlık nerede kalmış? Adam zaten Allah'a bileyim ki. Her Allah'a inanan da Müslüman olamıyor. Peygamber'e inanacak, amentü altı esasa inanacak falan ayrı dava. Demek istiyorum. Adam Allah'a bile inanmıyorum diyor hepten yani. Tamamen ateist yani. Dolayısıyla bunları doğru anlayalım, yorumlayalım yani. Sonra feyektülüne, onlar katlederler mukatilehum, Fars Allah'la savaşırken onların eli silah tutanlarını katlederler. Ve esbûne derâriyehum. Ondan sonra işte zürriyetlerini esir alırlar. Harplerdeki durum bu yani artık. Eli silah tutmayanlar da esir alırlar. Fetekûlû Rûm. O zaman Rumlar, işte garp, batı şimdiki tabirle, derler ki kâsimûnel ganâime kemâ kâsemnâküm. Bak evvelce biz sizinle ganimetleri bölüştük ilk savaşta. İşte burada iki savaştan bahsediliyor. Birine Çin diye diyen var ama birinin Fars olduğu hadislerde, Abdullah bin Mesud'un hadisinde kesinlikle Fars geçiyor. Buhari'de de Huz ve Kirman geçiyor. Zaten Huz ve Kirman da oranın kabileleri. Şu anda bile mevcut. Buhari'de bile geçiyor. Dolayısıyla o muayyen. Çin şeyi sarahatli bir ifade yok. Ama bazı şey şarihler bunu söylemişler. Ama sonra diyorlar ki biz evvelki savaşta sizinle ganimetleri bölüştük. Şimdi Fars milletinden de ganimetler alındı. Siz de bunları bölüşün bizimle diyorlar. Müslümanlara, Mehdi Hazretleri'nin tarafına, ordusuna. Feyukasimûnehumul envâl ve derâri şirk. Onlar da diyorlar malların hepsini bölüşelim. Mal tamam yarı yarıya. Müşriklerin, yani tamamen dinsiz müşriklerin zürriyetleri var. Onları da bölüşelim. Yarı yarıya. Tamam. Efetekulurum kasimuna masabtum min zararikum. Rumlar diyorlar ki tamam da siz sadece müşriklerin zürriyetlerini bölüştünüz. Ne yapacaktık diyorlar? Şimdi burada Fars tarafında ne diyorum sana? Müslümanlar da var. Yani ne kadar gavur olsa, yani o dönemde diyorum, ne kadar gavurlaşma olsa da Müslüman da var. Dolayısıyla şu anda bile Çin'de bile dolu Müslüman var. Doğu Türkistan'da var. Her yerde var. Efendim şu anda %20 Ehl-i Sünnet var. %20 belki de fazla. Türkmen Sahra hep Ehl-i Sünnet. Şimdi dolayısıyla onlar diyorlar ki tabii bunların o zamana yansımaları var. Oradaki o zaman yaşayan insanlar gökten inmeyeceklerine göre buradan devam eden bir durum var. Sosyolojik durumda. Efendim ona göre devam edecek. Ya diyorlar diğerlerini niye katmadınız taksimat hesabına, ganimet taksimine? Onlar da diyorlar ki la nukasimukum zararil müslümine beda. Bunlar Müslümanların hanımı, kızı, çoluğu, çocuğu. Burada tamam toptan bir savaş olduğu zaman mecburen onlar da efendim esir durumuna düştüler. Ama biz Müslümanların zürriyetlerini ebediyen Rumlara, sizin payınıza da bu düştü, al bunu da yaralayalım diyemeyiz. Diyemeyiz deyince fekulune, Rumlar diyorlar ki gader tüm bina. Bize gadir yaptınız. Gaddar, Türkçe'de gaddar deniyor. Yani gayınladır Arapçası. Gadir yaptınız yani gaddar, aldatan. Hıyanet yaptınız yani. Bizim anlaşmamızı bozdun, hainlik yaptınız. Ya biz sizden böyle baştan anlaşmadık ki. Bu zaten ganimete girmiyor. Sen ganimete girenden yarı yarıya isteyebilirsin. Bu Müslümanın karısı, çoluğu, çocuğu. Müslümanın karısı. Yani haşa, IŞİD şimdi ne yapıyor? IŞİD'dir, El-Kaide'dir, Selefi, Vahabiler. Müslümanın karısını, kızını ganimet görüyor. Müslümanın çoluğu çocuğunu ganimet alıyor. Pazarda satıyor. 7 yaşında kızı sitede satışa çıkartmışlar. Tövbe yarabbi, IŞİD'çiler, El-Kaide'ciler. Yani Hazreti Mehdi zamanındaki o ordu. Yani bir Müslümanın karısı, kızı, Müslümanın Müslümana malı, ırzı, namzı, her şey efendim haram. Dokunulmazlığı var. Kafirin de dokunulmazlığı var. Ama ne zamanda zimmi ise, yani Müslümanlardan güvence almışsa, cizye ödüyorsa, dini yine gavur dininde de kalsa onun da mallacağına dokunulmaz. Ama savaş hali başka bir şey. Sen ona cizye teklif ediyorsun, teslim ol diyorsun. O cizyeyi kabul etmiyor. Teslim olmuyor, kabul etmiyor. Senden savaşa kalkıyor. Savaşa kalkınca savaş esiri oluyor. Savaş esirinde de orada Müslüman varsa, savaş edilen bölgede Müslüman varsa, diyelim ki Fatih Sultan İstanbul'u fethetti. İstanbul'da Müslümanlar da vardı. Bir kısım Müslümanlar vardı bazı bölgelerde iskan edilmiş. Sen şimdi orada o Müslümanın malını, canını ganimet diye alıyor musun? Onun gibi efendim nerede kaldı ki kafirlere de güvence verdiği, dokunulmazlık verdiği, efendim hiçbirinin malına, canına da şey yapmadı. Böyle Hazreti Fatih İstanbul fethinde. Dolayısıyla burada Hazreti Mehdi tabii ki elbette ki hak üzere, isabet üzere, onda hiç şüphe yok da, ya ganimet derken burada Müslüman olanlar zaten ganimete girmiyor. Ganimete girmeyince onlar bize savaşmadılar ki. Zürriyetleri bize savaşmadılar ki. Biz bunu size veremeyiz. Biz bunları azat ediyoruz. Bunlar öğür yaşayacaklar. Onlar da diyor bize kadir yaptınız. Fetercior Rum ile sahibül Konstantiniyeti. Bak şimdi bir şey. Rumlar ne yapıyorlar? Efendim Konstantiniyye'nin sahibine müracaat ediyorlar. Konstantiniyye'nin sahibi o zaman demek yönetim İstanbul'da. İstanbul yönetimi. Artık Konstantiniyye burası. Fekun ne diyorlar? İnnel araba gaderat ve nehamle ekser minum adeda ve etemmü minum uddeten ve eşeddü minum kuvveten femdüdnâ nukatilhum. Araplar bize gadir yaptı. Bizi hainlik ettiler. Bizim sayımız onlardan fazla. Silahımız onlardan mükemmel. Ondan sonra kuvvetimiz onlardan şiddetli. Ne olacak? Femdüdnâ nukatilhum. Bize imdat kuvvetleri gönder. Biraz yardım çıkar, asker ordu ver bize. Biz onlarla savaşalım. O zaman İstanbul yönetimi, yani de bulunan yönetim, diyor ki mâ kuntu leğdirebîm. Ben onlara kadir yapamam. وَلَكَدْ كَانَتْ لَهُمُ الْغَلَبَ فِي طُولِ الدَّهْرِ عَلَيْنَا. Biz onlarla bu zamana kadar iyi geçindik. Bu zamana kadar savaşmadık. Ben şimdi onlara sözümü bozarak, anlaşmalarımı bozarak, efendim Araplarla işte o zaman Hazreti Mehdi ve ordusuyla hainlik yapamam diyor. Yani Konstantiniyye yönetimi, o zamanki yani İstanbul yönetimi, Türk milleti, Türkiye bu şeye girmiyor. Bu topa girmiyor. فَيَتُونَ صَاحِبَ رُومِيَّتَى. Nereye gidiyorlar bu sefer? Roma yönetimine gidiyorlar. Roma yönetimi işte Vatikan, papalık bilmem ne. O şey zaten devlet yönetimi. Papalık orası hem aynı zamanda müstakil bir devlet biliyorsunuz Vatikan. Bütün gavurların, garbın, batının, Rum'un, Roma'nın ipi de onların elinde. Adam geliyor burada bizim dibimize efendim Erbil'e gidiyor. Oradan nutuk atıyor. Bütün Hristiyanları birleştirmeye gidiyor. Bizim dibimizde bir İslam aleminin göbeğinde ortasında bütün Kürtler Müslüman, Araplar Müslüman. Orada gidiyor birkaç bin tane Hristiyan bulmuş diye. Onlarla beraber bütün İslam aleminin ortasına hançer sokuyor. Oradan pul bastırıyorlar. Bizim 20-25 vilayetimizi de herifin kafasının, kırılası kafasının arkasına koyuyorlar. Yani onun için papalık, Vatikan deyip Roma deyip geçme. Şu anda da baş aktörler tabii kısmen ipleri Yahudinin elinde, Siyonistin elinde gibi gözüküyor ama öyle deme. Onlar da ayrı kafa yani. Herkes işine geldiği şekilde birbirini kullanıyor, birbirinden yararlanıyor. Roma yönetimine gidiyorlar. فَيُخْبِرُونَ بِذَٰلِكِ. Ona bu durumu haber veriyorlar. Diyorlar ki, efendim biz Araplarla barış yapmıştık. Epey yıllar bunu sürdürdük. İki tane de savaşa girdik. Fakat bunlar son savaşta Fars milletiyle yapılan savaşta Müslümanların kendi çocuklarını, zürriyetlerini, karılarını, kızlarını ganimete saymadılar ve bize paylaştırmadılar. Burada bize hıyanet yaptılar. Bizim de neyimiz eksik? Ne bunlarla barış yapıp da nereye kadar bunları çekeceğiz falan diye bir çıkış yapıyorlar. فَيُوَجُّ ثَمَان۪ينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اِسْنَا عَشَرَ اَلْفًا فِي الْبَحْرِ. Buraya dikkat. Roma İşte Batı'nın yine başkanı ora. Zaten ondan sonra Roma'da fethedilmeden rahat etmeyecek. Yani Hazreti Mehdi ve ordular işte. Çıbanın başı Vatikan, Roma. Ne yapıyor? 80 sancak tertip ediyor. 80 sancağın. Her bir sancağın altına 12 bin asker verdiriyor. Artık o zamanki kalan, yani şimdi Hollanda var mı, Belçika var mı, Danimarka var mı, Almanya'nın adı var mı? Onu ben bilmiyorum şimdi. İtalya var mı isim olarak? Ama oralarda yaşayan Batılılar, Rum ırkı yani. Yine o Rum ırkı orada. Hadis-i şeriften kesinlikle anlaştı. Bu hadis-i şerif çok sahih. Kaç yerde var? Ahmed bin Hanbel'lerde var. Ondan sonra bu Melhame-i Kübra, işte Armagedon buradan patlıyor. Ne diyor? 960 bin ediyor. 80 sancak. Her sancakta 12 bin askerleri var. Efendim, bu da bundan evvel yine şöyle de bir olay gelişiyor. Onu da şey yapalım. Yani bir sebep yok. İki sebep daha var. Bir tanesi bu ganimet bölüşülmemesi. Bir tane sebep. İkinci sebep, bu Armagedon nereden patlıyor yani? İkinci sebep şu. Şimdi Süfyan'ı Şam'daki yönetim zaten çöküyor. Çöktükten sonra Şam da Hazreti Mehdi'ye itaata giriyor tam. Rumlarla barışlar imzalanıyor. 9 seneye kadar bu barış süreci uzanıyor. Müslümanlar işte Farslarla efendim harp ediyorlar. Rumlarla beraber ganimet alıyorlar falan. O arada Müslümanların ordusuyla gavur ordusu iç içe durmuyor tabii. Çünkü bunlar namaz kılıyor hafta sonra öbürleri gavursun, gavurundan sonra namaz abdesti, tahareti, cenabet ederim. Yani bir arada değiller. Ama bir barış imzalanarak bir birlikte hareket yapılacağı sayı. Müslümanlar bu tarafta dururken Rumlar da o tarafta, o arada Haçlılardan, Rumlardan biri haç kaldırıyor. İki savaş kazandılar ya. İki savaşı kazanınca diyor ki galebe salip diyor. Haç kazandı diyor. Ya şimdi kardeşim sen barış imzalamışsın ve antlaşmalı şekilde müşterek düşmanla savaşıyorsun. Sen burada haç nedir? Dini bir ögedir. Dini bir öge olunca bu işin içinde efendim Müslümanların tabii damarına dokunuyor. Haç kazandı diyor. Haç kazandı deyince Müslümanlardan biri de kalkıyor. Belillahu galebe. Hayır diyor. Allah kazandı diyor. Böyle olunca bu ikisi efendim o haçın üzerine yürüyor. O haçı bırakmak istemiyor. Müslüman o haçı onun elinden alıp yani indirmek istiyor. Çünkü müşterek hareket ettikleri bir noktada Müslümanlara bu zül oluyor yani haçın kaldırılması. O arada yakın bir yerde bir Müslüman da geliyor. Haçı en nihayetinde kırıyorlar. Efendim parçalıyorlar. Haç kırılınca Rumların işte orada görenlerden, görgü tanıklarından bayağı bir kesim fırlıyor. Geliyorlar o haçı kıran Müslümanı öldürüyorlar. Halbuki o Müslüman o haçı kaldıranı öldürmedi. Haçı elinden almaya çalıştı ve haçı kırdı. Ama bu Rumlar haç kırılınca kalkıp gelip kıran Müslümanı şehit ediyorlar. Şehit edince Müslümanlar da ya tabii bu bölgesel o noktada geçer yani diyor. Müslümanlar da silahlarına sarılıyorlar ve Rumlarla Müslümanlar arasındaki barış ortamı bozuluyor. Bu noktada tamam orada bulunan bütün Müslümanlarla bütün Rumlar birbirine girip hepsi savaş yapıyor anlamında değilse de gruplar arasında olsa da bu savaş neticesinde Allah-u Teala Müslümanlardan orada hazır bulunan ki bu Merzizit Telül deniyor. Burası İmam Berzenci'nin şeyine göre Lübnan'a yakın. Yani şu andaki haritaya da göre Lübnan'a yakın bir şey tepe de oluyor bu. Çünkü tabii ordular yayılmışlar yani şimdi hepsi bir yerde durmuyor. Lübnan'a yakın bir tepede bu olay vuku buluyor. O noktada Allah-u Teala oradaki Müslümanlara şehadet nasip ediyor. Feyuktelun ane ahirim. Orada bulunan, hazır bulunan Müslümanların baştan sona hepsi şehit oluyor. Ama Allah-u Teala onlara çok yüksek makam ve derece ihsan ediyor. Yüksek şehitlerden sayılıyor onlar. Ama bir tane Müslüman, oradaki Müslümanlardan bir tane sağ kalmıyor. Bunun üzerine efendim Rumlar Roma'ya, hükümdarlarına diyorlar, Arapların şerrine kâfi geldik. En pehlivanlarını, en mertlerini, yiğitlerini öldürdük. Daha ne bekliyoruz bilmem ne. Bu da bir sebep. Bu sebepler birleşince Roma yönetimi bir kadının hamilelik müddeti miktarınca 9 aylık bir süre zarfında 9 ay içinde 80 sancak topluyor Batılılardan, Rumlardan ve bu 80 sancaktan her bir sancağın altına 12 bin askeri koyuyor. Ve adet 960 bine pahalı oluyor. Ve 8 sancağın altında efendim geliyorlar. Geliyorlar. Nereden geliyorlar? Şimdi burası da çok önemli bir mesele. Nereden geliyorlar? Efendim fil bahri, denizden geliyorlar. Şimdi bunun ne önemi var? Bunun ne önemi var? Efendim şu önemi var ki deniz olmasından dolayı ne gerekmiyor? İslam beldelerinin, Türkiye'nin, İstanbul'un, işte Adana'nın, Mersin'in vesairenin işgali gerekmiyor. Niye gerekmiyor? Şu anda bile bütün savaş ordularını ne diyorum? İşte o zaman uçaklar çalışacak mı şu bu? Ayrı bir konular. Teknoloji ne kadar işleyecek, ne kadar işlemeyecek. Ama uçak gemileri var adamların. Şu anda bile savaşlar yaparken Türkiye'de mi geçiyorlar? Amerikan ordusu bilmem nesi, Rus ordusu Türkiye'den mi geçiyorlar? Denizden o gidiyor Laskiye Limanı'na iniyor. Öbürü oradan geliyor efendim işte Akdeniz'e geliyor şey Amerikan filosu bilmem ne. O zaman da diyor ki bak İbn-i Mesud hadisi bu radıyallahu anh. Sahih vaat. Diyor ki denizden geliyorlar. İşte İmam Berzenci ondan dolayı diyor ki İslam beldelerinden olan İstanbul'un diyor o zaman tabii Osmanlı 200-250 sene evvel bu kitap yazıldığı dönem Osmanlı hilafetin merkezinde olduğu için İstanbul'u söyledim. Şu anda Ankara başkent ayrı dava. O zamanki için İstanbul. Diyor ki İstanbul'un ve İslam beldelerinin o zaman şey bile Müslüman hep Balkanlar falan hep yani şu anda da Müslüman var ayrı davada yani yönetim Osmanlı'da yani. Dolayısıyla İslam beldelerinin çiğnenmesi çünkü 960 bin kişilik ordu yani bu ordu çiğnediği yeri istila eder. O bu gerekmiyor diyor. Çünkü diyor burada zaten denizden geliyorlar diyor. Deniz yoluyla gelecekler ve Roma hükümdarı kimse o zaman hangi papa mıdır hangi kral mıdır neyse diyor ki Şam sahillerinde demirlediğiniz zaman bak izâ erseytüm yani demir attığınız zaman bir sevahil Şam Şam sahillerine Şam sahillerine derken anlaştı. Yani Suriye'nin denize açık olan bölgeleri artık oralara diyor demir attığınız zaman diyor yani deniz tarafına denizden Şam'a gelinecek taraf anladın mı? Şimdi bizim bu taraftan Şam'a kadar deniz yok. Bizim sınırdan gidiyoruz. Halep, Humus, Şam. Öbür taraftan geliyorlar. Lazkiye tarafından, liman tarafından. Roma hükümdarı da diyor ki Şam sahillerine demirlediğiniz zaman fehrikul merakib merkepleri, merkep dedi gemileri yakın diyor. Ta bizim efendim İslam hükümdarının gemileri yaktırdığı gibi Endülüs fethinde gemileri yakın diyor. Litukatilu alenfusikum. Çünkü gemileri yakmazsanız, zoru görürseniz nasıl gemimiz var der gemiyle kaçarsınız. Ama kendi canınızı kurtarmanız için gemileri yakın diyor. Ki canınızın derdine düşün. Zaten gemileri yaktıkları için geri Türkiye'ye doğru basıyorlar. Oradan sahile gidelim de tekrar deniz yoluyla kurtulalım diyemiyorlar. Gemi yok. Gemilerinizi yakın diyor. Bak dikkat et. Kendi canınızı müdafaa edin diyor. Onlar da bunu yapıyorlar. Ne dedik? 960 bin kişilik ordu 80 sancak altında 80 ülkeyi mi temsilen artık neyi temsilense geliyorlar. Ve hudun erda Şam külla. Şam topraklarının tümünü alıyorlar. Berraha karayı da kara toprak ve bahra deniz sahillerini mahala Medine-i Dimeşk bir tek Şam'ın merkezi kalıyor. Şam merkezi alamıyorlar. Şam merkez. Geri kalan alıyorlar. Ve muattak muattak denen bir efendim yer var. Şam topraklarında Humus'ta bir dağ. Urayt deresinin, ırmağının üzerinde bir tepe var. Urayt dediği de bizim Asi Nehri. Antakya'dan da geçen meşhur Asi Nehri derler. O Asi ırmağının üzerinde Humus bölgesinde bir dağın adı muattak. Çünkü Müslümanlar orada mevzilenecekler. Şeyde de Armagedon'da. İşte Armagedon geliyor işte. Orduları geldi işte Armagedon'a. Gemilerden indiler. Karayı, denizi, sahilleri aldılar. Şam'a alamadılar. Muhatteka alamadılar. O zaten bir dağ ve etrafı bölgesi. Ve yukarı bu Meydan-ı Makdis. Kudüs'ü de harap ediyorlar. Mescid-i Aksa'yı harap ediyorlar. Allah Allah. Kudüs'e giriyorlar. Oraları yakıyorlar, yıkıyorlar. İbn-i Mesud radıyallahu anh beyan ediyor şu hadisin merfu olduğunu buradan da anlaşın. Bak, fekultu ben dedim ki ya Resulallah kem tesavü Dimeşk minel Müslümin. Şam'a ne kadar Müslüman sığacak ki? Ne kadar Müslüman var da Şam'a ne kadar Müslüman sığacak? Fekale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Vellezî nefsî biyedihî canım yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki letettesiunne alâ men ye'tîhâ. Şam kendisine gelen Müslümanlara genişlik yapacak. Ne gibi? Kemâ ettesi'ur rahimu alel veledi. Ana rahmi çocuk ne kadar büyüse de şimdi ana rahmindeki çocuk efendim 10 gramken, 20 gramken, 50 gramken efendim 1 kiloyken, 2 kiloyken alıyor da çocuk 3 kilo olduğu zaman genişlemiyor mu? Açılmıyor mu? Çocuğu atıyor mu? Düşürüyor mu? Ne yapıyor? Çocuk ne kadar büyürse rahim o kadar genişliyor. Hamile olduğu zaman bu bir özelliktir. Hadis-i şerifte metelü minâken rahim fe idâ hamelet dayyikatün fe idâ hamelet vesse'ahallah. Minaya kaç milyon hacı sığıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Mina ana rahmi gibidir. Mina öyle bir bölge ki Müzdelife'ye geçsen vakfeyi kurtaramazsın. Arafat'a gel. Yani Mina sınırından çıkmayacaksın. Mina dediğin zaman Mekke'den Arafat'a kadar hepsi Mina değil ki. Mekke'den Taif'e kadar. Bir bölge. Başı var sonu var. Hududu var fıkıhta da. Orada da tespitli. Mina diyor dardır. Hamile rahim gibi. Rahim de dardır. Hamile kalınca Allah ona genişlik verir diyor. Ben mesela 4 kilo mu 4,5 kilo doğmuşum tosuncuk. Ondan sonra da şeker hastası olmuşum tabii. O çünkü ona müsait. Annemde de şeker hastalığına alamet. Bende de alamet işte. O noktadan bilememişler. Çocukken de bize hamurlar ben de yiye yiye belamı buldum. Tabii o şişman tosuncuk doğuran annelerde çocuklarda şeker sorunu var. Ya bu önemli bir şey. Şeyden doğuştan. Sonradan pankreas tabii böyle devamlı yüklenirse de üzerine şeker, çikolata bilmem hamur şey yapıyor. Şimdi ben kendimden biliyorum. Ben şimdi 2 kiloyken almış da 4 kiloyken almamış mı? Annem Allah kabrinin nur etsin, rahmet etsin. Efendim. Şimdi dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur ki ana rahimi çocuğa ne kadar büyüse de ana rahimi genişlediği gibi hiç daha ben bilmiyorum, duymadım. Siz duyduysanız aktarın. Ana karnında çocuk çok büyümüş, anasının rahmiyle beraber anası pağa atladak çatlamış, anası ölmüş çocukla beraber. Hiç böyle bir şey duymadık. Ama bayağı da 4 kilo 5 kilo doğanları duyuyoruz. 3 tane 5 tane 7 tane doğuruyor. 1 kilodan olsa 7 kilo ya. Dolayısıyla rahim gibidir diyor. Şam merkezi de Dimeşk. Efendim rahim çocukla genişlediği gibi, çocuğun büyümesine göre genişlediği gibi, onun için Şam'a da Allah-u Teala o genişliği verecek. Bütün efendim Müslümanlar Şam'da, çünkü Şam'a Armagedon'dan evvel her yeri işgal edecekler. Bir tek Şam'da, Şam'daki Müslümanlara bir şey yapamayacaklar. Yine Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu da sahih hadis-i şeriftir. Birçok kaynakta geçiyor. Ne buyuruyor? Yevmel melhametil kübra, o büyük melhame günü, Armagedon günü, füstadül müslümin, Müslümanların füstadı yani merkezi şehirleri, dünya üzerinde Müslümanların merkezi şehri neresi diyeceğiz, tek bir yer göster. O gün ama. Şimdi çok merkez var. Çok merkez var. İslam şehirleri. Bizim İstanbul'da İslam aleminin Müslümanların merkezlerinden değil mi? İstanbul'da öyle. Ankara'da öyle. Ankara devlet başkenti olarak ayrı bir önem arz ediyor. O hüviyeti başka. Ama tabii nüfus fazlalığı vesaire eserler bakımından İstanbul. Sen şimdi ama o zaman Armagedon gününde bütün dünya Müslümanlarının tek merkezi, şehri ve toplanma alanları neresidir dersen Mekke değil, Medine değil. Çünkü Mekke'den Medine'den nasıl geçecek oraya kadar? Gelene kadar yolda dökülür. Harp çünkü amik ovasında. Nedir? Bir arzın öyle bir yerde olacak ki yukalü lehel guta. Şimdi guta var ya şu anda Müslümanların Şam'ın içinde kaldı hemen hemen. Şam'a çok yakın. Şam merkeze çok yakın. Guta. Guta denen bir yerdir. Fiha medinetün yukalü leha dimeşk. Orada bir şehir var. Oraya Dimeşk denir. İşte Domoskos ne diyorlar gavurcası. Dimeşk. Hadis-i şeriflerde adı Şam diye de geçiyor. Hadis-i şeriflerde Dimeşk diye de geçiyor. Anladın mı? Oraya Dimeşk denir. Yani Şam merkezli şehrin Guta kısmında. Hayru menazilil müslimine yevmeyzin. O gün Müslümanların yurtlarının en hayırlısı neresidir denirse Şam'ın, Dimeşk'in de hepsi değil. Dimeşk'in, Şam'ın Guta bölgesidir diyor. Yine bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Setüftü aleykumu Şam. Şam yakında fethedilecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında fethedilmedi. Feydâ huyyirtimul menâzile fiyâ. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında radıyallahu anh Kudüs fethi, Şam fethi. Eğer Şam fethedildiği zaman ey benim hesabım diyor, nerede kalalım, nerede yerleşelim veyahut da menzil seçecekseniz, kendinize mesken edinecekseniz fe aleykum bi medînetin yukâlu lâ Dimeşk. O zaman Dimeşk denen Şam merkezli şehri mesken olarak seçin. Onun için 10.000'den fazla sahabe girmiştir Şam'a. Fe inna ma'kilul müslimine minel melahim. Melhame işte Armagedon dedikleri. Büyük savaş gününde vesair savaşlarda Müslümanların sığınacağı, korunacağı yer Şam'dır, Guta'dır. Ve füstatua mina bi ardın yukalel Guta. Şam'ın da merkezini soruyorsanız, Dimeşk'ın da merkezi, tam çadırı, otağın kurulacağı yeri soruyorsanız, Oraya Guta denen bir yerdir diyor. Şu anda da Guta işte Doğu Guta, Batı Guta böyle şu anda da duyuyorsunuz. Arapçası El Guta. Efendim en nihayetinde İslam'ın, Müslümanların merkezi Şam olacak. Şam'da da otağın kurulduğu nokta İslam ordusunun merkezi Guta'da olacak buyuruyor. Çünkü Allah Teala Ellezî bârakna havlehu ne buyuruyor? Biz etrafını mübarek kıldık. Bak etrafını diyor. Mescid-i Aksa zaten mübarek. Beyt-i Makdis, Makdis, Kudüs. Kudüs de kutsaldan geliyor. Mukaddes demek kutsal demek. Kudüs mukaddes demek. Yani oranın kutsallığını anlatmak icap etmiyor. Etrafını da mübarek kıldık. İşte etrafı dediği yer Şam ve Guta. Filistin, Ürdün o bölgenin tümüne etrafını mübarek kıldık diyor. Daha o bereket bizim Adana'ya kadar geliyor. Misis'e kadar geliyor. Mersin'e oralara kadar geliyor. Zeytin ağaçlarının olduğu bütün o bölgeler. Antakiyeler. Onu anladın mı sen? Adanalar. Bütün o bölgeler Mescid-i Aksa'nın havlinde, havalisindeki bereketli kıldığımız buyurduğu noktadadır. Bütün şeyler bunu izah ediyor. Çünkü ulema bunu beyan etmiş. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dimeşk'ın Armageddon Savaşı'nda Şam'ın merkez olacağını beyan ediyor. Allah Teala oranın arazisine, toprağına ve suyuna bereket vermiş. Şimdi mesele bu. Biz oraya bereket verdik diyor. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh rivayetinde hadis-i şerifte ne buyurur? Yuşiku en tatlubu fi kurakum hadi tasten min ma. Yakında bak yakın diyor. Halbuki bak 1500 sene oldu, 1450 sene oldu daha olmadı. Çünkü yakında ne demek? Allah'ın ezeli ilminde yakın uzak yok. Allah-u Teala'ya zaman geçmiyor. 1500 sene diye bir şey Allah-u Teala'ya bir saniye bile değil. Ondan dolayı vahiyler ona göre geliyor. Zaman ve mekan mefhumundan soyutlanmış olarak haberler veriliyor. Onun için sahabe-i kiram da onu o gün olacakmış gibi dinliyor. Deccal'dan bahsettiği zaman, sakındırdığı zaman, sığındırdığı zaman sahabe-i kiram dersten çıkıyor, sohbetten çıkıyor, hurmalıkların arasına giriyor. Acaba Deccal mı çıktı diye. Öyle bir iman var, öyle bir ikan var, öyle bir şüphesiz itikat var. Biz dibine gelmişiz, oldu olacak. Tamamen soyutlanmışız, uzaklaşmışız. Ve bu konular konuşulmaz hale gelmiş. Ama bütün Yahudi Nasarası Vatikan'ın Suriye sınırımızla ilgileniyor. Hatta Budistler, hatta Zerdüşler'de bile bu Melhame-i Kübra, Armageddon ve ondan sonraki Deccal meselesi beyan ediliyor. Ha onların kaynakları tarif edilmiş, değiştirilmiş. Ondan dolayı savaşın alanını yanlış bir yerde belirliyorlar. Veyahut efendim onlar Mesih'i, İsa Aleyhisselam'ı kendilerinden bekliyorlar. Yahudiler kendilerini bekliyorlar. Çok beklerler. Ama aslı esası bütün vahiylerde Allah-u Teala'nın gökten indirdiği bütün kitaplarda aynı. Ama tabii işine göre hahamlar, babazlar bilmem ne zamanları zemine göre tarifata uğramış. Onun için onlarda tam düz hesap çıkmıyor. Ama adamlar batıl dinlerine göre bile olsa, muharref kitaplarına, kayıtlarına göre bile olsa, şu anda bütün Beyaz Sarayı, bilmem nesi, ne diyorsun adına, efendim, Vatikan'ı, efendim, Amerika'nın istihbarat birimleri, ondan sonra Pentagon'u, askeri merkezleri, hepsi bu savaşın peşinde. Bütün dünyanın gavuru, teyakkuz halinde, bize geldi mi bu hadis-i şerifler okunmasın. Bunlar niye konuşuyorsunuz? Bunlar da ne? E kardeşim dinini imanı muhafaza edeceksin. Hakkı batıldan ayırt edeceksin. Çoluğuna çocuğuna zürriyetine bir şeyler açtıracaksın. Bak Yahudi nasıl çoluğun çocuğunu yetiştiriyor? Nasara nasıl yetiştiriyor? Adamlar hangi kafalarla efendim Beyaz Saray'da yok bunlar bu işlere nerede inanır diyorsa adamlar filmlerini yapıyor bilmem neyini yapıyor oyunlarını yapıyor. Hepsini önceden sergiliyor. İnanmasalar bunlara bu kadar masraf ederler mi? E sen hak olan dinine, sahih olan hadis-i şeriflere niye emniyet vermiyorsun, dinlemiyorsun, dinletmiyorsun? Çoluk çocuğuna bu şuuru vermiyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktığında ona inananla inkar eden neyse Hazreti Mehdi çıktığında inananla inkar eden aynı konumda. E sen böyle bir mühim olayda öncü alametleri bilmezsen, Hazreti Mehdi'nin hilyesini, şemaini bilmezsen, vasıflarını bilmezsen manyaklara gidersin efendim Mehdi diye bakarsın. Şu anda da bile ne kadar Mehdi'yim diyen var dünyada. 1400 senedir bu dava güdülüyor. Ama sahih hadis-i şerifleri bilmemiz lazım ki olayı iyi anlayalım. Şu Armageddon'u bana anlat. Ya sana ben Armageddon'u anlatayım. Kim bu ordunun? Müslümanların Armageddon'daki komutanı kim? Peki Müslümanların komutanı kim? Hazreti Mehdi. Hazreti Mehdi kim o zaman? Önüne gelen benim diye çıkıyor. Görmüyor musunuz? Armut gibi daldan olmuş armut gibi düşüyorlar. Pıtrak gibi yerden çıkıyorlar her gün biri. Ne biri bini. Onun için Müslümanlar bu ders çok önemli bunu. İyi dinleyin, iyi anlayın. Çoluk çocuğunuza iyi anlatın. Kısa konuşamıyoruz. Kısa konuşulacak konular değil. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet veririz diye tafsilat ve şerh gerekiyor. Bu konuyu öyle önüne gelen biri kalkıp da ders yapamaz. Niye? Dünya kadar hadis var. Bunları tevfik edeceksin. Rivayetlerin arasını telif edeceksin. Tezada düşmeyeceksin. Bak ne buyuruyor. Niye Müslümanların Hazreti Mehdi'nin ordusu dünyanın hiçbir yerinde değil de özellikle Şam'da ve merkezi Huta'da? Niye? Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu beyan etmiş. Buyurur ki yuşuk en teplubu fi kurakum hadi tasten min ma. Siz yakın olacak, yani yakın diyor bak, daha belki de ne kadar, kaç yüz sene var onu da bilmiyoruz. Daha 1450 sene evvel diyor ki yakın, o yakın diyor. Yani 1440 küsur sene evvel. Tasten min ma. Bir tas su arayacaksın. İşte su savaşları. İşte dünyanın susuz kalacağı. Bütün dünyada suyun biteceği. Yakındır ki siz bir tas. Tas Arapça bak. Tasten. Tast. Sonunda biz tast demiyoruz. Tas diyoruz. T'yi azmetmişik yani. Türkçe olmuş. Bir tas su arayacaksınız. Fela tecidunehu. Dünyayı ellek fellek arasanız içeceğiniz tatlı bir su bulamayacaksınız. Ne kuraklık olacak ya. Yenzevi kullu ma'in ila unsurihi. Her su kendi ana kaynağına çekilecek. Büzüşecek, büzüşecek, ana kaynağına dönecek. Fırat ana kaynağına çekilse Erzurum'un dağında, yaylasında, ama yayladan aşağı bu kadar millet su içiyor Fırat'tan. Çekildi mi oraya? Her yer kurudu, arsalar, araziler. Nil nereden çıkıyor? Ta işte Sudan'ın bilmem neresinden. Mısır'dan çıkmıyor. Efendim başka bir yer daha var, bir ülke, oradan çıkıyor. Bir bölümü oradan, bir bölümü oradan. Nil. Nil gidecek ana unsuruna. Ondan sonra Dicle nereden çıkıyor? Gidecek ana unsuruna. Efendim. Seyhun, Ceyhun. Hepsi ana çıkış yeri. Ana çıkış yerine büzülüp sokulduğu zaman yılan yuvasına sokulduğu gibi su gitti. Su gidecek. Fekûnü bişşâm fişşâm bekiyetül müminin velma. Dünya üzerinde müminlerden bekiye, bütün dünyada Müslüman yok. Ne kadar Müslüman varsa dünyada bekiyesi Şam'da bulunacak. Bir de dünya üzerinde su çekilecek. Suyun kalan kısmı da Şam'da. Huta onun merkezi olacak. Şam'da, su Şam'da kalacak. Allah Allah. Şu anda Şam bizden su bekliyor. Biz burada baraj yaparsak Fırat'ı falan barajlarsak, şu yaparsak, bu yaparsak su savaşı çıkacak dendi hatta. Suriye susuz kalacak, toprakları perişe kurak kalacak deniyordu falan. Allah'ın işine bak. Zaten dünyadaki bütün tatlı su kaynaklarının ilk unsuru neresi biliyor musun? Sahratü Beytil Makdis. Kudüs'teki o altın kubbenin altındaki cennet kayasıdır. Zaten Mescid-i Eksa'daki kıble Mescid-i Eksa'ya doğru kılınırken, nasıl ki biz Mescid-i Haram'da kılarken Mescid-i Haram'ın her direğine doğru kılmıyoruz. Nereye doğru kılıyoruz? Ortadaki Kabe'ye. İşte Mescid-i Eksa'da 144 dönüm. O 144 dönümün Kabe noktası, yöneliş noktası nere? Mescid-i Eksa'nın o kaya. O kaya zaten, o da onun ortasında ve üzerinde tabi altın kubbe var şu anda, değil mi? Cennet kayalarından. İşte bütün tatlı suların ilk kaynağı o kayanın altıdır. O da Şam'a yakın zaten. Demek ki bütün sular unsuruna çekilecek. Mescid-i Eksa'nın kayasının altına doğru çekilecek. Orada bir tek işlek su Şam'da kalacak. Bizim buralardan sular çekilecek o zaman. Şam'da kalacak. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ey benim ümmetim, Hazreti Mehdi nereden alıyor tiyoyu? Hazreti Mehdi niye göre hareket ediyor? Bu hadis-i şerifleri bilmez mi Hazreti Mehdi? Ben biliyorum da. Sen dinliyorsun da. İşte onun için benim sünnetimle amel edecek, benim izimde gidecek, hiç hata etmeyecek. Çünkü hadis-i şeriflerle amel edecek, hiç hata et payı yok. Çünkü hadis-i şerifler vahidir. Vahiy Allah'tan bildiriliyor. İçtihatla değil ki. Onun için bak diyor sana, Şam'da kuracaksın orduyu. Askerini, çadırını Şam'da kuracak. Melhame zap günü. Ondan evvelki dönemler yıllarca Mescid-i Aksa'da imamet, hilafet yapacak, o ayrı. Ama ne zaman ki bu Rumlar denizden bütün 960 bin kişilik ordu, 80 sancak, 12 bin asker her sancağın altında geliyorlar. Hemen diyor Mescid-i Aksa'yı da bırak. Nereye? Şam'a. Şam'a geçeceksin. Vuta bölgesine çadırı kuracaksın. Çünkü Allah Şam'a oranın arazisine ve suyuna bereket vermiş. Bütün dünyadaki su çekilecek. Bir tek orada kalacak. Onun için siz suyun yanında kalın ki susuz kalmayın. Çünkü abdest ona bağlı, taharet ona bağlı, içmek ona bağlı. Gerçi Allah-u Teala yemek ihtiyacını bile giderecek diyor. Bak demin okuduğum hadis-i şerifte tesbih, tehlil, tekbir ile hiç yemek ihtiyacı duymayacak. Allah şu anda istese beni o şekil yaşatabilir. Ben Sübhanallah, Elhamdülillah, Allah-u Ekber günde bir miktar çekerek veyahut okuyarak yemek yiyeceğim vakti tesbih, tehlile ayırsam efendim doyurabilir beni. Hiçbir vücudumun kuvvetini de düşürmüş. Bu kadar yemek yiyorum, şey diyorum. Daha beter şekerim çıkıyor. Yedikçe hastalanıyorum. Yemek aksine de dönüyor yani. Şekere dokunan şey yersem. Kuvvet de olmuyor, zafiyet veriyor. Dolayısıyla yani Allah-u Teala sana efendim hiçbir gıdada olmayan vitamini zikir ederek de verebilir. Cennet ehlini nedir yani? Nefesleri tesbihtir. Dolayısıyla bu o zaman da böyle bir manevi tecelliyat olacağı için şu andaki bazı mantıkla anlayamayabiliriz. Ama biz hadis-i şeriflere iman eden müminleriz. Dolayısıyla bizim için sorun yok. Hal böyle olunca efendim orduları gelecek. Bunun üzerine bakın çok önemli bir mesele var. Burayı güzel anlayalım. Müslümanların hanımları, kızları, çocukları efendim muattak demin dedim. O Humus'a yakın o dağın, Asi Nehri'nin önünden geçtiği dağın üzerinde onlar yerleşecekler. Efendim Müslümanlar da şeye gelecekler. O Urayt Nehri dediğim Asi Nehri'nin kenarına doğru. Orada sabah akşam savaş, savaş, savaş. Bunun üzerine İstanbul yönetimi, buraya dikkat edin. İstanbul'un Sahibül Konstantiniye diyor. Yani İstanbul yönetimi, merkezi yönetim. Türk milleti yani bu o demektir. Allah'ın izniyle burası Türk milletinin yeri, yurdu. Kın Nesrin şu anda da şeye giriyorsanız haritaya, Kın Nesrin gözüküyor. Yani bizim şu andaki sınırımıza Antakya'ya falan 100 küsur kilometre Kın Nesrin. Halep'e yakın. İşte demek o Asi Nehri zaten Antakya'dan doğru gidiyor. O yol güzergahında oraya 300 bin kişilik kuvvetle yardım gönderecek. Kime yardım gönderecek İstanbul yönetimi? Müslümanlara yardım gönderecek. Dikkat et. Onun için ben bilmiyordum bu konuyu. Yani bu kadar bilmiyordum. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Allah rahmet eylesin, kabri nur olsun, büyük alim kutuplardan. O İstanbul'a geldiğinde yine bir Hikmet Efendi Allah rahmet eylesin, kabri nur olsun. Onunla beraber bir yerdeydik. Orada dedi ki ey Türkler, ey Türk milleti dedi. Ben o zaman anlamadım bu hadisin kaynağı ne. Meğer hadisin kaynağı bu. Anladın mı sen? Nuaym İbni Hammad'ın Kitab-ı Fiten'de İbni Mesud radıyallahu anh'tan gelen rivayette bu geçiyor. Aynı böyle dedi. Ey Türk milleti dedi, sizden dedi Hazreti Mehdi'ye 300 bin kişilik medet imdat kuvveti gelecek dedi ya. Ne mübarek adamsınız dedi. Şimdi ben sonra bakıyorum Horasan'dan siyah sancaklar. Yani şimdi Horasan'da da tabii Türkistan, Ahmet Yesevi'nin yurdu, efendim Türk milleti. Semerkant, Bukhara, Özbekistan, Özbekler, Türk milleti. Afganistan'da dolu Türkler var. Dolayısıyla yani Horasan beldeleri, Merv tarafı, işte İran tarafı dolu, Türk dolu her yer. O coğrafya Türk çok. Türk Müslümanlar. Sahih hadiste de bu Davut'ta da diyor ya Horasan'dan siyah sancaklar geldiği zaman falan. Halbuki orada da biliyorsunuz işte Temim, Arapların Temim kabilesinden işte Şuayb İbni Salih diye bir zat falan ordunun başına, siyah sancakların başına falan. Ben şimdi yine baktım orada, hatta konuşurken de Allah Allah, bu da dedim yani yine Araplara dönüyor bu iş. Temim kabilesi, şu kabilesi, bu kabilesi. Çünkü Özbekistan'da da Arap şeyi var. Arap fetihlerinden, Müslümanların fethine sahabe-i kiram oralarda defnedilmiş hep. Onların çocukları var, seyitler var hep onlar tabii. Onların çocuklarından oluyor falan. Ama bak demek bu ayrı bir mesele. Bu Konstantiniye yönetimi diyor. Yani İstanbul yönetimi. Çünkü o zaman İstanbul yok. Hadis-i şeriflerin döneminde Letüftü Annel Konstantiniyetü. İstanbul mutlaka fethedilecekti. Konstantiniye diyor hadiste. İstanbul demiyor ki. Onun için bu hadislerin hepsi de Konstantiniye geçiyor. Anladınız mı? O zamanki adı. 300 bin kişilik medet ve imdat takviye kuvveti. gelecek. Allah Allah. 40 bin de Himyer'den, bak 40 bin Yemen'den gelecek. Ya Yemen gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en methettiği yer, el imanu yemanu ve hikmet yemani. İman Yemenlidir, hikmet Yemenlidir, ilim Yemenlidir. Yemen gibi mübarek beldeden 40 bin kuvvet geliyor. İstanbul'umuzdan 300 bin kişilik Kinnesrin diyor. Kinnesrin işte Humus'a yakın, Halep'e yakın efendim bir bölge. İşte bizim sınırımızın

0: Oradan Yemen'den geliyorlar. İşte bütün Müslümanlardan. Ama İstanbul'un takviyesi çok büyük. 300 bin ne demek ya? O zaman dünyada nerede var o kadar nüfus ya? Şimdiki gibi Türkiye 85 milyon değil ki. Araplar 400 milyonken Kudüs'e sığacak kadar olmuşlar. Düşünsene. Efendim, bunun üzerine şimdi diğer hadis-i şerife geldik. Bu noktada Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen Sahih Müslim fiten hadislerinden eşrat saat kıyametin kopmasıyla ilgili konular. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Sahih Müslim hadis-i şerif. La tekumu saati hatta yenzile rum bil a'mak ev bidabik. Rumlar Amik Ovası'na inmeden, bak Amik Ovası bizim sınırdan içeri doğru da geliyor. Amik Ovası'na inmedikçe bir rivayette de Dabik buyurmuş. Burada tabii ravi şüpheleniyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya orası ya burası demez. Çünkü vahiy geldiği zaman vahide ya o ya o olmaz. Allah'ın ilmi kesindir. Burada ravi diyor ki ya Amak dedi Amik Ovası ya Dabik dedi. Şimdi onun için IŞİD'in dergilerinin bile adları Amak. Neden? İşte kendilerini halife, Mehdi, bilmem ne, büyük savaş burada kopacak gibi bir numaralarla milletin karısını, kızını, ırzını, namusunu talan ettiler. Hem de Müslümanlarla uğraştılar. Hiçbir gavurla da uğraşmadılar. Bir Siyonist'le uğraşmadılar. Dolayısıyla bak bizim 10-15 bin genci Allah'ın izniyle biz vesile olduk kurtarma. Velakin kardeşim nice insanlar da kandı gittiler. Ta Hollanda'dan tanıma dünyanın her tarafından katılım oldu. Doğu Türkistan'dan geldi katılım oldu. Niye? Ayet bilmez, hadis bilmez, bu sohbetleri dinlemez, dinletmez. Ondan sonra çoluğu çocuğu da cihat var diye, ondan sonra ganimet alacağım, karı kız alacağım diye peşine gittiler. İlimsizlik bunu gerektirir. Sen 100 sene, 200 sene sonra olacak işi bana ne anlatıyorsun hoca? Diyorsun. Diyorsun ama yanlış konuşuyorsun. Neden? Ama ne zaman olacağını şu anda ben kesin söyleyemesem de Hazreti Mehdi'nin çıkışını bile kesin söylüyorum ki 60 seneden evvel önümüzdeki 1500 Hicri 1500'ün başından evvel ilan edemez. Ki ondan sonra da bu Melhame-i Kübra işi 20 sene 10-20 senede öyle geçer. Çünkü Deccal'ın çıkışına diyor efendim hesabı yapabiliriz. Deccal'ın çıkışına 7 sene kala diyor. Armageddon. Deccal'ın çıkışına 7 sene kala. 7 sene sonra Deccal çıktığı zaman İsa Aleyhisselam inecek. Zaten Deccal'ın günleri 40 gün. İsa Aleyhisselam indiği zaman Deccal'ı gebertecek. İsa Aleyhisselam Hazreti Mehdi ile ne kadar yaşayacak? 7 sene. O zaman çıkalım ondan bir 7 de oradan çıkarsa 14 sene. Bu ne demektir? Yani Hazreti Mehdi çıktıktan 14 sene evvel olacak. 14 sene evvel olunca Hazreti Mehdi 14 sene. Hazreti Mehdi 40 yaşında biat alacak. Bazı rivayetler 30 ile 40 arası. Onu da söyleyeyim. Yani sahih rivayetlerde 30 ile 40 arası diye geçiyor. 30'dan aşağı rivayet yok. 30'da bile çıktığını düşünsen, 30'da 40 arasında çıktığını düşünsen, oraya ne koyacaksın? 40 sene hükümranlığı var. Buradan Melhame-i Kübra'yı konuşuyoruz yani. O 40'tan 14 düşeceksin. 14 düşünce ne kalacak orada? Efendim, 26 kalacak. 26, 14 daha. Anladın sen? 40. 26 yani Hazreti Mehdi çıksa, Hazreti Mehdi'nin çıkmasından önce yaşanacaklar. Onlar yaşanmadı ki. Onlar yaşanmadan Mehdi çıkmaz. Mehdi çıkmadan, ondan çıktıktan sonra da Mekke Medine'de yerleşmeden, oradan Kudüs'e gelmeden Mescid-i Aksa sanki özgürleşmiş de, sanki Hazreti Mehdi orada imamlık yapıyor da, halifeliğini ilan etti de, sanki Siyonizm bitti de, kalkmış buradan halifeyim diyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 8 Nisan 2021 yılında yapmış olduğu Melhame-i Kübra Armageddon Savaşı konulu sohbetin ikinci bölümü devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Okul ödemelerinde 12 aya

0: varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı 1000 ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
2: Anahtar teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim
3: mutluluk. Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Merakla beklenen kitap çıktı.
5: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
4: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahidder aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
7: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
8: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızın

0: Kızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
1: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
0: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali, sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org. Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca Yetim Okulları'yla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
8: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
9: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
10: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 8 Nisan 2021 yılında yapmış olduğu Melhame-i Kübra Armageddon Savaşı konulu sohbetin ikinci bölümü devam ediyor.
11: Şimdi kardeşim, daha Kudüs Tel Aviv yönetiminin elinde. Mescid-i Aksa'ya ziyarete giremiyorsun, namaza gidemiyorsun. Adam burada Armageddon ahmak diye dergi çıkartmış. İşte böyle kandırırlar seni. İşte böyle saptırırlar senin çocuğunu. İşte senin oğlun kızın cihat diye oraya gider. Neden? Fiten hadisleri okunmadığından, bu sahih hadis-i şerifler şerh edilmediğinden, beyan edilmediğinden ve bu millete bu şuur verilmediğinden, bunun neticesinde de Deccal ben sizin ilahınızım bana tapın diye harikulade olaylar gösterdiği zaman işte 7000 kişi 12000 kişi Müslüman kalacak diyor rivayetlere göre. Bütün millet Deccal'ın peşine gidecek. Niye? İlmi yok. Deccal şunu şunu yapacak diye bilgisi yok. O hadis-i şerifler kendisine ulaşmamış, aktarılmamış. Bunun vebali kimde? Bunun vebali sende bende muhterem Müslüman. Sende bende. Biz geçiş dönemindeyiz. Osmanlı'da bu hadisler okunuyordu. Şimdi okunmuyor. Zaten İbn-i Mace'de de geçiyor. Deccal hadislerinin, bu hadislerin, fiten hadislerinin okunmaması, hutbelerden, minberlerden konuşulmaması kıyametin yaklaştığına delalet ediyor. İş dibine geldik. Ama geride bunlar hep okundu, konuşuldu. 1300 senedir, 1400 seneye yakın. Şu anda geldik. Geldiğimiz noktada reformistler çıktı. Hadis inkarcıları çıktı. O çıktı, bu çıktı. Bu sefer ne yaptı? Selefi Vehhabi zihniyeti fırsat bildi. İngiliz IŞİD'i kurduran, El-Kaide'yi kurduran, Vehhabiliği 250 sene evvel kurduran İngiliz'in gavuru veya Siyonist ise şeytani akıllarda ne yaptı? Buraları iyi kullanalım diyerek ona dediler sen Mehdi'yim de çık. Ona dediler kimse de Deccal'ım diye çıkmıyor da ne hikmetse. Ama Mehdi'yim diye çıkan çok. Ona dediler Mesih'im diye çık. Herkesi çıkartıyor. Neden? Armut topluyor. Adam Müslüman'ın çoluğundan çocuğundan ne kadarı saptırabilirse, gücünü, kuvvetini harcattırabilirse o kar. Onun için yıllardır bu Mehdi falanca mıdır, şucu mudur, şu mudur, bu mudur, o çıkıyor. Müritlerini inandırıyor, evini sattırıyor, barkını sattırıyor, biri karısını boşattırıyor. Öbürü boşattırmadan bilmem zine diyor. Neymiş efendim, ben Mehdi'yim, ben Mesih'im, ben bilmem neyim. Dolu sapık var memlekette. Çünkü sen alametlerini bilmiyorsun ki. Şimdi bu millet bu kesik noktada biz çok büyük bir vazife yaptığımıza inanıyorum. Siz beni dinleyenler ve bu sohbeti dinletenler Allah rızası için. Eğer bu sohbetleri tebliğ edip dinletmezseniz Allah çoluk çocuğunuzdan da Hazreti Mehdi askerler nasip etmez. Neden? Senden kimseye bir fayda olmadı ki. Kime dinlettin? Hangi çoluğuna çocuğuna torununa kadar ulaştırdın? Senden ulaşmadı. Sende tıkandı. Sende tıkandı. Hidayet Allah'tandır. Senin torunun torunu. Kendisine Allah bir ilham verir, bir hidayet verir. O ayrı bir şey. İlla da senin benim torunum bunları bilmiyorsa gavur olacak manasında haşa konuşmuyoruz. Ama bu ilme hizmet eden, bu hadis-i şerifte neşreden belli huani ve levaya bir ayet bir hadis benden duyurun ey benim ümmetim diye bize rica eden, bize müracaat eden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hiç mukatırı yok. Ciltler dolusu hadisleri neşretmiyoruz. Ama bunun acısını çekiyoruz ve bunun pahalı ödüyoruz bunun belasını. Şam toprağı, yani Halep'te Şam toprağı, bizim Antakya'ya o bölgelere kadar o sınırlar İslam tabirinde Dimeşk ve Şam dediğin zaman eyalet olarak zikredilir. Yani Osmanlı'da da Trabzon dendiği zaman Samsun bile Trabzon'a bağlıydı. Dolayısıyla o dönemin coğrafi şartlarına göre düşüneceksin. Şam dediğin zaman Şam merkezini anlamayacaksın yani. Oradaki tabir şudur. Zeytin ağacının yetiştiği her yer Mescid-i Aksa'nın etrafındaki bereketlendirdiğimiz buyurulan ayetin bereketine dahildir ve naildir. Zeytin ağaçları. Geliyorsun işte öyle o zeytin ağaçları. Hatay, Antakya, oralar hep zeytin dolu. Şam-ı Şerif'ten, o öbür tarafında da var. Huta tarafları, Ürdün tarafları. Dolayısıyla oradan baz alıyorsun. Çünkü min şeceretin, zeytun etin, mübarek etin. Min şeceretin, mübarek etin, zeytun etin, mübarek zeytin ağacı diyor. Bak zeytine mübarek diyor. Kur'an. Ellezi mübarek ne alıyor? Mescid-i Aksa'nın da etrafını mübarek kıldık diyor. O da mübarek, zeytin de mübarek. İki mübarek neredeyse orası işte. Mukaddes topraklar. Şimdi onun için su da orada bulunacak diyor. Müslümanların füstahı orası olacak diyor. Merkezi yeri orası olacak diyor. Şimdi bunları beyan ediyor. Şimdi Amik Ovası'na Dabık dediği Merci Dabık. Yani onlar birbirine yakın yerler. Orası aynı yer yani. İsim olarak Amik Ovası mı buyurdu, Dabık mı buyurdu? Rumlar oraya inmeden kıyamet kopmayacak. İşte Melhame-i Kübra geldiler, indiler. Fehrucu ileyhim ceyşun minel Medine. Medine'den bir ordu onlara karşı çıkacak diyor. Şimdi Medine'den bir ordu deyince anladın mı? Medine niye boş kaldı? Hazreti Mehdi Mescid-i Aksa'da hilafetini ilan ettiği zaman Medine'deki bütün eli silah tutan ordular bu savaşlara hazırlanmak için, bu fetihler için Kudüs'e geldiler. Onun için Medine'den o anda çıkıyor manasına da gelmiyor. Diğer hadis-i şeriflerde anlaşıldığına göre. Ama ilk ordu nerede teşekkül etti? Mekke'de teşekkül etti. Mekke'de teşekkül etti. Kudüs'e de ondan geldi. İşte 7 alimi 313 her birinin müntesibiyle birlikte olan olaylar. Sonra Horasan'dan siyah sancaklar geldi. Sonra Medine'den de bir ordu çıkıyor yine. Min hıyâre el-arzı yevmeyizin. O gün dünyada bulunan, yaşayan Müslümanların en hayırlılarından. En hayırlıları demiyor. Çünkü en hayırlıları İstanbul'dan gelen de var. Horasan'dan gelen de var. En hayırlılarından diyor. En hayırlılarından. Evet. Bu şekilde gelecekler. Bu noktada harbin patlama noktası nereymiş şimdi? Sebeplerini anlattım. Önceki barışları anlattım. Barışların bozulma sebeplerini anlattım. Ondan sonra Roma'nın bu işi tertiplerini anlattım. 960 bin kişi ordunun geldiğini anlattım. Geldi. Sahilden geliyorlar çünkü. Sahilden gelince daha limandan, Lazkert tarafından gelseler bu tarafa geçiş yapacak. Karadan geliyorlar. İşgal ede geliyorlar. Buradan da Medine'den geliyor. İstanbul'dan geliyor. Horasan'dan geliyor. Efendim Hazreti Mehdi de Kudüs'ten kendi etrafında devamlı bulunan ordusuyla geliyor. Ve böylece efendim zaten Hazreti Mehdi bir zaman evvel Kudüs'ten ayrılmış idi. Demin dediğimize göre. Efeyde tasaffü. Onlar bu tarafa diyor. Nereye geldiler? Amik Ovası'na geldiler. Yani dibimize. Merci Dağ. Amik Ovası bizim dibimiz. Ova hatta Maraş'ın oralara kadar bile uzanıyor bir tarafı da. Amik Ovası'na bütün Rumlar 960 bin kişi ordular indiler. Kâleti Rum hallu beynena beynellezine sübû minnâ nukâtilûm. Rumlar diyorlar ki önce Müslümanlara, bizimle bizim içimizden esir alınan, evvelce bizden esir aldıklarınızın arasını bırakın, biz onlarla savaşacağız. Ne demek şimdi? Bizimle bizden esir aldıklarınızın arasını açın, siz çekilin. Çünkü neden? Evvelki barış sürecinde o 9 senelik, bir vaat 10 senelik barış sürecinde efendim Müslümanlarla efendim Rumlar arasında bazı savaşlar oldu. Barış süreci bozulduktan sonra, Gadir'den sonra barış süreci bozulduktan sonra da savaşlar oldu. İlk barış süresi 3-4 sene geçmiyor. Ondan sonra kısmi. Bu arada Rumlardan Müslümanların esir aldıkları var. Bu esir alanlar Müslüman olmuşlar. Hem de öyle seve seve Müslüman olmuşlar ki mücahit olmuşlar. İmam Nevevi bu hadisin şerhinde, Sahih Müslim hadisi ya. İmam Nevevi Sahih Müslim'de büyük fakih. Diyor ki ya şu anda da diyor İslam ordusunun diyor, o tabi yani sene 600'lü falan hicri. Diyor ki şu anda da İslam ordusunun içerisindeki askerin çoğu Arap'tan değil. Esir alınan, devşirilen ama hakiki Müslüman ve mücahit olmuşlar ve bütün dünya onlarla fethediliyor diyor İmam Nevevi o zaman. Şimdi oradan Hazimet döneminde de Rumlardan birçoğu Müslüman oluyor. Rumlardan birçoğu esir alınan var. Kendi efendim esir alınmadan, esir alınana çünkü İslam'da esir biliyorsunuz köle muamelesi yok. İslam'da esir alınan yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin, giydiğinizden giydirin. Dolayısıyla zaten onlar efendim İslam'ın güzelliğini görüyorlar. İslam içine sindirmişler. Ve böylece onlar en büyük mücahit oldukları için Rumlar da diyorlar ki ya bu bizden size gelenler geçenler sizin önce esir aldıklarınız şimdi en çok bunlardan çekiyoruz. Şu anda da sizin orduda birçok yani nüfus bunlar teşkil ediyor. Biz şimdi hadi sizinle uğraşıyoruz, siz Müslümansınız, sizsiniz musunuz? Bir de bizden olanlar bizden savaşıyorlar, bir de bizi en çok onlar kesiyorlar doğrular. Hele şunlarla aramızda bir çekiliverin, açılıverin de biz şunların işini bir bitirelim diyorlar. Fekulü Müslümun. Müslümanlar diyorlar ki la vallah, Allah'a yemin olsun ki asla. La nukalli beynekum ve beyne ihvanina. Onlar bizim din kardeşlerimiz, bizim kölemiz, esirimiz değiller artık. Köle esirlik bir şey yok. Müslüman olmuşlar. Biz onlarla sizin aranızı boşaltamayız. Biz aradan çekilemeyiz. Onun için bu talebiniz geri çevrilmiştir. Bunun üzerine bu Rumlar da ne yapıyorlar? Savaşı başlatıyorlar. Feyukatilunehum. Bir savaş başlıyor. Öyle bir savaş başlıyor ki işte Armagedon patladı. Melhame-i Kübra. Nerede? Amik Ovası'nda. Patlıyor. Bu savaşta ne oluyor? İşte kafirlerin sayısı 960 bin. Müslümanların sayısı yani bir 300 binden İstanbul'dan gelen bir medet imdat var ama yani bunun dışında Yemen'den bir 40 bin geliyor. Horasan'dan gelen siyah sancaklarla gelenler orada çok bir rivayet yok. 4 bin falan gibi hatırlıyorum. 4-5 bin olabilir. Takribi konuşuyorum ama gördüğüm rivayetler yani toplasan yarısı yani öbürleri 1 milyona yakın. Yani yarısına bile yetişmiyor. Velakin savaş patlıyor. Savaş patlayınca فَيَنْهَزِمُ سُلُسُنْ İslam ordusunun 1/3'ü bozguna uğruyor. Kaçıyor. Allah Allah. لَا يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَبَدًا Allah onların ebedi tevbesini kabul etmeyecek diyor. Allah Allah. Yahu geldiler oraya İslam ordusundan. Bu kadar insanlar. 1/3 kaçtı ya. Bozguna uğruyorlar. Efendim. Ama Allah onlara diyor tevbe nasip etmeyecek. Tevbelerinde kabul etmeyecek. Ondan sonra tabii bozguna uğrayanlara niye tevbe nasip etmeyecek? Ya arkadaş insan harpten de kaçsa kebair günah işlemiş olur. Kebair günah işlemiş olsa büyük günahın da tevbesi var. Şirkin bile iman edersin ölmeden evvel tevbesi var yani. Bu şimdi bu hadiste çelişmiyor mu? Çelişmiyor. Niye çelişmiyor? Çünkü bu adamlar diyecekler ki Allah'ın bu dine ihtiyacı olsaydı, bu İslam dini Allah'ın olsaydı gibi yani elbette bunlara yardım ederdi. Adamlar bütün dünyanın güçleri gelmişler 960 bin gibi biz burada efendim zor durumdayız bilmem ne biz bunlara galip gelemeyiz gibi bir zihniyete giriyorlar. O zaman ne oluyorlar? Mürtet oluyorlar. Allah'ın bu dine ihtiyacı olsaydı, Allah bu dini tutsaydı yani ehline yardım ederdi diyorlar. Burada çuvallıyorlar, sapıtıyorlar. Sapıttığı için de yani dinden çıkıyorlar. Allah onların ebedi tevbesini kabul etmeyecek. Ne demek ebedi? Yani onlar imansız gider. tevbesi kabul olunmayan veyahut da cehenneme gider. Bunda bir başka çare yok. Ondan sonra ve yuktelü sülüsühüm. Üçte biri şehit edilecek. Şimdi Müslümanların üçte biri şehit edilecek. Üçte biri kaçacak, üçte biri kalacak. Zaten ne dedim sana? 400 bine falan ulaşmıyor sayı toplasan. Yani belki 400 bin falan. Yani onların yarısına ulaşmıyordu. Üçte biri kaçtı gitti. Ondan sonra kaldı üçte iki. Bunlardan da üçte biri efendim Müslümanların yani toptan üçte biri ve yuktelu sülüsühüm üçte biri katledilecek şehit olacak ki hüm eftalü şühedâi indellâh. Onlar Allah katında şehitlerin en faziletlileridir. Dikkat et. Orada şehit olan üçte bir Allah katında şehitlerin en faziletlisidir. Hatta hadis-i şerifte buyuruyor ki feşehidum Nuaym ibn Hamad. Bu Müslim'den okuyorum. Ama bu hadisin diğer rivayetlerinde, uzun rivayetlerinde ne buyuruyor? Femmellezine yuktelune feşehidum keşehidi aşaratin min şehidai Bedrin. O üçte bir şehit olanlar var ya, onların bir şehidi Bedir'de şehit olan 10 şehit kadardır. Veşfaul vahdu min şehidai Bedrin bi seb'ine şehiden. Bedir ehlinin şehitlerinden bir şehit 70 şehide mukabil şefaat edecek. Siz bunların şehitinin şefaat hakkını hesap edin buyuruyor. Şimdi ne anlaşıldı buradan? Şu anlaşıldı. Şimdi likülli şehidin şefaatün yevmel kıyame. Kıyamet günü her şehidin bir şefaat hakkı var. İbn-i Mace hadisi. Yevmel kıyame selâs el enbiyâ sümmel ulemâ sümmel şehide. Başta nebiler, sonra alimler, sonra şehitler şefaat edeceğine göre. Şehitlerin her birinin şefaati var. Ama ve inneli şehidi Bedir şefaati sebeyle şehiden. Bedir şehidinin ne kadar şefaat hakkı var? 70 normal şehitlerden 70 şehit kadar Bedir şehidinin şefaat hakkı var. Peki ve inneli avla şehidi külvan şefaati aşara min ehli Bedir. Bu Melhame-i Kübra'da Armageddon'da şehit olan şehitler bak işte oraya gidilir. O Amik Ovası'na gidilir. Allah kaçmaktan muhafaza etsin zürriyetlerimizi de kime nasip olacaksa. O tevbesi kabul olmaz. O çok tehlikeli bir şey. Ama oraya Müslüman malını, canını, her şeyini feda edip gider. Çünkü neden? Bedir'e gidebildik mi? Zaman itibariyle o zaman da bulunmadık. Bulunsaydık da ne olurduk, nerede olduk o da belli değil de. Bulunmadık. Kaçırdık bir manada. Bedir şehidi. Ne demek Bedir şehidi Allah'ın dinde değil mi? Bedir'de bulunanlara ne yaparsanız yapın. Peşinen affettim sizi buyurmuş. Şehit olmayanlarına bile. Ya şehidi ne kazanmış yani? Sahih Müslim hadisi. İ'melû mâ şeytum fekad gafardıkum. Bundan sonra ne yaparsanız yapabilirsiniz. Hepinizi affettim diyor. Sahih Müslim hadisine. Sahih hadis. Yani çünkü onlar ne yapacağını ezelinde biliyor. Tabii yanlış yapmayacaklar. O ayrı bir mesele. Ebu Ayyub el-Ensari de Bedir ehlindendir. Ama Bedir şehidinden değil. Bir de şehit olan var 14 tane. Çok şehit de yok Bedir'de yani. Şimdi düşünüyor musun? Normal bir şehidin şefaat hakkı var. Bedir şehidinin 70 şefaat hakkı var. Armageddon'da Melhame-i Kübra'da şehit olanın Bedir şehitlerinden 10 tanesinin şefaati kadar şefaati var. Yani 700 tane. 10 kere 70. 700 tane şehit kadar hakkı var. 700 şehit kaç kişiye şefaat eder? En az 700 kişiye. En az. Bu en azı asgari limit. Bir şehit birine şefaat ediyor ya. 700 şehit en az 700 kişiye şefaat eder. Bu Armageddon'dakiler den bir şehit 700 kişiye efendim şefaat edebiliyor. O kadar fazileti mertebesi yüksek. Çünkü garip zaman kıyamet zaman ki Bedir de çok garip zamandı. Sahabe-i kiram aynı mesele yani. 313 kişiydiler. Mekke müşrikleri 900 küsur bine yakın kişiydiler. Burada da Armageddon'da ne oldu? Bizimkiler işte efendim 300 küsur bin 350 bin falan anca ediyor. Onun da üçte biri gitti. Mürtet oldu bilmem Allah'ın bu dine ihtiyacı mı var ya falan bilmem ne dedi. Laf etti. Ne kaldı? Yani orada 960 bin var. Yani nispet konuşuyoruz. Orada 313, 950 misal. Müşrik tarafı Bedir'de. Ya burada da aynı hesap. 960 bak aynı 960 bin. Sadece bini fark ediyor. 960 bin. Ya burası ne kaldı? Yani 350 bin bile kalmadı. Üçte birini çıkarırsan yani. Nerede baksan 100 bin küsuru bozguna uğradı gitti ya. 100 bin küsur artık ne ediyorsa yani sayıyı tam toparlayamadı. 40 bin oradan, 300 bin oradan, 5 bin oradan, 4 bin oradan. Topla ne edecek işte 350 bin, 360 bin etse. Bunun da zaten 3'te 1'i bozguna uğradı gitti. Üçte biri şehit oldu. Yani ama o şehitler Allah indinde şehitlerin en faziletlileridir. Allah Allah. Bedir'de bir o kadar şehit olmadı zaten. Bedir'de nerede? Bedir'de 14 şehit var. Burada üçte biri şehit oldu. Demek ki 110 bin kişi, 120 bin kişi gibi bir küsuratlı tabii bu hesaplar hep. Ona göre 360, 370'i 3'e bölüyorsun. O kadar şehitimiz olacak. Ondan sonra ve eftetihü sülüzü üçte biri de efendim fethi kazanacak. La yuftenune ebeda. Onlar asla dinlerinden döndürülmeyecekler. Dinlerinden ayrılmayacaklar. Onları kimse hiçbir fitneye, kargaçaya, bulaşığa sokamayacak. Onlar efendim Armagedon'u galibi olacaklar. 960 bin gavuru efendim biçecekler yani. Şimdi peki 960 bin güce karşı bu bizim Müslümanlar zaten kaldı 120-130 bin kişi. Üçte bir kaçtı. Üçte bir şehit oldu. Kaldı bu kadar. 960 bin nere? 150-120-130 bin nere? Hemen hemen onda bir yani yine indi. Nasıl kazanıyorlar? Ha nasıl kazanıyorlar? Tabii burada Allah'ın yardımı olmadan kimse kazanamaz. Bu efendim Feyenzili Cibril Aleyhisselam, Nuaym İbni Hammad'ın İbni Mesud radıyallahu anh rivayetine dönüyoruz. Hadisleri birbirine bağlayarak ancak çözüyoruz. Çünkü hadisleri bazı hadis-i şerifler kısa beyan ediyor. Çok çok kısa beyan eden de var. Mesela Ahmet İbni Hanbel'in Müstend'de falan çok kısa. Benden evvel diyor, benden sonra olacak altı şeyi say diyor. O hadiste mesela altı şeyi sayıyor. O altısının beşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen sonra olmuş. Anladın mı? Hazreti Osman'ın şehitliğidir. Önce benim ölümüm diyor. Benim ölümümden sonra işte Kudüs'ün fethi diyor. Hazreti Ömer döneminde oldu. Ondan sonra mesela diyor taun diyor bütün herkesi koyun vebası gibi saracak diyor. Anvas taunu. İşte Muaz bin Cebeller ve Ebu Bedir'in cerrahlar orada şehit oldu. Hep bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yani 30 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene sayıyor. Ama en sonunda getiriyor. Bir de diyor Rumlarla savaş diyor. 80 sancağın altında gelecekler. Her bir sancakta 12 bin kişi bulunacak diyor. Kıyametten önce 6 şeyi say diyor. İlk 5'i ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yakın dönemde. 40-50 sene içinde olan şey. Sonra bir fitne olacak diyor. Araplar da nereye girecek diyor. O da mesela Hazreti Osman'ın şehit edilmesi. Hazreti Osman'ın şehit edilmesi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 25 sene sonra. Anladın mı? 25-26 sene sonra. Dolayısıyla o ilk 5 kıyametten önce olacaklar diye ilk 5'te onu söylüyor. Ama sonunda bir atlıyor buraya. Dünyanın sonuna yakın Hazreti Mehdi döneminde olacak Armagedon'u söylüyor. Ahmet bin Hanbel vesaire birçok kaynağı var o hadis-i şerifinde. Onun için bazı hadis-i şerifler çok kısa beyan ediyor. Bazı hadis-i şerifler efendim beyan ediyor. İşte tam üçte bir bozguna uğrayıp kaçınca, üçte bir de şehit olunca dokuzda bire karşı Müslümanlar Hazreti Mehdi ve orduları kalınca feyenzilü Cibril aleyhisselam fî miyete yelfî minel melâke Cebrail aleyhisselam 200 bin melekle iniyor. Allah Allah. Bedir'de 3 bin melek. Ele yekfî ekme yümüttekum rabbukum bi selâseti âlâfin minel melâket münzelîn. Birinci de burada 3 bin melek yetmez mi? Rabbin size imdad etse. Bir melek de yeter gerçi. Ayrı dava. Sonda efendim bir kamseti alafi minel melakin müsevvim. Sarıklı 5000 melek. Sarıklı. 5000 melek. Yani bu yardım Allah'tan geliyor. Bir melek ki hiç kim melek gelmese de Allah yardım eder. Ama Mevlamızın böyle işleri var. Müminlerin kalplerini teyit için, desteklemek için. Ama burada görüyor musun? Yani Bedir'de gelmeyen kadar Bedir'de 3000, 5000 burada Hazreti Cibril aleyhisselam efendim 500 bin Allah Allah. Bedir'dekilerden Bedir'de mukatil 3 bin idi. Bunda ve Fidelgen bunda 300 bin. Nereden 300 bin oluyor? Dur şimdi. Cibril aleyhisselam 200 bin melekle iniyor. Ve yekulu Cibril aleyhisselam buyuruyor. Ya Mikail eğit ebadi. Ey Mikail. Allah-u Teala da buyuruyor. Cibril aleyhisselam 200 bin melekle iniyor. Allah-u Teala buyuruyor. Ey Cibril 200 bin melekle in. On sonra buyuruyor. Cebrail aleyhisselam 200 bin melekle iniyor. Ya Mikail eğit ebadi. Ey Mikail yetiş kullarıma yardım et. Hazreti Mehdi ve ordulan. Feyenzülü Mikail fî mete elfi minel melek. Hazreti Mikail de 200 bin melek ordusuyla iniyor. Ve yunzilullahu nasra alel müminin. Allah yardımını müminlere yağdırıyor. Ve yunzilü be'se alel kafirin. Azabını, gazabını da kafirlere yağdırıyor. Feyuktelûn ve yuhzemûn. 960 bin kişilik ordudan öldürülen öldürülüyor. Geri kalanlar bozguna uğratılıyor. Allah Allah. Bozguna uğratılıyor. Şimdi öyle bir büyük bir savaş. Bozguna uğrayanlar ne yapıyor? Bozguna uğrayanlar gemileri de yaktılar. Sahile doğru inemezler. Bu taraftan Antakya tarafından bizim içeriye doğru efendim giriyorlar. Maalesef tabii bizim buralarda bir kargaşalar oluyor ama Hazreti Mehdi yetişiyor yine buraları. Onlardan temizliyor. Bizim Müslüman milleti yine kurtarılıyor Allah'ın izniyle. Çünkü oradan zaten 300 bin kişilik ordu gitti bizden oraya yardıma. Onun için Allah Teala tekrar Hazreti Mehdi'ye İstanbul'u ve havalisini, Türkiye'mizi muhafaza ettiriyor. Efendim yeniden yıkılan mescitleri imar ettiriyor, inşa ettirecek. Bunların hepsini hadis-i şerifler beyan ediyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilen diğer bir hadis-i şerifte, bu da çok Sahih Müslim'de geçiyor. Sahih Müslim fiten bahsinde, Eşraat-ı Saat bahsinde, Bab İkbali Rum, bab, hadisin Müslim'de bab açılmış, bab, Rumların gelişi ve fi kesretil katil, çok ölümler olması hakkında bu hadis-i şerifte bu efendim konuyu açıklıyor. İnne saat la tekum hatta la yükseme mirasun ve la yufrah bi ganime. Kıyamet kopmadan önce miraslar bölüşülmeyecek, hiçbir ganimet alan da ganimet aldığına sevinemeyecek. O zaman gelecek ki ya adam ölmüş, dünyada malı kalmış, miras bölüşülemiyor. Veyahut da bir harbe girdin, kazandın, ganimetler aldın, sevinemiyorsun. O gün gelecek diyor. Sonra eliyle sallallahu aleyhi ve sellem Şam tarafına bulunduğu, oturduğu yerden Şam'a doğru o cihete elini yönlendiriyor. Hadûn yecmaun li ehlil İslam. Öyle büyük düşman ki İslam ehli için yığın yapacak. Ve yecmaun lehum ehlül İslam. İslam ehli de onlar için yığın yapacak. Ama İslam ehli yığın yapacak nereden? İşte Yemen'den 40 bin, İstanbul'dan 300 bin falan. Kâlet errûm, gökultü errûm etâni. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh sordum diyor. Ya Resulallah, düşmandan Rumları mı kastediyorsun? Kâle ne'am. Evet, Rumları kastediyorum. İşte Batı, Avrupa Birliği vesaire şimdi. Ve tekûn inde zâkumul kütâl. İşte o savaş anında riddetün, şedîdetün, çok şiddetli hadiseler vuku bulacak. Ondan sonra tabi irtidatlar da olacak. İşte demin dediğim hezimetler de olacak. Kaçışlar da olacak. Feşterutul müslümun şurtaten lil mevt. La tercu illa galibe. Müslümanlar şart koşacaklar. Ya ölüm efendim ya zafer. Kaçmak yok. Diye şart koşacak birbirlerine. Mutlaka galip dönecek. Feyaktetülün işte o Armageddon kaç gün sürecek. Şimdi bu hadiste onu anlatıyor. Şimdi birinde o, birinde o. Kaç gün sürecek. Şaptadak bitmiyor yani. Savaşmaya başlayacaklar. Hatta yahcüze beynumul leyl, gece girecek araya. Gece olacak. Gece olunca feyefi vahavla vahavla küllün gayru galip. Onlar yerlerine çekilecek. Bunlar yerlerine çekilecek. Müslümanlar işte demin dedik Asi Irmağı'nın kenarındaki Muattak denen dağa doğru. Onlar o tarafa doğru çekiliyor. Humus tarafına doğru. Efendim kimse galip olamayacak. Tüm meşterutul Müslümun şurtaten lil mevt la tercih illa galip. Ondan sonra Müslümanlar yine ölüm kararı alacaklar. Ancak galip döneceğiz yoksa öleceğiz. Fakat yine savaşacaklar. Hatta yahcüze beynumul leyl feyefi havla ve havla küllün gayru galip. Onlar yerine dönecek. Gece girince, birbirini göremeyince onlar yerine dönecek. Kimse galip olamayacak. Ondan sonra Müslümanlar ölüm için bir şart daha alacaklar. Kalan Müslümanlar yani. Her gün tabii ölen ölüyor, kalan kalıyor. Galip olmadan dönmeyeceğiz. Ya öleceğiz ya dönmeyeceğiz. Savaşacaklar. Akşam olacak. Onlar yerine, bunlar yerine kimse galip değil. Dördüncü gün feydakânevmur râbiâ. Dördüncü gün olduğu zaman ne diyeyim? Bekiyetü el-İslam, Müslümanlardan ne kadar kaldıysa. Kalan Müslümanlar kafirlere saldıracak. Fecalullahu deberate aleyhim. Allah Teala kafirlere bozgunu musallat edecek. Feyuktelûne makteleten. Öyle bir katledilecekler, gebertilecekler ki la yura misluha. Onun misli görülmemiş. Lem yura da var bir vaat. Misli görülmedi. Bir vaat misli görülmeyecek. Yani o zamana kadar görülmedi. Ondan sonra görülmeyecek yani. Hatta inne ta'ira lemurru bi cenebatihim fema yuhlifuhum hatta yahirra meyyita. Allah Allah. Bir kuş diyor. Onların kenarlarından, yanlarından harp olan işte Amik Ovası'ndaki o savaş alanından yanlarından kuş geçecek diyor. Efendim o kuş bile yani orayı yarıp da yani oradan üstten doğru geçip de onları arkasında bırakamayandan ölüp düşecek diyor. Yani canlı kuş geçemeyecek üstlerinden. Kuş canlı geçemeyecek, bitiremeyecek yani. Savaş alanını bitiremeden kuş ölüp düşecek yani. Efendim, Fetahaddu benül eb. Bir babanın oğulları birbirini sayacak. Yani aynı babanın oğulları der ki işte aynı dedenin veya neyse aynı kardeş, amcaoğlu bir misal. 100 kişiler yani bir aile bu savaşa girmiş. Felacidunu bakiyen minhum illa raculun vahid. 100 kişiden kim kaldı bakacaklar? Bir kişi bakacak. Ben kaldım. Bizim sülaleden bir kişi daha kalmadı. E kalmayınca fefe bey ganimeti yufra. Kim ganimete sevinebilir? Yani ganimete sevinen yoksa ganimet diye bir şey kalmadı ki. Bana tereddüt eder. Ben kaldım bir tek zaten. Kimse kalmadı ki. Efendim ona az düştü de bana çok düştü diye sevinsin. Hangi miras taksim edilecek? Kimin babasından kaldıysa hepsi ona kaldı yani. Taksim edilmek için iki kişi, üç kişi lazım. Bir kişi kaldı. Febeynevam kezalik. İşte tam o sırada bu zaman şimdi buradan şeyi de konuşalım. Ordu ve esirul müslümun fi ardı Rum. Bunlar hezimete uğrayınca bu küffar ordusu gebertildi. Kalan bozguna uğradı. Fakat tabii ki bizim Antakya'dan doğru içeriden gidiyorlar. Hatta yetu Amura'ya gelecekler. Efendim yani şu anda Türkiye'nin eski Rum isimlerinden bu Amura. Oraya gelecekler falan. Sonra orada da diyecekler biz size cizye verelim ne olur bizi öldürmeyin falan. Müslümanlarla anlaşmak isteyecekler. Eman alacaklar. Müslümanlar onları da madem bozguna uğramışlar bu vaziyette bir daha savaş edip de onları gebertmeyelim diyecekler. Ve Rumlar cizye verme noktasında yani vergi İslam devletine Hazreti Mehdi'ye yani cizye vergi ödeme senelik vergi ödeme şeyinde ihtima edecekler. O zaman da vergi kabul ediliyor çünkü İsa Aleyhisselam geldi mi cizye kabul edilmiyor. Ya İslam ya kelle. Sahih Buhari hadis. Ve yazahul cizyete. İsa Aleyhisselam nazil olduğu zaman yaktül hınzir bütün domuz ne kadar varsa dünyada domuz bırakmayacak. Bütün domuzları katledecek. Ondan sonra eksiru salib ne kadar haç varsa bütün haçları kıracak. Dünyada hiç haç kalmayacak. Çünkü Allah'a şirk koşuluyor onun sebebiyle yani onun bahanesiyle haşa tabii onun sebebi olmadı da yani onu istismar ederek kaç şey onu tutar mı? Önce feyeksirus salib ve ektülül hınzir ve da'ul cizyete hınzırları katledecek, salipleri kaçları kestirecek, kıracak, geçirecek ve cizyeyi kaldıracak. Ama Hazreti Mehdi zamanında cizye devam ediyor. Çünkü İslam'da şu anda kafirlerle savaşacağın zaman İslam'ı arz eder. İslam'ı kabul ederse savaş düşer, savaşamaz. Müslüman oldu adam. Ama İslam'ı kabul etmezse iki şık sunarsın. Ya İslam devletine vergi öde çünkü kafir devletleri güçlenip de Müslümanları bozguna uğradı. Bak şu anda o oluyor. Amerika'sı, Avrupa'sı güçlendiği için bütün Müslüman 52 ülke perişan halde Müslümanın kanı, canı, malı, namusu, ırzı payimal oldu. Yemen'inden, Filistin'inden, Somali'sinden, Keşmir'inden bütün dünyada Müslüman kanı akıyor ya. Neden? Kafir hakim olduğu zaman öyle yapar. Onun için cizye verirse maddi olarak güçsüzleşir. O zaman da yine savaş edilmiyor. Müslüman olmayabilir. Zorla adam Müslüman edilmez. Vergi vereceksin. İyi güçlü vergi yani kelle başı vergi böyle iyi vergi. O vergiyi verirse yine savaş edilmez. Ama vergi de vermiyorum derse savaş edeceğim seninle demek olur. O zaman savaş edin. Hazreti Mehdi'nin zamanında da bu hüküm caridir. Ondan dolayı Mehdi Ali Rıdvan ve ordusu Armagedon'dan bozguna uğrayan kişilere efendim onların peşine düşüp yakaladığı zaman 960 bin kişi ordu bunun hepsi ölmedi ya onlar da diyecekler ki biz bir içtima diye birleşelim ve Rumlar olarak yani genel manada çünkü onlar da geri geldikleri yerlerin temsil ediyorlar vergi verelim diyecekler bunlar da kabul edecekler ondan sonra fakat orada bir plan kuracaklar. O planla bir aldatmaca yapacaklar. Diyecekler ki bu sahih hadiste yine geçiyor. Febeyne ma'am kezalik onlar işte cizye anlaşması yapıp işi yine tatlıya bağlamışken İssemi'u bi besinu ekberu mizalik öyle bir kötü haber alacaklar ki Müslümanlar bu şeyden daha büyük yani Armagedon'dan daha büyük. Niye fecaumus sarih inned deccal kad halefum fi zararihim. Bir haber gelecek artık yavruların bu işte biliyorsun. Şeyleri çoktur yani uydurma ve asparagas bir dünyaya yayın yapma. Bir haber çıkaracaklar. Müslümanların karıları, kızları, çoluk çocukları Muattak Dağı'nın üzerinde bıraktılar ya orada Huta'da falan. Onlara Deccal çıktı. Deccal onların çoluğunu, çocuğunu ele geçirdi. İşgal, yani onları efendim ele aldı. Öyle bir korkacaklar, üzülecekler ki karısı kızı, yani Deccal ne demek? Deccal zaten en sahih hadis, mütevatir hadis, Deccal'ı hepsi biliyor. Feyerfudun nafi edeyim, ellerinde ne kadar yani işte cizyemde ne var ne yok, bırakacaklar, atacaklar. Büyük bilun yönelecekler çocuk çoluklarının yanına doğru. Feyerfudun aşara tefevaris talih, ama diyecekler ki önce, yahu diyecekler panik yapmayalım, 10 tane atlı göğsü gönderelim. Bak at. Yani dikkat edin, bütün fiten hadislerinde füze geçmiyor, siha geçmiyor, iha geçmiyor, hiçbir hadiste araba geçmiyor, teknolojik bir ürün geçmiyor, atlı. Bak bu Sahih Müslim hadisi. Ben nereden bir ne anlıyorum, kafadan çıkartmıyorum. 10 tane atlıyı gözü gönderecekler ondan sonra. Fakat vel haberu batılun. Haber batıldır. Yani Deccal çıkmamış. Çünkü ben ne dedim size demin? Hadis-i şeriflere, sahih hadislere göre 7 sene sonra Deccal çıkacak. Daha o arada 7 sene var. Hazreti Mehdi'nin tam dünyayı ele geçirdiği, Müslüman ettiği, işte İstanbul'da binlerce cami imar ettiği, efendim Roma'yı fethettiği, Roma'da binlerce cami, Venedik, bütün oraları İslamlaştırdığı 7 sene oralarda kalacak Avrupa'da. O dönem var, o 7 sene var. O 7 sene şeyden evvel, yani Armagedon'dan hemen sonraki 7 sene İsa Aleyhisselam'ın Deccal'ın çıkmasından ve İsa Aleyhisselam'ın inmesinden önceki 7 sene. İyi anlayalım. İsa Aleyhisselam indikten sonra da var bir 7 sene daha. Ayrı bir şey. Şimdi Armagedon'dan sonra 7 sene Avrupa fetihleri ve bütün oralarda mescit ve cami inşası ve dünyada kafir kalmayacak şekilde İslamlaşma, Müslüman olma harekatı. Bu durum bu. Onun için haber batıl. Onlar onları oyalamak için İşte Armagedon'dan kaçanlar, bizim sınırlarımızdan geçenler, o kandırmak için böyle bir haber yaygarası çıkaracaklar. Fakat Müslümanlar uyanık olacaklar. Diyecekler ki baştan bir panik olacaklar. Ellerinde avuçlarında böyle bırakacaklar her şeyi. Ne yapacağız şimdi diyecekler. Sonra diyecekler 10 tane atlıyı siz gidin gözcü. Nereye gidecekler? Zürriyetlerini bıraktıkları yer işte ne dediysen Muattak denen yer. İşte Huta, Şam, Huta, Humus, Asine'nin kenarındaki tepe. Oralara gidecekler. Zürriyetleri, karıları, kızları, çocukları orada. Ondan sonra vel haberu batılun. Haber batıldır. Yani o haber boş çıkacak. Çünkü 10 tane atlıyı gönderecekler. Bak dikkat et, dikkat et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih Müslim hadisi. Resulullah buyurdu ki. Bunu kim inkar edebilir ya? Mağribli ulemasına göre Müslim Buhari'den de daha sahih üstün. Yani Buhari Müslim arasında tefrika yapılmaz. Sahihayn deniyor. İki sahih. Kur'an'dan sonra en sahih Buhari Müslim. Buhari Müslim'e itiraz ettikten sonra ha Kur'an'a ettin ha Buhari Müslim'e ettin. Neden? O da vahiy, o da vahiy. Çünkü Buhari Müslim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ulaştı. Bütün ümmet ittifak etmiş, ulema ittifak etmiş ki orada zayıf bir rivayet yok. Zayıf bile yok. Bırak uydurmayı haşa. Zayıf bile yok. İttifak etmiş bütün ümmet. O kadar garanti ravilerden, sika ravilerden gelmiş. Ne buyuruyor? İnni le arifu esma'ahum. Ben onların isimlerini biliyorum. O on, Allah Allah. İşte gaybı bilir mi? Bildirilirse bilir. Bildirildi diyor. Bak daha bizden ne kadar sonra olacak. Sen de diyorsun ki beni tanır mı acaba? Onu da söyledik hadiste. Bana gösterildi bütün ümmetim diye. Babaların isimleriyle kendi ismini arz edildi. Onu da onun hadisinde okudum size. Ben onların atlarını biliyorum. Ve esma abayim, babalarının atlarını da biliyorum. Falan oğlu falan. O 10 atlıyı söylüyor. Ve elvane huyuliyim, atlarının renklerini de biliyorum. Çünkü o kadar mühim ki o atlılar. Deccal çıktı mı çıkmadı mı? Haber sahih mi batıl mı? Onu tespit edecekler. Ondan sonra dönecekler. Efendim nereye gelecekler? Müslümanlar o kadar cizye alacaklar, şu alacaklar. Düzen kuruyor. Avrupa'yı Müslüman edecekler. Kaçanların peşini takip ettiler. Bizim Türkiye'den geçtiler. Şimdi oradan o haberi bekliyorlar bütün İslam ordusu. Yani kalan İslam ordusu diyelim. Bütün hepsi tabii de mi kalan. Onun için o 10 atlının yapacağı görev çok önemli görev. Atlarının rengini de biliyorum diyor. Hüm hayru fevariş ala zahril ardı yevmeydin. O gün dünya üzerinde bulunan atlıların en hayırlılarından demiyor. En hayırlısı diyor. Dünya üzerinde ne kadar Müslüman kaldıysa, onlar da ata biniyorsa, Müslümanlardan yeryüzü, kafirde zaten hayırlı olmaz, onu konuşmuyoruz. Yeryüzünde bulunan atlıların en hayırlısı kimdir? O 10 atlıdır. 10 atlı. Bu çok önemli 10 atlı meselesi. Atların rengini biliyorum diyor. İsimlerini biliyorum. Babaların isimlerini biliyorum. Sallallahu teala. Şimdi bu sohbetleri dinlemenin ne manası var? İşte bunları niye konuşuyoruz? Bak ne diyor bak. Femen kâne fîhim minkum. Eshabına diyor sizin içinizden o gün onların arasında kim bulunursa. Eshab-ı kiram bulunacak mı? Tabi'in bulunacak mı? Tebe'ten bulunacak mı? Biz bile bulunamayacağız anlaşılan şu anda. Bilmiyoruz tabii 250 sene, 200 sene, 150 sene yaşar biz o da zahiren görünmüyor. Sebepler aleminde görünmüyoruz değil mi? Beni dinleyenler bir belki 10 yaşında genç var. Onun bile yetişeceği durumu gözükmüyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İçinizden her kim o gün o ordunun arasında bulunursa ve o kaçan, Armagedon'dan kaçan gavurları yakalarsa ve onlardan cizye almak üzereyse veya aldıysa فَلَا يُلْقِيَنَّ شَيْءًا مِمَّا مَعَهُ sakın yanındaki silahtan, eşyadan veya aldığı paradan neyse işte hiçbirini bırakıp da deccal çıktı diye gitmesin. فَاِنَّهُ كُوَّتُ لَكُمْ عَلَى مَا بَقِيَ çünkü geri kalan günlerinizde çünkü geri kalan günler var. Daha 7 sene sonra deccal çıkacak. O arada bütün Avrupa Müslümanlaştırılacak. Ondan sonra deccal çıkacak. İsa aleyhisselam inecek. Dolayısıyla bu sizin içinizden yaşayanlara diyor. Geri kalan ömründe cihadında kuvvet olur diyor. O gün aldıkları. Onun için sakın elinden atıp panikleyip elinden atmasın diyor. Bak daha bu hadis kime ulaşacak? İşte IŞİD gibi, şu gibi, bu gibi zındıkların kullanmasıyla bu kadar gencin istismarı, canının, malının heder olmasına değil de bu alametleri bildiği zaman bir Müslüman genci, bir benim çocuğum, onun çocuğu, onun çocuğu, senin, onun, Müslümanların ne olacak? Bu hadisler intikal ediyor birbirine. Sohbetler naklediliyor. O zaman ne oluyor? Ha böyle bir durumda karşılaşıyor. Ha, Resulullah ne buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem? Hiç paniğe kapılmasın, elindeki bir şeyi bırakmasın. Atlıların haberi gelecek ama haber batıldır. Daha şimdiden söylüyor. 10 atlı gönderecek. Haber batıldır. Deccal çıkmamış daha. Deccal çıkmayacak. Ondan sonra atlılar gidecekler. Bakacaklar haber batıl. Müslümanların zürriyetleri yerinde rahat. Deccal meccal yok. O zaman Rumlar yani Avrupa, Batı, işte Amerika var mı o zaman? Avustralya var mı? Kaldı mı? Orada insan yaşıyor mu yani? Onları bilmiyorum. Ama bütün Araplara üzerine sıçrayacaklar. O boşlukta şimdi bunlar 10 atlıyı gönderdi. Oradan haber. İşte Allah'ın hikmeti. Hazreti Mehdi'ye ilham gelmiyor mu? Hazreti Mehdi'ye birden bildirilmiyor mu ki Deccal çıkmadı bu haber batıl. Devam et fetihlere. Kardeşim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirilmiyor muydu? Vahiy gelmiyor. Geliyor. Hendek'te niye 25 gün durdu? Bedir'de niye ya Rabbi bu şeyi de helak edersen bir avuç Müslümanı daha yeryüzüne sana ibadetten kalmayacak demek durumunda kaldı. O kadar panik yaptı. Şu Allah-u Teala hemen %100 siz bu işi kazandınız bitti. Baştan bilinmez imtihan var. Ashabını imtihan var. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir anda uçamadı mı şeyden Mekke'den Medine'ye? Miraç'ta göklere 7 kat göklere gitti de bir anda gitti geldi de efendim Mekke'den Medine'ye niye 15 günde gidiyor? Niye 3 gün mağarada saklanıyor? Niye ayakları yara oluyor kan içinde kalıyor? Yani şimdi bu mantık değil. Bu mantık değil. İmtihan diye bir şey var. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle olduysa Hazreti Mehdi'ye ne olmaz yani imtihanlar var tabii ki. Onlar o atlıları gönderip haber gelene kadar bir beklenti içinde kalacaklar. O beklenti içinde de Rumlar ne kadar Rum topraklarında yani Avrupa'da şurada burada Arap erkek, Arap kadın, işte Müslümanın çocuğu, Arap'ın oğlu kız ne kadar varsa hepsini öldürecekler. Yani artık nüfus zaten az. Ekseriyeti de Kudüs'teydi demiştik. Ama ne kadar kaldıysa yani şu anda bile Fransa'da 6-7 milyon Arap var. Sırf Fransa'da. Ama artık o zaman ne kadar kalır mı? Mesele değil. Yani Batı, Hristiyan toprak, Rum toprakları yani onların memleketleri ne kadar erkeği, kadını, Arap'ın çocuğu varsa Müslüman'ın hepsini öldürecekler. Bu haber Müslümanlara ulaşınca gazaben lillah Allah için gazap edecekler ve dönecekler. Ne kadar eli silahtan varsa katledecekler. Ne oldu? Cizye batıl oldu. Çünkü onlar cizye ile anlaşmışlar. Fakat onlar böyle bir haber çıkarttılar. Müslümanlar da bir beklenti içinde bir duraklama yaşadılar. O arada da Müslümanların bütün kendi memleketlerinde olan Müslümanları öldürünce artık cizyemizce kalmadı. Bunun için Müslümanlar toplanacaklar, dönecekler. Eli silah tutan ne kadar gavur varsa Avrupa'da şurada katledecekler. Efendim zürriyetlerini esir edecekler. وَاَجْمَعُونَ الْاَمْوَالِ bütün malları cem edecekler. Bütün hazineleri toplayacak. Bütün gavurların malları. وَلَا يَزِلُونَ عَلَى مَد۪ينَ وَلَا حَسُونَ hangi kaleye gelseler. Demek ki O döneme göre kale sistemleri eskiden Osmanlı zamanında hep kalelerdi tabii. Avrupa'da kaleler içinde. Yani bu kale işi çok geçiyor hadis-i şeriflerde, rivayetlerde. Hangi şehre inseler veya hangi kalenin ağzına varsalar fevka selâsi eyyâm hatta eftâhâ. 3 gün beklemeden fethedecekler. Hiçbir kuvvet onlara dayanamayacak. 3 gün geçmeden fethedecekler. Ondan sonra Roma'ya varacaklar. Orada da yani artık Vatikan'ın, Roma'nın, orada da kalelerin cuma gecesi varacaklar. İşte efendim tahmidlerle, tekbirlerle sabaha kadar.

onların hepsini ganimet olarak bölüşecekler. Allah-u Teala Hazreti Mehdi'nin o Roma'yı fetheden ordusundan, efendim Avrupa'yı fetheden ordusundan ölümü kaldıracak. Bir kişi ölmüyor. 7 sene geçecek, bir kişi ölmüyor. İsa Aleyhisselam inecek, bir kişi ölmüyor. Ölümü kaldıracak, hastalığı kaldıracak, illeti kaldıracak, belayı kaldıracak. Ne zamana kadar? Öyle sonsuza kadar değil. Hazreti Mehdi de ölecek hoş. Sonsuza kadar. Hatta yenzil alem İsa ibn-i Meryem aleyhisselam feyukatülü mahut deccal. Ne zaman ki deccal çıkacak, 40 gün bütün dünyayı savuracak, kavuracak. Mekke Medine açı her yeri çiğneyecek. Bütün milleti yeniden gavur edecek. Dünyada öyle bir fitne yok. Ondan sonra beyaz minare yaşamda İsa aleyhisselam ikinci kat semadan inecek. O İsa aleyhisselam Emevi Camisi'nde sabah namazına kıldıktan sonra ikindi namazına Kudüs'e gelecek. Hazreti Mehdi ile beraber işte onun arkasında da namaz kılacak. Ondan sonra çıkacak. Filistin'de Lüt kapısı var. Babil Lüt. Lüt kapısı. Ha şu anda var yani hala. O Lüt kapısına kadar Deccal gelecek. İşte Deccal'a mızrağını gösterecek. Tuz suda eridiği gibi Deccal böyle erimeye başlayacak. İsa sen yetişecek. Dur diyecek sen. Benim senden ilgili bir Allah'a sözüm var. Allah'ın da bana bir vaadi var diyecek. Mızrağını onun efendim kalbine neyse basacak. Yani sen erime ki. Sen daha erimeden, yok olmadan ben seni gebertmem lazım, katletmem lazım. Bu bana nasip olacağı bana vaat edilmiş. Buyuracak. Ona mızrağını gösterecek. Sonra mızrağı çıkaracak. Mızrağında kanını gösterecek. İşte ilah dediğiniz, taptığınız, harikulade işler gösteren, milleti kendine taptıran işte budur. Bu pisliktir diyecek. Mızrağını gösterecek. İşte Roma'nın fethi Armageddon'dan sonraya kalan Hazreti Mehdi ve askerlerinden Allah ölümü kaldıracak, hastalığı kaldıracak, belayı kaldıracak. Ne zamana kadar? İsa Aleyhisselam gelene kadar. İsa Aleyhisselam ne zaman gelecek? Ne dedik? Armageddon'dan 7 sene sonra, bu 7 sene zarfında bütün dünya Müslümanlaşıyor tekrar. Zaten kafir kalmıyor yani ki çoğu da gebertiliyor, kalan da Müslüman oluyor. O 7 seneden sonra Deccal çıkıyor. İspahan da çıkacak. 70 bin Yahudi ile beraber. Üzerlerinde taylasanlar var. Taylasan şal atıyorsun ya şeyin üstüne. Sarığın üstüne. Onlarda sarık yok da kafalarına böyle şal atmışlar. 70 bin Yahudi. Hepsinin kafasında şal var. O 70 bin Yahudi ile beraber İspahan'dan çıkacak. Şu anda nerede? Onu dinleyin işte. Şu anda Deccal yaşıyor ve dünyada bir adada Sahih-i Müslim hadisinde geçiyor. Temim-i Dari Deccal'ı da gördü. Geldi Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlat ashabıma ben anlatıyordum. Sen gördün de anlat dedi. Ve bu çok önemli bir rivayettir. Sahih-i Müslim hadisidir. İtikadımızı iktiza eder. Çünkü bu gibi hadislerde haberi vahid de olsa inanmamız icap eder. Çünkü sahih hadis olduğu için haberi vahid de olsa. Bunda tevatür aranmaz. Yani bu hadis mütevatir mi aranmaz. Çünkü cessase hadisidir. Bu Sahih-i Müslim'de geçer. O hadis sahihtir çünkü Sahih-i Müslim'dedir. Dolayısıyla buna muhalif, tezat teşkiline hiçbir rivayette yoktur. İtikadımız onun üzerine inkat etmiştir. Öyle inanmak zorundayız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu, Temim-i Dari'yi konuşturduğu ve dinlediği, tasdik ettiği sahihtir. O noktada Deccal'ın çıkışı İran İspan'dan olacak. Şimdi bağlıdır orada zincirlerle. Oradan bağları çözülünce ama çıkış noktası İran İspan'da 70 bin taylasanlı Yahudinin arasında çıkacak. Ve bütün dünyayı kasıp kavuracak. Ama onun ne işleri olacak? Allah ona öyle bir istidraç olsun diye harikulade şeyler verecek. Millet de onu gören işte onu gören azabından belasından korunmak isteyen ne buyuruyor? Kehf suresinin başını okusun. Kehf suresinin başından 10 ayet. Elhamdülillah enzele ala abdülikte. 10 ayet ezberleyin. Neden? Birden Deccal çıktı bilene bastı işgal etti İslam'ı her yeri. Ne yapacaksın? Kur'an'ı bulayım da Kehf suresini açayım da neresiydi de. Baştan 10 ayet ezberle kardeşim. Çoluk çocuğuna ezberlet. Herkese vasiyet yap. Sayı hadis. Çünkü Kehf suresinin başından 10 ayeti okuduğun zaman Deccal bütün dünyayı esip kavurup kıtaları çiğneyip geçip hiçbir dünya gücü ona karşı duramayacak. Ama Kehf suresinin başından 10 ayeti okuyan Deccal ona hiç hüküm süremeyecek. Hiçbir şey işletemeyecek. İşte o Deccal çıkana kadar İspahan'dan o aradaki 7 sene bazı rivayetlerde 7 ay var ama kuvvetli rivayetler 7 sene diyor. Onun için o görüş tercih edilmiştir. 7 sene bir tane Hazreti Mehdi'nin ordusunda bir tane ölen de olmayacak, hasta da olmayacak, hiçbir derde düşen olmayacak. Cennet gibi. Bütün dünya huzur üzere. Mal, mülk, ganimet, her taraf nimet, diz boyu nimet. Öyle bolluk. Kurt kuzuyla dolaşacak ya. Kurt kuzuyla dolaşacak. Efendim ne büyük mahsuller. Dünya bütün bereketlerini saçacak. O çok mübarek bir dönem ama

0: O kadar fitneden, o kadar imtihandan, o kadar bozguna uğrama tehlikesi, mürtet olma, dinden çıkma tehlikesi, Deccal'a iman edip kafir olma tehlikesi. Yani o kadar da tehlike, bilmiyorum hani demiş ne şeytanı gör ne ağır çiçek. Allah bilir şimdi biz tamam sahabe tabiin döneminde olamadık, çok üzgünüz. Hazreti Mehdi döneminde de olamayacağımız anlaşılıyor. Ona da üzgünüz ama Allah cümlemize iman selameti versin. Yani selamet derken arest. Bu imanımızı kurtarabilirsek ne mutlu bize. Fitneler çok. Fitnelerden Allah'a sığınırız. Ama bu sohbeti dinleyip dinletirseniz, neşrederseniz, tebliğ ederseniz, işte efendim bak dinleyin, dinletin, bu sohbetleri yayın, Müslümanların çoluğuna, çocuğuna, gençlere duyurun. Yani derseniz, ben de anlattığım için, siz de dinlediğiniz için, tebliğ ettiğiniz için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini, duyurun ey benim ümmetim, benim ayetlerimi, hadislerimi, okuduğum ayetleri, hadisleri, ayet Allah'ın, hadis de Allah'ın, vahidir çünkü. Benden duyduğunuz bu ayetleri, hadisleri, duyurun benim ümmetim, emrine uyduğunuz için, benim de sizin de zürriyetinizden, Allah-u Teala, Deccal'a küfreden, Deccal'ı inkar eden, ona Kehf suresinin başındaki 10 ayet-i kerimeyi okuyabilen ve Hazreti Mehdi'ye asker olarak özellikle İstanbul'umuzdan efendim çıkacak 300 bin kişi arasında ve oraya gittikten sonra da bozguna uğramayan, kaçmayan, sebat eden ya en büyük şehitlerden sayılarak şehit olan veya fetih nasip olan ordulara zürriyetlerimizden neferler halk eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehiminden azade eylesin. Bu hadis-i şerifin tümü anlattıklarımın uzun rivayetin tabii çok kaynaklar söyledim. Ebu Davud dedim, Müslim dedim, İbn-i Mace dedim, Nuaym İbn-i Hammad Fiten dedim, hepsini dedim. Ama uzun olarak bunların bütün hepsini İmam Suyuti büyük hadis hafızı El Camiül Kebir isimli eserinde irad etmiştir. Ve o büyük muhaddis de uydurma rivayetler hakkında Ellalil Mesnu'a file hadisil mevzu'a diye kitap yazan adam. Ve Camiül Kebir'in, Camiül Hadis'in başında da ben asla uydurma bir rivayete kitabımda yer vermeyeceğim diye şart koşmuştur ve o şartını da riayet etmiş, iltizam etmiştir. Dolayısıyla bütün bu anlatılanlar sahih kaynaklarda zikredilmiştir. Rabbim Tebareke ve Teala bu sohbeti dinleyip dinleten, neşreden, tebliğ eden, hakkın sesini duyuran, batılın sesini söndüren bahtiyar kullarına cümlemizi ilhak eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 8 Nisan 2021 yılında yapmış olduğu Melhame-i Kübra Armageddon Savaşı konulu sohbetin ikinci bölümü sona erdi. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özdere Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özeri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
9: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
10: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
11: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
12: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahid der.
13: Siz en iyisi mi bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10 bin üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor. Fiyatları görenler yok artık diyor. Kitaplar, esanslar, takım eserler, Ruhul Furkan setleri, ahşap ürünler, doğal taşlar, kırtasiye malzemeleri. Hepsi Ahıska Yayın Evi'nde yağmur gibi yağan indirim fırsatlarıyla kısa süreli ve stoklarla sınırlı. Yetişen kitaplığını indirimli fırsatlarla tamamlıyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
14: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
15: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
16: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
17: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
18: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Yesevi Yolu başlıyor.
19: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı, şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan Mobil Yesevi Aşevi, hayrı hızla sahaya taşıyor. Haydar Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Haydar Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 Evler Yaşam Mahallesi'ni aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Haydar Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Haydar olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Haydar olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
20: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
21: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Hayder olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve cami de bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
20: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
21: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarınınsa insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. 15 ila 25 metre derinliğe, geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
20: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
21: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli, mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde Gazze'den de. Efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10 bin kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9 064 Yesevi kumanyası, 115 312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz. Bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba, bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle, bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Yesevi yolu sona erdi.
4: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Haydar olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Haydar aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime, artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
9: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk Lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
5: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
10: Selamu aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadeleyi de açtık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz.

0: Hayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
0: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
2: Merakla beklenen kitap çıktı.
1: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
2: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
0: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahid der.
4: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız 950 dolardan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.

Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Rahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Allah, Allah. El-Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: Allah. El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah. Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: Allah, el-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: Allah, el-Musavvir'u ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren

türlü nimeti bağışlayan Allah. Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah. Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.

0: Kim ya Allah,
1: Allah. Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
0: El-Adlu.

0: kudreti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah, Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah. Yüce ve yüksek olan.

Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah. Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah. Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah, El-Mu'idu ya Allah.
0: Canlıları

0: kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: Vahidu ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah.
1: Samedu ya Allah.
0: İhtiyaçları gideren

gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah.

0: tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: El-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah. Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.

Büyüklük ve fazl-ı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini

0: çok sabırlı olan
1: Allah. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
2: Lale Gül, gönül bahçeniz.

Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz. Mevla.

0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini
1: Ecir
0: sunar.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحبه كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحبه كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kıymetli kardeşlerimiz, evvela şu şeyi ilan edeyim. Yarın dua kabul saati 19.05'te başlayacak. 45 dakika kala inşallah Kehf suresi Hizbul Bahri Şerif Besmele Dirisi'ye okunarak dualar ediliyor. Allah Teala kabule karin eyleyip icabet saatine muvaffakata muvaffak eylesin. Amin. Vekillerin emiri İbrahim Efendi sallallahu aleyhi ve efendimiz Allah hayırlı uzun ömürle muammer eylesin. Sıhhat ve afiyetini daim eylesin. Nazarlardan, şerlerden muhafaza eylesin. Kıymetli hocamız yine Efendi Hazretimize çok bağlı Şura Müceddidi hocalarından çok büyük alim Ömer Mahmutoğlu Hoca Efendi çok büyük ilim sahibidir. İsmail Hünerlici Hoca Efendi zaten tanıdığınız, bildiğiniz kıymetli Hoca Efendi kardeşimiz Şura Müceddidi hocalarımızdan. Onların da katılımıyla 31 Ekim'de Yesevi tur ile umre yapılacak. İbrahim Efendi hocamız da inşallah sağlığı yani iyidir, gidecek. Ekonomik servisli ve 40 vakit yani Medine-i Münevvere'de 40 vakit namaz kılınacak şekilde programlar, hatmi şerifler yapılacak, sohbetler yapılacak. Onun için yerinizi ayırtın gitmek isteyenler. Şimdi mevsimlere göre herkesin değişiyor durumu. 31 Ekim'de gitmek münasip olanlar İbrahim Efendi hocamız gibi bir Allah dostunun efendim inşallah ruhiyetiyle müşerref olurlar. 0212 alan hattıyla 912 çift 020 telefonundan Yesevi Tur'un irtibat kurulabilir. Yani bilgi almak için işte ben detayları tabii bilemiyorum. Onun için bilgi almak isteyenler Allah'ımız hocamıza da hocalarımıza da hayırlı saatle afiyetle gidip gelmeyi mübarek dualarla, müstecap dualarla dönebilmeyi nasip eylesin. Amin. Hepimize niyet ettiklerimizi yapacak hayırlı uzun ömür nasip eylesin. Amin. Sıhhat ve afiyet bahşe eylesin. Amin. Kazadan, beladan, eşrarın şerlerinden muhafaza eyleyip bütün niyet ettiğimiz hayırlı ibadetleri ve hizmetleri itmama muvaffak eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك. Şimdi efendim geçen şeyde Hoca Efendiler getirmiş ama ben göremedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlid kıssası ve mucize demek özlü hayatı. Bu efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu evin resmidir. Zaten ben de önündeyim, ziyaretteyim. Bu evvelki kapaklarda bu yoktu. Sonraki kapaklarda bu kondu, öyle hatırlıyorum. Elhamdülillah. Bu da bir hatıra olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le anılmak bakımından. Arkada da mührü şerif var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mührü şerifine
İtikat ve hürmetle bakmanın faziletleri. Burada çok ilim var, şimdi vakit yok. 660

Şeyde de hatırlıyorum da bakayım. Zararlara karşı Mühür-i Şerif'te neler yazılıyor? Manaları nelerdir? Abdest alıp sabahleyin bakarsa akşama kadar muhafaza olur. Akşam bakarsa sabaha kadar Allah onu hafız eder. Ay başında bakanı sene sonuna kadar tüm belalardan yani yıl başında olması lazım. Yolculukta bakanın yol seferi mübarek olur. Baktığı sene ölene imanlı çene kapamak nasip olur. Ömründe bir kere dahi muhabbet ve imanla kendisine zarar eden Allah Teala kendisine kavuşuncaya kadar istenmedik. Her türlü şeyden hafız eder, muhafaza eder. Evet. Onun için birçok burada faziletler yazılmış, özelliği yazılmış. Zürkani Hazretleri'nin beyanı veçile 661-662 663 gidiyor. Bu böyle kıymetli bir kitaptır. Baskısı da çok kalitelidir yani. Hakikaten ben de bu kaliteden taviz vermiyorum. Basacak şirketlere diyorum sakın bunu başka türlü basmayın. Çünkü bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siyeridir. Ayrıca geçen bir beyitten bahsettim. Muhammed Bekri el-Mısri Hazretleri'nin beyitleridir. Şeyh Nemir el-Hatib işte Efendi Hazretlerimize gelmişti dedimse Medine-i Münevvere'de ziyarete asansöre yolcularken ona sordum. O da bu beyitleri söyledi. Sonra ben onu kitapta buldum. Tabii orada ayaküstü bayağı uzun beyitler var. Ben onu ayaküstüne o da okuyamazdı. Yalnız bunu söyledi bana. Accil bizâ billedî eşteki. 72 kere tekrar ediliyor ve muradı hasıl oluyor. Şimdi bu beyt-i şerifleri geçen sayfa veremedimse sayfa 668'de başlıyor. 68, 69, 670. Orada bir tanesini 669'da bir mısra kırmızı yaptım. O kırmızı olan 72 kere tekrar edilecek. Biliyorsunuz Seyyid Muhammed el-Bekri Salatül Fatih kendisine gökten bir kağıtla nazil olan velilerin şahıdır, padişahıdır Muhammed el-Bekri Hazretleri. Evet, bu beyitler hacetlerin yerine gelmesi için mücerreptir buyurmuş, denenmiş. Gecenin ahirinde yani seher vaktinde elden geldiği kadar salavat-ı şerife, hele ki bu gece cuma gecesidir. Cuma gecesi salavat-ı şerife okunmanın en muazzam gecesidir. Salavat-ı şerife okunduktan sonra bu beyitler okunuyor. Accil bi'zâbille diyeşteki bu 72 kere tekrar ediliyor. Ne diyor? Ma arsale rahmanu ev yursilu min rahmetin tas'adu ev tenzilu fi melekutillahi ev mülkihi min kulli ma yahtassu ev yeşmelu. Rahman Teala ne kadar peygamber gönderdi geçmişte, ne kadar rahmet gönderdi ve bundan sonra kıyamete kadar ne kadar rahmet gönderecekse, bunlardan hangisi gökten yere iniyorsa, hangisi yerden göğe çıkıyorsa, bunların hangisi Allah'ın melekût aleminde bizim görmediğimiz alemlerdeyse veya mülk aleminde bizim gördüklerimiz alemlerdense, bunlar hangisi hususi ise, hangisi umumi şumulli ise, illa ve tahal Mustafa abduhu nebiyyu muhtaruhul murselu vasıtatun fiha ve aslun laha ya'lemu haza kullu men yaqilu. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Taha ismiyle mevsuftur. Allah'ın kulu, nebisi, seçtiği resulüdür. Bütün bu rahmetlerin, peygamberlerin, bütün bereketlerin vasıtası, vesilesi, esası, temelini teşkil eden Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Aklı olan herkes bunu bilir diyor. Zerre kadar aklı olan. فَعُلْبِي مِنْ كُلِّ مَا تَشْتَكِي فَاِنَّهُ الْمَرْجِعُ الْمَوْئِلُ وَحُطَّ اَحْمَالَ الرَّجَاءَ عِنْدَهُ فَهُوَ شَفِيعٌ دَائِمًا يُقْبَلُ. Sen neden şikayetleniyorsun? Ağrım var, sancım var, hastalığım var, kanser oldum, ülser oldum, büyülendim, cinlendim. Sen Resulullah'sın. Çünkü Allah Teala onu sığınak yapmış.

vesile yapmış, aracı yapmış. Onun hürmetine isteyen reddolmaz. Şikayetlendiğin şeylerden ona sığın. Çünkü uğrak yeri, sığınak yeri ancak odur. Ümidinin yüklerini onun yanında indir. Salavat-ı Şerife okuyarak, rabıta yaparak ne kadar ümidin varsa bütün yüklerini onun yanına indir. Çünkü o şefaati reddolunmayan daimi bir şefaatçidir. Yani ne demek? Sallallahu aleyhi ve sellem Allah ile aracımızdır. Vesilemizdir. Ve nadihi in ezmetun enşebet azfaraha ve istahkemel mu'zalu ya ekremel halki ala rabbihi ve hayra men fihim bihi yüselu katmessenil kerbu ve kemmerratin ferraçte kerben bazuhu yüzhilu. Allah Allah! Nasıl bir nidalar, nasıl bir şeyler efendim? Sen diyor başına bir bela, musibet gelip tırnaklarını sana takarsa, müşkilatın muhkemleşirse, çözümsüzleşirse, artık çarem kalmadı dediğin anda de ki ey Rabbin nezdinde mahlukatın en keremlisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, ey kendisiyle Allah'tan bir şey istenen, yüzü su hürmetine dua yapılanların en hayırlısı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, bana büyük bir sıkıntı dokundu. Kaç kere sen öyle belaları açtın ki bazısı adamı tümden götürecek kadar şiddetliydi. Ama sen kaç kere, ne kadar Müslümanların musibetlerini açtın Allah'ın izniyle. Onun için şimdi buradan sonrası Efendimiz'e nida. فَبِالَّذ۪ي خَصَّكَ بَيْنَ الْوَرَى بِرُتْبَةٍ عَنْهَا الْعُلَى تَنْزِلُ. Bu kadar yarattıkları içinde bütün yücelerin bile kendisinden düşük kaldığı bir rütbeyi sana tahsis eden Allah'ın hakkı için. Allah-u Teala ki sana o rütbeyi tahsis etti, ondan yukarı rütbe yok, bütün üstün mertebeler ondan aşağı kaldı sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burada o beyt geliyor, kırmızı yer. Accil bi izhabillezî eşteki, şikayetlendiğim şu işin giderilmesinde acele et. Yani Allah'a aracılığını acele devreye gir. Acele et. Fein tevekkafte femen eselu. Sen de duraklarsan ben kimin kapısına gideyim? Aracı olarak senden büyük vesilem yok. Anladın mı? İşte orayı 72 kere tesbihenle alacaksın. Sayılar burada anahtarın dişleri gibidir. Fazla eksik olmama. Accil bi izhabillezî eşteki. Tam rabıta, yeşil kubbe, muvacih-i şerife. Accil bi izhabillezî eşteki. Accil bi izhabillezî eşteki. Arada salavat-ı şerife okursun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi. Ve len terâ a'ceze mitsin. 72 bitti. Devam ediyorsun. Fein tevekkafte femen es'elu ve len terâ a'ceze minni fema لِشِدَّتِنْ اَقْوَى وَلَا اَحْمِلُوا. Benden daha aciz bir ümmetini göremezsin. Hiçbir zorluğa dayanamıyorum. Hiçbir güçlüğe tahammül edemiyorum. Acındıracaksın. Yalvaracaksın. Alttan alacaksın. Havaları bırakacaksın. Kibri gururu terk edeceksin. Kapıya dayanacaksın. فَحِيلَتِي ضَاقَتْ وَصَبْرِي اِنْ قَزَى وَلَسْتُ اَدْرِي مَا الَّذ۪ي يَفْعَلُوا. Çarelerim darlandı, sabrım tükendi, ne yapacağımı bilemiyorum. فَاَنْتَ بَابُ اللّٰهِ اَيُّ اُمْرِينَ اَتَاهُ مِنْ غَيْرِكَ لَا يَدْخُلُوا. Allah'ın kapısı ancak sensin. Başka kapıdan gelen o kapı giremez içeri. Resulullah söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyke sallallahu ma safahat zehra ravabi neşmetun şemelu vel ali vel ashabi ma garradet sacatun umluduha muhtalu müsellimen ma fahatrul hima ve tabe minhün neddü vel mendelu. Manalarını da yazdım kafanızda kalmaz diye. Daha ne yapayım size ya? Arapçasını yazıyorum, manasını yazıyorum, kaynağını yazıyorum. Size bir kalıyor amel etmek. Ondan sonra onu da amel etmiyor. Geliyor bana, hoca şuram sıkıştı, buram darlandı, başıma bela geldi. Ya arkadaş, kitaplarım 113 kitap olmuş, 50 bin sayfayı geçti. Bu kadar ilim yazdım size ya. Ya arkadaş, bunların içinde bir çare bulamadıysam ben sana ne yapayım ya? Oku diyorum, okumuyorsun. Salavat-ı Şerif'i okumuyorsun. Şunu zikret.
Sen bana dua et. Ya arkadaş sen ne beleşçi bir adamsın ya. Ondan sonra da tutturamıyorsun işte. Tutturamıyorsun. Şu milletin perişanlığına bak. Perişan. Maddi manevi. Herkes hasta, sıkıntı, geçim dal. Ya şu zikir kapıları varken, şu salavat-ı şerifeler varken. Ah ah arkadaşlar. Allah'a sığınmayı beceremedik. Resulünü aracı etmeyi beceremedik. Beceriksiz bir adamlar olduk. Beceriksiz. En başta ben. Terzi şey bulsa çöküğünü dikermiş yani. Ama ben size söylüyorum. Bu sayfa, bu beyitler kaçıncı sayfada başlıyor? Beyitlerin fazla. Yani 667 başlıyor. Beyitler okunma 668, 669, 670'te bitiyor. 3 sayfa tam. Ama kısa yani işte şu okuduklarım kısa. Yalnız o accil bizabille diyeyse ki kırmızı yer 72 kere. Oraya dikkat. Son 671, 672'de de manalarını yazdım. Türkçelerini. Bu anlattığım manaları yani size yazdım. Allah Teala bu kitap var ya bu kitap bunun misli bulunmaz. Sırf arkasındaki mühür-i şerife baksan bir salavat okusan hayatın değişir ya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ve sellem. Şey teslim ediyorsunuz yerine gidin. Teslim ediyorsunuz ne yapıyorsunuz? Bakın. Evet. Şimdi kardeşlerim Mevlid-i Şerif'i elhamdülillah Vehhabiler, Selefiler çatlasa da patlasa da kutladık elhamdülillah, kutluyoruz. Bu Cuma gecesi Mevlid-i Şerif'in ayındayız, hatta haftasındayız. Şu anda yani 12. geceyi geçeli birkaç gece oldu. Dolayısıyla Mevlid-i Şerif haftasındayız. Bu Mevlid-i Şerif ihyası yani kutlamaları Mekke ehlinin Mevlid-i Nebevi Şerif bu Vehhabilikten evvel yani Vehhabiliğin başlaması hemen hemen 250 sene kadar var. Değil mi hocam? İbn Abdülvehhab yani bir 200 sene falan kesin var. Yani bunlar yayılmadan evvel bu İbn Abdülvehhab denen necis herif bu ortalığı karıştırmadan evvel bu sapık mezhebi İngilizler tarafından da bir ajandı kurdurulmadan evvel Mekke'de Mevlid-i Nebevi Şerif'in kutlama adetleri hakkında bazı şeyler şimdi okuyacağım. Meşhur gezgin, Rahale gezgin demek. İbn-i Cübeyr el-Endelüsi Hazretleri bunu efendim Rihletü İbn-i Cübeyr diye bir rihle yazmış. Onun 82. sayfasında bunu söylüyor. Tarihi bir vesika olarak çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in menzili diyor. Yani doğduğu ev Mekke-i Mükerreme'de şu anda da elhamdülillah. Yani o bir duvarların aynısı durmuyor tabii. Ama yerinde o kütüphane olarak da olsa Allah'tan o yer korundu. Mevla orayı korudu yani. Vehhabiler kütüphane yaptılar falan ama işte yıkamadılar elhamdülillah. Daha da yıkılmaz inşallah. Efendim o menzili mübarekin kapıları açılıyormuş. Mevlid gecesi 12. gece. Bütün insanlar teberrük için Rabi'ül evvel özellikle Rabi'ül evvelin pazartesi gününde pazartesi günü de tabii doğum günü olduğu için bazı kere 12'si pazartesi gününe gelmez. Bu sene gelmedi mesela salıya geldi. Ama özellikle pazartesi günü Rabi'ül evvel ayında Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hem Mevlid ayı hem de Mevlid günü pazartesi diye Mekke-i Mükerreme'de kutsal yerler Osmanlı döneminden kalma tabii oralar korunmuş. Mukaddes mevziler açılıyordu. Mekke'de bu meşhut bir gündü. Yani bütün insanlar ziyarete geliyorlardı. Mübarek ev küçük bir yer. Ama giriyorlar. İşte salavat-ı şerife okuyorlar. Çıkıyorlar. Onlar giriyorlar. Onlar çıkıyorlar. Böyle efendim ihya ediliyordu. Yine meşhur muhaddis Ebu'l-Ferec İbnül Cevzi rahimeullah anlatıyor. Bu da Mevlid-i Şerif Beyanül Mevlid-i Şerif isimlerseniz sayfa 58'de buyuruyor. Lazalel Harameyn-i Şerifeyn. Bak İbnül Cevzi Abdülkadir Geylani dönemi yani 500'lerde. Ta o zamandan evveli söylüyor. Harameyn-i Şerifeyn ne demek? Mekke Medine halkı ve Mısır ve Mısra vel Yemeni Mısır halkı, Yemen halkı ve Şam halkı vesaire biladil Arap
bütün Arap beldelerinin el meşrik vel mağrib, doğular batılar yahtefilun bi meclis mevlidi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mevlid meclisleriyle kutlamalar yapıyorlar. Bak daha 900 sene evvel İbnül Cevzi gibi bir muhaddis, bir de bakın Mekke, Medine, Mısır, Yemen, Şam, bütün Arap beldeleri, daha İstanbul falan fetholunmamış İbnül Cevzi döneminde. İstanbul'un fethinden çok evvel. Dolayısıyla bütün İslam beldelerinde mevlüt ne oluyormuş? Kutlanıyormuş. Meclisler kuruluyor. Ve efrahun bi kudum ilal şehri bil evvel, Rabi'ül evvel ayının hilali gözüktüğü zaman ferahlanmalar, sevinmeler, bayramlara ve ettemmûne ihtimâmen belîgan, çok son derece dikkat kesilirlerdi. Çok ciddiyetle önem verirler. Alessema, Kur'anlar okunur, kasideler okunur, Mevlid-i Şerifler okunur, vel kıraatli Mevlid-i Nebi, Mevlid-i Nebi kıraatları yapılır. Ve yene alûne bizâlike, bak, koca muhaddis, müfessir yani Allâme-i Cihan, Ebu'l-Ferec. Ecran cezilen ve fevzen azimen, çok büyük ecirler, sevaplar alırlardı. Çok büyük kurtuluşlara nail olurlardı diyor. Şimdi bunlar efendim tarihi vesikalar. Bu adamlar gelene kadar, bir de bu mevlid okunmasına karşı çıkanların sıkıntısı. İmam-ı Rabbani'den bahsediyorlar. Ben onu mevlid kıraatı kitabın başında yazdım. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin orada beyanı var. Mevlid kıraat, o toplanmak, okumaya ne mani var diyor. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri zamanında şeyhinin oğullarının da katıldığı mevlid okuma meclislerinde çeşdiyeler enstrümanlı alet kullanıyorlar. Enstrümanlı aletler Şafii mezhebinde caiz olan var. Maliki'de fetva veren var, Şafii'de fetva veren var, Hanefi'de de fetva veren var, İmam-ı Nablusi gibi. Fakat Hanefi mezhebindeki müftabi olan fetva, cumhurun görüşüne göre enstrüman aletler haramdır. Ondan dolayı İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin itiraz ettiği konu ne? Bizim geçen okuduğumuz mevlid kıraatı, Efendi Hazretleri de bu şekilde mevlid kıraatını dinledi. Kaç kere Seyyid Malik Hazretleri'nin yanında ayağa kalktık, salavatlar okundu, ayakta el ele tutuştuk. Mekke'de, Medine'de Efendi Hazretleri ile beraber bulunduk biz. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin itiraz ettiği konu ne? Başka bir mektubunda diyor ki mevlid kıraatında şeriatsızlık olmazsa buna ne mani var diyor. Kim dedi ki diyor mevlid kıraat edilmez. Anladın mı? Halbuki esas mesele ne? Çeşitlilerin o zaman enstrüman aletleri, hala da onlar bayağı bir enstrüman kullanıyorlar. Ha buna da fetva veren bazı mezhepler var mı? Var. Ama Hanefi mezhebinde bu caiz değil. İmam Rabbani Hazretleri de diyor ki bu şekilde enstrüman aletleri katarsanız caiz olmaz diyor. Mevzu bu. Bunu kalkıp da mevlid okumak bidattır, mevlid okunmaz demek vehabiliktir yahu. Vehabiliktir. Bunlara dikkat edin. Yani böyle laflar size söyleyenler olabilir. Ama bunlar cahillerdir. İmam Muhaddis Fakih Ebul Abbas el-Azefi es-Sebti. Bu çok büyük bir an. Bu da 500'lü yani diye hatırlıyorum. Çok eski bunlar. Buyuruyor. Verakat fi hadaratil meriniyin. Muhammed bin Abdülhadi Menuni'nin kitabı. Sayfa 517-518 arasında geçiyor bu. İnne yevmel mevlidin nebevi. Resulullah'ın doğduğu gün, 12. günü kâne yüttehazı utlaten âmmeten bi Mekke'tel mükerreme. Mekke'de genel tatil olurdu. Azefi kaçtı hocam? Ben 500'ü biliyorum. 900 sene evveli falan konuşuyor. 900 sene evvel Mevlid günü Mekke'de neymiş? Genel tatil. Ya tabu belki de Osmanlılardan evveldir. Azefi ben 500'ü biliyorum. Ve tüftü fi ebbabül Kâbetil müşerrefe liye ümmezü var. Kâbe'nin kapısı açılıyordu. Mevlid hürmetine bütün insanlar Kâbe'nin içine giriyorlardı, namaz kılıyorlardı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu ev açılıyordu. Bu da önemli bir not. Buyur. 633. Daha şeyden evvel hocam, Osmanlı'dan evvel. 633 daha Osmanlı'dan evveli anlatıyor. Vefatı 633 yani bu zatın vefatı. Bahsettiği konular 500'lü yıllardan bahsediyor. Hicri. Mekke'de Mevlid günü neymiş? Tatilmiş. İnşallah ben ölmeden Türkiye'de de Mevlid'in tatil olduğunu göreceğiz inşallah. İnşallah.
Yine Rahale, büyük gezgin müerrih Muhammed bin Abdillah Tanci, Tıneci de olabilir. Ha, bunun esas adı İbn-i Batuta. Duymuş olmanız lazım. Meşhur genzin İbn-i Batuta. İbn-i Batuta anlatıyor. İbn-i Batuta da çok eski adam. Onun da kitabı var. Tuhfetün Nuzar fi Garabil Emsar ve Acabil Esfar. Birinci cilt 101. sayfede. İbn-i Batuta, biliyorsunuz İbn-i Teymiye'nin dönemi o. 700'lü falan herhalde. Çünkü İbn-i Teymiye'nin Şam'da Emevi Camisi'nde hutbe okurken, minberden inerken Allah benim böyle indiğim gibi iniyor dediğine şahit olan adam İbn-i Batuta. Onun için İbn-i Teymiye'nin bozukluğunu anlatanlardan. O zaman işte nasıl olursa işte bir dönem çıktı öyle. Sonradan hapislere attılar falan. Ulema devreye girdi. İbn-i Teymiye bir ara biliyorsunuz bir başrolleri yaptı ama ondan sapıttı. Sapıklıkları çıkınca indirdiler aşağı. Zaten hapishanelere attılar falan. Şeriat alimleri. 770'li işte dedim sana İbn-i Teymiye dönemi olduğundan anladım onu. İbn-i Batuta söylüyor. Babul Kâbetil Muazzama fi Safi'l-Ledi Beyni Hacer-i Esved'i ve Rukn-i Irak'ı, Hacer-i Esved ile Rukn-i Irak'ı arasındaki kapı, şu andaki kapının durduğu yer orası. Yüftehu fî kulli yevmi cuma'ti ma'des salâ, her cuma günü cuma namazından sonra açılıyormuş. O zaman cemaat az tabii ya. Şimdi açsan ne olacak? Millet birbirine ezer, kapıdan girerken 15-20 kişi ölür. Hacer-i Esved'de adam ölüyor da yani. Düşün Kâbe'nin kapısından herkes girmeye kalksa şimdi. O zaman her cuma namazından sonra Kâbe'nin kapısı açılıyor. Ve yuftehu kezalike fi yevmi mevlidin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de mevlid günü Kabe'nin kapıları Mekke'de açılıyor. Bak bunlar 900 sene evvel, 800 sene evvel, 700 sene evvelki tatbikatlar. Mevlid gününe yapılan hürmetler ve tanzimler ve göstergeler. Yani şeyde tabi klimalar da biraz sigortalar atmıştı falan. Kandil gecesi de çok 8300 kişi gelmiş. Tabi her taraf dolmuş. Ben onun için çok uzun bir sohbet yapamadım. Yani sohbeti, mevlidi çıkartmazsan bir saat 10 dakika sohbet yapmışım. Kandil gecesi bir saat 10 dakika sohbet yaptığım vaki değil tarihte. Ama size acıdığımdan, kendime acıdığımdan değil. Siz de diyorsunuz ki biz püfür püfür oturuyoruz. Ya ne oturuyorsun? Kadınlar çok sıkıntı çekmiş sıcaktan. Bana da malum olmuş. Evliya değilim de aptala malum olur. Eptal de değilim de aptala malum olur. İçime sıkıntı geldi yani. Neyse ki yani şimdi bıraktıp da gidemiyorlar. Boğulsunlar mı yani? Tabii şimdi tedbirler alındı. Bundan sonra bir şey yok. 8 bin değil 18 bin de gelse inşallah. Fark etmez. Şeyleri ayarladık. Volterler yükseltildi. Bilmem neler yapıldı. Her şeyi yaptırdık elhamdülillah. Arkadaşlar ilgilendi. Ondan sonra efendim erkeklere çok yansımamış olabilir. Kadınlara çok yansımış. Yani onlar bunları anlatacaktım. Vakit bulamadım. Kayda geçsin. Bunlar da bir ilimdir. Kayda geçsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine konuşuyoruz burada. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra İmam Muhaddis, büyük muhaddistir ha, müerrih. Hepiniz de duyun. Sehavi Hazretleri, Şemsüddin-i Sehavi. Biliyorsunuz İmam Sehavi'nin çok önemli bir eseri var tabii. Ondan çok kaynak veriyorum. El-Kavlül Bedi'i Fis-Salat Alel-Habibi Şefi'i. Sallallahu aleyhi ve sellem hakkında salavat kitabı yazmıştır. İbn Hacer Eytemi de yazmıştır. Ed-Durrul Menzud. Salat ala sahibil makamil Mahmud olacak o da. Bunlar büyük alimler hep salavat kitabı yazmışlar. Resulullah Efendimiz'in şefaatine nail olmak için. Ben de şimdi önümüzdeki senenin adak kitabı 40 salavat-ı şerife hakkında 40 hadis. Hepsi sahih, hepsi kaynaklı. Şer doldurdum. Malzememi bitirdim, koydum kenara. İnşallah bir daha seneden evvel birkaç ay kala tercümelerini yapacağım. Arapça bütün kaynaklarımı koydum kenara. 40 hadisin, ama 40 hadis de tabii en azından 300-400 sayfa olur. 40 hadis salavat hakkında işte bunlarla şeyimi yapıyorum yani. Mezarda yatağımı yapıyorum. Mezarda yatağımı hazırlıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaat beklentisi içindeyim. İnşallahurrahman. Arkama salavatla ilgili çok kitaplar bırakırım inşallah. Tabii çok ilimler hiçbirinde yazılmamış. Mesela Salli Barik. Hepiniz Allahümme salli Allahümme barik okuyorsunuz. Manalarında o kadar izah var ki. Salavat ne demek? Salli ne demek? Barik ne demek? Niye kemal salleti ala İbrahim? Niye bu kadar 224 bin peygamber var da sadece kemal salleti ala İbrahim? Niye sade İbrahim aleyhisselam? Adı ne? Salatı İbrahimiye. Niye bu salat en eftal salavat?
Tahiyyatta sade niye bu okunuyor, öbür salavatlar okunmuyor? Neler neler neler neler doldurdum orada. Tabi Arapça, şu anda siz bir şey anlamazsınız. Hep Arapça kitaplardan topladım. Ben şimdi önce malzemeyi topluyorum. Ne gibi? Mutfakta önce ne lazım? Yemek yapmadan evvel, değil mi? Patlıcan, patates. Fasulye lazım yani, pirinç. Malzemeyi toplamazsan istediğin kadar aşçı ol. Ne yapacaksın? Bir daha senenin adağı, ölmezsem, sağ kalırsam 40 salavat-ı şerife muazzam ilimlerle dolu. Hiç de salavatla ilgili o konuları bilmediğiniz konuları yaptım bu sefer. Evet. Bütün şerhlere bak. Kaç tane şerh taradım yani. İnşallah. Bir şimdi İbn-i Hacer'in Fethül İlahı kaldı. İşte yarın öbür günde onları, ondan notlarımı bitirdi mi bitti. Ama tercümeyi şimdi yapamam. Tefsire çişer diyeceğim. Tefsire Ruhul Furkan'a bir ağırlık vermem lazım. Arada şimdi öbür kitaplar çıktı. İnşallah Rahman. Bir yandan sohbetlere devam ediyorum. Beşinci cilt efendim sohbetleri çok güzel hazırlanıyor. O da inşallah çıkar. Onu zaten devamlı yapıyorum. Durmak yok. Gece gündüz çalışmak var. Çalışmak var. Hastaneye bile kağıtları istedim. Niye? Doktor dedi belki bir iki gün kalırsın kanama olursa. Elhamdülillah kanama olmadı ama işte bir iki gün kalsaydım sohbetleri almıştım yani. Anladın mı? En kolay ona çalışıyor çünkü. He. Ona göre siz de Efendi Hazretlerimizin eserlerinin, bu kıymetli eserlerin, hep Efendinin öğrettikleri, hep Efendi Hazretlerinin gösterdiği yollar, hep onun tanıttığı alimler, hep o ilimleri, o teşvik etti bizi. Onun için biz o yolda devam ediyoruz. Evet. İmam-ı Sehavi Hazretleri anlatıyor şimdi bak. Ve emma ehlü Mekke'te. Mekke ehline gelince, Mekke ehliyle Medine ehlinin eskiden amelleri ve tatbikleri İslam'da hüccetti. Mesela İmam-ı Malik biliyorsunuz, Medine alimi diye geçiyor hadiste. Sahih hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Malik'in ismini vermemiş ama Alimul Medine, Medine'de bir alim çıkacak, bütün dünya ilmi ondan alacak buyurmuş. O hadis, sahih hadis kimin hakkındadır? İmam Malik hakkındadır. İmam Malik Hazretleri de Medine-i Münevvere'de yaşamıştır, ilimlerini almıştır, Medine-i Münevvere'de de vefat etmiştir. Müçtehitlerden, dört müçtehitten bir tanesi Medine-i Münevvere'dedir. Değil mi? O da İmam Malik Hazretleri. İkisi Bağdat'tadır. Ahmed İbn Hanbel Hazretleri, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri radıyallahu anh ve cemaat. Biri de Mısır Kahire'dedir, İmam Şafii Hazretleri. Dört müçtehit. Fıkıh mezhebi bize kadar gelen. Müçtehit yüzlerce binlerce vardı. Ama mezhepleri bize kadar intikal eden dört büyük müçtehitimiz var. Allah hepsinin şefaatlerine nail eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Ama mesela İmam Malik fetva verirken Medinelilerin o dönem, tabi o dönem ki Medineliler sahabenin torunları. Yani İmam Malik diyelim İmam Malik tabiinden değil. İmam-ı Azam 8 sahabe görmüş. Bu 4 müçtehitten tabiin olan bir İmam-ı Azam'dır. Çünkü onun yaşı biraz daha eskidir. İmam Malik tabiinden değil ama tebaî tabiinden midir? Tebaî tabiinden midir? Yani sahabe göreni görmüşse tebaî tabiin oluyor. Belki o da değil. Bir sonradır ama İmam-ı Azam Efendimizle görüşmüşler tabii, Medine'de görüşmüşler. Dolayısıyla mesela İmam-ı Malik fetva verirken der ki mesela hadisler var, müçtehitlerin beyanları var, sahabenin beyanları var, tabiinin beyanları var ama orada der ki Medine ehlinin ameli bu yöndedir. Çünkü o dönemdeki Medine ehli kim? Sahabeyi görenleri görenler. Yani o sahabeyi göreni görmüş, onun babası sahabeyi görmüş, o Resulullah'ı görmüş. Medine ehli böyle. Onun için onlar bir şey yapıyorlarsa demek ki bu Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem görünerek geldi. Çünkü ümmet dalalette birleşmez. Medine ehlinde bu amel varsa. Tatbikat meselesi. Mesela teravih kaç rekat kılıyorlar? Yani teravih kaç rekat kılıyorlar mesela? Medine ehli 36 rekat teravih kılıyordu. Yani İmam Malik der mi ki mesela Medine ehlinin ameli teravih kaç kılıyorlardı? 36 rekat kılıyorlar diye hatırlıyorum. Çünkü Mekke'de kaç kılınıyordu? 20 rekat. Ama 20 rekat ama her 4 rekatta bir tavaf yapıyorlardı. Arada. Medineliler de dediler ki bizde tavaf imkanı yok. Biz de rekatı çıkaralım dediler. 36 oldu. Anladın mı? Yani ben onu diyorum ya.
20'den zorlananlar kafamı bozmasın, 36'ya çıkarırım diyorum. Ben çıkarmıyorum 36'ya. Medine elinin amelinde 36 var zaten İmam Malik. Ben çıkartmıyorum. Ben kimim? Estağfurullah. Tövbe estağfurullah ya. Yani kafamı bozmayın derken 8'e hiçbir rivayet yok diyorum yani. Ama 36'da kitapta rivayet var. 8 hiçbir kitapta yok. Kafamı karıştırmayın. Ha. Onun için Medine, Mekke elin ameli. Mesela birçok fukaha, müçtehitler hep ne diyorlar? Bir meseleyi anlatıyor. Diyor ki Mekke ehlinin tatbikatı da bu yöndedir. Bu ne demek? Çünkü o zamanki Mekke ehli, şimdiki Mekke ehli değil, ulema evliya dolu. Şimdiki gibi önüne gelen Vahabi bilmem ne karma karışık olmuş, mezhepsiz, kitapsız Mekke'ye giriyor yani. O zamanki Mekke ehli, Medine'nin tatbikatı çok önemli. İmam Sehavi diyor ki Mekke ehli madinül hayri vel bereketi. Mekke ehli demek diyor, bütün hayırların ve bereketlerin madenidir diyor. Yani kendine evci mi? İmam Sehavi 500 sene evvelki bir alim. İmam Suyuti dönemi. Yani 500 sene evvel. Ama o da kendinden evvelki Mekke ehlinin tatbikatlarından bahsediyor. فَيَتَوَجَّهُنَ اِلَى الْمَكَانِ الْمُتَوَاتِرِ بَيْنَ النَّاسِ اَنَّهُ مَحَلُّ مَوْلِدِ sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün Mekke ehli toplanır, Mevlid gecesinde ne yaparlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu yer olarak insanlar arasında mütevatir. O evin olduğu yer var ya, o kitabın kapağındaki resmi. Orası Safa ile Merve arasından çıkınca, biliyorum bilmiyorum, bu kadar ömreye gidiyorsunuz gitmiyorsunuz. Gittiğinizde o evi mutlaka bir ziyaret edip öyle kuşluk vakti falan açık. Kütüphane olarak açıyorlar. Kitap alıyorsun, okuman bahanesiyle oturuyorsun işte. Salavat-ı Şerife okursun, çıkarsın. Kuşluk vakitleri açılıyor. Dışarıdan da gitsen Salavat-ı Şerife okursun, olur kapısına gidersin, ora müsait. Anladınız mı ne taraf? Safa ile Merve'den çıktığın zaman şeye doğru, Hira Dağı'na, Hira tarafına doğru. Hira tarafına doğru gidin, biraz gittin mi hemen sağda. Ebu Kubeys'in dağın altında. Efendim, orası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu ev olarak mütevatir. Yani ittifak var. Çünkü bu zamana kadar Vahabiler çoktan kaybetmişti. Onu da Allah korudu işte. Bütün yerleri kaybettiler. Oraya yöneliyorlar. Bütün Mekke'li raca ebulugu kullu minun bidalgel maksadi, bu maksada yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine ulaşmak için ve zidü itimamu bi alamil id, bayram gününden daha fazla dikkat ediyorlar ve daha büyük kutlama yapıyorlardı. Bak İmam Sehavi söylüyor. Mekke ehli hayır ve bereketlerin madenidir diyor. Mekke ehli Mevlid gününde bayram gününden daha fazla kutlama yapıyorlar. Biz şimdi Mevlüt'te yaptığımız kutlama buna göre az mı kaldı? Az kaldı. Değil mi? Bayramda daha herkes süslü giyiniyor, bilmem hediyeler, şeyler, haçlıklar, şekerler, bilmem neler. Bizimki yine bizde neyse, bir lokum mokum idare ettik bir şeyler de. Aldınız mı lokumları? İnşallah. Bir daha sene 5 koyacaksınız içine dedim. Ben demedim şimdi, başkan dedi de şimdi üstüme almayayım. Ben de kabul ettim yani. Dedim tabii ya dedim. Millete dedim, evine götürecek çoluk çocuğuna dedim. Ne şifa, ne şifa. Bereket. Anladın mı? Mahmut Eren öyle diyor. Sakın o lokumdan yemeyin. Yiyen diyor. Yiyen diyor, peygamberi sevmeye başlıyor demek istiyor yani. Anladın mı? Ondan korkuyor yani. Ne olacak o lokumdan yiyen? Resulullah'a aşkı artar. Muhabbeti artar. Anladın mı? O da zannediyor ki cübbeliyi seversiniz sonra diyor. Onun için o lokumu yemeyin diyor. Ya ne alakası var ya? La havle ve la kuvvete illa billah. Tabii ne kadar insan yemezse lokum bize kalır yani mesela. Bizim zorumuzdan değil, biz de itikadı olanlara dağıtırız inşallah. Bu kadar itikadı olanlar, isteyenler var dünyada, onlara dağıtırız. Nasipsizlere ne lazım? Mevlid-i Şerif okunmuş, saç-ı şerif suyla yapılmış. Şimdi bayram. Şam-ı Şerif'te vesaire de, Mağrib'de, Merakeş'te, Fas'ta, Tunuslarda, oralarda o zaman bir ay kutlanıyordu. Bir ay, Rebiülevvel'in tamamı devlet merasimleriyle. Bunu evvela Türkler başlattı zaten. İlk Mevlüt kutlamalarındaki, yani Mevlüt hep var da böyle bir büyük bir devlet törenleriyle beraber. Neydi, Kökberi miydi? Erbil kralı, Erbil. O zaman Erbil Türk hükümdarı vardı. Kökberi olacak. O ne de
at şeyler kesiyordu, inekler, koyunlar, efendim binlerce, on binlerce sofralar, bütün alimler, velilere efendim hediyeler, hilatlar, elbiseler. O çok bu işi yaygınlaştırdı. Ondan sonra da Mısır'a geçti falan, bütün dünyaya bu ulaştı. Hatta kalle en yetehallefe an ahadun min salihin ve talihin. Ondan sonra ve Sa'idin siyeme şerif sahibül Hicaz. Hicaz'ın, o zaman Osmanlı dönemi. Hicaz'ın şeref, Resulullah'ın torunu, Hicaz'ın görevlisi, valisi katılıyordu. Kadılar katılıyordu, alimler katılıyordu. İyi kötü, yani kötü adamlar bile geri kalmıyordu. Ne kadar bozuk adam olsa Mevlid günü mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evini ziyarete Mekke'de. Yani adam icabında salih bir adam değil. Ama herkes o, yani Ramazan bayramı, Kurban bayramından daha büyük kutlama oluyordu Mevlid kutlamasında. İşte burada Sekavi söylüyor. Ondan sonra o zamanki kadıyı söylüyor. Şeyh Burhanettin işte, İbn-i Zahira el-Mekki, meşhur alim. Sonra gelenlere yemekler yediriliyor. Ondan sonra çok helvalar dağıtılıyor. Çok kaliteli, fahir diyor. Fahir demek çok kaliteli yemekler, etler, butlar dağıtılıyor. Ondan sonra çok büyük sofralar kuruluyor. Bütün insanlar davet ediliyor. Efendim, tabii ki devlet gücü de arkanda olursa tabii, yani o zaman herkesi de davet edebilirsin. Büyük sofralar kuruluyordu ve böylece kutlanıyordu. Bunu da kim anlatıyor? El Mevlidü Rabbi fi Mevlidin Nebi isimli kitapta Molla Ali'l-Kari El Mevlidü Rabbi isimli eserinde. Bunları hep bulalım, bu mevlidler hocam ya. El Mevlidü Rabbi. Sayfa 15'te de bu konuları İmam-ı Sekavi'den naklediyor. Yine böylece İmam Cemalüddin Muhammed Carullah el-Kureyşi el-Makzumi rahimeullah efendim El Camiul Latif fi Fazl Mekke ve Ehliha ve Bina'il Beyt-i Şerif isimli eserinde sayfa 201'de bunu anlatıyor. Diyor ki ve ceratil adetü bi Mekke'te, Mekke'de şöyle bir adet vardı. Fîleyleti sâni aşara min şer Rabi'l evvel fî külli âm. Her sene Rabi'l evvel ayının 12. gecesi, işte geçen burada yaptığımız gece, Gazi Mekke, o zaman Şafii'ymiş kadı efendi, Viladet-i Şerife mahallini ziyaret için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu evi ziyaret için, akşam namazından sonra büyük bir heyet Mekke'de toplanıyor. Kadılar var, fukaha var, o zaman ne fakihler, İbn-i Hacer-i Eytemiler, Ali'ül Kari'ler hep Mekke'de. Zaten Mekke'deler, kabirleri de Mekke'de yani. O zaman da bulunan bütün ulema, fukaha, ayan, gözde zevat katılıyor. Ondan sonra aşiret reisleri, kabile reisleri vesaire. Ondan sonra fanuslar, o zaman böyle ışık yok. Fanuslarla beraber mumlar yakıyorlar, kandiller yakıyorlar. Ondan sonra büyük kalabalıklarla beraber izdiham oluyor. Ve bu şekilde ne yapıyorlardı? Mevlid-i Şerif evini ziyarete gidiyorlardı. Yine Kutbuddin-i Nehrivali el-Hanefi Hazretleri Allame, o da El-İ'lam bi'alam Beytillahil Haram kitabında sayfa 355-356'da bu konuyu işliyor. Diyor ki Mevlid-i Nebi gününde Amine validemizin evi, Amine validemiz aleyhissalatü vesselam annemizin evi ziyaret ediliyor. Rebiül Evvel'in 12. gecesinde her sene mescitte toplanıyorlar, Kabe-i Muazzama'da Mevlid-i Şerif'e izdiham kalabalıklarla Mevlid'e yürüyorlar. Ondan sonra ulemadan bir zat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid'in fazileti hakkında hutbe okuyor. Ondan sonra işte Devlet-i Aliye-i Osmaniye'ye o dönemde yönetime dua ediliyor. Sonra Mescid-i Haram'a dönüyorlar. Mescid-i Haram'ın Makam-ı İbrahim'in o arka tarafında mescidin ortasında saflar kuruyorlar. Zemzem suyu ile görevliler var. Onlara zemazime deniyor. Zemazime yani zemzem suyu dağıtmakla görevli olanlar. Ondan sonra herkese zemzem-i şerif ikram ediyorlar. Ondan sonra işte Kadı Efendi'ye hilat giyindiriliyor. Efendim yatsının sonra yatsı namazına bazı işte büyüklere, alimlere hilat demek pahalı kıymetli kaftanlar giyindiriliyor.
Mevlid-i Şerif hürmetine. Sonra yatsı namazına ezan okunuyor. Cemaatle yatsı namazı Kabe-i Muazzama'da kılınıyor. Ondan sonra Harem-i Şerif'in efendim nazırı görevli devlet tarafından görevlisi işte ağasıyla beraber fıkıh alimleri vesaire Mescid-i Şerif'ten büyük bir kafileler halinde efendim Mevlid-i Nebi'yi ziyaret ediyorlar. Evi Hane-i Saadet'i ziyaret ediyorlar ve oradan dağılıyorlar. Buraya çöldekiler geliyor, Hazar'dakiler geliyor, Badiye'dekiler geliyor, Cidde'den geliyor. O Mekke vadilerinde kabileler var. Hala bile Bedevi kabileler var. Bütün kabileler o gece geliyorlar. Çok ferahlanıyorlar, bayram ediyorlar, kutlama yapıyorlar. Onun için Şah Veliullah Dehlevi duymuşsunuzdur. İmam Rabbani Hazretlerimize de bağlıdır yani. Habibullah Can Canan Mazar Hazretlerimizin arkadaşıdır. Bazı rivayetlerde mürididir. Büyük bir alim. Hindistan'ın en büyük hadis isnatçısı. Müsnedül Hint İmam Muhaddis Şah Veliullah Dehlevi Hazretleri buyuruyor. Evet. Füyuzul Harameyn. Kitabının adı Füyuzul Harameyn. Sayfa 80-81'de. Bir mevlid gününde Mekke-i Muazzama'da bulundum diyor. Yani o herhalde 300 sene evvel, 250-300 sene evvel yaşamış. Habibullah Can Canan Mazhar Efendimizin ders mektupları var birbirine. Beraber bulundular. Yani mevlid günü baktım ve herkes salavat okuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irhasatını, işte irhasat ne demek? Peygamber olmadan evvel yani doğduğu gece olan alametleri anlatıyoruz ya işte cinne Kabe efendim mevlid evine doğru secdeye kapandı. Bir taşı düşmeden tekrar geri döndü. Melekler cemaatten indiler. Abdülmuttalip tavafta şaşırdı. Baktı Kabe Amine validemizin evine doğru secdeye yapıyor. Neler neler nadir. Ben mevlid gecesi çoğunu anlatamadım yani. Ama evvelki mevlidlerde çok anlattım yani. Nesef-i Şerif kitabını okuyun. Bak bu Mevlid ayı münasebetiyle Necatül Valideyn anne, onlarda da çok ilimler vardır. Bunları hep yazdım size. İrhasatı zikrediyorlar. İrhasatı anladınız. Mucize var, irhas var. Mucize ne demek? Peygamber olduktan sonraki harikulade gösterdikler. İrhas ne demek? Peygamber olmadan evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme görülen harikuladelikler. Değil mi? Üzerinde bulut devamlı bulut geçiyordu. Daha 25 yaşındayı anlatıyor. Meysere'nin ticaret kafilesiyle, Hatice validemizin ticaretiyle gitti ya Şam'a doğru. Mesela oradaki hadiselerde onlar o zaman nübüvvet verilmemişti. O ayrı dava. O ruhlar aleminde hepsinden evvel peygamberiydi de zahiren nübüvvet verilmemişken mesela devamlı bulut üzerinde değil mi? Rahip Nestora, Rahip Behira ne dediler mesela? Bütün ağaçlar ona doğru secde ettiğini gördük. Bu ahir zaman nebisiydi. Ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençti. Sonra ne dediler? Bu ağacın altında ancak bir nebi oturur. Bu da geldi bu ağacın altına oturdu. Ağacın gölgesi üzerine eğildi. Bütün bunlar irhasat oluyor. Ne demek irhasat? Yani peygamberlik verilmeden önceki harikulade işler. Yani mucize manası mucize. Manası mucize ama nübüvvetten sonrasıyla öncesini ayırmak için anladın mı sen? Öncesine irhasat deniyor, sonrasına mucizat deniyor. Bunları zaten birkaç kere de söyledim ama unutulan şeyler. Sonra diyor Mekke-i Mükerreme'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden evvelki bi'setten önce deniyor. Bi'set. Bi'set peygamber olarak gönderilmesi 40 yaşında. Bi'setten önceki faziletleri, övgüleri, senaları, bütün insanların ona işte Muhammedül Emin demeleri, onun ahlakı, onun harikuladelikleri, işte doğumundan, doğum gecesinden, hatta annesinin hamile kalma gecesinden başlayan bir süreç. Ondan sonra ta Abdullah Efendimiz'in sulbündeyken, yani ta dedelerinin sulbündeyken, yani Adnan dedesinden ta geliyor. Adnan dedesinden, ondan sonraki dedelerinde mesela İlyas dedesi var değil mi? O Adnan'a giden Nesebi Şerif'te İlyas isimli bir dedesi var. Mesela o İlyas oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hac mevsiminde, onlar da o zaman biliyorsunuz cahiliyet döneminde de çıkıyorlardı Muzdelife'ye, Arafat'a. Daha hac döneminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onun belinden, yani kaç dede evveli, büyük büyük büyük büyük dedesi yani, İlyas dedesinin sulbünde Efendimiz'in lebbeyk dediği kulaklarıyla dışarıdan duyuluyordu. Lebbeyk Allahümme lebbeyk okuduğu, sulbünden okuduğunun sesi dışarıda duyuluyordu. Yani ta Adnan dedesi ki, Adnan dedesi falan
hemen hemen Musa Aleyhisselam'dan önce. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Adnan dedesi Musa Aleyhisselam'dan önce, hatta Musa Aleyhisselam'ın şeyinde Ma'at İbni Adnan. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedesi Adnan'ın oğlu Ma'at. Hatta Ma'at oğulları olacak Musa Aleyhisselam'la harp edecekler, bir savaş oluyordu. Musa Aleyhisselam da bindirecekti bunlara, kazanacaktı. O zaman Musa Aleyhisselam'a vahiy geldi. O ahir zamanda gelecek Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem dedesidir. Ona zarar veremezsin, onu ve adamlarınla savaşamazsın. Geri çekil. Musa Aleyhisselam'a Mevla savaş ettirmedi Efendim sallallahu aleyhi ve sellem dedesiyle. Yani orada bir Araplarla işte aralanıp bir şeyler oldu falan. Ma'at dedesi. O da tam Musa Aleyhisselam döneminde. Yani Adnan dedesi Musa Aleyhisselam döneminin bile öncesi. Anladın mı? Bütün o dedelerinde, ben orada Nesebi Şerif diye bir kitap yazdım. Bir Müslüman o Nesebi Şerif'i okumadan nasıl durur ya? Hele ki Mevlid ayında o Nesebi Şerif kitabındaki ilimler hiçbir yerde yok. Hiçbir Türkçe kitap da bulamazsın. Topladım onları o kadar. Niye? Ben buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bu'istü min hıyar, Ademoğullarının en hayırlı atalarından gönderildim. Benim atalarım kadar hayırlı atalar kimsede yok diyor. فَاَنَ خِيَارٌ مِنْ خِيَارٌ مِنْ خِيَارٌ Seçilmişlerden seçilmişlerden seçilmişlere geldim. Sizin baba bakımından, ata bakımından, nesep bakımından, soy bakımından, şeref bakımından en hayırlınız benim diyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. فَاَنَ خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ اَبَنْ وَخَيْرُكُمْ بَيْتًا Hanesi en hayırlı benim, soyu en hayırlı benim, ataları en hayırlı benim diyor. Hala Vahabiler kalkmış, anası babası cehennemlik diyor ya. Ne şerefsiz adamlar bunlar ya. Bu kadar sayı hadis var, benim anam babamdan daha hayırlı yok. Resulullah cehennemliğe hayırlı der mi ya? Sallallahu aleyhi ve sellem. O Nesebi Şerif'i niye yazdım? O Necatül Valideyn, ana babası kurtuluşu. Orada ne ilimler var? Görecek, işte oralarda neler var? İrhasat var. Mesela fil senesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in viladeti, doğumu. Fil senesi ne? Fil ne? Ebrehe'nin fillerinin Ebabil'le, kuşlarla beraber helak edilmesi. O nedir? İşte en büyük irhasattır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne karnındayken oldu o iş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne karnında, sen geldin Kabe'yi işgal edeceksin. Edebilir misin? İşte Allah ne yaptı? Kasfin mekül, yenilmiş, içilmiş, bilmem ne edilmiş, yaprak gibi efendim ortaya saçtı. Bunlar hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderileceğinin mukaddimelerindeki harikulade olaylar. Yani mucize desen de bir şey, rahatsızlık yok da. Özel ismi neymiş? İrhasat. Bunlara dikkat edelim. Onun için diyor Şah Veliullah Dehlevi Hazretleri Mekke-i Muazzama da diyor, Mevlid gecesinde diyor, Mevlid gününde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesinden önceki faziletleri ve bu yaşananlar, önceki peygamber olduktan sonrakinin kimse sayamaz. O kadar mucizesi var, o kadar fazileti var, kimse sayıp bitiremez. Allah'tan başkası bilemez. O kadar fazileti var Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için ne diyor? Yuribanu, onun başına aklına natukum bifemi. Fe inne fazla rasul lillahi leysa lehu haddun fe yu'riba an hunatukum bifemi mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihim. Resulullah'ın faziletlerini diyor ağzıyla konuşan hiç kimse anlatamaz. Niye? Çünkü sınırı yok. Durduğu bir yer yok. Durduğu bir yer olmayanın hangi konuşma bitirebilir? Mevzu bu yani. Orada diyor, onun için Bi'set'ten öncekileri okuyorlardı diyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bi'set'ten sonrasını zaten tarifi kabil değil. Bi'set'ten öncekileri işte sayıyorlardı, anlatıyorlardı diyor. Ben de diyor Mekke-i Muazzama'da Kabe'de bulunuyorum diyor Şah Veliullah Hazretleri. Feraitu envaran sata'at def'aten vaide. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında konuşmalar, alimler yapıyorlar diyor. Ben de Hindistan'dan gelmişim diyor. Ya o zaman orada meşhur da olmayabilir kendisi belki. Bir nur parladı diyor. Bir kerelik. Bir kere diyor böyle. Bir nur parladı. La kulinne edraktu abi basarıl ceset. Cesedin gözüyle sade gördüm demiyorum. Ve la kulinne edraktu abi basarıl ruhi fakat. Sade ruhun gözüyle, kalbin gözüyle gördüm de demiyorum. Vallahu alemi keyfe kâne lemru beyni azâ ve zâlik.
kafa gözü tam demiyorum, ruh gözü, kalp gözü tam demiyorum. Öyle bir hal yaşadım ki diyor Mekke-i Mükerreme'de Resulullah anlatılırken sallallahu teala aleyhi ve sellem mevlüt günde. Sonra feteemmeltü, düşündüm taşındım, bu nurlar nereden parladı bana, yani bizzat gördüm diyor. Tilkel envar fe veceddu min kıbelil melâkel müvekkelîn bi emsâli hâzil meşâhid ve bi emsâli hâzil mecâz. Sonra hemen anladım diyor. Bu mübarek Mekke-i Muazzama, işte Makam-ı İbrahim, Hacer Esved'in orası, Mevlid-i Nebi Efendimiz'in doğduğu ev, burayla görevli meleklerin nurları, bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in met edildiği, bahsedildiği, mevlid kıraat edildiği, bürde kıraat edildiği gibi bu meclislerle görevli özel melekler var. Sonra anladım ki o meleklerin nurlarını gördüm diyor. Çünkü burada böyle durup dururken ne gördüm ben dedim diyor. Bu meclislerle görevli, bak şu anda bu meclis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in metiyesi meclisidir şu anda. Ne anlatıyorum deminden beri? Kime anlatıyorum deminden beri? Kendimi mi anlatıyorum beş para etmez adamı? Muhammed Mustafa'yı anlatıyorum sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ha. İşte onun için bu meclislerle görevli melekler vardı. O nuru herkes görmüş. Sen Şah Veliullah mısın mübarek? Meleklerin nurunu göreceksin. Ama gayba iman, eftal iman. Görmeden iman ettik biz. Tamam mı? Bazımızda da görenler de var. Görenler de var. Bak bir talebe gördü mesela. Oftan Ali Hoca atmış dün videoyu. Bir talebe gördü. Sakal-ı Şerif'te ziyaret ediyorduk diyor. Güneşin yanında öyle bir nur parladı. Güneş sönük kaldı. Küçücük çocuk anlatıyor. Ondan sonra diyor, Sakal-ı Şerif gitti, o ışık güneşin yanından gitti diyor. Şimdi o çocuk günahsız, hafızlık yapıyor. Küçücük çocuk hafızlık yapıyor, o görmüş. Anladın mı? Senin benim gibi günahlarla mülevves adamlar, senin benim gibi derken sizi tenzih ederim, benim gibi diyelim şimdi. Milleti nasıl bilinsin, kendim gibi kabilinden yapmayalım yani. Siz mübarek adamsınız. Ama bize görünmüyor diye yok demek değil. Onun için körün görmemesi güneşin ziyasına zarar vermez diyor İmam-ı Rabbani. Ma darra şemse'd duha fil ufku taliaten en la yara dav'aha men leyse zâ basari. Basarı basireti olmayanın görmemesi güneşin kuşluk vaktindeki parlak ziyasına asla bir zarar veremez. Vehhabi misin, selefi misin, ne bilmem ne belasın, ne pislik itikadın varsa sen bunları inkar edebilirsin. Ama biz bunlara iman ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem met edildiği zaman ruhu Resulullah bedeni şerifiyle beraber hazır olur. Nazır olur. Mevlüt okunan yerde bir hususi huzur ile bulunur. Bunda şüphe yok. Siz de maşallah yazın ortasında en sıcak zamanda bu kadar millet köyde kente tatilde yine 10 bine yakın insan gelmesi. Tabii şeyleri konuşmuyoruz. Televizyonlardan, radyonu, YouTube'lardan onları konuşmuyoruz. Onlar yüz binleri, milyonlara bazı ulaşıyor. Onları konuşmuyoruz. Yani buraya bu zamanda gelmek, bu niçin geliyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşkı için geliyor, muhabbet için geliyor. Onun hazır olduğu mecliste bulunayım diye geliyor kardeşim ya. Bize ne itikatsızlardan? Evet. Sonra diyor, وَرَائِتُ يُخَالِطُ اَنْوَارُ الْمَلَاكِ اَنْوَارَ الرَّحْمَةِ bizzat gözlerimle meleklerin nurlarıyla Allah'ın rahmetinden yağan nurları birbirinden farklı şekilde sonra ikisinin birbirine karıştığını o meclislerde bulunanlara, Mekke-i Mükerreme'de o mecliste bulunanları kapladığını gözümle gördüm diyor. Şah Veliullah Dehlevi Hazretleri. Yani Mevlid'e böyle değer veriyorlar. Bak özellikle bak ne diyor hep 12. gece, 12. gece Mevlid gecesi, Mevlid gününden bahsediliyor. Bunun önemi olmasa bu kadar evliya, bu kadar ulema bundan bahseder mi kardeşim ya? Sonra ne oluyor? Efendim evet Muzafferuddin Kökbörü Hazretleri, Kökbörü işte bu Erbil Atabeyliği. Atabeylik kimin adı? Hükümetlerde Atabeylik dediğin zaman kimin devleti oluyor bu? Türk. Atabeylik lafı kimlere mahsus? Araplar Atabeylik der mi? Bu Türkçe bir kelime. İşte Muzafferuddin Kökbörü Hazretleri Erbil Atabeyliği hükümdarı. Yani bu şey tabii hocam. Hicri değil. Miladi 1207. 1207 ne demek? Bundan 800 sene. Şu anda 2000 bilmem 26
Yani 1207 düşün, 800 küsur sene evvel Muzafferüddin Kökberi yine bu büyük ziyafet tertip edip çok koyunlar, kesme develer, sofralar, hediyeler, ikramlar alimlere dağıtma işini yine Türklerden Muzafferüddin Kökberi Hazretlerine nasip olmuş. O başlatmış bunu. Ben hatırladığım kadarıyla Hicri 400 küsurlara tekabül ediyordu. Efendim, anladın mı? Zaten 800 sene geri gitti yani işte şimdi. 1400'teyiz yani. Yok, belki de 600'lere tekabül ediyor. Selahaddin Eyyubi'nin meşhur komutan Selahaddin Eyyubi'nin nesiymiş bu? Komutanlarından biriymiş. Neredeki komutan? Erbil'de. İşte orada bu kutlamaları yaptı. Bütün alimler, İbnül Cezeriler, bütün alimler bunları kabul etti mi? Kabul etti. Meşru saydı mı? Meşru saydı. Bu kutlamaların caiz olduğuna fetva verdi mi? Fetva verdi. Bir tane itiraz eden, bidat diyen çıktı mı? Çıkmadı. Kim geldi? Dünyanın sonunda İbn-i Abdülvehhab geldi. Bidat, bidat, şirk, dalalet, şirk, dalalet diye diye bu merasimleri yasakladılar ve mevlüt okurken yakalananları hapse attılar. İşkenceler yaptılar. Mevlüt okuyanlara kafir dediler. Bunlar böyle zındık bir tayfadır. Bu asrın haricileri. Allah şerlerinden ümmet-i Muhammed'i muhafaza eylesin. Amin. Şimdi meşhur hadis-i şerif, İbn-i Mace'de var, Tirmizi'de var, en sahih hadisler ne buyuruyor? İnnellâhe kad ecâra ümmeti en teştemi'a alâ dalâletin. Allah benim ümmetimi dalalette birleşmekten muhafaza etmiştir, kesinlikle korumuştur. Kaç tane bu hadis-i şerif var? Şimdi ümmetten bir kişi sapıtabilir mi? Sapıtabilir. 3 kişi sapıtabilir mi? 30 kişi sapıtabilir mi? Sapıtabilir. Ama bütün ümmetin alimleri, özellikle fıkıh alimleri ve hadis alimleri, tefsir alimleri yanlış bir işte birleşir mi? Birleşmez. Allah benim ümmetimi dalalette birleştirmez. Birkaç kişi sapıtabilir. Birisi mutezile olur, bir alim cebriye olur. Ama ümmetin alimlerinin cumhuru dalalette birleşmez buyuruyor. Bu sahih hadis. Peki sen ne diyorsun? İbn-i Abdülvehhab çıktığı zaman ne dedi? Bütün ümmet dalalettedir dedi. Benim dışımda, bizim dışımızda bütün ümmet müşrik oldu dedi. Peki sen nesin, kimsin ya? Birisi ona, onu hapt etti, rezil etti. Hadis-i şerifin de kaynağı da sahih. Dedi ki her Ramazan'da, her iftarda kaç kişi azat oluyor dedi. Hadiste 600 bin kişi. Her iftarda 600 bin kişiden 30'la çarp. Yani 1 milyon da en sahih rivayet diyelim ittifaklı 600 bin. 600 binden çarp 3 kere 6. Kaç ediyor? 36 ne ediyor? 3 kere 6 kaç ediyor? 18. Ya 18 milyon mu ediyor? 1 milyon 800 bin mi ediyor? He? Lan ne biçim adamsınız ya? Siz bu kafayla evin bütçesini nasıl denkleştireceksiniz ya? Tabii ki karıyı, çoluk çocuğu perişan eder sizin kafaya. Mübarek adam, bir hesabı söyleyemiyorsunuz ya. 18 milyon diyorlar. Son karar mı? Tamam hacı abi. 18 milyon dedi. Dedi ki sana tabi olan kaç kişi var dedi? Sana tabi olan şu anda kaç kişi var dedi? Birkaç bin çapulcu. Bedevileri toplamış, milleti keseceğiz, ganimet alacağız, karılarını alacağız diye toplamış birkaç bin çapulcuyu çölden. Dedi kardeşim hadis diyorsun, sahih hadiste aldım. Her Ramazan'da bu var. 18 milyon zaten senede cehennemden azat olan var. Sen hepsine müşrik diyorsun dedi. Rezil olduk aldı yani. Onun için şu anda dünyada Vehhabilerin sayısını toplasan birkaç milyonu geçmez. 2 milyar Müslüman var ya, 2 milyar. Her gece kafir dedi zındıklar ya, bu selefiler, bu Vehhabiler. O hanzalalar var ya, onu bilmem ne, bayuncuklar, kayuncuklar. Bunlar Allah şerlerinden muhafaza eyle. Bütün millete kafir dediler ya. Onun için yani arkadaşlar, ne diyeyim size, Mevlid'in önemini daha tam anlayamadık. Türk milletine daha tam anlatamadık. Müslüman kardeşlere tam anlatamadık. Hala gereken bir kutlamayı yapamıyoruz. Siyerler okunmalı.
şu özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki yazılan eserler okunmalı, çoluk çocukla toplanıp okunmalı, bunlara bir hediye, ikramlar takdim edilmeli, bazı yarışmalar, soru cevap yarışmaları yapılabilir. Mevlid ayı Rebiülevvel münasebetiyle şu kitaptan size soru soracağız, gençlere dağıtabilir, ondan sonra onlara bir hediye, ömre çekilişi, bir kitap, işte kitap da belki ucuz kalır, ömre bir şeyler. Teşvik. Mevlid ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında işte kaç tane hadis-i şerif ezberledin? Medresede okuyanlar salavat-ı şerif hakkında hadis-i şerifler ezberlemesi hakkında. Herkes bir şeyler yapabilir yani. Müderris medresesinde.

okusun, bir şeyler yapılması lazım değil mi kardeşim? Siz bunun için maaş alıyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mevlidini anmayacağız da ne yapacağız? Başka ne işimiz var? 5 vakit namaz 1 saat sürmüyor. 23 saat ne işimiz var? Yani maalesef çok sönük geçti. Türkiye'de çok sönük geçiyor. Yani Ürdün'de devlet kutluyor, Fas'ta devlet kutluyor. Bütün dünya oluk akıyor. İngiltere, Londra'daki yürüyüşleri görsen. Londra'daki Pakistan cemaatleri, Birileviye cemaatleri, vesaire Abdülkadir Genazen torunları, Londra'nın caddeleri, şeyleri, bana ne videolar geliyor. Pakistan, Hindistan yıkılıyor. Türkiye'de maalesef ölü toprağa serpilmiş. Bir şey yok. Bu ne ruhsuzluk, bu ne şuursuzluk ya? Bunu canlandırmalıyız. Ben sohbetimi yaparım ama herkesin bu kadar tanıdığınız dernek var, şu var, bu var. Şimdi bir federasyon oluşturuldu elhamdülillah. Onlara da bir daha seneye kadar artık bir teşvik yapalım yani. Bir şeyler yapılsın yani. İnşallah Rahman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden hoşnut ve razı olsun. Amin. Böyle yaparsak hoşnut ve razı olur. Baksana İmam Malik Hazretleri işte demin dediğin gibi tabi'in de değil, tebe'i tabi'in. Yani sahabeyi göreni de görmemiş, göreni göreni görmüş yani. Anladın mı? Tebe'i tabi'in olmuş. Tabi'in olsa sahabeyi görmüş olurdu. Tebe'i tabi'in olunca sahabe göreni görmüş oluyor yani. Sahabeyi de görmediği için evet. Ama İmam-ı Azam vermiş, tabi'in olduğunda ittifak var. Burada da çok güzel bir şiir ve bana gönderdiler. Onu da çok beğendim. Fatih Sultan Muhammed Han aleyhi rahmetü vel gufran. Onun bir şiir divanı var. Padişahların ekserisi şair idi. Hatta Abdülhamid evvel, birinci Abdülhamid biliyorsun Hücre kasidesi Ravza'nın üzerinde şu anda yazılıyor. Ben de onu bastırmıştım bir ara tabii evvelden. Altınla yazdırmıştım. O ya seyyidi ya seyyidi ya Resulallah huzbiyedi ve la elbi ala hadi diye çok meşhur bir kaside olarak dokunuyor. O birinci Abdülhamid'in Sirkeci'de yatıyor. Onun kabri şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakiki ayak izi var. Hakiki. Replika değil. Hakiki ayak izi var. Orada ziyaret yapın. Sirkeci'de. O birinci Abdülhamid çok büyük evliyaydı. Bütün padişahlardan üstün olan tarafları var. Çünkü Hücre kasidesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşığıydı. İmam Murtaza Zebidi'den de hadis icazeti almış. Çok büyük alim ve veliyullah idi. Birinci Abdülhamid'i evvel Beylerbeyi'ndeki camiyi yaptıran, Beylerbeyi camisi sahildeki Abdülhamid Evvelci. Allah kabrini nur etsin derecesine. Onun da öyle kasideleri var. Bütün padişahlar divanlar yazmış, kasideler yazmış. Ve bunlar içinde en mühimi de Resulullah'a metiyeler yazmış. Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Memmede hani velev bi beyt, velev bi beytin şefaatülehu. Bir beyt bile beni met etmek için söyleyene şefaat ederim. Dolayısıyla bundan dolayı tabii bu manevi bir hadistir. Kaynakları hadis kitaplarında senetli geçmiyor ama Evliyaullah'tan nakledilen bir hadis-i şeriftir. Yani mana aleminde buyurmuş. 13'ün yüzlerce ne binler ne yüz bin ne milyonlar yani o kadar Efendimiz'e metiye yazılmış. Çoğu bize de ulaşmamış olabilir tabii çünkü yazma eserlerin. Dolayısıyla her alim veli ne yapmış? Bir beyitle en azından iki beyitle üç beyitle met etmeye çalışmış. Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han aleyhi rahmet vel gufranın da şeyi kendi adıyla yazmıyor. Şiir yazdıkları zaman müstehar şey kullanıyor. Mahlas mı diyorlar? Ne diyor? Mahlas kullanıyorlar. Onun mahlası neydi? Avni. Fatih Sultan'ın adı mahlası nedir? Avni. Avn yardım. Allah'ın yardım ne? Arapça. Avni. Avni yazdığı zaman altında kim o? Hazreti Fatih. İşte onu yazmış. Ne diyor bak? Zülfünün vasfında tumar eylesem eşarımı kaşların vasfında olan cümleye tuğra düşer. Ne anladınız? Bir şey anlamadınız tabii. Mihrümeh abicre arzı hüsnederlermiş sana, liyik kadri anların bu işten aşağı düşer. Daha da neler yazmış yani. Bak ne diyor? Zülfünün vasfında tomar eylesem eşarım. Yani bu şiirler yazsam tomarlarla, yani ciltler dolusu şiirler yazsam, sırf senin zülfünün güzelliğinin, cemalinin, saçlarının, işte efendim güzellikleri hakkında tomar tomar şiirler yazsam, ferman gibi yapsam, fermanın üstüne ne lazım? Tuğra lazım. Kaşların vasfında olan, sırf o güzel kaşlarının
vasfını

0: Arif'inin nitelemesini yaparken yazdıklarım cümleye tuğra düşer. Yani senin bütün güzelliklerini ferman gibi yazsam, ciltler dolusu kitap yazsam, üstüne de bir tuğra yapacak olsam, sırf kaşlarını methettiğim beyitler üzerine tuğra olur diyor. Yani hep ortada kaşlarının güzelliğini yapıyor. Mihrüme, mihr ay, mihrüme, abicre, yani güneşle ay, ab su demek. Ab işte arzu huzne derlermiş sana. Yani suda görünüyor ya güneş, geceliğin ay, mehtaplı gecede ne oluyor? Suya çıkıyor. Değil mi? Denizde de görülür, havuzda da görülür diyelim. Güneş ve ay güzelliklerini sana arz edeyim derken suyun içerisinde kendi güzelliklerini sunuyorlar. Li kadri anların bu işten aşağı düşer. Fakat diyor senin güzelliğinin yanında ne güneşin güzelliği, ne ayın güzelliği, ne hüsnü endamları, hiçbir şey sana yanaşamaz. Devamlı aşağı düşer diyor. Devamlı aşağı düşer. Yani bu zatlar daha bunlar gibi onlarca yüzlerce mısralar yazmışlar. Kanuni de şairdi. Bildiğim kadarıyla Yavuz'da da var. Bütün bu Selahattin-i Ali Osman, ondan önceki sultanlar tabi Arapça şiirler vesaire. Düşünsene 1. Abdülhamit Arapça yazmış. Şiiri Arap edebiyatında zirve yani onun şiiri. Ya Seyyidi ya Resulallah huzbiyedi. Ne acayip bir şiir. Araplar şu anda kasidelerde onu okuyor. Dolayısıyla bu sultanlar niye büyük adam olmuşlar? Niye korunmuşlar? Devletleri niye muhafaza olmuş? Mevlüt gecesine nasıl değer vermişler? Mevlüt gününe nasıl tazim etmişler? O kutsal emanetlere Topkapı Sarayı'ndaki dairede kendi elleriyle o dairenin tozlarını almışlar, padişahlar süpürmüşler. O tozları toplamışlar Hırka-i Şerif odasındaki vesaire efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in işte kılıçları var vesaire mukaddes emanetler var. Yavuz Sultan Selim getirdikten sonra özellikle daha da tabii toplandı İstanbul'da. Bütün o odanın özel daire kutsal emanetler odasının temizliğini kimseye bırakmamışlar. Temizliğini bilfil kendileri yapmışlar. Ondan sonra o tozları vasiyet etmişler. Kefenlerine koydurmuşlar. Kabirlerine koydurmuşlar o tozları. Şifa niyetine koklamışlar. İşte sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle tazim edersen, değer verirsen, hürmet edersen, Resulullah da seni muhafaza eder, mülkünü muhafaza eder, sana şefaat eder. Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şeriatı muhafaza kalmazsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı saygı edep azalırsa, hürmet tazim azalırsa, bunun alametleri olarak mevlide değer verilmezse, mevlid ayına, mevlid gecesine, mevlid kandili şerifine, tamam mı sen? Mevla da bunu görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mededini çeker, immetini çeker. Ondan sonra geldiğimiz durum ortada. Bütün millet pahalılık çeker, kıtlık çeker, kuraklık çeker yani. Çünkü neden? Bizim rahmetimiz, bereketimiz, şefaatçımız, vasıtamız, vesilemiz Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem bu milletin gençlerinin, çoluklarının, çocuklarının, evlerinin, ocaklarında ne kadar Resulullah anılıyor? Sallallahu aleyhi ve sellem'den ne kadar bahsediliyor? Ona ne kadar salavat-ı şerif okunuyor? Ondan sonra ne bereket bekliyorsun? Ne bereket bekliyorsun? Kainatın efendisini unutan bir ümmet, ezalı bir ümmet, peygamberine cefalı bir ümmet, peygamberin sünnetlerini terk etmiş bir ümmet, sabah namazlarının cemaatlarında camileri boş bırakmış bir ümmet. Allah bunlara rahmet eder mi? Allah bunlara bereket verir mi? Sabah namazları, camiler, beş vakit namazda boş. Benim en büyük sünnetim cemaatle namaz diyor. Cemaati bıraktınız, sapıttınız diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ne buyuracak sana ya? Onun için tabii sadece mevlid okumakla, sadece salavat-ı şerif okumakla yetmez. Bugün yazdırdım daha İbnül Cevzi kitabında Bostanül Vaizin ve Ravzus Samin olacak devamı herhalde. O eserinde bu hadis-i şerifi alıyor. Hadis-i şerifin müjdelerini yazıyor. İşte efendim sallallahu aleyhi ve sellem salavat okuyanların faziletleri anlatıyor. En sonunda diyor ki ve hâzâ küllû mâ dâil ferâiz. Salavat okumanın faziletleri, işte bu salavat kitabında şimdi onları okuyacaktım da bayağı da bir vakit geçti. Salavat-ı şerife okumanın manaları var, sonra edepleri var, sonra salavat-ı şerife okumanın faziletleri var. O kavrayıcı zikirler yapmak o çok önemli. Bi adedi ilmillah. Geçen bi adedi halkillah dedim mesela. Bi adedi ilmillah. Her salavatın sonunda koysa bi adedi ilmillah, bir okuduğu salavat olur katır katır katır trilyarları geçer. Çünkü Allah'ın ilminin sonu yok. bir adedi ilmillah, bir adedi mafi ilmillah da var, bir adedi ilmillah da var, bir adedi halkillah da var. Mesela en kısasını söylüyorum. Öbürü zaten adede halkı verir, Allah nefsi uzunu var. Şimdi ondan sonra burada daha birçok, belki bir önümüzdeki derste de bunu yaparız inşallah rahman. Bu salavat-ı şerifelerin faziletleri bitmek tükenmek bilmiyor. Ama İbnül Cevzi'nin dikkat çektiği önemli husus şudur. Diyor ki وَاَذَا كُلُّ مَعْدَى الْفَرَاجِ. Bir adam farzları yerine getirmiyorsa bu ne kadar salavat okusa bütün sevaplarından mahrum olur. Önce farzlar. Yani ne demek? Beş vakit namaz kılmayan. Beş vakit namazın cemaatle kılınması da bazı mezheplerde farz. Bazı mezheplerde vacip. Terk edilmesine asla müsaade olunmuyor bir şey. Yani cemaatle namaz kılmayanın da işi zor. Yani erkekler hakkında konuşuyorum. Cemaatle kılmak lazım. Dolayısıyla Ramazan'da oruç tutmuyor veyahut hac farz gitmemiş, zekatı güzel hesap etmiyor, hesabını yapmıyor, vermiyor. Ondan sonra sıralı günde 10.000 salavat okusa. Ne olacak? Müjde çok ama başta farzları eda geliyor. Ama tabii ki bütün faziletli amellerin sonu yok. Veyahut da mekruhlar çok. Veyahut da küçük günahlar çok. Ama bütün bunlardan sakınma şartı getirirsen zaten o zaman kimse ne yaparsa yapsın bir kuruş sevap alamaz yani. Öyle de bir şey diyen yok. Ama farzları şart koşuyorlar. Ayette, hadiste hangi fazilet varsa farzları eda edenler içindir. Farzları eda etmeyenler için bu faziletler maalesef geçmez. Bunu da söylemek lazım. Çünkü bazı insanlar bakıyorum namaz kılmıyor, zikir yapıyor. Ha zikir yapmasın mı? Ya zikir yapmasın diye gidip de şarkı türkü söyleyeceğine Allah desin. Ya Allah desin, ya Rahman desin. Allahümme salli desin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed desin. Ben bir şey demiyorum. Ama şunu diyorum. Bu kadar müjde var ki salavat-ı şerifede. Mümkünat yok. Yani o sevaplar, mesela bir salavat okusa diyor, 3 gün günahını yazmamasın. Meleklere emreder diyor. Şimdi meleklere emreder diyor. 3 gün günahını yazmayın. Salavat-ı şerif okusa. Ya şimdi tamam da salavat-ı şerif okusa 3 gün günahını yazmaz. Zaten bir misafir bir eve gittiği zaman kaç günlük ona bakman gerekiyor? Ya misafiri ağırlamanın fıkıhta hükmü nedir? 3 gün. Zaten bir salavat okursan 3 gün Resulullah'ın misafirisin. Günahın münahın yazılmıyor. Ya tam günahın yazılmıyor da yatsıyı kılmıyorsun, akşamı kılmıyorsun. Bu hadis sana uyar mı? Akşamı yatsıyı kılmayanın günahı yazılmamış olur mu yani? En büyük günah işliyorsun şirkten sonra namazı kaçırdın. Onun için yani müjdeleri dikkatli anlamak lazım. Ama aşk ile salavat okumak, ihlas ile salavat okumak, rabıta ile salavat okumak, bu tabii ki katlıyor. Ama gafil olarak okusan da sevabı var mı? Yine var. Gösteriş olarak okusan sevabı var mı? Yok. Ama Resulullah'a ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Bak şimdi. Gösteriş için salavat okusan milletin içinde, Resulullah'a ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Çünkü diyor, Mevla buyuruyor ki Habibime dua etti, duayı geri çevirmem diyor. Gösterirdi. Ama adama sevap verir mi? Vermez. Peki gafletle okusa, rabıta yok, bir şey yok, huzur yok, Allah'ım salli falan böyle okuyup duruyor. Gafletle okusa sevap var. Resulullah'a ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Gösteriş için okursa sevap var mı? Yok. Resulullah'a ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neler yazdım. Bu adak kitabında da o kadar ilimler yazdım. Yani bu hafta çıktı işte. Efendim 100 kaçıncı risale oldu? 113. risale oldu. Bu da Hıskay yayınlarından sizlere arz edildi. Bundaki ilimler, yani o Kur'an'daki bütün ayetlerle birlikte salat selamlar, Mevlid ayı çıkmadan bir hatim yapalım inşallah. Zaten salavatlar 456 ayetle beraber salavatlar 100 sayfa. 100 sayfa bir şey değil yani. Kur'an-ı Kerim'den 200 kadar bir şey. Anladın mı? 200-300 kadar bir şey yani. Bir de bunun şeyi öyle değil. Sayfalarındaki şeyler yani satırlar Kur'an sayfasından az. Toplasan yani 1/3 eder bir sayfanın. Anladın mı? O bakımdan öyle söylüyorum. 200-300 etmez yani. Okuyalım, başlayalım, sandan çalalım. Hem ayetleri okumuş olalım. Hem Resulullah'ın bütün sıfatlarını Kur'an'da geçen sıfatlarla okuyalım. Şu Mevlid ayını böyle güzel ihya etmeye çalışalım, değerlendirelim. İnşallah daha önümüzde 2 hafta daha var Mevlid-i Şerif'ten ve faziletlerinden bahsetmeyi Rabbim nasip eylesin. Evet kardeşlerim, Bursa İnegöl'de Sanayi Camisi'nin adı değiştirildi. Bence de münasip oldu. Ahmet Arslan Aslaner Hoca Efendi çok kıymetli bir hocamızdı. Efendi Hazretlerimiz çok severdi onu. Bizim tarikatten değildi. Hatırladığım kadarıyla Eskişehir'de Hilmi Efendi Hazretlerine bağlıydı. Şeyhi de büyük veliydi. Efendi Hazretlerine de değer verdiği bir veliydi. Çok hizmet etti İnegöl'de, Bursa'da. Bütün efendim camilerde vaaz etti. Nişancada da efendi her pazar sohbetine gelirdi. Burada Mecidiyeköy'de imam dururdu. O zaman sabah namazını Fahri Efendi hocamız ona kıldırtırdı. Çünkü Efendi Hazretleri İsmail camide kılıp gelirdi. Efendi gelmeden evvel sabah namazını Nişancada da bu Ahmet Aslaner hocamız bana da çok şey sohbet ettirdi beni Bursa'da falan camilerde. Sonra da Mekke'de vefat etti. Tam biz haçtaydık, Arafat'taydık. Efendi Hazretleri'ne haber geldi, vefat etti. O zaman Efendi Hazretleri dedi, hemen gidelim dedi. Cenaze Efendi'yi yıkadı ve Cennetül Mala'da Hatice annemizin orada defnetti Efendi Hazretleri. Kıymetli bir hocamız. Allah rahmet eylesin. Kabri nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Bir resmi varsa belki de bu ilanla beraber resmi vardı da hemen istersen de resmini de koyalım mübarek hocamızın. Mekke'de hep okuyorum. Her gittiğim Cennetül Mala'ya ona özel okurum. Ahmet Aslaner hocamızın adıyla değiştirildi. Tescil yapıldı. Cuma namazında bir açılış ve dualar yapılacak. Herhalde anladığım kadarıyla Vali Bey vesaire bazı erkan da orada hazır bulunacak. İnegöl ve civarında bulunanlar. Kalabalık cemaatin ne kadar kalabalık. Allah o kadar sever cumada kalabalık bir cemaatle. Dualara amin deriz. Dersiniz inşallahı rahman. Biz de hocamızın ruhuna bugün okuruz. Sonunda inşallahı rahman. Sihirle ilgili eserden çok ilim var. Vakit yok. Bakarsınız içeriğine. İnşallah çok ilimlerden istifade edersiniz. Ben şimdi mesela bunu yazdıktan sonra her yatmadan evvel okumuyordum onları. İki taneyi okuyorum şimdi. O iki taneyi okuyorum. Of! Rüyalarım canlı yayına geçti. Bak o ayetleri okuyorum. Hele ki biz şuurana Bismillahirrahmanirrahim falan rüyalar acayip. Yani uyuyamıyorum rüya görmekten. Yani rüya uykumu bozuyor. Onun için o ayetleri size 160-161 çok önemli. O ayetlerde çok tesir gördüm. Ben de yeni başladım yani ben okumuyordum onları. Ben öbür sünnetleri okuyordum da bu sihirle ilgilileri okuyorum. Yani acayip bir rahatlama var. Rahatlama var. Onları okuyun. 160'ta 161'de zaten o ayetleri okuyup yatana ne müjdeler ne müjdeler orada sayıyor Semüre Hazretleri. Evet bu dergi çok önemli çıktı şimdi. Tabii ki Eylül sayısı bu. Resulullah Efendimiz'in faziletleri ve salavat-ı şerifin meziyetleri. Ben çok uzun bir yazı hazırladım. Ağustos'ta yayınladım. Bir. Bu iki. Eylül'de bu yazıyı mutlaka okuyun. Çok ilim yazdım. Çok ilim yazdım. Sonra bu Eylül'de de devam ediyor. Ekim'de de Kasım'da da devam ediyor. Aralığa kadar dört yazı hazırladım. Bunu Resulullah'ın aşkı ve hatırı için. Ben bunu yazmasam da başka bir yazı da koyarım oraya. Ama buna özel emek verdim. Kendim alıntı malıntı yapmadım. Hiçbir yerde olmayan ilimleri yazdım. Onun için burada emek var. İkinci sayısı, yazının ikinci sayısı burada çıktı. Efendim, bu çok önemli. Müceddit Mahmud Efendi Hazretleri'nin sohbetleri zaten feyze gark oluyor insan. Efendi Hazretleri'nin yanında gibi oluyorum yani o sohbetlerini dinlerken, okurken. O dördüncü sayfeden başlıyor. Ondan sonra burada Ahmet Şimşirgil Hoca'nın yazısı çok dikkatimi çekti. Her ay yazı veremiyor. Bu yazıyı çok önemli. Ehl-i Sünnet itikadı bakımından bunu mutlaka okuyun. Sayfa 38'de Diyanet Vakfı'nın bazı yayınları Ehl-i Sünnet itikadına muhalif zehir saçıyor. Bak Diyanet Vakfı'ndan öyle yayınlar çıkıyor ki mezhepsiz reformistlerin bazı yayınları, her yayını değil. İşte burada onu anlatıyor. Mesela Enbiya Yıldırım, ben ona da reddiye yapmışım evvelce. Diyanet eski şeydeydi, şimdi var mı bilmiyorum. İşte Halis Aydemir ekibindeydi. Onun kadar bozuk itikatlı değilse de bunda sıkıntıları var. Yüzyıla damga vuran alimler diye bir kitabı çıkmış. Tabii reklamını yapmayalım. Allah muhafaza kimse evine ocağına sokmasın da. Burada ne kadar bid'at ehli reformist varsa onları çok büyük alim diye methetmiş. Şimdi bu da Diyanet Vakfı'nda ya bu kadar reformist mezhepsizin methedildiği bir kitabın yani ne işi var? Bu hususta Ahmet Şimşirgil Hoca Efendi'yi takdir ediyorum ve tebrik ediyorum. Bu işlere çok hassas davranıyor. Onun için bu yazıyı okuyup kimlerin reformist, kimlerin yanlış itikatlı olduklarını son devrin hoca müsveddelerinden bunları görürsünüz. En azından onların kitaplarının görüşlerinden uzak durursunuz inşallah. Bu çok önemli. Sonra Emre Altınkum Hoca Efendi'nin bu yazısı da çok önemli. Ben bizzat okudum baştan, ben okuyorum da zaten. Bu kervan yürüyecek. Allah'ın izniyle Efendi Hazretleri'nin kapısının yürüyeceği Mehdi'ye kadar ulaşacağı, muhafaza olunacağı, ama bu arada bu İsmail Han'ın yaptığı yanlışların, dalaletlerin, felaketlerin, iftiraların ve tarikatın ne kadar bozulduğuna dair çok güzel ilimler yazmış Emre Hoca Efendi. Tabii bunu başka hocalar pek cesaret edemiyor. Maalesef Hoca Efendilerde cesaret çok kıt. Bu Emre Hoca'yı da takdir ediyorum, tebrik ediyorum Hoca Efendi'yi. 42. sayfada bu yazı çok önem arz ediyor. İnşallah bu yazıyı da okursunuz, amel edersiniz, istifade edersiniz. Lale Gül dergisi sizlere arz ediliyor. Yeni sayısı yeni çıktı. İçinde çok ilimler var. Esas bir şey var da şimdi söylemeyeceğim dedim. Bir şeyini satmak istiyor musun? Bir şeyin satılması için yazılıp içine konacak zikir. Sayfa 79. Bence kafanızda bir tek bu kalacak yani diye düşünüyorum. Evet, bu da burada ilk olarak yazıldı. Kitaptan kaynağı da var. Allah amele muvaffak o eyleye. Amin. Subhane rabbiyel aliyyil alel ve habbel hamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve aliyye sahibi ecmain. Onu at şeyde. Yunus'a. Ahmet Hoca Efendi'nin resmini yapayım. Bir evliya görün. Hac zamanı Kabe'de vefat etmiş Hacı Hanım'ın Efendi Hazretleri'nin değer verdiği bir evliyanın resmini görün bari. Kendini görmediniz, resmini görün. Ben ayranını bile içtim mübareğin elinden. Elhamdülillah. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Efendim, kadın cemaatlerden Serpil, Hayriye, Sıdıka, Nazengül, Gülsüm, Betül, Mukaddes, Münire, Fatıma, Hatice, Hanım Fatıma, Zeynep, meyitelere rahmet eyle, kabirlen nur eyle, derecelen âli eyle, seyyatlarını mahveyle, azapları var saraf eyle. Erkeklerden Adil Barç'ın kıymetli abimiz cenazesinde bize nasip oldu, dualarını yaptık. Efendinin sadık müridi, salih bir zat, takva sahibi velilerden Mehmet Sekman, Gürkan, Fethi, Sedat, Hayder, Mehmet, Mücahit, Hacı Ragip, Hayrettin, Osman, Ahmet, Süleyman, Metin, Ferhat, Halit, Musa, Yetkin, Hasan, Savaş, Mustafa, Şeyhmus, İsmail, İdris, Ramazan, Şahin, Yusuf. Ya Rabbi, soyadlarını sana malumdur. Kabirlerdeki halleri sana malumdur. Her bir elleri amelleriyle senin huzurunda rehin kalmıştır. Rehin bağlarını çöz ya Rabbi. Amin. Azapları varsa kaldır ya Rabbi. Amin. Rahmetel aleminin hürmetine merhamet eyle ya Rabbi. Amin. Bize de anlan alellendik de azara asan ölüm nasip eyle ya Rabbi. Amin. Her bir ellerine ervahine vasıl olmak üzere. Buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle şanuk ve Celle celaluk ve amme nevaluke ve la ala gayruk ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi kabul eyle, ervahine vasıl eyle, ruhaniyetine haberdar eyle Allah'ım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi ve ala alihi ve sahbihi. Şu mübarek cuma gecesinde buyurdu Habibim sallallahu aleyhi ve sellem: Ekthiru aleyhi minas salati yevmel cumati ve leyletel cumati fe inne salatekum ma'ruzatun aleyye. Salatlarınız bana arz ediliyor. Ben cuma gecesi, cuma günü vasıtasız işitiyorum. Kulağımla sizi duyuyorum. Melekler başımda bana arz ediyor. Cuma gecesi günü özellikle ben de işitiyorum. Size dua ediyorum. Size selam gönderiyorum. Cevap veriyorum. İstiğfar ediyorum. Buyurdu Habibim sallallahu aleyhi ve sellem. Şu mübarek cuma gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ravza-i Pâkı tırnakına hediyelerimizi vasıl eyle ya Rabbi. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Yetiş ya Resulallah. Ya Rabbi, Habibine şahit eyle Habibini. Cümlemize şahit eyle. Bu seslerimize, aminlerimize şahit eyle. Ve bize duacı eyle. Bütün dualarını, selamlarını, bereketlerini, şefaatlerini üzerimize vasıl eyle. Evimize, ocağımıza, salavat-ı şerife okunan her yere ulaştır ya Rabbi. Bizi bu bereketten mahrum etme ya Rabbi. Ölene kadar salavat nimetinden mahrum etme ya Rabbi. Dilimizi her daim salavat-ı şerifeye, alışmadırmak nasip eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin, Habibil Mahbub, Şafil Alel ve Mfericil Kurub ve ala alihi ve sahbihi sellim. Bu salavat-ı şerifeler hakkında yazdığımız kitaplar hürmetine ve bu kitaplarda yazdığımız ayetler, hadisler bereketine ve adak senelerdir yaptığımız bunca adak kitaplar hürmetine bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatinden, himmetinden mahrum etme ya Rabbi. Şikayetinden emin eyle ya Rabbi. Razı olduğu ümmetlerine dahil eyle ya Rabbi. Onu üzecek, ona eziyet verecek işler yapmaktan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Sabah akşam amellerimiz ona arz ediliyor. Güzel ameller görmesini, bizi istiğfar etmesini, hamd etmesini nasip eyle ya Rabbi. Onu üzecek ameller yapıp da ona arz olunmaktan, onu üzmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Sallallahu aleyhi ve sellem'i son nefeste imdadımıza yetiştir ya Rabbi. Rüyada görmek nasip eyle. Sonra uyanıkken yakazaten görmek nasip eyle. Eğer ki makamımız yükselmezse, keşfimiz açılmazsa da vefat etmeden evvel umumi müminlere vaat edilen, rüyada görenlere özellikle söz verilen müjdeye nail eyle ya Rabbi. Onu görüp ölmek nasip eyle ya Rabbi. İman ile çene kapamak nasip eyle. Şehadet kelimesiyle ahir kelamlarımızı hitama erdir ya Rabbi. Gazze'ye yardım eyle, Filistin'e yardım eyle, Myanmar'a yardım eyle, Doğu Türkistan'a yardım eyle. Beni İsrail'in bütün planlarını iptal eyle. Amerika ile Avrupa Birliği arasının açılması nasip eyle. Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesi nasip eyle. Ondan sonra gelenlerin de bu zulümden biraz olsun ya Rabbi, bu zulme ara vermelerini ve bu zulümden vazgeçmelerini nasip eyle. Bir an önce Gazze'dekiler evlerini, ocaklarını yapmalarını nasip eyle. Yuvalarını temin etmelerini, dönmelerini nasip eyle. Ya Rabbi esir kamplarındakini halas eyle. Ya Rabbi ana babalarından çocuk çocuklarından ayırız. Yıllardır kamplardalar. Çin'in kamplarında, Yahudi'nin kamplarında, Siyonizmin. Ya Rabbi, ya Rabbi çok zor durumdalar ya Rabbi. Perişan haldeler ya Rabbi. Aç susuz, eziyet, işkence çekiyorlar ya Rabbi. Yetiş imdatlarına ya Rabbi. Rahmetellil alemin hürmetine yetiş ya Rabbi. Merhamet eyle ya Rabbi. Bir an önce çıkart ya Rabbi. Sabır ver onlara ya Rabbi. Rıza ver onlara ya Rabbi. Amin ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين آمين بنية القبول الفاتحة
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sundu.
2: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi'nin dava şuuru konulu sohbeti başlıyor.
4: Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Allahu ya mu'in, ya hennan, ya mennan, ya kerim, ya gaffar, ya rahim, ya rahman. 3. cilt 63. sayfa. El-Mektubu s-Sabi'u vel-Arba'un. 47. mektup ila Sultanul Vakti. Bu zamanın ve bu devletin genelkurmay başkanına yazılmıştır. Muddezilluhu, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, onun sayebanını, onun gölgesini daim eylesin. Fi esrarid duai, duanın sırları ve incelikleri hakkında yazılmıştır. Ve medhil ulemai ve sulahai, alimleri ve salih insanları methetmek hakkında. Devrinin genelkurmay başkanına yazıyor. Bununla birlikte duanın sırları nedir? Peki, alimlerin değeri nedir? Salihlerin değeri nedir? Onu beyan buyuracak. Hacı Ubeydullah Ahrar Kuddise Sirru buyuruyor ki, Allah-u Teala bana siyasi kişileri eğitme ve terbiye etme görevi vermiştir. Ama ben de diğer insanlar gibi, veliler gibi, ihvan kazanmaya çalışsaydım kimse beni ihvan kazanma noktasında geçemezdi buyuruyor. Allah-u Teala'nın böyle bir tasarrufu, bir icraatı var dünyada. Belli bir kesimi, belli bir kesim insanları eğitme görevini bir takım has kullarına devrediyor. Bazılarını, bazı kesimi eğitmeye vazifeli kılıyor. İmam Rabbani Kuddise Sirru ise toplumun her kesimini, gerek askeri ve gerekse sivil, her kesimini, fakiri, zengini, hanım olsun, erkek olsun, hatta çocuklara varıncaya kadar toplumun tamamını eğitme ile görevlendirilmişti. Buyuruyor ki, inne akallet da'in, sermayesi son derece kıt olan bu Ahmet var ya, yuzhirul inkisare ve tevadu'a, tevazu gösteriyor, li huddami zalikel cenab-ül mualla, bu zat-ı alilerinizin sahip olmuş olduğu yüksek makama, o makamın hizmetçilerine, askerlere ve orduya tevazusunu ve kalbimin size böyle boynu bükük olmaklığını izhar eder. Bu fakir bunu ortaya kor. Ve yüeddi şükre nimetil emni vel emanin. Ordunun sayesinde Allah-u Teala bize emni emniyet verdi, güven verdi. Herkes uyurken asker sınırda nöbet tuttu. Biz ise yataklarımızda daha rahat uyuduk. Veya işte sokaklarda daha güvenli gezdik. Dolayısıyla ve yüeddi şükre nimetil emni vel emanin. Zat-ı alilerinizin riyasetinde teşekkül etmiş olan ordu sayesinde Mevla'nın peki bize ihsan etmiş olduğu bu emniyet ve güven nimetinin şükrünü de ifade ediyorum, eda ediyorum diyor. Bu güven nimeti var ya, bu güven ve hayat nimeti var ya, elleti hiye şamiletun lihalil havasi vel avami. Peki, havas, avam, herkesi kapsıyor. Yani sıradan insanlar da bu emniyet ve güvenden nasibini alıyor. Peki, havas dediğimiz İslamiyet'in seçkin kişileri, Mevla'nın has dostları da bu emniyet ve güvenden nasibini alıyor. Bu öyle bir nimettir. Yağan yağmuruna nasıl ki sadece bir kesime yağmıyor, bir kişiye yağmıyor, yağan yağmurdan herkes istifade ediyor, bu emniyet ve güven ortamından da herkes istifade ediyor. Cenab-ı Hak sizi böyle bir nimete vesile kıldığı için şükrediyorum diyor Sultan. Ve yatlubu fetha ve nusrete, ben fetih istiyorum, ben yardım istiyorum, lil asakir lil islamiyetin, Allahu Teala İslam'a sahip çıkan ordulara, Mevla İslam'ı savunan ve müdafaa eden askerlere fetih ve nusret ihsan etmesi için ben Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan naz-ı niyazda bulunuyorum, onlara talepte bulunuyorum. Ne zaman peki? Ne zaman böyle şeyler istiyorum? Fi evkati mazinneti icabeti duai. Duaların kabul edilmeye en uygun olduğu vakitlerde duam budur. Allah-u Teala Asakir-i Mansure-i Muhammediye'ye peki fetih ve nusret nasip eylesin diye ben duaların kabule şayan olduğu müstesna vakitlerde böyle dua ediyorum. Bir de ve zamanı ictimail fukarai, dervişlerin Allah ile sürekli meşguliyeti kendisine meslek ittihaz etmiş olan kişiler bir araya geldiği zaman, toplu olduğu zaman benim duam budur. Niye? Niye böyle peki? Fe inne külle ahadin mahlukun li emrin. Fe inne külle ahadin. Her insan bu fani dünyada, her insan mahlukun li emrin. Mutlaka bir iş görmek için yaratılmıştır. Abdullah Hatiboğlu sellemehullah fiddareyn sabah namazını kıldırdı. Fikri hocamız bize Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin seferle alakalı hadis-i şeriflerini okudu. Fakire bu iş düştü. Herkesin peki şu fani alemde doldurduğu bir yer vardır. Kimse sahip olduğu güzellikle gururlanmasın, kibirlenmesin. Herkes Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de buyurduğu gibi ve kullun müyesserun lima hulikale. Her insan görebileceği bir iş için yaratılmıştır. Bu tut insandan tut da hayvanata varıncaya kadar her insana mutlaka dolduracağı bir boşluk vardır. Allahu Teala timsahları yaratmış. Güney Amerika'da Amazon nehrinde dev timsahlar, 10 metre uzunlu timsahlar var. Hayvan balığı yakalıyor, çıkıyor sahile, yiyor onu, fakat hayvan dişlerin arasına giren et kıymıklarını ve kılçıklarını temizleyemiyor. Allahu Teala bir takım kuşlar yaratmış. Timsah balığı yedikten sonra ağzını açıyor böyle pergel gibi. O kuşlar geliyor, ağzına giriyor. O et kıymıklarını, kılçık kıymıklarını 3 dakikada ağzını fırçalıyorlar, tertemiz yapıyorlar. Timsah ağzını kapatıyor. Tekrar ikinci balığı yakalamak için suya dalıyor. Kuş ağzına giriyor, timsah ona hiçbir şey yapmıyor. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hayvanın disketini öyle bir yüklemiş ki ne yapacaksın ne yapmayacaksın, Mevla tayin etmiş onu. Dolayısıyla o kuşlar o etlerle besleniyor. Allahu Teala o kuşların peki gıdasını timsahın ağzında yaratıyor. Bu Allah böyle bir Allah'tır. İnsanlar gibi cenazelerini defneden bir varlık daha var. O da karıncalar. Karıncalar da cenazelerini aynen bizim gibi defnederler. Bir karınca öldüğü zaman bütün karıncalar seferdardır. O cenazeye herkes iştirak edecek. Dolayısıyla herkesin görevi vardır. Artık yani diğer karıncalara haber salanlar, kuyu kazanlar, artık yani hatta karıncanın 4 ayağı var, her ayağından bir tane tutmak suretiyle tabutu taşıyorlar. Neticede arkada da 2 tane yedek karınca var. Eğer birisi yorulursa hemen o devreye giriyor. Ve görevi olan bir karınca eğer o defin işinde görevini yapmazsa hepsi birden komple onun üzerine saldırıyorlar. Görevden kaçan, firarda olan karıncayı öldürüyorlar. Misaller o kadar çok ki ne diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ve kullun müyesserun lima hulike leh. Her insanın yaratılmış olduğu mutlaka bir hedef vardır. İnsan o boşluğu doldurmalı. Şimdi sultan da ne söylüyor? Biz Cenab-ı Hakk'ın aciz, naçiz dervişleri diyor. Bizim de işimiz diyor, dua etmektir diyor. Duayla diyor size takviye sağlamaktır. Fakat şimdi var ya, biraz sonra ne diyecek biliyor musun? Senin askerliğin var ya diyor, senin askerliğin, o manaya geliyor anlattı. Senin askerliğin ve senin gücün, kuvvetin de buradan ayarlanıyor. Ona göre diyor. Tam sen varsın diyor, tamam, ordun vardır, ordun sayesinde millete bir güven ortamı sağlıyorsun, millete bir refah ortamı sağlıyorsun, tamam eyvallah biz de varız diyor, sanki o bu tarafa rakip gibi gözüküyor vesaire. Ama biraz sonra diyecek ki bir dakika, senin üzerinde elim var lan diyor. Fe inne kulle ahadin, her insan var ya, mahlukun li emrin, bir iş için yaratılmıştır. Ve kullun müyesserun lima hulike leh, ve her varlık, peki her insan yaratılmış olduğu bir gayeye, bir işe muvaffaktır diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Burada tabi hadis olduğunu söylemiyor ama kitaplarda da geçer. Fe innel abes fi ef'alillahi teala. Çünkü Allahu Teala'nın işlerinde manasızlık, anlamsızlık, ondan sonra ifadesini bulmayan bir iş mümtenun, imkansızdır. Allah ne yaparsa mutlaka derin hikmetlere mebni işi yapar. Allah abesle, manasız, hikmetsiz iş yapmaz. Burası derin bir kuyu. Gider de gider. Allahu Teala tekkileri yarattıysa, şeyhleri yarattıysa, böyle efendim bakarsın böyle işte cübbesi var, sarığı var böyle. Ondan sonra nefsiyle uğraşmaktan etrafıyla uğraşamıyor, yıkılmış gitmiş vesaire. Sen de ben onu hor görürüm ama onu yaratan Allah Celle Celaluhu'nun da bir takım derin hesapları var. O derviş dolgu maddesi olsun diye yaratılmadı bir yerde. Ya o da bir takım işlerin peşinde. Bunu böyle görmek gerekiyor. Allah çünkü abesle iştigalden münezzehtir. Tekkeler fuzuli değildir. Tasavvuf ve tarikat fuzuli değildir. Mübalağa yapmıyorum. Eğer dergahların ve tekkelerin ne kadar gerekli ve lüzumlu olduğunu bilsek, biz her sokağa bir tekke açarız biz. Bugün İzmit'teki İpraş ve Petkim, işte ham petrol geliyor, oradan rafine petrol çıkıyor. Bugün İpraş ve Petkim'in lüzumu ne kadar gerekliyse, tasavvuf ve tarikatların, dergahların, tekkelerin de lüzumu o kadar bedihidir. Eğer ham petrol oraya gelmezse, işlenmezse olmaz. Araba bunu kullanmıyor. Motor ham petrolü kullanamıyor. Ondan istifade edemiyor. İşlenmesi lazım. Tekkeler rafine Müslüman yetiştiren yerlerdir. Yani buradan odun giriyoruz içeriye, öbür taraftan lambiri çıkıyoruz, 5'e 10 çıkıyoruz. Ama bazen de odun geliyor, odun ol gibi gidiyor. Ondan ne kalas çıkıyor, ne 5'e 10 çıkıyor, ne çıta çıkıyor, hiçbir şey çıkmıyor. Allahu Teala böyle olmaktan muhafaza eylesin. Tekkeler yıkıldığı zaman, kapatıldığı zaman İstanbul'da 576 tane tekke vardı. Nakşi, Kadiri, Rufai vesaire, en fazla Nakşi tekkesi var idi. Buralar cemiyete oksijen pompalayan yerlerdi. Buralar insan atölyesiydi. Bendeniz tomruk olarak giriyorum oraya, öbür taraftan bak lambiri çıkıyorum. Veya diyelim taş mermer gibi giriyorum, orada efendim bir tornaya giriyorum derken ben geliyorum mihraba, mermer oluyorum. Tekke ve dergah bu demektir. Orada gene uzun uzun izahlar var. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda tasavvuf ve tarikatların rolü diye çok eskiden çıkan bir kitap vardır. Al oku bak. Tekkeler ne iş yapıyor dünyada? Şimdi vel emrullezi cu'ile merbuten bil asakiril kuzatil mücahidin, Allah yolunda mücadele eden, savaşan peki askerlere bağlantılı olan iş nedir peki? Askerin görevi ne? Ordunun görevi ne? Vel emrullezi cu'ile merbuten bil asakiril kuzatil mücahidin huve takviyetu kavvaimid devleti. El Kahire, galip olan en güçlü kuvvet. kuvvet sahibi olan devletin temel dinamiklerini ve temellerini sağlama almaktır diyor. Devletin devam ve bekasını sağlamaktır diyor. Devletin devamı için ne gerekiyorsa ordu bu vazifeyi yapacaktır. Sultan II. Mahmud'un fermanı var. Tarihçi Esat Efendi'nin tarihinde aynen öyle geçer. Tarihçi Esat Efendi 1820 ile 1826 yılları arasında padişahın efendim neşretmiş olduğu fermanları ihtiva eden bir kitabı vardır. Orada diyor ki Fatih Camisi'nde ezan okundu diyor. İnsanlar diyor camiye cemaate devamda tehavun, tekasül, tembellik gösteriyor. Diyor ki artık bu devlet bitmiştir diyor. Yıl 1820. Kimse bize bir şey yapmadı. Eğer yapılan bir şey varsa tamam, onu da biz kendimize yaptık. Demek ki ne oluyor? Ezan-ı Muhammedi okunduğu takdirde eğer camiye gidiyorsan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu devlete devam ve beka veriyor. Devlete yaşama güç ve kuvveti veriyor. Eğer saftaki yerini almıyorsun, anla ki devlet bitmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki benim ümmetim ilk önce namazı zayi edecek, sonra devleti zayi edecek buyuruyor. Oradan geliyor. Buradan öteye çok yol var, çok söz var. Öyleyse nasıl ki bir seferberlik yapıldığı zaman herkes cephedeki yerini alacak, tamam mı? Eyvallah. Ezan-ı Muhammed'i okunduğu zaman start veriliyor. Savaş başlamıştır. Ordu göreve. Ordu nerede? Dükkanda. Ordu nerede? Yatakta vesaire. Devlet bitmiştir. Hatta padişahın fermanı var. Ezan-ı Muhammedi okunduğu takdirde duyuyorum ki bazıları Malta'daki kahvelerde camiye gidecek olanlara diyor ki ya kardeşim bırak şimdi, sonra kılarsın ya. Bu şekilde çay kahve bahanesiyle arkadaşlarını eğleyenler var diyor. Bunların derhal İstanbul il hududu, belediye il hudutlarının dışına sürgününe ferman irad ettim diyor. Anlaşılamayan Osmanlı'nın işte dışarıya efendim aksiden yönleri bu. Din devlet kurdum böyle kuruyor. Gelsin bakayım yıksın kim yıkıyor. Ama biz önce camide yıkıldık biz. Nerede yıkıldıysak yine oradan kalkmaya mecburuz. Eğer şu tablo, şu sabah namazındaki tablo Ramazan'dan sonra eğer aynen oluşmuyorsa kimse devletin devam ve bekasını beklemesin. وَالْاَمْرُ الَّذِي جُولَ مَرْبُوتًا بِالْعَسَاكِرِ الْقُزَاتِ الْمُجَاهِد۪ينَ Savaşan peki, ordunun, askerin görevi وَتَكْوِيَتُ كَوَائِمِ الدَّوْلِ الْكَاهِرَ Galip olan peki, galip olan devletin temellerini, ondan sonra temel dinamiklerini takviyedir. Daha ve teyidu erkani saltanatil bahiretin. Peki azamet ve celale her taraftan nümayan olan, tezahür eden devletin peki direklerini sağlama almaktır diyor. Elleti tervici şeriatil garra menotun biha. İslamiyetin devamı da peki buna bağlıdır diyor. Yani devlet varsa din vardır. Lima kıl, çünkü bir kaide vardır. Nedir o? İnne şer'a tahtes seyfin. Şeriat kılıcın altındadır. İslam fıkhında, İslam medeniyetinde kılıç devleti temsil eder. İmam Rabbani Kuddise Sirru onun Farsça mektubunda güzel ifadesi tervici şeriat zir-i şemşirest buyur İmam Rabbani. Tervici şeriat zir-i şemşirest. Şeriatın hakimiyeti her tarafı peki yani kapsaması ve şeriatın dinamik hale gelmesi devlete hakimiyetten geçer diyor. Devleti olanın dini vardır. Devleti olmayanın dini yoktur desem bana kızmazsınız değil mi? اَنَّ الشَّرْعَ تَحْتَ السَّيْفِ peki, şeriat peki kılıcın hakimiyeti altındadır diyor. Devlet seninse din var demektir. Devletin yok, yok. İşte böyle ne kadar sana din verirlerse o kadarla efendimin avunur gidersin. Ama Allah Celle Celal o kadar mı peki emretti? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o kadar mı peki bize bu dini miras bıraktı? Yok, gıdım gıdım, gıdım gıdım böyle. Vazel emru celilul kadri eydan. Bak, bu kadar mühim olan diyor bir durum var ya, yani askerin ve ordunun bu denli hakimiyeti ve görevi nedir? Merbutun bi askeri dua. Senin bu gücün var ya, senin bu gücün var ya, millete emniyet, güven sağlıyorsun, bilmem devletin devamına ve bekasına çalışıyorsun vesaire. Bak çok şeyler görüyorsun diyor Genelkurmay Başkanı. Tamam, tamam. Vazel emru celil kadri eydan, bu işlerin var ama bu mühim işler merbutun bi askeri dua ellezine humul fukara'u ve ashabul belâin. Senin bu durumun diyor dua ordusunun, dua ordusunun varlığına bağlı diyor. Dua ordusu kim bu adamlar? Bunlar dervişler diyor. Yani işte bir sarığı var, bir cübbesi var. Böyle sürekli Cenab-ı Hak Celle Celal'e meşgul oluyor. Oturuyor kalkıyor Muhammed Mustafa ile meşgul oluyor. Sürekli peki imtihanda ve sınavda o. Mevla'nın en ağır peki bir takım şeyleri, mihnet ve çileleri onlara geliyor. Senin bak satvetin, senin iktidarın ve gücün ona göre, ona göre bunların varlığına bağlı. Eğer sen kalkar tekkeyi kapatırsan, eğer sen kalkar dervişi kesersen, eğer sen kalkar affedersin kuduz köpek kovalar gibi peki bu insanları kovalarsan senin devletin gider ona göre. İpin benim elimde diyor. Pimini çekersem küt diye olduğun yere oturursun diyor ona göre. Sen seni bil, sen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. وَهَذَا الْاَمْرُ جَلِلُ الْقَدْرِ اَيْدًا مَرْبُوتٌ بِعَسْكَرِ الدُّوَى. Ordunun peki böyle muazzam bir iş görmesi dua ordusunun varlığına bağlıdır. اَلَّذ۪ينَ öyle bir dua ordusu ki هُمُ الْفُقَرَاءُ bunlar fakir, derviş bunlar. Ey da ve ashabul belai, aynı zamanda devamlı böyle hayatı çile ve zahmetlerle, çile ve zahmetleri tereyağı gibi ekmeğin üzerine sürüp sürüp peki yiyen insanlar bunlar. Efendi rahatsız görüyoruz değil mi? Kim için rahatsız peki? Bizim yüzümüzden rahatsız. O da güzel yerdi, güzel içerdi, güzel giderdi vesaire. Hacı Ubeydullah Ahrar kuddise sirru buyuruyor ki veli kime derler? Veli kime derler? Evliya kimdir? Evliya herkesin derdiyle meşgul olan ama kendi derdini kimseye izhar edemeyen, ifşa edemeyen insandır. Kaç kere demiştir, bana dedi, size demiştir mutlaka. Benim hastalığım maddi değil, benim hastalığım maddi değil, benim hastalığım efendim manevi buyuruyordu. Niye? İmanın ve İslam'ın içine düşmüş olduğu şu gurbet ve hasret hali onu efendim elden ayaktan etti. Ayakları çekmiyor, elleri kalkmıyor. Ama şunu da söylemek mutlaka gerekir. Asıl zinde olanlar onlar. Asıl zinde olanlar onlar. Asıl zinde olanlar onlar. Şu hastalığım var ya, gerisinde o kadar muazzam izahları var ki, o kadar muazzam izahları var ki, gider de gider, gider de gider, gider de gider. Benim affedersiniz ağzım efendi hasta, rahatsız demeye bile gitmiyor. Gitmiyor, hasta oldu, rahatsız oldu. Bunu bile efendim yani söylemeye benim dilim gitmiyor ama kelime yok ki bulayım oraya münasip bir şey koyayım. Asıl hasta benim arkadaş, asıl rahatsız benim arkadaş. Onlar o haliyle bile hatta bu dünyadan uful edip gittikten sonra onlar çok daha zinde, çok daha muktedir onlar. Onlar o açıdan baktığımız zaman ha, asıl delikanlı onlar, koca karı biz olduk. Bir insan Mevla ile oturacak kalkacak, Mevla'dan bir an peki gafil kalmayacak, sen ona peki hasta diyeceksin, ne hastası kardeşim? Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisi buyuruyor ki, her ki hâhet hem nüşini bâhudâ, ku neşînedder hudûr-i evliyâ. Kim Allah'la oturup kalkmak istiyorsa, Mevla'nın dostuyla otursun kalksın diyor. Mevla'nın da yani sen Mevla'nın dostuyla oturuyorsun kalkıyorsun, Allah Celle Celaluhu ile beraber oturup kalkıyorsun demektir bu. Sürekli hali Mevla ile olan peki bir insan hasta. Biz öyle diyoruz ama öbür taraftan baktığımız zaman hasta biziz biz. Biziz biz. Allahu Teala her türlü hastalıktan mazlum Müslümanları mahzunu mahfuz eylesin. Senin işin diyor bak ordu, senin işin diyor bize bağlıdır diyor ona göre. Ve innel fetha ve nusrete, çünkü Allahu Teala'nın yardımı, Allah'tan fetih, savaşta galibiyet, her türlü yardım var ya tamam. Ve innel fetha ve nusrete ala kısmeyin, bu ikiye ayrılıyor diyor. İki türlü yardım, iki türlü peki muzafferiyet ve galibiyet, fetih, fütühat söz konusudur. Kısmı on, bir kısım mesela fetihler olur, ondan sonra galibiyetler olur, yardımlar olur vesaire. Cu'le marbuten bil esbabi. Bunlar sebeplerle elde edilir. Tamam mı? Sebeplerle. Silah mesela, top, tüfek, tank, füze, uçak vesaire, bunlar birer sebeptir. Bu sebeplerle peki bir takım yani galibiyetler elde edilir. Sebeplerle. Ama وَوَا سُورَةُ الْفَتْحِ وَالنُّسْرَةِ الْمُتَعَلِّكَ بِعَسْكَرِ الْغَزَّةِ. İşte diyor bildiğimiz manada askeri kışlılarda eğitim gören askerler, ordu vesaire sebeplerle iş görür diyor. Elindeki teknolojinin getirdiği silahlar neyse bunlarla da da da da da da da da da da da da vurur, yani ezer geçer diyor. Sebepleri kullanmak suretiyle belki savaş kazanılır. Bu var. Tamam. Kabul ediyoruz diyor. Vel kısmü sani, ki o sebeplerle elde edilen galibiyet diyor, suri bir galibiyettir. Yani görüntü, senin anlayacağın fotokopi bir galibiyet. Fotokopinin orijinaline göre durumu neyse o türlü galibiyet de böyledir diyor. Vel kısmü sani, ama bir galibiyet daha var diyor. Bir galibiyet daha var, bir yardım, bir fetih daha var ki hakikatul fetih ve nusrati. Bu diyor gerçek nusret, yardım, gerçek fetih odur. Hem de el-kâine min indi musebbibil esbabin. Bütün sebeplere işlerlilik veren, bütün sebeplere işlerlilik veren Allah Celle Celaluhu'dan kaynaklanan diyor galibiyet var diyor. Kim o müsebbibil esbab? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu.
3: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi'nin Dava Şuuru konulu sohbeti devam edecek.
2: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
5: Şimdi reklamlar.
6: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
5: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu. Yardım hesapları açıldı.
8: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmamaktadır.
5: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkıh destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
9: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
10: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
11: Siz en iyisi mi? Bütün şemsiyelerinizi evde bırakın. Ahıska'daki indirim yağmuru çok bereketli. Sağanak misali, kısa süreli, aniden bastıran yağmur gibi indirimler Ahıska Yayın Evi'nde başladı. Üstelik hiçbir şeyi unutmadık. 10.000 üründe yağmur gibi indirimler sepetlere bereket yağdırıyor.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
2: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi'nin dava şuuru konulu sohbeti devam ediyor.
3: Sultan Fatih Cennet Mekan, Akşemseddin itelemesiyle İstanbul'un fethine girişti. Aslında İstanbul'un peki fethi projesini hazırlayan Akşemseddin'dir gözüm. Ama Akşemseddin'i kim arar, kim sorar? Sultan Fatih'in hayalinde bile yoktu. Çek biraz daha geriye, Hacı Bayram-ı Veli vardır. Edirne'ye gitti, Sultan Murad'ı ziyaret etti. Bütün efendim İslam devleti kumandanları İstanbul'u fethetmekle, efendim şerefiyab olmak için, Efendimizin müjdesine nail olmak için habire İstanbul'u almaya heves ettiler. Hacı Bayram-ı Veli Edirne'ye gitti. O zaman payitaht başkent orasıydı. Sarayda Murat Hüdavendigar'la beraber oturuyor. Murat Hüdavendigar dedi ki, Efendi Hazretleri dedi, İstanbul'u almak bu fakire nasip olacak mı dedi. Hacı Bayram-ı Veli kurban olduğum şöyle baktı, ona baktı. Sultan Fatih de 8-10 yaşlarında çocuk. Bir de Fatih'e bakıyor, ona bakıyor, ona bakıyor. Dedi, padişahım İstanbul sana değil, bu çocuğa nasip olacak dedi. Sultan Fatih bunu duyar duymaz gitti İstanbul'un haritasını yastığına çizdi. Bana bak, unutma bunu, unutma. Dede bak ne yapıyor, İstanbul'un haritasını yastığına çizdi. Her akşam yatmadan önce saatlerce haritaya bakıyor. Nereden vuracağım, ne yapacağım, ne edeceğim? Şuradan saldırırsam Konstantin karşılık verirse, peki karşı hareket ne olacak vesaire. 12 sene o haritaya baka baka uyudu Sultan Fatih. İnsan davasına hamile olması lazım. Davasına hamile olması lazım. Bak burada namaz kılıyorsun, sokaklarda geziyorsun ama bunun bir altyapısını bir yokla, hey hey hey hey, o kadar peki yani çile, o kadar beyin patlattı adam, ondan sonra İstanbul'un fethi ona nasip oldu. Sultan Fatih İstanbul 52 gün alınamadı. Sultan Akşemseddin'e çıkıştı. Biraz da sinirliydi Sultan Fatih cennet mekanı. Geldi dayandı. Efendi Hazretleri dedi, ya sen beni dedi İstanbul'un fethine memur kıldın. Bana müjde verdin. Hani 52 günden beri bir şey yok dedi. Ne olacak dedi. Sultan Akşemseddin Ayvan Saray'daydı çadırı. Namaza durdu, secdede o kadar ağladı ki yani hasır ıslandı. Ve Sultan Akşemseddin Hacı Ubeydullah Ahrar'dan yardım istedi. Hacı Ubeydullah Ahrar nerede? Herat'ta, Afganistan topraklarında. Ve Hacı Ahrar geliyorum dedi. Ve kayboldu ortalıktan. Hatta müritler aradı bulamadılar onu. Ve Reşat'ın yazdığına göre Hacı Ubeydullah Ahrar şu cübbesinin şurasında, şu sarkan kısmından bu şekilde böyle Topkapı'nın surlarına asker boşalttı. Ondan sonra İstanbul düştü. Uyuyor musun? Duyuyor musun? Almanya'da şimdi Türkiye 3 milyon Türk işçisi var. Bütün işçilerin maaşlarından bir miktar kesinti yapılıyor. O kesintiler şu an 5 milyar euroya, 5 milyar avroya ulaştı. Bu parayı Almanya Türkiye'de Hristiyanlık faaliyetleri için çalışanların masraflarını finansta kullanıyor. Yani evliya değiliz, affedersiniz. Keşfimiz, kerametimiz yok ama bu ne demek oluyor peki? Bu ülke gider mi arkadaş ya? Gider mi arkadaş ya? Şu an Avrupa Birliği ülkelerinin bir kenarda 20 milyar avro efendim biriktirdiği para var. Bu parayla tekrar bu toprakların Bizanslaştırılması için gerekli masraflar finanse edilecek. Bu para tutuluyor. Hadi gidelim, gidin bakalım şimdi. Hangi ağızda iftar yapacağız? Hangi ağızda sahur, peki sahura kalkacağız? Ülken bitti. Allah göstermesin. Vel kısmü sani, ikinci kısım nedir? Hakikatul fethi ve nusrati, el kaineti. İshak Hoca'yı çok ararsınız. İshak Hoca.

mihrapta gene yanık yanık okusan ne olurdu vesaire. Ama İshak Hoca da gitti. Evde gitti, samanlıkta gitti. Ne Bayram Hoca, ne Kemal Efendi, ne Fikri Hoca. Ara ki bulasın sen, Allah göstermesin. Ama biz hala şıkıdım şıkıdım gidiyoruz. Bunu bilin yani. Hacı Cemal Efendi rahmetli Fatih Camisi'nden indi. Millet elini öpüyor. Bir delikanlı geliyor, bakıyor böyle yabancıya benziyor. Oğul diyor, sen garibe benziyorsun. Evet Efendi Hazretleri, ben diyor Anadolu'dan geldim. Ne yapıyorsun oğlum peki, neredesin sen? Ne iş yapıyorsun burada? Okuyorum ben. Nerede? Falan zatta. İyi. Nerede kalıyorsun? Süleymaniye Camisi'nde. Oğlum camide kalınır mı diyor. Jandarmalar her gün geliyor, bakıyorlar, ediyorlar burada ilim okuyan var mı yok mu vesaire. Efendi Hazretleri diyor, tabutlukta kalıyorum diyor. Ne? Tabutlukta mı? Nasıl kalıyorsun oğlum diyor, yatağın yorgan var mı diyor. Tamam yok diyor, yorganım var diyor. Ne yapıyorsun diyor, tabutun içerisine diyor yorganın bir tarafını seriyorum, yorganın öbür tarafını üzerime alıyorum, kapağı da çektim mi jandarma geldi zaman beni görmüyor, bu şekilde diyor kalıyorum der demez, Hacı Cemal Efendi'nin dizlerinin bağı çözüldü. Bu din böyle emek ve gayretlerle günümüze geldi, biliyor musun peki? Sen neredesin? Hala Kur'an okumuyorsun sen be. Hala tarikat dersi yapmıyorsun. Hala peki Arapça okuyamıyorsun peki. Hala şu, hala bu vesaire. Sen he, sen he. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirru buyuruyor ki, bir insan eğer Allah ve Resulünün istediklerini yapmıyorsa, Allah ve Resulüyle meşgul olmuyorsa bu erkek değildir diyor. Kadın odur o, o karı karı diyor. Yani burada kadını efendim tahkir aleti olarak değerlendirme. Kadını Allah-u Teala erkeğe nispetle daha aciz ve narin yaratmıştır. Çünkü annelik yapacak bu. Konumu, hilkati böyle. Yoksa burada bir tahkir, tezyif yok burada. Erkekin diye geziyorsun diye. Erkeklik eğer çok affedersin tenasül uzvuyla olsaydı diyor, atların ve katırların diyor erkek olması lazımdı diyor. Adam diye geziyorsun değil mi? Ben deliyim, kusura bakmayın. Böyle bir şey damarıma dokundum böyle. 110 wattlık ampule 220 watt ver. Ampul çatlaya gidiyor. Oluyorum böyle. İstediğiniz kadar kınayın. Kimseye taktığım yok. Eğer bir şey gayreti diniyeden geliyorsa, kaynaklanıyorsa kişi mazurdur. Yeter artık ya. Yeter artık ya. Ne zamana kadar ya? Şurada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehit edildi ya. Ne oldu ondan sonra peki? Dünya bu ukubayı tamir eylemekten geçmişiz. Her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizi. Biz şol abdalız, bıraktık eynimizden şalımız. Varlığından soyunup hüryan olan anlar bizi. Kahrı lütfu şeyh-i vahid bilmeyen çekti azap. Ol azaptan kurtulup kurtulup sultan olan anlar bizi. Kıbrıs Savaşı'ndayken ben çocuktum, buradaydım. Efendi kürsüdeydi. Dedi ki hafız olanlar Fetih Suresini okusun. Harekatın yapılmış olduğu sabah buradaydık. Hafız olanlar Fetih Suresini okusun. Hafız olmayanlar 11 defa Lilâf-ı Kureyş'in. Efendi sonra dedi ki, bakın dedi, bu savaşı Allah'ın izniyle kazanacağız dedi. Fakat bilesiniz ki, ha bu sokaklarda dedi, daha sibyan yaşta, çocuk yaşta, çarşaflı gezen çocuklar var ya dedi. Daha böyle sakalları daha yeni çıkmaya başlayan yavrular var ya dedi. Onların yüzünden Cenab-ı Hak dedi, orduyu galip kılacak, haberiniz olsun dedi. Tamam mı? Tamam mı? Amcam Hacı Bilal'e dedi ki, şu müezzin oturduğu yerde eskiden oda vardı. Hacı Bilal dedi, bu odaya giriyorum ben dedi. Bana dedi santim santim haber ver dedi. Ne oluyor? Ordu nereye çıktın? Durum nedir, son durum, rapor istiyorum dedi. Amcam dedi ki, efendisi durum kritik dedi. Ordu adaya çıkamıyor. Meğer yani adaya 10 metre 15 metre mesafelerle beton efendim barikatlar yapmışlar. Çıkartma yapacak olan gemi sahile yanaşmasın diye ve zayiat veriliyor. Beş parmak dağlarını korkunç tahkim etmişler Rumlar. Efendi Hazretleri durum ciddi dedi. Efendi dedi ki ben dedi içeri giriyorum dedi. Sen de içeri kimseyi sokmayacaksın dedi. Saat 7, tamam mı? Saat 7 ve Hacı Bilal orada nöbet tutuyor rahmetli. Efendi çıktı içeriden fakat yüz baş ondan sonra böyle üst baş kanter içerisinde sırımsıklak olmuş.
Dedi ki ben eve gidiyorum. Saat 7.30'a geliyordu. Ben eve gidiyorum dedi. Üstümü değişmeye dedi. Ve 7.30 ana haber bülteninde radyo aynen şöyle söyledi. Beş parmak dağları aşıldı dedi. Burada menakıp anlatılmıyor. Tamam mı? Burada efendim işte burası efendim marjinal bir kesimin işte avunduğu affedersiniz diskotek paralel bir yer değil burası. Burası dünyayı ayakta tutan yerdir. Eğer o göz varsa bunu görürsün. Burada sadece siz yoksunuz şu an. Burada eli kılıçlar var şu an biliyor musunuz siz? Ama ben oldum manda gözlü affedersiniz. Bu gözle görülmüyor bu. Mektubat okunuyor peki ne oluyor burada vesaire? Sana bu sıradan vaaz geri çekip gidiyorsun. Nereye gidiyorsun peki? Git bakayım hadi. Bizim mayamızı kıran insanlar, bizim hamurumuzu yoğuran insanlar, bu insanlar ya. Batı'nın delemediği, Amerika'nın delemediği burasıdır ya. Rusya Afganistan'ı işgal etti ve 400 bin ruble verdi İsmail Han'ın, Şeyh İsmail Han'ın kellesini getirene. Niye? Rus bile anladı işi. Ya bu insanlar ne ya? Kanarya. Ben kartalım diyor. Bir kartal bir kanaryayı mağlup edemedi. Ne oluyor? Burada birisi var diyor. Şeyh İsmail Han var diyor. Bu adam nerede? Bir bataklığın içerisine böyle bir kulübe kurmuş. Orada murakabede. Ne oluyor? Oradan öteye çok yol var. Çok yol var. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisi Ruhu buyuruyor ki zi her doğu alem pehlaya hotteve kerdem. Çoğe nişeste pehloye lami Allahümme ziher doğu alem pehloye hottohe kerdem. Biz sağ tarafımızı da sol tarafımızı da dünya ve ahiret telaşından boşalttık diyor. Ne dünyayı düşünüyoruz ne ahireti düşünüyoruz diyor. Yani hurileri murileri havzi kevser vesaire cennet cehennem bırak onları. Mevla'ya giden yolda bunlar dahi düşünülmez. Sen sana verilen vazifeyi yapacaksın bitti. Allah'ı dahi düşünmeyeceksin. Yani sana ne veriliyorsa sen onu yap bitti kadar. Ziher doğalen pehloye hotto hekerden. Ne sağımızda cennet var ne solumuzda cennet var. Çohe nişeste pehloye lami Allahümme. Allah'ı yazın böyle diyor. O en sondaki he var ya. He nasıl ki lama bitişiyor. O lamla he'nin arasında mesafe kalmıyor. Mevla'nın dostunun diyor. Mevla ile beraber aha öyledir diyor. Devleti götüren zatın kalitesi bu. Orduyu sürükleyen zatın profili bu. Çıtası bu. Ya mav diyecek şimdi bazıları. Ya bana inanmıyorsun bak şurada Fener Patrikhanesi var. Sultan Abdülazan zamanında orada Grigorias vardı. Hain orada asıldı o adam casusluk yapıyordu. Vazifesi neydi? Oradaki Rumlarla Hristiyanlarla ilgilenecekti. Ama o casusluk yapıyor. Rus çarı 1. Aleksandr'a yazdığı mektupta aynen şöyle söylüyor. Çar, sana söylüyorum diyor. Bu milletin yıkılması için sana rapor veriyorum diyor. Bu milleti eğer bir daha ayağa kalkamayacak şekilde yıkmak ve tarihe gömmek istiyorsan yapılacak bir şey var. Bu insanlar şeyhlere, dergahlara, tekkelere çok güveniyor diyor. Yapılacak bir şey var. Bu milleti şeyhlerden koparın diyor. Tekkelerden diyor ayırın diyor. Aksi halde bunlar itimat edeceği bir başkan bulduğu an bunların sırtı yere gelmez diyor. Hans işi anladı, Hasan anlamadı hala. Abraham işi anladı, İbrahim anlamadı. Salomon işi anladı, Süleyman hala anlamadı. Tarikat dersi alayım mı almayayım mı? Hala düşünüyorsun değil mi? Hala düşünüyorsun değil mi? Yazık ediyorsun, yazık ediyorsun. وَمَنْ نَصُرْ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Peki, demek ki yardım sadece ve sadece Cenab-ı Hak Celle Celal'den gelir diyor ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime, bu ayet-i kerime işaretun ila zalike. Anlattığım işte noktaya işarettir diyor. Mevla ile bağlantıyı yapan var. Arada uydu olmadan görüntü olmuyor. Bunlar Mevla'nın affedersiniz de la teşvi ve la temsil uydu kulları bunlar. Kullarla Mevla arasında uydu aracılığı yapan peki insanlar bunlar. Biz bunlarla öldük, bunlarla kalktık. Mevlana buyurur ki, eğer bizim ahfadımız ve neslimiz bizden sonra kabrimize ve bize efendim hürmet gösterdiği müddetçe Yahudi ve Hristiyan Anadolu'ya toprak ayak basamayacak diyor. Ve Kıbrıs harekatında harekatın peki idaresi ona verilmişti. Manevi orduların peki tayin ve tavzifi ona verilmişti.
Buraya bir adam gelmiş. Bunları çok duydunuz da bir kere daha tazeleyin. Bakın Mevla ne yapıyor. Geldi adam, Efendi Hazretleri ben üsteğmendim ben dedi. Pilot üsteğmendim ben. Kıbrıs Savaşı'na katıldım ben dedi. Ne oldu dedi peki orada? Anlattı. Çok şey oldu da bir şey anlatayım dedi. Uçaktayım dedi, gidiyorum dedi. Baktım arkadan gürültüler geliyor. Ne oluyor ya falan filan. Ana bir de baktım da bembeyaz bir adam geliyor. Sarıklı, sakallı, cübbeli vesaire falan. Bu sefer ben savaşı unuttum. Bu kim peki? Dedi ki evladım dedi. Selamun aleyküm. Şimdi ben sana ne söylesem onu yapacaksın. Bak oğlum şurayı bombala diyor bana. Bakıyorum orada haç işareti var. Uluslararası savaş kanununa göre yani Kızılay gibi, hastane gibi bilmem yerlere vesaire bomba atmak yani yasak. Oraya at diyor. Efendim orası hastane. Oğlum beni dinle. Bırakıyorum diyor. Meğer orası cephanelik hastane görüntüsü veriyorlar. Orası infilak ediyor. Ben. Gel oğlum dön bakayım. Şuraya bırak, oraya bırak. Nereye bırakıyorsam hepsi yasak yerler. Ama bakıyorum ondan sonra muazzam bir infilak vesaire. Ve iş bitince dedi ki bana evladım dedi. Ben Urfa'da Halilurrahman kabristanlığı falan numaralı yatan zatım. Savaş bittikten sonra ziyaretten beklerim dedi. Hadi selamun aleyküm. Ve Kıbrıs ne oluyor şimdi? Sen Kıbrıs'ı babanın evinden mi getirdin peki? Ya bunların da hesabı sorulacak bir gün. Ve hiye peki mutaallikatun bi askerid duai. Bu Mevla'dan var ya yardımı koparmak bu tamamen bu dervişlerin işi diyor. İmam-ı Şahrani Kuddise Sirru Sultan Fatih zamanında Mısır'da yaşayan bir Mısırlı şeyh efendiydi. Mısır valisi İstanbul'a geliyor. İmam-ı Şahrani'ye diyor ki Efendi Hazretleri İstanbul'a gidiyorum diyor. Bir arzu istirhamınız var mı diyor. Benim diyor nüfuzum vardır. Padişah beni kırmaz. Alırım yani alacağımı. Sağ ol diyor Allah razı olsun diyor. Sağ ol Allah razı olsun. Senin de Mevla'dan bir işin varsa bizi gör diyor. Biz de Mevla'dan alırız diyor demek istiyor. Askeru dua, peki dua askeri var ya, dua ordusu var ya, sebaka bezluhu ve inkisaruhu, bunların tevazusu, tamam mı? Bunların böyle boynu bükük olmaklı vesaire, bunlar var ya, bunlar açtı gitti, askerel güzayin, savaşan askerleri buna çoktan geçti. Ve terakka mine sebebi ilel müsebbibin, peki, sebepleri bunlar aşmıştır bunlar. Yani sebepleri üste yığarlar, üzerine basarlar, bunun işi bitirirler. Mevla'nın bu dostların böyle bir güç ve kuvveti de vardır diyor. Amcam bir defasında efendi odasına girecekti, Zekeriya bırakmadı. Efendi dedi ki, Hacı abi dedi, Hacı amca dedi, efendi bana dedi ki içeriye kimseyi sokma dedi diyor. Çekil lan dedi, böyle bir şey bir adamdı, aksi bir adamdı. Zekeriya itekledi, daldı içeriye. Baktım diyor, efendi böyle upuzun yatmış, elinde baston böyle bir yere nişan almış böyle. Kim o? Dedi diyor. Dedim Bilal Efendi Hazretleri. Bilal savaş var savaş. O zaman Çeçenistan savaşıyordu. Salman Radiyev buraya gelmişti. Allah rahmet eylesin. Adam dedi ki ya bu kim dedi ya biz bunu cephede görürüz dedi. Ayak karşımı çekmiyor. Niye çekmiyor peki? Cepheden gelemiyor ki. Sen de bakarsın böyle işte bu ne oldu düştü gitti vesaire. Konuşamıyor konuşamıyor. Şşş. Kendine gel. Oradan öteye gene çok yol var. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ülkeyi bize bıraktı değil mi? Eyvallah. Benim itikadım budur. Türk ordusu Allah zeval vermesin. Askere zeval vermesin. İman ve İslam'a sultan anlattığı gibi hadim olsun inşallah. Ama benim itikadım. Benim itikadım. Resul-i Ekrem çok daha önde. Hatta böyle bir mukayeseli konuşmak da ayıptır. Ama işte ibare darlığı bu. Artık İstanbul gitti gidiyor. Yarın İngilizler buraya 26 tane zırhlı gemi gönderecekler. Çanakkale, efendim karalimanda zırhlılar bekletiliyor. Yarın gemiler çıkacak. İstanbul bombalanacak, İstanbul bitecek. İstanbul bitti, Türkiye bitti. Gene hala öyledir ha ona göre. İstanbul giderse Türkiye gitti. Haberiniz olsun. Haydi, Hamilton diyor ki İngiliz kuvvetleri komutanı, üstten diyor helikopterle tarıyoruz. Acaba birileri gelip mayın döşüyor mu? Geceleyin projektörle denizi tarıyoruz böyle. Acaba karantan istifadeyle birileri geliyor mu vesaire diye. Ve gemiler çıkışı hazır vaziyette bekliyor diyor. Çanakkale, metrekareye 6000 tane mermi düşüyor Çanakkale'de. 6000 mermi peki.
Çanakkale'yi okumayan, Ruslarla o kış mevsiminde Sarıkamış'ta yapılan savaşı okumayan, -60 derece donan efendim o askerlerin destanını okumayan, Suudi Arabistan çöllerinde 60 derece sıcakta, cehennemin sıcakta savaşan o askerlerin destanını okumayan, tarih okudum demesin. Ve buna rağmen Tophaneli Yüzbaşı Hakkı Bey geliyor, mayınları döşüyor. Hamilton diyor ki biz anlamadık böyle bir şey diyor. Bu nasıl oldu diyor. Ama mayınlar, burası mesela böyle bir koy ya burası. O karanlık liman deneyin yer böyle. Gemiler bu içeride böyle. Çıkacaklar, İstanbul'a gelecekler. Şimdi askeri strateji gereği, askeri taktik gereği bu efendim mayınların bu kıyıya böyle dik bir şekilde döşenmesi lazım geliyor. Fakat Tophaneli Yüzbaşı Hakkı Bey dedemiz mayınları bu şekilde kıyıya paralel, muvazi bir şekilde döşüyor. Ve Hamilton diyor ki sabahleyin diyor, gemiler çıkacak diyor. Çıkan gemi güm infilak ediyor. Biz anlamadık. Dünya tarihinde bu ilktir diyor. Yani koy içerisindeki gemilere mayın döşenirken dikey döşenir. Bu nasıl oluyor böyle vesaire falan şeklinde. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Bir gün önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Yüzbaşı Hakkı Bey'in komutanı Cevat Bey'e dedi ki manada, Cevat dedi, Hakkı'ya söyledim mayınları dedi, kenara dikey değil, kenara paralel döşesin buyurdu.

0: Şimdi sat bakayım, orayı sat, burayı sat, orayı sat, burayı sat. Öyle mi peki? Muhammed Mustafa sana ülke bıraktı. He? Savaşı kim kazandı söyler misin? Daha böyle neler neler neler. Kastamonu cephesi, Maraş cephesi, bilmem İzmir cephesi, Aydın cephesi. Denizlili Ahmet Hulusi Efendi, Allah gani gani rahmet eylesin. Bak dua ordusu ne iş yapıyor? Yunanlar 6'ya 10 kala, sabah 6'ya 10 kala İzmir asker çıkarttı. Denizlili peki, Ahmet Hulusi Efendi telefon yok, teleks yok, internet yok, o yok bu yok vesaire. Saat 10'da milleti camiye topladı. Cemaat! Yunan İzmir'e asker çıkarttı. Herkes görev başına. Nasıl oluyor peki bu işler? Denizlili Ahmet Hulusi kim arar, kim sorar? Adam sana ülke bıraktı kardeş. Sana diyorum şunu yap, sana diyorum bunu yap, bana bı yapıyorsun icabında falan. Ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun arkadaş ya? O hareketin ne anlama geldiğini bilsen var ya, kafanı şu mermere bir kere değil, 100 kere vurursun ki kafanı patlatırsın, paramparça yaparsın. Biz Amerika ile uğraşmaktan vazgeçtik, bilmem kimle uğraşmaktan vazgeçtik yani. Biz bize yetiyoruz. Muhammed İkbal rahmetlinin dediği gibi, Allah'ım öyle uygunsuz şeyler görüyorum ki Müslümanlarda. Anam diyor beni doğuracağına keşke taş doğursaydı diyor. Görmeseydim bu ahvali diyor. İnsan şu derse tahammülsüzlük yapar mı ya? Ben senin için ölüyorum arkadaş ya. Sen bana bir ah çekmiyorsun ya. Bu ne iştir Allah aşkına ya? Git eve kapan kapıyı, kitle kafanı, sok bir köşeye, ondan sonra kendinle bir hesaplaş ya. Ben niye böyleyim ya? Ne oluyor bana böyle ya vesaire? Mısra ne diyor peki şair? Burdan şikestan ezin meydan koy. Burdan alıp götürdü diyor. Şikestegan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya ubudiyet ve kulluktan dolayı adam böyle 8 olmuş diyor şair. Böyle büklüm müklüm olmuş. Ağız burun bir tarafa gitmiş, yıkılmış gitmiş diyor. Allah'a kulluktan dolayı böyle yamulmuş yumulmuş ha olanlar var ya ha, bunlar götürdüler ezim meydan, bu meydandan diyor kuy topu alıp götürdüler diyor. Onlar işi bitirdi, onlar diyor vesaire. Onun için ala külli hal Mevla'nın dostlarını yaşaması lazım. Bir gün efendi fakire dedi ki, yahu dedi Bayram Hoca dedi, affedersiniz. Ya veli kalmadı dedi, veli kalmadı. Bir başka gün yahu şu mektubat bitti artık, bitti diyor vesaire. Yani şu kitapta var ya, ah ömür yetmiyor ki yani konuşalım biz bunu. Neler dönecek neler, ama yok kardeşim yok ya, şu mağazaya girip de şu markette neler var nere yok bakmaya tenezzül etmiyoruz ya. Bırakma markete girmeyi, yani vitrine girip vitrinden bir seyretilmezse o kadarı bile yok. Ama iş bunlarla dönüyor. İmam-ı Şafii Rahimeullah diyor ki ne olursanız olun ama önce veli olun, veli. Veli işi bitiriyor Allah'ın izniyle. Orduların bile dizginleri onların elinde. Ama manadan nasibi olmayan maddeye kul oluyor. Manadan nasibi olmayan maddeye kul oluyor. Manadan nasibi olmayan maddeye kul olmaya mahkumdur diyor Mevlana. Kuddise sirruhu. Balta var ya balta, balta ağaç dallarının çokluğundan korkar mı hiç? Asla ve kat'a. İslamiyet bir baltadır. Tamam mı? Sen o baltaya sahip olmaya bak diyor. Kafir istediği kadar çok olsun, vız gelir. Dallar istediği kadar çok olsun, elinde baltan varsa korkma. Din, tasavvuf, tarikat baltaya benzer. Alay gelsin. Buradan et girecek, öbürden de kıyma çıkacak. Dedemiz efendim Osman Gazi, Orhan Gazi'ye bir vasiyeti vardır. Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye vasiyeti. Biliyorsun Osman Gazi'nin şeyhi ve üstadı Şeyh Edebali'ydi. Oğlum, Şeyh Edebali bizim aşiretin ışığı ve yüz akıdır diyor. Terazisi çok ince tartar, dirhem şaşmaz diyor. Tabire bak, Şeyh Edebali'nin terazisi çok ince tartar diyor. Ya peki, ha dirhem şaşmaz diyor. Bu yüzden diyor, beni kır, tamam mı? Beni kır ama onu kırma diyor. Bana karşı gel ama ona karşı gelme diyor. Ha bana karşı gelirsin diyor, bana karşı gelirsin üzülürüm diyor, kırılırım diyor. Ona karşı gelirsen oğlum diyor, ona karşı gelirsen gözlerim seni görmez diyor. Gözlerim seni görmekten öteye görse bile ben seni bir daha tanıyamam oğlum diyor. Oğlum, ha bu sözlerim seni korumak, Şeyh Edebali'yi korumak için değil yavrum diyor. Ha bu sözlerim ve vasiyetim seni korumak için, seni. Osmanlı Devleti'nin temeline konan harç işte böyle konuldu. Ben sana devlet bir yana, o bir yana. Bana ne yaparsan yap oğlum ama Şeyh Edebali'ye sakın ha oğlum. Zannetme ki efendim yani onu korumaya çalışırım. Onların sana ihtiyacı yok. Tamam mı? Onlar kendilerini korur. Oğlum benim derdim seni korumak diyor. Peki. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu İslam nimetinden gereği gibi istifadeye hepimizi muvaffak eylesin. Ben size bir misal vereyim. Bak güneş vurduğu zaman herkes ondan istifade ediyor değil mi? Ha. Şimdi iki tane tarla düşünün yan yana. Sağdaki tarlada mesela adam kavak ekmiş. Soldaki tarlada mısır var. Ondan sonra buğday ekmiş vesaire. Güneş doğduğu zaman o kavaklı olan tarlanın peki ağaçlarının gölgesi öbür tarlaya düştüğü zaman gölgenin düştüğü yerin mahsulü cılız kalıyor. Niye? Güneş almıyor çünkü. Ha, ama güneş vuran yerdeyse mahsul daha fazla gidiyor. Din-i mübini İslam aynen böyledir. Kim ne kadar istifade ederse kemalatı ve kudreti uzması o kadar mükemmel oluyor. Güneş öyle bir nimettir ki affedersiniz hayvan fışkısına bile hayvan pisliğine vursa tezek oluyor değil mi? Tezek kok kömürü fiyatına satılıyor doğuda. Doğuda bir numara yakacak maddesi tezektir peki. Güneş hayvan pisliğine vuruyor, tezek oluyor. Tezekten neler istifade elde ediliyor, neler. İslam'ın güneşi birçok insana vuruyor ama bir numara yok. Söyler misin bu adam mı daha üstün? Bu insan diye gezen mahluk mu daha üstün? Yoksa o hayvanın fışkısı mı daha üstün? İnsan nereye gitti? Git şimdi kendini teraziye koy. Kaç para yapıyorsun? İmam-ı Şafii buyuruyor ki men kânet himmetuhu mâ yedhulü fî batnî fekânet kıymetuhu mâ yehrucu minhu. Bir insanın işi gücü yemekse löp ya içmek vesaire affedersiniz onun sözü. Ben nakilim mazurum. Bir insanın derdi ondan sonra işte güllü gişi kaygısı neyse artık bu ise yemek içmekse kaç para yapıyorsa o adamın değeri o kadardır diyor. Şimdi kaç para yaptın? Kaç para yapıyorsun sen? Lütfen söyler misin? Allah-u Teala bu cemaati böyle olmaktan muhafaza eylesin. Aynı bu cemaatin derdiyle hem dert olan insanları da bu türlü efendim çaprazlara ve zikzaklara maruz kalmaktan muhafaza eylesin. Biraz uzattım kusura bakma, derdim var. Anası ölen, babası ölen peki ağlıyor arkadaş. İslamiyet benim anamdır. Anamı aldılar elimden ya! İsyan etmek benim hakkım bir yerde.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi'nin dava şuuru konulu sohbeti sona erdi.
2: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah. Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah. Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah. Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: El-Azizu ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbaru ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbiru ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: Allah. El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.

sıkan, daraltan abla. Açan, genişleten

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: Azim ya Allah,
0: çok azametli olan Allah.

0: ve mağfireti pek çok olan Allah. Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah. Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: Ya Allah,
0: en büyük olan Allah.

Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah. Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
1: Eşşehidu ya Allah.
0: Tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah.
1: Allah. El-Hakku ya Allah.
0: Varlığı hiç değişmeden

sevdiği kullarının dostu olan Allah. Ancak

sonsuz varlığının sayısını bilen Allah. Bütün varlıkları icat eden Allah. Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.

0: Allah.
1: El-Kayyum ya Allah.
2: Gökleri ve yeri

olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren

yüceliği tasavvur edilemeyen Allah. Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah. Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah. Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah. Çokça affeden Allah.

Büyüklük ve fazl-ı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini

alemleri aydınlatan Allah. Hidayet veren Allah.

0: Hicir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile

0: رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحبه كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحبه كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kıymetli kardeşlerimiz, evvela şu şeyi ilan edeyim. Yarın dua kabul saati 19.05'te başlayacak. 45 dakika kala inşallah Kehf suresi, Hizbul Bahri Şerif, Esma-i Dirisiye okunarak dualar ediliyor. Allah Teala kabule karin eyleyip icabet saatine muvaffakata muvaffak eylesin.
1: Amin.
0: Vekillerin emiri İbrahim Efendi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah hayırlı uzun ömürle muammer eylesin, sıhhat-ı afiyetini daim eylesin, nazarlardan, şerlerden muhafaza eylesin. Kime kıymetli hocamız, yine Efendi Hazretimize çok bağlı, Şura Müceddidi hocalarından çok büyük alim Ömer Mahmutoğlu Hoca Efendi, çok büyük ilim sahibidir. İsmail Hünerlici Hoca Efendi zaten tanıdığınız, bildiğiniz kıymetli Hoca Efendi kardeşimiz, Şura Müceddidi hocalarımızdan. Onların da katılımıyla 31 Ekim'de Yesevi tur ile umre yapılacak. İbrahim Efendi hocamız da inşallah sağlığı yani iyidir, gidecek. Ekonomik servisli ve 40 vakit yani Medine-i Münevvere'de 40 vakit namaz kılınacak şekilde programlar, hatmi şerifler yapılacak, sohbetler yapılacak. Onun için yerinizi ayırtın gitmek isteyenler. Şimdi mevsimlere göre herkesin değişiyor durumu. 31 Ekim'de gitmek münasip olanlar. İbrahim Efendi hocamız gibi bir Allah dostunun efendim inşallah ruhiyetiyle müşerref olurlar. 0212 alan hattıyla 912 çift 020 telefonundan Yesevi Tur'un irtibat kurulabilir. Yani bilgi almak için işte ben detayları tabii bilemiyorum. Onun için bilgi almak isteyenler Allah'ımız hocamıza da hocalarımıza da hayırlı saatle afiyetle gidip gelmeyi mübarek dualarla, müstecap dualarla dönebilmeyi nasip eylesin.
1: Amin.
0: Hepimize niyet ettiklerimizi yapacak hayırlı uzun ömür nasip eylesin.
1: Amin.
0: Sıhhat ve afiyet bahşeylesin.
1: Amin.
0: Kazadan, beladan, eşrarın şerlerinden muhafaza eyleyip bütün niyet ettiğimiz hayırlı ibadetleri ve hizmetleri itmama muvaffak eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك. Şimdi efendim geçen şeyde Hoca Efendiler getirmiş ama ben göremedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlid kıssası ve mucize demek özlü hayatı. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu evin resmidir. Zaten ben de önündeyim, ziyaretteyim. Bu evvelki kapaklarda bu yoktu. Sonraki kapaklarda bu kondu, öyle hatırlıyorum. Elhamdülillah. Bu da bir hatıra olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le anılmak bakımından. Arkada da mührü şerif var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mührü şerifine itikat ve hürmetle bakmanın faziletleri. Burada çok ilim var, şimdi vakit yok. 661-663 arasında bunlar zikrediliyor. Bu mührü şerif, bu kitaplar tabii belden aşağı tutulmaz. Biliyorsunuz bizim hiçbir kitabımız belden aşağı tutulmaz. Belden aşağı konulmaz çünkü bunlar hep ayet dolu, hadis dolu. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırtı şerifinde, o zahri şerifinde olan mühür-i şerifteki tüylerden yazılmış yazılar. Bu mühür-i şerife bakmanın çok faziletleri var. İnsan her gün baksa, her sabah baksa neler neler neler yani efendim, şeyde de hatırlıyorum da bakayım.

zararlara karşı. Buyur-u Şerif'te neler yazıyor? Manaları nelerdir? Abdest alıp sabahleyin bakarsa akşama kadar muhafaza olur. Akşam bakarsa sabaha kadar Allah onu hafız eder. Ay başında bakanı sene sonuna kadar tüm belalardan yani yıl başında olması lazım. Yolculukta bakanın yol seferi mübarek olur. Baktığı sene ölene imanlı çene kapamak nasip olur. Ömründe bir kere dahi muhabbet ve imanla kendisine zarar eden Allah Teala kendisine kavuşuncaya kadar istenmedik. Her türlü şeyden hafzeder, muhafaza eder. Evet. Onun için birçok burada faziletler yazılmış, özelliği yazılmış. Zürkani Hazretleri'nin beyanı veçile 661, 662, 663 gidiyor. Bu böyle kıymetli bir kitaptır. Baskısı da çok kalitelidir yani. Hakikaten ben de bu kaliteden taviz vermiyorum. Basacak şirketlere diyorum sakın bunu başka türlü basmayın. Çünkü bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siyeridir. Ayrıca geçen bir beyitten bahsettim. Muhammed Bekri el-Mısri Hazretleri'nin beyitleridir. Şeyh Nemir el-Hatib işte Efendi Hazretlerimize gelmişti dedimse Medine-i Münevvere'de ziyarete asansöre yolcularken ona sordum. O da bu beyitleri söyledi. Sonra ben o kitapta buldum. Tabii orada ayaküstü bayağı uzun beyitler var. Ben onu ayaküstüne o da okuyamazdı. Yalnız bunu söyledi bana. Accil bizâ billedî eşteki. 72 kere tekrar ediliyor ve murada hasıl oluyor. Şimdi bu beyt-i şerifleri geçen sayfa veremedimse sayfa 668'de başlıyor. 68, 69, 670. Orada bir tanesini 669'da bir mısra kırmızı yaptım. O kırmızı olan 72 kere tekrar edilecek. Biliyorsunuz Seyyid Muhammed el-Bekri Salatül Fatih kendisine gökten bir kağıtla nazil olan velilerin şahıdır, padişahıdır Muhammed el-Bekri Hazretleri. Evet, bu beyitler hacetlerin yerine gelmesi için mücerreptir buyurmuş, denenmiş. Gecenin ahirinde, yani seher vaktinde elden geldiği kadar salavat-ı şerife, hele ki bu gece cuma gecesidir. Cuma gecesi salavat-ı şerife okunmanın en muazzam gecesidir. Salavat-ı şerife okunduktan sonra bu beyitler okunuyor. Accil bi'icabillezî eşteki, bu 72 kere tekrar ediliyor. Ne diyor? Ma arsala er-rahmanu ev yursilu min rahmetin tes'adu ev tenzilu fi melekutillahi ev mulkihi min kulli ma yahtassu ev yeşmelu. Rahman Teala ne kadar peygamber gönderdi geçmişte, ne kadar rahmet gönderdi ve bundan sonra kıyamete kadar ne kadar rahmet gönderecekse, bunlardan hangisi gökten yere iniyorsa, hangisi yerden göğe çıkıyorsa, bunların hangisi Allah'ın melekût aleminde bizim görmediğimiz alemlerdeyse veya mülk aleminde bizim gördüklerimiz alemlerdense, bunların hangisi hususi ise, hangisi umumi şumulli ise, illa ve tahal Mustafa abduhu nebiyyuhu muhtaruhul murselu vasıtatun fiha ve aslun laha ya'lemu hâzâ küllü men yâkilu. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Taha ismiyle mevsuftur. Allah'ın kulu nebisi seçtiği Resulüdür. Bütün bu rahmetlerin, peygamberlerin, bütün bereketlerin vasıtası, vesilesi, esası, temelini teşkil eden Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Aklı olan herkes bunu bilir diyor. Zerre kadar aklı olan. فَعُلْبِ مِنْ كُلِّ مَا تَشْتَكِ فَاِنَّهُ الْمَرْجِعُ الْمَوْئِلُ وَحُطَّ اَحْمَالَ الرَّجَاءَ عِنْدَهُ فَهُوَ شَفِيعٌ دَائِمًا يُقْبَلُ. Sen neden şikayetleniyorsun? Ağrım var, sancım var, hastalığım var, kanser oldum, ülser oldum, büyülendim, cinlendim. Sen Resulullah'a sığın. Çünkü Allah Teala onu sığınak yapmış. Vesile yapmış. Aracı yapmış. Onun hürmetine isteyen reddolmaz. Şikayetlendiğin şeylerden ona sığın.
Çünkü uğrak yeri, sığınak yeri ancak odur. Ümidinin yüklerini onun yanında indir. Salavat-ı şerife okuyarak, rabıta yaparak ne kadar ümidin varsa bütün yüklerini onun yanına indir. Çünkü o şefaati reddolunmayan daimi bir şefaatçidir. Yani ne demek? Sallallahu aleyhi ve sellem Allah ile aracımızdır. Vesilemizdir. Ve nadi in ezmetun enşebet azfaraha ve istahkemel mu'zalu ya ekremel halki ala rabbihi ve hayra men fihim bihi yüselu kad messenil kerbu ve kem merratin ferraçte kerben bazuhu yüzhilu. Allah Allah! Nasıl bir nidalar, nasıl bir şeyler efendim? Sen diyor başına bir bela, musibet gelip tırnaklarını sana takarsa, müşkilatın muhkemleşirse, çözümsüzleşirse, artık çarem kalmadı dediğin anda de ki ey Rabbi nezdinde mahlukatın en keremlisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, ey kendisiyle Allah'tan bir şey istenen, yüzü su hürmetine dua yapılanların en hayırlısı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, bana büyük bir sıkıntı dokundu. Kaç kere sen öyle belaları açtın ki bazısı adamı tümden götürecek kadar şiddetliydi. Ama sen kaç kere, ne kadar Müslümanların musibetlerini açtın Allah'ın izniyle. Onun için şimdi buradan sonrası Efendimiz'e nida. فَبِالَّذ۪ي خَصَّكَ بَيْنَ الْوَرَى بِرُتْبَةٍ عَنْهَ الْعُلَى تَنْزِلُ. Bu kadar yarattıkları içinde bütün yücelerin bile kendisinden düşük kaldığı bir rütbeyi sana tahsis eden Allah'ın hakkı için. Allah-u Teala ki sana o rütbeyi tahsis etti, ondan yukarı rütbe yok, bütün üstün mertebeler ondan aşağı kaldı. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burada o beyt geliyor, kırmızı yer. Accil bi izhabillezî eşteki. Şikayetlendiğim şu işin giderilmesinde acele et. Yani Allah'a aracılığını acele devreye gir. Acele et. Fe in tevekkafte fe men es'elû. Sen de duraklarsan, ben kimin kapısına gideyim? Aracı olarak senden büyük vesilem yok. Anladın mı? İşte orayı 72 kere tesbihenle alacaksın. Sayılar burada anahtarın dişleri gibidir. Fazla eksik olmama. Accil bi izhabillezî eşteki. Tam rabıta yeşil kubbe muvace-i şerife. Accil bi izhabillezî eşteki. Accil bi izhabillezî eşteki. Arada salavat-ı şerife okursun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Ve len terâ a'ceze mitsin. 72 bitti. Devam ediyorsun. Fe in tevekkafte fe men es'elû. وَلَنْ تَرَى اَعْجَزَ مِنِّي فَمَا لِشِدَّتٍ اَقْوَى وَلَا اَحْمِلُوا. Benden daha aciz bir ümmetini göremezsin. Hiçbir zorluğa dayanamıyorum, hiçbir güçlüğe tahammül edemiyorum. Acındıracaksın, yalvaracaksın, alttan alacaksın, havaları bırakacaksın, kibri gururu terk edeceksin, kapıya dayanacaksın. فَحِيلَتِي ضَاقَتْ وَصَبْرِي اِنْ قَزَى وَلَسْتُ اَدْر۪ي مَنْ لَذ۪ي اَفْعَلُوا. Çarelerim darlandı, sabrım tükendi, ne yapacağımı bilemiyorum. فَاَنْتَ بَابُ اللّٰهِ اَيُّ اُمْر۪ينَ اَتَاهُ مِنْ غَيْرِكَ لَا يَدْخُلُوا. Allah'ın kapısı ancak sensin, başka kapıdan gelen o kapı giremez içeri. Resulullah söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyke sallallahu ma safahat zehrar revabi neşmetun şemelu vel ali vel ashabi ma garradet sacatun umluduha muhtalu müsellimen ma fahatrul hima ve tabe minhün neddü vel mendelu. Manalarını da yazdım kafanızda kalmaz diye. Daha ne yapayım size ya? Arapçasını yazıyorum, manasını yazıyorum, kaynağını yazıyorum. Size bir kalıyor amel etmek. Ondan sonra onu da amel etmiyor. Geliyor bana, hoca şuram sıkıştı, buram darlandı, başıma bela geldi. Ya arkadaş, kitaplarım 113 kitap olmuş, 50 bin sayfayı geçti. Bu kadar ilim yazdım size ya. Ya arkadaş, bunların içinde bir çare bulamadıysam ben sana ne yapayım ya? Oku diyorum, okumuyorsun. Salavat-ı şerif okumuyorsun. Şunu zikret, zikret. Sen bana dua et. Ya arkadaş, sen ne beleşçi bir adamsın ya. Ondan sonra da tutturamıyorsun işte. Tutturamıyorsun. Şu milletin perişanlığına bak.
ter perişan, maddi manevi, herkes hasta, sıkıntı, geçim dal. Ya şu zikir kapıları varken, şu salavat-ı şerifeler varken. Ah arkadaşlar, Allah'a sığınmayı beceremedik, Resulünü aracı etmeyi beceremedik. Beceriksiz bir adamlar olduk, beceriksiz. En başta ben. Terzi şey bulsa çöküğünü dikermiş yani. Ama ben size söylüyorum. Bu sayfa, bu beyitler kaçıncı sayfada başlıyor? Beyitlerin fazla, yani 667'de başlıyor. Beyitler okunma 668, 669, 670'te bitiyor. 3 sayfa tam. Ama kısa yani işte şu okuduklarım kısa. Yalnız o accil vizabille diyecekse ki kırmızı yer 72 kere. Oraya dikkat. Son 671, 672'de de manalarını yazdım, Türkçelerini. Bu anlattığım manaları yani size yazdım. Allah Teala bu kitap var ya, bu kitap, bunun misli bulunmaz. Sırf arkasındaki mührü şerife baksan, bir salavat okusan hayatın değişir ya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ve sellem. Şey teslim ediyorsunuz, yerine gidin. Teslim ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bakın. Evet. Şimdi kardeşlerim, Mevlid-i Şerif'i elhamdülillah Vehhabiler, Selefiler çatlasa da patlasa da kutladık elhamdülillah, kutluyoruz. Bu Cuma gecesi Mevlid-i Şerif'in ayındayız, hatta haftasındayız. Şu anda yani 12. geceyi geçeli birkaç gece oldu. Dolayısıyla Mevlid-i Şerif haftasındayız. Bu Mevlid-i Şerif ihyası yani kutlamaları Mekke ehlinin Mevlid-i Nebevi Şerif bu Vehhabilikten evvel, yani Vehhabiliğin başlaması hemen hemen 250 sene kadar var. Değil mi hocam? İbn Abdülvehhab yani bir 200 sene falan kesin var. Yani bunlar yayılmadan evvel bu İbn Abdülvehhab denen necis herif bu ortalığı karıştırmadan evvel, bu sapık mezhebi İngilizler tarafından da ajandı kurdurulmadan evvel Mekke'de Mevlid-i Nebevi Şerif'in kutlama adetleri hakkında bazı şeyler şimdi okuyacağım. Meşhur gezgin, Rahale gezgin demek. İbn-i Cübeyr el-Endelüsi Hazretleri bunu efendim Rihletü İbn-i Cübeyr diye bir rihle yazmış. Onun 82. sayfasında bunu söylüyor. Tarihi bir vesika olarak çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in menzili diyor, yani doğduğu ev Mekke-i Mükerreme'de, şu anda da elhamdülillah, yani o bir duvarların aynısı durmuyor tabii ama yerinde o kütüphane olarak da olsa Allah'tan o yer korundu. Mevla orayı korudu yani. Vehhabiler kütüphane yaptılar falan ama işte yıkamadılar elhamdülillah, daha da yıkılmaz inşallah. Efendim o menzili mübarekin kapıları açılıyormuş. Mevlid gecesi, 12. gece. Bütün insanlar teberrük için Rebiyül Evvel, özellikle Rebiyül Evvel'in pazartesi gününde, pazartesi günü de tabii doğum günü olduğu için, bazı kere 12'si pazartesi gününe gelmez. Bu sene gelmedi mesela, salıya geldi. Ama özellikle pazartesi günü Rebiyül Evvel ayında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid ayı, hem de Mevlid günü pazartesi diye, Mekke-i Mükerreme'de kutsal yerler Osmanlı döneminden kalma, tabi oralar korunmuş, mukaddes mevziler açılıyordu. Mekke'de bu meşhut bir gündü yani, bütün insanlar ziyarete geliyorlardı. Mübarek ev küçük bir yer ama giriyorlar, işte salavat-ı şerife okuyorlar, çıkıyorlar, onlar giriyorlar, onlar çıkıyorlar, böyle efendim ihya ediliyordu. Yine meşhur muhaddis Ebu'l-Ferec İbnül Cevzi rahimeullah anlatıyor. Bu da Mevlid-i Şerif, Beyanül Mevlid-i Şerif isimlerseniz sayfa 58'de buyuruyor. Lazâle el-Harameyn-i Şerifeyn. Bak İbnül Cevzi Abdülkadir Geylani dönemi yani 500'lerde. Ta o zamandan evveli söylüyor. Harameyn-i Şerifeyn ne demek? Mekke Medine halkı ve Mısır ve Mısra vel Yemeni, Mısır halkı, Yemen halkı ve Şam halkı ve sair-i biladil Arap, bütün Arap beldeleri, minel meşrik vel mağrib, doğular, batılar, yahtefilûn, bir meclis mevlidin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mevlid meclisleriyle kutlamalar yapıyorlar.
Bak daha 900 sene evvel İbnül Cevzi gibi bir muhaddis, bir de bakın Mekke, Medine, Mısır, Yemen, Şam, bütün Arap beldeleri, daha İstanbul falan fetholunmamış İbnül Cevzi döneminde. İstanbul'un fethinden çok evvel. Dolayısıyla bütün İslam beldelerinde mevlüt ne oluyormuş? Kutlanıyormuş. Meclisler kuruluyor. Ve efrahun bi kudum ilal şehri bil evvel, Rabiülevvel ayının hilali gözüktüğü zaman ferahlanmalar, sevinmeler, bayramlara ve ehtemmûne ehtimâmen belîgan, çok son derece dikkat kesilirlerdi. Çok ciddiyetle önem verirler. Aleyh sema, Kur'anlar okunur, kasideler okunur, Mevlid-i Şerifler okunur, vel kıraatli mevlid-i nebi, mevlid-i nebi kıraatları yapılır. Ve yene alûne bizâlike, bak, koca muhaddis, müfessir yani Allâme-i Cihan, Ebu'l-Ferec. Ecran cezilen ve fevzen azîmen, çok büyük ecirler, sevaplar alırlardı, çok büyük kurtuluşlara nail olurlardı diyor. Şimdi bunlar efendim tarihi vesikalar. Bu adamlar gelene kadar, bir de bu mevlid okunmasına karşı çıkanların sıkıntısı. İmam-ı Rabbani'den bahsediyorlar. Ben onu mevlid kıraatı kitabın başında yazdım. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin orada beyanı var. Mevlid kıraat, o toplanmak, okumaya ne mani var diyor. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri zamanında şeyhinin oğullarının da katıldığı mevlid okuma meclislerinde çeşdiyeler enstrümanlı alet kullanıyorlar. Enstrümanlı aletler Şafii mezhebinde caiz olan var. Maliki'de fetva veren var, Şafii'de fetva veren var, Hanefi'de de fetva veren var, İmam-ı Nablusi gibi. Fakat Hanefi mezhebindeki müftabi olan fetva, cumhurun görüşüne göre enstrüman aletler haramdır. Ondan dolayı İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin itiraz ettiği konu ne? Bizim geçen okuduğumuz mevlid kıraatı, Efendi Hazretleri de bu şekilde mevlid kıraatını dinledi. Kaç kere Seyyid Malik Hazretleri'nin yanında ayağa kalktık, salavatlar okundu, ayakta el ele tutuştuk. Mekke'de, Medine'de Efendi Hazretleri ile beraber bulunduk biz. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin itiraz ettiği konu ne? Başka bir mektubunda diyor ki, mevlid kıraatında şeriatsızlık olmazsa buna ne mani var diyor. Kim dedi ki diyor mevlid kıraat edilmez? Anladın mı? Halbuki esas mesele ne? Çeşitlilerin o zaman enstrüman aletleri, hala da onlar bayağı bir enstrüman kullanıyorlar. Ha buna da fetva veren bazı mezhepler var mı? Var. Ama Hanefi mezhebinde bu caiz değil. İmam Rabbani Hazretleri de diyor ki bu şekilde enstrüman aletleri katarsanız caiz olmaz diyor. Mevzu bu. Bunu kalkıp da mevlid okumak bidattır, mevlid okunmaz demek vehabiliktir yahu. Vehabiliktir. Bunlara dikkat edin. Yani böyle laflar size söyleyenler olabilir. Ama bunlar cahillerdir. İmam Muhaddis Fakı Ebul Abbas El-Azefi Es-Septi. Bu çok büyük bir an. Bu da 500'lü yani diye hatırlıyorum. Çok eski bunlar. Buyuruyor. Verakat fi hadaratil meriniyin. Muhammed bin Abdülhadi Menuni'nin kitabı. Sayfa 517-518 arasında geçiyor bu. İnne yevmel mevlidin nebevi. Resulullah'ın doğduğu gün, 12. günü. Kâne yüttehazı utlaten âmmeten bi Mekke'tel mükerreme. Mekke'de genel tatil olurdu. Azefi kaçtı hocam? Ben 500'ü biliyorum. 900 sene evveli falan konuşuyor. 900 sene evvel Mevlid günü Mekke'de neymiş? Genel tatil. Ya tabu belki de Osmanlılardan evveldir. Azefi ben 500'ü biliyorum. Ve tüftehu fi ebbâbül Kâbetil müşerrefe liye ümmezü var. Kâbe'nin kapısı açılıyordu. Mevlid hürmetine bütün insanlar Kâbe'nin içine giriyorlardı, namaz kılıyorlardı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu ev açılıyordu. Bu da önemli bir not. Buyur. 633. Daha şeyden evvel hocam, Osmanlı'dan evvel. 633. Daha Osmanlı'dan evveli anlatıyor. Vefatı 633 yani bu zatın. Vefatı. Bahsettiği konular 500'lü yıllardan bahsediyor. Hicri. Mekke'de Mevlid günü neymiş? Tatilmiş. İnşallah ben ölmeden Türkiye'de de Mevlid'in tatil olduğunu göreceğiz inşallah. İnşallah. Yine Rahale, büyük gezgin, müerrih Muhammed İbni Abdillah Tanci, Tıneci de olabilir.
Ha bunun esas adı İbn-i Battuta. Duymuş olmanız lazım. Meşhur genzin İbn-i Battuta. İbn-i Battuta anlatıyor. İbn-i Battuta da çok eski adam. Onun da kitabı var. Tuhfetün Nuzar fi Garabil Emsar ve Acabil Esfar. Birinci cilt 101. sayfede. İbn-i Battuta biliyorsunuz İbn-i Teymiye'nin dönemi o. 700'lü falan herhalde. Çünkü İbn-i Teymiye'nin Şam'da Emevi Camisi'nde hutbe okurken minberden inerken Allah benim böyle indiğim gibi iniyor dediğine şahit olan adam İbn-i Battuta. Onun için İbn-i Teymiye'nin bozukluğunu anlatanlardan. O zaman işte nasıl olursa işte bir dönem çıktı öyle. Sonradan hapislere attılar falan. Ulema devreye girdi. İbn-i Teymiye bir ara biliyorsunuz bir başrolleri yaptı ama ondan sapıttı. Sapıklıkları çıkınca indirdiler aşağı. Zaten hapishanelere attılar falan. Şeriat alimleri. 770'li işte. Dedim sana İbn-i Teymiye dönemi olduğundan anladım onu. İbn-i Battuta söylüyor. Babul Kâbetil Muazzama fi Safi'l-lezî beyne Hacer-l-Esved ve Rukn-i'l-Irâkî. Hacer-l-Esved ile Rukn-i'l-Irâkî arasındaki kapı, şu andaki kapının durduğu yer orası. Yüftehu fî kulli yevmi cumâti mâdes-salâ. Her cuma günü cuma namazından sonra açılıyormuş. O zaman cemaat az tabii ya. Şimdi açsan ne olacak? Millet birbirine ezer kapıdan girerken 15-20 kişi ölür. Hacer-l-Esved'de adam ölüyor da yani. Düşün Kâbe'nin kapısından herkes girmeye kalksa şimdi. O zaman her cuma namazından sonra Kâbe'nin kapısı açılıyor. Ve yuftehu kezâlike fî yevmi mevlidin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de mevlid günü Kâbe'nin kapıları Mekke'de açılıyor. Bak bunlar 900 sene evvel, 800 sene evvel, 700 sene evvelki tatbikatlar. Mevlid gününe yapılan hürmetler ve tazimler ve göstergeler. Yani şeyde tabii klimalar da biraz sigortalar atmıştı falan. Kandil gecesi de çok 8300 kişi gelmiş. Tabii her taraf dolmuş. Ben onun için çok uzun bir sohbet yapamadım. Yani sohbeti, mevlidi çıkartmazsan 1 saat 10 dakika sohbet yapmışım. Kandil gecesi 1 saat 10 dakika sohbet yaptığım vaki değil tarihte. Ama size acıdığımdan. Kendime acıdığımdan değil. Siz de diyorsunuz ki biz püfür püfür oturuyoruz. Yani ne oturuyorsun? Kadınlar çok sıkıntı çekmiş sıcaktan. Bana da malum olmuş. Evliya değilim de aptala malum olur. Eptal de değilim de aptala malum olur. İçime sıkıntı geldi yani. Neyse ki yani şimdi bıraktıp da gidemiyorlar. Boğulsunlar mı yani? Tabii şimdi tedbirler alındı. Bundan sonra bir şey yok. 8 bin değil 18 bin de gelse inşallah. Fark etmez. Şeyleri ayarladık. Volterler yükseltildi. Bilmem neler yapıldı. Her şeyi yaptırdık elhamdülillah. Arkadaşlar ilgilendi. Ondan sonra efendim erkeklere çok yansımamış olabilir. Kadınlara çok yansımış. Yani onlar bunları anlatacaktım. Vakit bulamadım. Kayda geçsin. Bunlar da bir ilimdir. Kayda geçsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine konuşuyoruz burada. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra İmam Muhaddis, büyük muhaddistir ha, müerrih. Hepiniz ne duyun? Sehavi Hazretleri, Şemsüddin-i Sehavi. Biliyorsunuz İmam Sehavi'nin çok önemli bir eseri var tabii. Ondan çok kaynak veriyorum. El-Kavlül Bedi'i Fis-Salat Alel-Habib-i Şefi'i sallallahu aleyhi ve sellem hakkında salavat kitabı yazmıştır. İbn-i Hacer Eytemi de yazmıştır. Et-Durrul Menzud. Salat ala sahibil makamil Mahmud olacak o da. Bunlar büyük alimler. Hep salavat kitabı yazmışlar. Resulullah Efendimiz'in şefaatine nail olmak için. Ben de şimdi önümüzdeki senenin adlar kitabı 40 salavat-ı şerife hakkında 40 hadis. Hepsi sahih, hepsi kaynaklı. Şer doldurdum. Malzememi bitirdim, koydum kenara. İnşallah bir daha seneden evvel birkaç ay kala tercümelerini yapacağım. Arapça bütün kaynaklarımı koydum kenara. 40 hadisin ama 40 hadis de tabii en azından 300-400 sayfa olur. 40 hadis salavat hakkında işte bunlarla şeyimi yapıyorum yani. Mezarda yatağımı yapıyorum. Mezarda yatağımı hazırlıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaat beklentisi içindeyim. İnşallah Rahman. Arkama salavatla ilgili çok kitaplar bırakırım inşallah. Tabii çok ilimler hiçbirinde yazılmamış. Mesela Salli Barik. Hepiniz Allahümme salli Allah'ın barik okuyorsunuz. Manalarında o kadar izah var ki. Salavat ne demek? Salli ne demek? Barik ne demek? Niye kemâ salleyti alâ İbrahim? Niye bu kadar 224 bin peygamber var da sadece kemâ salleyti alâ İbrahim? Niye sade İbrahim aleyhisselam? Adı ne? Salat-ı İbrahimiye. Niye bu salat en efdal salavat? Tahiyyatta sade niye bu okunuyor, öbür salavatlar okunmuyor? Neler neler neler neler doldurdum orada.
Tabi Arapça, şu anda siz bir şey anlamazsınız. Hep Arapça kitaplardan topladım. Ben şimdi önce malzemeyi topluyorum. Ne gibi? Mutfakta önce ne lazım? Yemek yapmadan evvel, değil mi? Patlıcan, patates. Fasulye lazım yani, pirinç. Malzemeyi toplamazsan istediğin kadar aşçı ol. Ne yapacaksın? Bir daha senenin adağı ölmezsem, sağ kalırsam 40 salavat-ı şerife muazzam ilimlerle dolu. Hiç daha salavatla ilgili o konuları bilmediğiniz konuları yaptım bu sefer. Evet. Bütün şerhlere bak. Kaç tane şerh taradım yani. İnşallah. Bir şimdi İbn Hacer'in Fethül İlah kaldı. İşte yarın öbür günde onları, ondan notlarımı bitirdi mi bitti. Ama tercümeyi şimdilik yapamam. Tefsire çişer diyeceğim. Tefsire Ruhul Furkan'a bir ağırlık vermem lazım. Arada şimdi öbür kitaplar çıktı. İnşallah Rahman. Bir yandan sohbetlere devam ediyorum. Beşinci cilt efendim sohbetleri çok güzel hazırlanıyor. O da inşallah çıkar. Onu zaten devamlı yapıyorum. Durmak yok. Gece gündüz çalışmak var. Çalışmak var. Hastaneye bile kağıtları istedim. Niye? Doktor dedi belki bir iki gün kalırsın kanama olursa. Elhamdülillah kanama olmadı ama işte bir iki gün kalsaydım sohbetleri almıştım yani. Anladın mı? En kolay ona çalışıyorum çünkü. He. Ona göre siz de Efendi Hazretlerimizin eserlerinin, bu kıymetli eserlerin, hep Efendinin öğrettikleri, hep Efendi Hazretlerinin gösterdiği yollar, hep onun tanıttığı alimler, hep o ilimleri, o teşvik etti bizi. Onun için biz o yolda devam ediyoruz. Evet. İmam-ı Sehavi Hazretleri anlatıyor şimdi bak. Ve emma ehlü Mekke'te. Mekke ehline gelince, Mekke ehliyle Medine ehlinin eskiden amelleri ve tatbikleri İslam'da hüccetti. Mesela İmam-ı Malik biliyorsunuz, Medine alimi diye geçiyor hadiste. Sahih hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Malik'in ismini vermemiş ama Alimul Medine, Medine'de bir alim çıkacak, bütün dünya ilmi ondan alacak buyurmuş. O hadis, sahih hadis kimin hakkındadır? İmam Malik hakkındadır. İmam Malik Hazretleri de Medine-i Münevvere'de yaşamıştır, ilimlerini almıştır, Medine-i Münevvere'de de vefat etmiştir. Müçtehitlerde, dört müçtehitten bir tanesi Medine-i Münevvere'dedir. Değil mi? O da İmam Malik Hazretleri. İkisi Bağdat'tadır. Ahmed İbn Hanbel Hazretleri, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri radıyallahu anh ve cemal. Biri de Mısır Kahire'dedir, İmam Şafii Hazretleri. Dört müçtehit, fıkıh mezhebi bize kadar gelen. Müçtehit yüzlerce binlerce vardı. Ama mezhepleri bize kadar intikal eden dört büyük müçtehitimiz var. Allah hepsinin şefaatlerine nail eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Ama mesela İmam Malik fetva verirken Medinelilerin o dönem, tabi o dönem ki Medineliler sahabenin torunları. Yani İmam Malik diyelim İmam Malik tabiinden değil. İmam-ı Azam 8 sahabe görmüş. Bu 4 müçtehitten tabiin olan bir İmam-ı Azam'dır. Çünkü onun yaşı biraz daha eskidir. İmam Malik tabiinden değil ama tebaî tabiinden midir? Tebaî tabiinden midir? Yani sahabe göreni görmüşse tebaî tabiin oluyor. Belki o da değil. Bir sonradır ama İmam-ı Azam Efendimiz'le görüşmüşler tabii. Medine'de görüşmüşler. Dolayısıyla mesela İmam-ı Malik fetva verirken der ki mesela hadisler var, müçtehitlerin beyanları var, sahabenin beyanları var, tabiinin beyanları var ama orada der ki Medine ehlinin ameli bu yöndedir. Çünkü o dönemdeki Medine ehli kim? Sahabeyi görenleri görenler. Yani o sahabeyi göreni görmüş, onun babası sahabeyi görmüş, o Resulullah'ı görmüş. Medine ehli böyle. Onun için onlar bir şey yapıyorlarsa demek ki bu Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem görünerek geldi. Çünkü ümmet dalalette birleşmez. Medine ehlinde bu amel varsa. Tatbikat meselesi. Mesela teravih kaç rekat kılıyorlar? Yani teravih kaç rekat kılıyorlar mesela? Medine ehli 36 rekat teravih kılıyordu. Yani İmam Malik der mi ki mesela Medine ehlinin ameli teravih kaç kılıyorlardı? 36 rekat kılıyorlar diye hatırlıyorum. Çünkü Mekke'de kaç kılınıyordu? 20 rekat. Ama 20 rekat ama her 4 rekatta bir tavaf yapıyorlardı. Arada. Medineliler de dediler ki bizde tavaf imkanı yok. Biz de rekatı çıkaralım dediler. O 36 oldu. Anladın mı? Yani ben onu diyorum ya. 20'den zorlananlar kafamı bozmasın 36'ya çıkarırım diyorum. Ben çıkarmıyorum 36'ya. Medine ehlinin amelinde 36 var zaten İmam Malik. Ben çıkartmıyorum. Ben kimim?
Tövbe estağfurullah ya. Yani kafamı bozmayın derken 8'e hiçbir rivayet yok diyorum yani. Ama 36'da kitapta rivayet var. 8 hiçbir kitapta yok. Kafamı karıştırmayın. Ha. Onun için Medine, Mekke elin ameli. Mesela birçok fukaha, müçtehitler hep ne diyorlar? Bir meseleyi anlatıyor. Diyor ki Mekke ehlinin tatbikatı da bu yöndedir. Bu ne demek? Çünkü o zamanki Mekke ehli, şimdiki Mekke ehli değil, ulema evliya dolu. Şimdiki gibi önüne gelen Vahabi bilmem ne karma karışık olmuş mezhepsiz, kitapsız. Mekke'ye giriyor yani. O zamanki Mekke ehli, Medine'nin tatbikatı çok önemli. İmam Sehavi diyor ki, Mekke ehli madinül hayr vel bereketi. Mekke ehli demek diyor, bütün hayırların ve bereketlerin madenidir diyor. Yani kendine yapacak mı? İmam Sehavi 500 sene evvelki bir alim. İmam Suyuti dönemi. Yani 500 sene evvel. Ama o da kendinden evvelki Mekke ehlinin tatbikatlarından bahsediyor. فَيَتَوَجَّهُنَ اِلَى الْمَكَانِ الْمُتَوَاتِرِ بَيْنَ النَّاسِ اَنَّهُ مَحَلُّ مَوْلِدِ sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün Mekke ehli toplanır, Mevlid gecesinde ne yaparlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu yer olarak insanlar arasında mütevatir. O evin olduğu yer var ya, o kitabın kapağındaki resmi. Orası Safa ile Merve arasından çıkınca, biliyorum bilmiyorum, bu kadar ömreye gidiyorsunuz, gitmiyorsunuz. Gittiğinizde o evi mutlaka bir ziyaret edip, öyle kuşluk vakti falan açık. Kütüphane olarak açıyorlar. Kitap alıyorsun, okuman bahanesiyle oturuyorsun işte, salavat-ı şerife okursun, çıkarsın. Kuşluk vakitleri açılıyor. Dışarıdan da gitsen salavat-ı şerife okursun, olur kapısına gidersin, oraya müsait. Anladınız mı ne taraf? Safa ile Merve'den çıktığın zaman şeye doğru, Hira Dağı'na, Hira tarafına doğru. Hira tarafına doğru gidin, biraz gittin mi hemen sağda. Ebu Kubeys'in dağın altında. Efendim, orası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu ev olarak mütevatir. Yani ittifak var. Çünkü bu zamana kadar Vahabiler çoktan kaybetmişti. Onu da Allah korudu işte. Bütün yerleri kaybettiler. Oraya yöneliyorlar. Bütün Mekke'li raca ebulugu kullu minhum bidalikel maksadi, bu maksada yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine ulaşmak için ve zidü itimamu bi alamil id, bayram gününden daha fazla dikkat ediyorlar ve daha büyük kutlama yapıyorlardı. Bak İmam Sehavi söylüyor. Mekke ehli hayır ve bereketlerin madenidir diyor. Mekke ehli Mevlid gününde bayram gününden daha fazla kutlama yapıyorlar. Biz şimdi Mevlüt'te yaptığımız kutlama buna göre az mı kaldı? Az kaldı. Değil mi? Bayramda daha herkes süslü giyiniyor, bilmem hediyeler, şeyler, haçlıklar, şekerler, bilmem neler. Bizimkine biz de neyse, lokum mokum idare ettik bir şeyler de. Aldınız mı lokumları? İnşallah. Bir daha sene 5 koyacaksınız içine dedim. Ben demedim şimdi, başkan dedi de şimdi üstüme almayayım. Ben de kabul ettim yani. Dedim, tabii ya dedim. Millete dedim, evine götürecek çoluk çocuğuna dedim. Ne şifa, ne şifa. Bereket. Anladın mı? Mahmut Eren öyle diyor. Sakın o lokumdan yemeyin. Yiyen diyor. Yiyen diyor, peygamberi sevmeye başlıyor demek istiyor yani. Anladın mı? Ondan korkuyor yani. Ne olacak o lokumdan yiyen? Resulullah'a aşkı artar. Muhabbeti artar. Anladın mı? O da zannediyor ki cübbeliyi seversiniz sonra diyor. Onun için o lokumu yemeyin diyor. Ya ne alakası var ya? La havle ve la kuvvete illa billah. Tabii ne kadar insan yemezse lokum bize kalır yani mesela. Bizim zorumuzdan değil. Biz de itikadı olanlara dağıtırız inşallah. Bu kadar itikadı olanlar, isteyenler var dünyada. Onlara dağıtırız. Nasipsizlere ne lazım? Mevlid-i Şerif okunmuş, saç-ı şerif suyla yapılmış. Şimdi bayram. Şam-ı Şerif'te vesaire de Mağrib'de, Merakeş'te, Fas'ta, Tunuslarda, oralarda o zaman bir ay kutlanıyordu. Bir ay, Rebiülevvel'in tamamı devlet merasimleriyle. Bunu evvela Türkler başlattı zaten. İlk Mevlüt kutlamalarındaki yani, Mevlüt hep var da, böyle bir büyük bir devlet törenleriyle beraber. Neydi, Kökberi miydi? Erbil kralı, Erbil. O zaman Erbil, Türk hükümdarı vardı. Kökberi olacak. O ne de at şeyler kesiyordu, inekler, koyunlar, efendim binlerce, on binlerce sofralar, bütün alimler, velilere efendim hediyeler, hilatlar, elbiseler,
O çok bu işi yaygınlaştırdı. Ondan sonra da Mısır'a geçti falan, bütün dünyaya bu ulaştı. Hatta kallen yetehallefe an ahadun min salihin ve talihin. Ondan sonra ve Said'in Siyem-i Şerif sahibi Hicaz, Hicaz'ın o zaman Osmanlı dönemi. Hicaz'ın şeref Resulullah'ın torunu, Hicaz'ın görevlisi, valisi katılıyordu. Kadılar katılıyordu, alimler katılıyordu. İyi kötü, yani kötü adamlar bile geri kalmıyordu. Ne kadar bozuk adam olsa Mevlid günü mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evini ziyarete Mekke'de. Yani adam icabında salih bir adam değil. Ama herkes o, yani Ramazan bayramı, Kurban bayramından daha büyük kutlama oluyordu Mevlid kutlamasında. İşte burada Sekavi söylüyor. Ondan sonra o zamanki kadıyı söylüyor. Şeyh Burhanettin işte, İbn-i Zahira el-Mekki, meşhur alim. Sonra gelenlere yemekler yediriliyor. Ondan sonra çok helvalar dağıtılıyor. Çok kaliteli, fahir diyor. Fahir demek çok kaliteli yemekler, etler, butlar dağıtılıyor. Ondan sonra çok büyük sofralar kuruluyor. Bütün insanlar davet ediliyor. Efendim, tabii ki devlet gücü de arkanda olursa tabii, yani o zaman herkesi de davet edebilirsin. Büyük sofralar kuruluyordu ve böylece kutlanıyordu. Bunu da kim anlatıyor? El Mevlidur Rabi fi Mevlidin Nebi isimli kitapta efendim Molla Aliül Kari El Mevlidur Rabi isimli eserinde. Bunları hep bulalım, bu mevlidler hocam ya. El Mevlidur Rabi. Sayfa 15'te de bu konuları İmam-ı Sekavi'den naklediyor. Yine böylece İmam Cemalüddin Muhammed Carullah el-Kureyşi el-Mahzumi rahimehullah efendim El Camiul Latif fi Fazl Mekke ve Ehliha ve Bina'il Beyt-i Şerif isimli eserinde sayfa 201'de bunu anlatıyor. Diyor ki ve ceratil adetü bi Mekke'te, Mekke'de şöyle bir adet vardı. Fi leyleti sani aşara min şerri Rabi'ül Evvel fi kulli am. Her sene Rabi'ül Evvel ayının 12. gecesi, işte geçen burada yaptığımız gece, Gazi Mekke, o zaman Şafii'ymiş kadı efendi, Viladet-i Şerife mahallini ziyaret için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu evi ziyaret için akşam namazından sonra büyük bir heyet Mekke'de toplanıyor. Kadılar var, fukaha var. O zaman ne fakihler, İbn-i Hacer, Eytemiler, Aliül Kariler hep Mekke'de. Zaten Mekke'deler, kabirleri de Mekke'de yani. O zamanda bulunan bütün ulema, fukaha, ayan, gözde zevat katılıyor. Ondan sonra aşiret reisleri, kabile reisleri vesaire. Ondan sonra fanuslar. O zaman böyle ışık yok. Fanuslarla beraber mumlar yakıyorlar, kandiller yakıyorlar. Ondan sonra büyük kalabalıklarla beraber izdiham oluyor. Ve bu şekilde ne yapıyorlardı? Mevlid-i Şerif evini ziyarete gidiyorlardı. Yine Kutbuddin-i Nehrivali el-Hanefi Hazretleri Allame, o da El-İ'lam bi'alam Beytillahi'l-Haram kitabında sayfa 355-356'da bu konuyu işliyor. Diyor ki Mevlid-i Nebi gününde Amine validemizin evi, Amine validemiz aleyhissalatü vesselam annemizin evi ziyaret ediliyor. Rebiül Evvel'in 12. gecesinde her sene mescitte toplanıyorlar, Kabe-i Muazzama'da Mevlid-i Şerif'e izdiham kalabalıklarla Mevlid'e yürüyorlar. Ondan sonra ulemadan bir zat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid'in fazileti hakkında hutbe okuyor. Ondan sonra işte Devlet-i Aliye-i Osmaniye'ye o dönemde yönetime dua ediliyor. Sonra Mescid-i Haram'a dönüyorlar. Mescid-i Haram'ın makamı İbrahim'in o arka tarafında mescidin ortasında saflar kuruyorlar. Zemzem suyu ile görevliler var. Onlara zemazime deniyor. Zemazime yani zemzem suyu dağıtmakla görevli olanlar. Ondan sonra herkese zemzem-i şerif ikram ediyorlar. Ondan sonra işte Kadı Efendi'ye hilat giyindiriliyor. Efendim yatsının sonra yatsı namazına bazı işte büyüklere, alimlere hilat demek pahalı kıymetli kaftanlar giyindiriliyor Mevlid-i Şerif hürmetine. Sonra yatsı namazına ezan okunuyor. Cemaatle yatsı namazı Kabe-i Muazzama'da kılınıyor. Ondan sonra Harem-i Şerif'in efendim nazırı görevli devlet tarafından görevlisi işte ağasıyla beraber fıkıh alimleri vesaire Mescid-i Şerif'ten büyük bir kafileler halinde
efendim Mevlid-i Nebi'yi ziyaret ediyorlar. Evli Hane-i Saadet'i ziyaret ediyorlar ve oradan dağılıyorlar. Buraya çöldekiler geliyor, Hazar'dakiler geliyor, Badiye'dekiler geliyor, Cidde'den geliyor. O Mekke vadilerinde kabileler var. Hala bile Bedevi kabileleri var. Bütün kabileler o gece geliyorlar. Çok ferahlanıyorlar, bayram ediyorlar, kutlama yapıyorlar. Onun için Şah Veliullah Dehlevi duymuşsunuzdur. İmam Rabbani Hazretlerimize de bağlıdır yani. Habibullah Can Canan Mazar Hazretlerimizin arkadaşıdır. Bazı rivayetlerde mürididir. Büyük bir alim. Hindistan'ın en büyük hadis isnatçısı. Müsnedül Hint İmam Muhaddis Şah Veliullah Dehlevi Hazretleri buyuruyor. Evet. Füyuzul Harameyn. Kitabının adı Füyuzul Harameyn. Sayfa 80-81'de. Bir mevlid gününde Mekke-i Muazzama'da bulundum diyor. Yani o herhalde 300 sene evvel, 250-300 sene evvel yaşamış. Habibullah Can Canan Mazar Efendimizin ders mektupları var birbirine. Beraber bulundular. Yani mevlid günü baktım ve herkes salavat okuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irhasatını, işte irhasat ne demek? Peygamber olmadan evvel yani doğduğu gece olan alametleri anlatıyoruz ya işte cinne, Kabe, efendim Mevlid evine doğru secdeye kapandı. Bir taşı düşmeden tekrar geri döndü. Melekler cemaatten indiler. Abdülmuttalip tavafta şaşırdı. Baktı Kabe, Amine validemizin evine doğru secdeye yapıyor. Neler neler nadir. Ben Mevlid gecesi çoğunu anlatamadım yani. Ama evvelki Mevlidlerde çok anlattım yani. Nesebi Şerif kitabını okuyun. Bak bu Mevlid ayı münasebetiyle Necatül Valideyn anne, onlarda da çok ilimler vardır. Bunları hep yazdım size. İrhasatı zikrediyorlar. İrhasatı anladınız. Mucize var, irhas var. Mucize ne demek? Peygamber olduktan sonraki harikulade gösterdikler. İrhas ne demek? Peygamber olmadan evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme görülen harikuladelikler. Değil mi? Üzerinde bulut devamlı bulut geçiyordu daha. 25 yaşındayı anlatıyor Meysere'nin ticaret kafilesiyle, Hatice validemizin ticaretiyle gitti ya Şam'a doğru. Mesela oradaki hadiselerde onlar o zaman nübüvvet verilmemişti. O ayrı dava. O ruhlar aleminde hepsinden evvel peygamberiydi de zahiren nübüvvet verilmemişken mesela devamlı bulut üzerinde değil mi? Rahip Nestora, Rahip Behira ne dediler mesela? Bütün ağaçlar ona doğru secde ettiğini gördük. Bu ahir zaman nebisiydi. Ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençti. Sonra ne dediler? Bu ağacın altında ancak bir nebi oturur. Bu da geldi, bu ağacın altına oturdu. Ağacın gölgesi üzerine eğildi. Bütün bunlar irhasat oluyor. Ne demek irhasat? Yani peygamberlik verilmeden önceki harikulade işler. Yani mucize manası mucize. Manası mucize ama nübüvvetten sonrasıyla öncesini ayırmak için anladın mı sen? Öncesine irhasat deniyor, sonrasına mucizat deniyor. Bunları zaten birkaç kere de söyledim ama unutulan şeyler. Sonra diyor Mekke-i Mükerreme'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden evvelki bi'setten önce deniyor. Bi'set. Bi'set peygamber olarak gönderilmesi 40 yaşında. Bi'setten önceki faziletleri, övgüleri, senaları, bütün insanların ona işte Muhammedül Emin demeleri, onun ahlakı, onun harikuladelikleri, işte doğumundan, doğum gecesinden, hatta annesinin hamile kalma gecesinden başlayan bir süreç. Ondan sonra ta Abdullah Efendimiz'in sulbündeyken, yani ta dedelerinin sulbündeyken, yani Adnan dedesinden ta geliyor. Adnan dedesinden, ondan sonraki dedelerinde mesela İlyas dedesi var değil mi? O Adnan'a giden Nesebi Şerif'te İlyas isimli bir dedesi var. Mesela o İlyas oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hac mevsiminde, onlar da o zaman biliyorsunuz cahiliyet döneminde de çıkıyorlardı Muzdelife'ye, Arafat'a. Daha hac döneminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onun belinden, yani kaç dede evveli, büyük büyük büyük büyük dedesi yani, İlyas dedesinin sulbünde Efendimiz'in lebbeyk dediği kulaklarıyla dışarıdan duyuluyordu. Lebbeyk Allahümme lebbeyk okuduğu, sulbünden okuduğunun sesi dışarıda duyuluyordu. Yani ta Adnan dedesi ki, Adnan dedesi falan hemen hemen Musa aleyhisselamdan önce. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ki Adnan dedesi Musa aleyhisselamdan önce, hatta Musa aleyhisselamın şeyinde Ma'at ibni Adnan. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedesi Adnan'ın oğlu Ma'at. Hatta Ma'at oğulları olacak Musa aleyhisselamla harp edecekler, bir savaş oluyordu.
Musa Aleyhisselam da bindirecekti bunlara, kazanacaktı. O zaman Musa Aleyhisselam'a vahiy geldi. O ahir zamanda gelecek Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem dedesidir. Ona zarar veremezsin. Onu ve adamlarınla savaşamazsın. Geri çekil. Musa Aleyhisselam'a Mevla savaş ettirmedi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem dedesiyle. Yani orada bir Araplarla işte aralanıp bir şeyler oldu falan. Me'ad dedesi. O da tam Musa Aleyhisselam döneminde. Yani Adnan dedesi Musa Aleyhisselam döneminin bile öncesi. Anladın mı? Bütün o dedelerinde, ben orada Nesebi Şerif diye bir kitap yazdım. Bir Müslüman o Nesebi Şerif'i okumadan nasıl durur ya? Hele ki Mevlid ayında o Nesebi Şerif kitabındaki ilimler hiçbir yerde yok. Hiçbir Türkçe kitap da bulamazsın. Topladım onları o kadar. Niye? Ben buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bu'istü min hıyar, Ademoğullarının en hayırlı atalarından gönderildim. Benim atalarım kadar hayırlı atalar kimsede yok diyor. فَاَنَ خِيَارٌ مِنْ خِيَارٌ مِنْ خِيَارٌ Seçilmişlerden seçilmişlerden seçilmişlere geldim. Sizin baba bakımından, ata bakımından, nesep bakımından, soy bakımından, şeref bakımından en hayırlınız benim diyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. فَاَنَ خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ اَبَنْ وَخَيْرُكُمْ بَيْتًا Hanesi en hayırlı benim, soyu en hayırlı benim, ataları en hayırlı benim diyor. Hala Vahabiler kalkmış, anası babası cehennemlik diyor ya. Ne şerefsiz adamlar bunlar ya. Bu kadar sayı hadis var, benim anam babamdan daha hayırlı yok. Resulullah cehennemliğe hayırlı der mi ya? Sallallahu aleyhi ve sellem. O Nesebi Şerif'i niye yazdım? O Necatül Valideyn, ana babası kurtuluşu. Orada ne ilimler var? Göreceksin işte oralarda neler var? İrhasat var. Mesela fil senesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in viladeti, doğumu. Fil senesi ne? Fil ne? Ebrehe'nin fillerinin Ebabil'le kuşlarla beraber helak edilmesi. O nedir? İşte en büyük irhasattır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne karnındayken oldu o iş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne karnında, sen geldin Kabe'yi işgal edeceksin. Edebilir misin işte? Allah ne yaptı? Kasfin mekül, yenilmiş, içilmiş, bilmem ne edilmiş, yaprak gibi efendim ortaya saçtı. Bunlar hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderileceğinin mukaddimelerindeki harikulade olaylar. Yani mucize desen de bir şey rahatsızlık yok da. Özel ismi neymiş? İrhasat. Bunlara dikkat edelim. Onun için diyor Şah Veliullah Dehlevi Hazretleri Mekke-i Muazzama da diyor Mevlid gecesinde diyor Mevlid gününde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesinden önceki faziletleri ve bu yaşananlar önceki peygamber olduktan sonrakinin kimse sayamaz. O kadar mucizesi var, o kadar fazileti var. Kimse sayıp bitiremez. Allah'tan başkası bilemez. O kadar fazileti var Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için ne diyor? Yuribanu onun başına aklına natukum bi femi. Fe inne fazla rasul لِلّٰهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطُكُمْ بِفَمِ مَوْلَاهَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَب۪يبِكِ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ Resulullah'ın faziletlerini diyor, ağzıyla konuşan hiç kimse anlatamaz. Niye? Çünkü sınırı yok. Durduğu bir yer yok. Durduğu bir yer olmayanın hangi konuşma bitirebilir? Mevzu bu yani. Orada diyor, onun için Bi'set'ten öncekileri okuyorlardı diyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bi'set'ten sonrasını zaten tarifi kabil değil. Bi'set'ten öncekileri işte sayıyorlardı, anlatıyorlardı diyor. Ben de diyor Mekke-i Muazzama'da Kabe'de bulunuyorum diyor Şah Veliullah Hazretleri. Feraitü envaran satat defaten vaide. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında konuşmalar, alimler yapıyorlar diyor. Ben de Hindistan'dan gelmişim diyor. Ya o zaman orada meşhur da olmayabilir kendisi belki. Bir nur parladı diyor. Bir kerelik. Bir kere diyor böyle. Bir nur parladı. La kulinne edraktu abi basarıl ceset. Cesedin gözüyle sade gördüm demiyorum. Ve la kulinne edraktu abi basarıl ruhi fakat. Sade ruhun gözüyle, kalbin gözüyle gördüm de demiyorum. Vallahu alemi keyfe kâne lemru beyni azâb-ı zâlik. Kafa gözü tam demiyorum. Ruh gözü, kalp gözü tam demiyorum. Öyle bir hal yaşadım ki diyor Mekke-i Mükerreme'de Resulullah anlatılırken sallallahu teala aleyhi ve sellem Mevlid günde. Sonra feteemmeltu
Düşündüm, taşındım. Bu nurlar nereden parladı bana? Yani bizzat gördüm diyor. Tilkel envar fe vecettü emin kıbelil melâkel müvekkelîn bi emsâli adil meşâhid ve bi emsâli adil mecâz. Sonra hemen anladım diyor. Bu mübarek Mekke-i Muazzama, işte Makam-ı İbrahim, Hacer Esved'in orası, Mevlid-i Nebi Efendimiz'in doğduğu ev, burayla görevli meleklerin nurları, bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in met edildiği, bahsedildiği, Mevlid kıraat edildiği, bürde kıraat edildiği gibi bu meclislerle görevli özel melekler var. Sonra anladım ki o meleklerin nurlarını gördüm diyor. Çünkü burada böyle durup dururken ne gördüm ben dedim diyor. Bu meclislerle görevli, bak şu anda bu meclis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in metiyesi meclisidir şu anda. Ne anlatıyorum deminden beri? Kimi anlatıyorum deminden beri? Kendimi mi anlatıyorum beş para etmez adamı? Muhammed Mustafa'yı anlatıyorum sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ha. İşte onun için bu meclislerle görevli melekler vardı. O nuru herkes görmüş. Sen Şahbeliullah mısın mübarek? Meleklerin nurunu göreceksin. Ama gayba iman, eftal iman. Görmeden iman ettik biz. Tamam mı? Bazımızda da görenler de var. Görenler de var. Bak bir talebe gördü mesela. Oftan Ali Hoca atmış dün videoyu. Bir talebe gördü. Sakal-ı Şerif'te ziyaret ediyorduk diyor. Güneşin yanında öyle bir nur parladı. Güneş sönük kaldı. Küçücük çocuk anlatıyor. Ondan sonra diyor, Sakal-ı Şerif gitti. O ışık güneşin yanından gitti diyor. E şimdi o çocuk günahsız. Hafızlık yapıyor. Küçücük çocuk hafızlık yapıyor. O görmüş. Anladın mı? Senin benim gibi günahlarla mülevves adamlar, senin benim gibi derken sizi tenzih ederim. Benim gibi diyelim şimdi. Milleti nasıl bilinsin, kendim gibi kabilinden yapmayalım yani. Siz mübarek adamsınız. Ama bize görünmüyor diye yok demek değil. Onun için körün görmemesi güneşin ziyasına zarar vermez diyor İmam-ı Rabbani. مَا دَرَّ شَمْسَ الضُّحَى فِي الْاُفْقِ طَالِعَةً اَنْ لَا يَرَى دَوْعَهَا مَنْ لَيْسَ ذَا بَصَرِ. Basarı basireti olmayanın görmemesi güneşin kuşluk vaktindeki parlak ziyasına asla bir zarar veremez. Vehhabi misin, selefi misin, ne bilmem ne belasın, ne pislik itikadın varsa sen bunları inkar edebilirsin. Ama biz bunlara iman ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem met edildiği zaman ruhu Resulullah bedeni şerifiyle beraber hazır olur. Nazır olur. Mevlid okunan yerde bir hususi huzur ile bulunur. Bunda şüphe yok. Siz de maşallah yazın ortasında en sıcak zamanda bu kadar millet köyde kente tatilde yine 10 bine yakın insan gelmesi. Tabii şeyleri konuşmuyoruz. Televizyonlardan, radyonun, YouTube'lardan onları konuşmuyoruz. Onlar yüz binleri, milyonlara bazı ulaşıyor. Onları konuşmuyoruz. Yani buraya bu zamanda gelmek, bu niçin geliyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşkı için geliyor, muhabbet için geliyor. Onun hazır olduğu mecliste bulunayım diye geliyor kardeşim ya. Bize ne itikatsızlardan? Evet. Sonra diyor, وَرَائِتُ يُخَالِطُ اَنْوَارُ الْمَلَاكِ اَنْوَارَ الرَّحْمَةِ. Bizzat gözlerimle meleklerin nurlarıyla Allah'ın rahmetinden yağan nurları birbirinden farklı şekilde sonra ikisinin birbirine karıştığını o meclislerde bulunanlara, Mekke-i Mükerreme'de o mecliste bulunanları kapladığını gözümle gördüm diyor. Şah Veliullah Dehlevi Hazretleri. Yani Mevlid'e böyle değer veriyorlar. Bak özellikle bak ne diyor hep 12. gece, 12. gece Mevlid gecesi, Mevlid gününden bahsediliyor. Bunun önemi olmasa bu kadar evliya, bu kadar ulema bundan bahseder mi kardeşim ya? Sonra ne oluyor? Efendim evet Muzafferuddin Kökbörü Hazretleri, Kökbörü işte bu Erbil Atabeyliği. Atabeylik kimin adı? Hükümetlerde Atabeylik dediğin zaman kimin devleti oluyor bu? Türk. Atabeylik lafı kimlere mahsus? Araplar Atabeylik der mi? Bu Türkçe bir kelime. İşte Muzafferuddin Kökbörü Hazretleri Erbil Atabeyliği hükümdarı. Yani bu şey tabii hocam. Hicri değil. Miladi 1207. 1207 ne demek? Bundan 800 sene. Şu anda 2026. Yani 1207 düşün 800 küsur sene evvel Muzafferuddin Kökbörü yine bu büyük ziyafet tertip edip çok koyunlar, kesme develer, sofralar, hediyeler, ikramlar alimlere dağıtma işini yine Türklerden
Muzaffereddin Kökberi Hazretlerine nasip olmuş. O başlatmış bunu. Ben hatırladığım kadarıyla Hicri 400 küsurlara tekabül ediyordu. Efendim, anladın mı? Zaten 800 sene geri gitti yani işte şimdi. 1400'teyiz yani. Yok, belki de 600'lere tekabül ediyor. Selahaddin Eyyubi'nin meşhur komutan Selahaddin Eyyubi'nin nesiymiş?

Mevlid okurken yakalananları hapse attılar. İşkenceler yaptılar. Mevlid okuyanlara kafir dediler. Bunlar böyle zındık bir tayfadır. Bu asrın haricileri. Allah şerlerinden ümmet-i Muhammed'i muhafaza eylesin. Amin. Amin. Şimdi meşhur hadis-i şerif, İbn-i Mace'de var, Tirmizi'de var, en sahih hadisler. Ne buyuruyor? اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَجَارَ اُمَّت۪ي اَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَتٍ Allah benim ümmetimi dalalette birleşmekten muhafaza etmiştir, kesinlikle korumuştur. Kaç tane bu hadis-i şerif var? Şimdi ümmetten bir kişi sapıtabilir mi? Sapıtabilir. 3 kişi sapıtabilir mi? 30 kişi sapıtabilir mi? Sapıtabilir. Ama bütün ümmetin alimleri, özellikle fıkıh alimleri ve hadis alimleri, tefsir alimleri yanlış bir işte birleşir mi? Birleşmez. Allah benim ümmetimi dalalette birleştirmez. Birkaç kişi sapıtabilir, birisi mutezile olur, bir alim cebriye olur. Ama ümmetin alimlerinin cumhuru dalalette birleşmez buyuruyor. Bu sahih hadis. Peki sen ne diyorsun? İbn Abdülvehhab çıktığı zaman ne dedi? Bütün ümmet dalalettedir dedi. Benim dışımda, bizim dışımızda bütün ümmet müşrik oldu dedi. Peki sen nesin, kimsin ya? Birisi onu hapt etti, rezil etti. Hadis-i şerifin de kaynağı da sahih. Dedi ki her Ramazan'da, her iftarda kaç kişi azat oluyor dedi. Hadiste 600 bin kişi. Her iftarda 600 bin kişiden 30'la çarp. Yani 1 milyon da en sahih rivayet diyelim ittifaklı 600 bin. 600 binden çarp 3 kere 6. Kaç ediyor? 36 ne ediyor? 3 kere 6 kaç ediyor? 18. Ya yani 18 milyon mu ediyor? 1 milyon 800 bin mi ediyor? He? Lan ne biçim adamsınız ya? Siz bu kafayla evin bütçesini nasıl denkleştireceksiniz ya? Tabii ki karıyı, çoluk çocuğu perişan eder sizin kafaya. Mübarek adam, bir hesabı söyleyemiyorsunuz ya. 18 milyon diyorlar. Son karar mı? Tamam hacı abi. 18 milyon dedi. Dedi ki sana tabi olan kaç kişi var dedi? Sana tabi olan şu anda kaç kişi var dedi? Birkaç bin çapulcu. Bedevileri toplamış, milleti keseceğiz, ganimet alacağız, karılarını alacağız diye toplamış birkaç bin çapulcuyu çölden. E dedi kardeşim hadis diyorsun, sahih hadiste alır. Her Ramazan'da bu var. 18 milyon zaten senede cehennemden azat olan var. Sen hepsine müşrik diyorsun dedi. Rezil oldu kaldı yani. Onun için şu anda dünyada Vehhabilerin sayısını toplasan birkaç milyonu geçmez. 2 milyar Müslüman var ya, 2 milyar. Her gece kafir dedi zındıklar ya, bu selefiler, bu Vehhabiler. O hanzalalar var ya, o bilmem ne, bayuncuklar, kayuncuklar. Bunlar Allah şerlerinden muhafaza eyle. Bütün millete kafir dediler ya. Onun için yani arkadaşlar, ne diyeyim size, Mevlid'in önemini daha tam anlayamadık. Türk milletine daha tam anlatamadık. Müslüman kardeşlere tam anlatamadık. Hala gereken bir kutlamayı yapamıyoruz. Siyerler okunmalı. Şu özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki yazılan eserler okunmalı. Çoluk çocukla toplanıp okunmalı. Bunlara bir hediye, ikramlar takdim edilmeli. Bazı yarışmalar, soru cevap yarışmaları yapılabilir. Mevlid ayı Rebiülevvel münasebetiyle şu kitaptan size soru soracağız. Gençlere dağıtılabilir. Ondan sonra onlara bir hediye, ömre çekilişi, bir kitap, işte kitapta belki ucuz kalır, ömre bir şeyler. Teşvik. Mevlid ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında işte kaç tane hadis-i şerif ezberledin? Medresede okuyanlar salavat-ı şerif hakkında hadis-i şerifler ezberlemesi hakkında. Herkes bir şeyler yapabilir yani. Müderris medresesinde ben kürsüde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama bir çiçekten yaz gelmez. Bu mevlidin tazimi hakkıyla yapılamıyor. Çünkü Diyanet de çok sönük. Diyanetin faaliyetlerini görüyorsunuz. Yani ben pek bir şey duymadım. Yani Mevlid haftası münasebetiyle ne yaptı? Tabii bir yerde toplam bir konferans manferans belki veriyorlardır. Ama bu sadece konferanslar. Diyanetin elinde çok güç var. Yüz binlerce imam müezzin kadro var. Yüz binlerce cami şerif var. Buralarda salavat meclisleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavat meclisleri, bir mevlid kıraatleri. Ne olacak be, her imam açsın bir mevlid okusun. Olmadı Süleyman Çelebi'nin Türkçe mevlidini okusun. Bir şeyler yapılması lazım değil mi kardeşim? Siz bunun için maaş alıyorsunuz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mevlidini anmayacağız da ne yapacağız? Başka ne işimiz var? 5 vakit namaz 1 saat sürmüyor. 23 saat ne işimiz var? Yani maalesef çok sönük geçti. Türkiye'de çok sönük geçiyor. Yani Ürdün'de devlet kutluyor. Fas'ta devlet kutluyor. Bütün dünya oluk akıyor. İngiltere, Londra'daki yürüyüşleri görsen. Londra'daki Pakistan cemaatleri, Birileviye cemaatleri, vesaire Abdülkadir Genazen torunları, Londra'nın caddeleri, şeyleri bana ne videolar geliyor. Pakistan, Hindistan yıkılıyor. Türkiye'de maalesef ölü toprağa serpilmiş. Bir şey yok. Bu ne ruhsuzluk, bu ne şuursuzluk ya? Bunu canlandırmalıyız. Ben sohbetimi yaparım ama herkesin bu kadar tanıdığınız dernek var, şu var, bu var. Şimdi bir federasyon oluşturuldu elhamdülillah. Onlara da bir daha seneye kadar artık bir teşvik yapalım yani. Bir şeyler yapılsın yani. İnşallah Rahman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden hoşnut ve razı olsun. Amin. Böyle yaparsak hoşnut ve razı olur. Baksana İmam Malik Hazretleri demin dediğin gibi tabi'in de değil, tebe'i tabi'in. Yani sahabeyi göreni de görmemiş, göreni göreni görmüş yani. Anladın mı? Tebe'i tabi'in olmuş. Tabi'in olsa sahabeyi görmüş olurdu. Tebe'i tabi'in olunca sahabe göreni görmüş oluyor yani. Sahabeyi de görmediği için evet. Ama İmam-ı Azam vermiş, tabi'in olduğunda ittifak var. Burada da çok güzel bir şiir ve bana gönderdiler. Onu da çok beğendim. Fatih Sultan Muhammed Han aleyhi rahmetü vel gufran. Onun bir şiir divanı var. Padişahların ekserisi şair idi. Hatta Abdülhamid evvel, birinci Abdülhamid biliyorsunuz Hücre Kasidesi Ravza'nın üzerinde şu anda yazılıyor. Ben de onu bastırmıştım bir ara tabii evvelden. Altınla yazdırmıştım. O ya seyyidi ya, seyyidi, ya Resulallah huzbiyedi ve la elbi ala ahdi diye çok meşhur bir kaside olarak dokunuyor. O birinci Abdülhamid'in Sirkeci'de yatıyor. Onun kabri şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakiki ayak izi var. Hakiki. Replika değil. Hakiki ayak izi var. Orada ziyaret yapın. Sirkeci'de. O birinci Abdülhamid çok büyük evliya. Bütün padişahlardan üstün olan tarafları var. Çünkü Hücre Kasidesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşığıydı. İmam Murtaza Zebidi'den de hadis icazeti almış. Çok büyük alim ve veliyullah idi. Birinci Abdülhamid'i evvel. Beylerbeyindeki camiyi yaptıran, Beylerbeyi camisi sahildeki Abdülhamid evvel cami. Allah kabrini nur etsin derecesi abi. Onun da öylene kasideler var. Bütün padişahlar divanlar yazmış, kasideler yazmış. Ve bunlar içinde en mühimi de Resulullah'a metiyeler yazmış. Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Memmede hani velev bi beyt, velev bi beytin şefaatülehu. Bir beyt bile beni met etmek için söyleyene şefaat ederim. Dolayısıyla bundan dolayı tabii bu manevi bir hadistir. Kaynakları hadis kitaplarında senetli geçmiyor ama Evliyaullah'tan nakledilen bir hadis-i şeriftir. Yani mana aleminde buyurmuş. 13'ün yüzlerce ne binler ne yüz bin ne milyonlar yani o kadar Efendimiz'e metiye yazılmış. Çoğu bize de ulaşmamış olabilir tabii çünkü yazma eserlerin. Dolayısıyla her alim veli ne yapmış? Bir beyitle en azından iki beyitle üç beyitle met etmeye çalışmış. Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han Ali Rahmet ve Gufran'ın da şeyi kendi adıyla yazmıyor. Şiir yazdıkları zaman müstehar şey kullanıyor. Mahlas mı diyorlar? Neydi o? Mahlas kullanıyorlar. Onun mahlası neydi? Avni. Fatih Sultan'ın adı mahlası nedir? Avni. Avn yardım. Allah'ın yardım ne? Arapça. Avni. Avni yazdığı zaman altında kim o? Hazreti Fatih. İşte onu yazmış. Ne diyor bak? Zülfünün vasfında tumar eylesem eşarımı kaşların vasfında oğlan cümleye tuğra düşer. Ne anladınız? Bir şey anlamadınız tabii. Mihrümeh abicre arzı hüsnederlermiş sana, liik kadri anların bu işten aşağı düşer. Daha da neler yazmış yani. Bak ne diyor? Zülfünün vasfında tomar eylesem eşarım. Yani bu şiirler yazsam tomarlarla, yani ciltler dolusu şiirler yazsam, sırf senin zülfünün güzelliğinin, cemalinin, saçlarının, işte efendim güzellikleri hakkında tomar tomar şiirler yazsam, ferman gibi yapsam, fermanın üstüne ne lazım? Tuğra lazım. Kaşların vasfında olan, sırf o güzel kaşlarının
vasfını, tarifini, nitelemesini yaparken yazdıklarım cümleye tuğra düşer. Yani senin bütün güzelliklerini ferman gibi yazsam, ciltler dolusu kitap yazsam, üstüne de bir tuğra yapacak olsam, sırf kaşlarını methettiğim beyitler üzerine tuğra olur diyor. Yani hep orada da kaşlarının güzelliğini yapıyor. Mihrume, mihir ay, mihrume, abicre, yani güneşle ay, ab su demek. Ab işte arzu huzne derlermiş sana. Yani suda görünüyor ya güneş, geceliğin ay, mehtaplı gecede ne oluyor? Suya çıkıyor. Değil mi? Denizde de görülür, havuzda da görülür diyelim. Güneş ve ay güzelliklerini sana arz edeyim derken suyun içerisinde kendi güzelliklerini sunuyorlar. Li kadri anların bu işten aşağı düşer. Fakat diyor senin güzelliğinin yanında ne güneşin güzelliği, ne ayın güzelliği, ne hüsnü endamları hiçbir şey sana yanaşamaz. Devamlı aşağı düşer diyor. Devamlı aşağı düşer. Yani bu zatlar daha bunlar gibi onlarca yüzlerce mısralar yazmışlar. Kanuni de şairdi. Bildiğim kadarıyla Yavuz'da da var. Bütün bu Selatini Ali Osman, ondan evvelki sultanlar tabi Arapça şiirler vesaire. Düşünsene 1. Abdülhamit Arapça yazmış. Şiiri Arap edebiyatında zirve yani onun şiiri. Ya Seyyidi Ya Resulallah Huzbiyedi. Ne acayip bir şiir. Araplar şu anda kasidelerde onu okuyor. Dolayısıyla bu sultanlar niye büyük adam olmuşlar? Niye korunmuşlar? Devletleri niye muhafaza olmuş? Mevlüt gecesine nasıl değer vermişler? Mevlüt gününe nasıl tazim etmişler? O kutsal emanetlere Topkapı Sarayı'ndaki dairede kendi elleriyle o dairenin tozlarını almışlar, padişahlar süpürmüşler. O tozları toplamışlar Hırka-i Şerif odasındaki vesaire efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in işte kılıçları var vesaire mukaddes emanetler var. Yavuz Sultan Selim getirdikten sonra özellikle daha da tabii toplandı İstanbul'da. Bütün o odanın özel daire kutsal emanetler odasının temizliğini kimseye bırakmamışlar. Temizliğini bilfil kendileri yapmışlar. Ondan sonra o tozları vasiyet etmişler. Kefenlerine koydurmuşlar. Kabirlerine koydurmuşlar o tozları. Şifa niyetine koklamışlar. İşte sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle tazim edersen, değer verirsen, hürmet edersen, Resulullah da seni muhafaza eder, mülkünü muhafaza eder, sana şefaat eder. Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şeriatı muhafaza kalmazsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı saygı, edep azalırsa, hürmet, tazim azalırsa, bunun alametleri olarak mevlide değer verilmezse, mevlid ayına, mevlid gecesine, mevlid kandili şerifine, tamam mı sen? Mevla da bunu görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mededini çeker, immetini çeker. Ondan sonra geldiğimiz durum ortada. Bütün millet pahalılık çeker, kıtlık çeker, kuraklık çeker yani. Çünkü neden? Bizim rahmetimiz, bereketimiz, şefaatçımız, vasıtamız, vesilemiz Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem bu milletin gençlerinin, çoluklarının, çocuklarının, evlerinin, ocaklarında ne kadar Resulullah anılıyor? Sallallahu aleyhi ve sellem'den ne kadar bahsediliyor? Ona ne kadar salavat-ı şerif okunuyor? Ondan sonra ne bereket bekliyorsun? Ne bereket bekliyorsun? Kainatın efendisini unutan bir ümmet, ezalı bir ümmet, peygamberine cefalı bir ümmet, peygamberin sünnetlerini terk etmiş bir ümmet, sabah namazlarının cemaatlarında camileri boş bırakmış bir ümmet. Allah bunlara rahmet eder mi? Allah bunlara bereket verir mi? Sabah namazları, camiler, beş vakit namazda boş. Benim en büyük sünnetim cemaatle namaz diyor. Cemaati bıraktınız, sapıttınız diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ne buyuracak sana ya? Onun için tabii sadece mevlid okumakla, sadece salavat-ı şerif okumak da etmez. Bugün yazdırdım daha İbnül Cevzi kitabında Bostanül Vaizin ve Ravzus Samin olacak devamı herhalde. O eserinde bu hadis-i şerifi alıyor. Hadis-i şerifin müjdelerini yazıyor. İşte efendim sallallahu aleyhi ve sellem salavat okuyanların faziletleri anlatıyor. En sonunda diyor ki ve hâzâ küllû mâ dâil ferâiz. Salavat okumanın faziletleri işte bu salavat kitabında şimdi onları okuyacaktım da bayağı da bir vakit geçti. Salavat-ı Şerife okumanın manaları var. Sonra edepleri var. Sonra Salavat-ı Şerife okumanın faziletleri var. O kavrayıcı zikirler yapmak o çok önemli. Bir adedi ilmillah. Geçen bir adedi halkillah dedim mesela. Bir adedi ilmillah. Her salavatın sonunda koysa bir adedi ilmillah. Bir okuduğu salavat olur katır katır katır trilyarları geçer. Çünkü Allah'ın ilminin sonu yok.
bir adedi ilmillah, bir adedi mafi ilmillah da var, bir adedi ilmillah da var, bir adedi halkillah da var. Mesela en kısasını söylüyorum. Öbürü zaten adede halkı ve rıza nefsi uzunu var. Şimdi ondan sonra burada daha birçok, belki bir önümüzdeki derste de bunu yaparız inşallahü rahman. Bu salavat-ı şerifelerin faziletleri bitmek tükenmek bilmiyor. Ama İbnül Cevzi'nin dikkat çektiği önemli husus şudur. Diyor ki وَاَذَا كُلُّ مَعْدَى الْفَرَاجِ. Bir adam farzları yerine getirmiyorsa, bu ne kadar salavat okusa bütün sevaplarından mahrum olur. Önce farzlar. Yani ne demek? Beş vakit namaz kılmayan. Beş vakit namaz cemaatle kılınması da bazı mezheplerde farz. Bazı mezheplerde vacip. Terk edilmesine asla müsaade olunmuyor bir şey. Yani cemaatle namaz kılmayanın da işi zor. Yani erkekler hakkında konuşuyorum. Cemaatle kılmak lazım. Dolayısıyla Ramazan'da oruç tutmuyor veyahut hac farz gitmemiş, zekatı güzel hesap etmiyor, hesabını yapmıyor, vermiyor. Ondan sonra sıralı günde 10.000 salavat okusa. Ne olacak? Müjde çok ama başta farzları eda geliyor. Ama tabii ki bütün faziletli amellerin sonu yok. Veyahut da mekruhlar çok. Veyahut da küçük günahlar çok. Ama bütün bunlardan sakınma şartı getirirsen, zaten o zaman kimse ne yaparsa yapsın bir kuruş sevap alamaz yani. Öyle de bir şey diyen yok. Ama farzları şart koşuyorlar. Ayette, hadiste hangi fazilet varsa farzları eda edenler içindir. Farzları eda etmeyenler için bu faziletler maalesef geçmez. Bunu da söylemek lazım. Çünkü bazı insanlar bakıyorum namaz kılmıyor, zikir yapıyor. Ha zikir yapmasın mı? Ya zikir yapmasın diye de gidip de şarkı türkü söyleyeceğine Allah desin. Ya Allah desin, ya Rahman desin. Allahümme salli desin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed desin. Ben bir şey demiyorum. Ama şunu diyorum. Bu kadar müjde var ki salavat-ı şerifede. Mümkünat yok. Yani o sevaplar, mesela bir salavat okusa diyor, 3 gün günahını yazmamasını meleklere emreder diyor. Şimdi meleklere emreder diyor. 3 gün günahını yazmayın. Salavat-ı şerif okusa. Ya şimdi tamam da salavat-ı şerif okusa 3 gün günahını yazmaz. Zaten bir misafir bir eve gittiği zaman kaç günlük ona bakman gerekiyor? Ya misafir ağırlamanın fıkıhta hükmü nedir? 3 gün. Zaten bir salavat okursan 3 gün Resulullah'ın misafirisin. Günahın münahın yazılmıyor. Ya tam günahın yazılmıyor da yatsıyı kılmıyorsun, akşamı kılmıyorsun. Bu hadis sana uyar mı? Akşamı yatsıyı kılmayanın günahı yazılmamış olur mu yani? En büyük günahı işliyorsun şirkten sonra namazı kaçırdın. Onun için yani müjdeleri dikkatli anlamak lazım. Ama aşk ile salavat okumak, ihlas ile salavat okumak, rabıta ile salavat okumak, bu tabii ki katlıyor. Ama gafil olarak okusan da sevabı var mı? Yine var. Gösteriş olarak okusan sevabı var mı? Yok. Ama Resulullah'a ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Bak şimdi. Gösteriş için salavat okusan milletin içinde, Resulullah'a ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Çünkü diyor, Mevla buyuruyor ki, Habibime dua etti, duayı geri çevirmem diyor. Gösterirdi. Ama adama sevap verir mi? Vermez. Peki gafletle okusa, rabıta yok, bir şey yok, huzur yok, Allah'ım salli falan böyle okuyup duruyor. Gafletle okusa sevap var. Resulullah'a ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Gösteriş için okursa sevap var mı? Yok. Resulullah'a ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neler yazdım. Bu adak kitabında da o kadar ilimler yazdım. Yani bu hafta çıktı işte. Efendim 100 kaçıncı risale oldu? 113. risale oldu. Bu da Hıskay yayınlarında sizlere arz edildi. Bundaki ilimler, yani o Kur'an'daki bütün ayetlerle birlikte salat selamlar, Mevlid ayı çıkmadan bir hatim yapalım inşallah. Zaten salavatlar 456 ayetle beraber salavatlar 100 sayfa. 100 sayfa bir şey değil yani. Kur'an-ı Kerim'den 200 kadar bir şey. Anladın mı? 200-300 kadar bir şey yani. Bir de bunun şeyi öyle değil. Sayfalarındaki şeyler yani satırlar Kur'an sayfasından az. Toplasan yani 1/3 eder bir sayfanın. Anladın mı? O bakımdan öyle söylüyorum. 200-300 etmez yani. Okuyalım, başlayalım, sandığı açalım. Hem ayetleri okumuş olalım. Hem Resulullah'ın bütün sıfatlarını Kur'an'da geçen sıfatlarla okuyalım. Şu Mevlid ayını böyle güzel ihya etmeye çalışalım, değerlendirelim. İnşallah daha önümüzde 2 hafta daha var Mevlid-i Şerif'ten ve faziletlerinden bahsetmeyi Rabbim nasip eylesin. Evet kardeşlerim, Bursa İnegöl'de Sanayi Camisi'nin adı değiştirildi. Bence de münasip oldu. Ahmet Arslan Aslaner Hoca Efendi çok kıymetli bir hocamızdı. Efendi Hazretlerimiz çok severdi onu. Bizim tarikatten değildi.
Hatırladığım kadarıyla Eskişehir'de Hilmi Efendi Hazretlerine bağlıydı. Şeyhi de büyük veliydi. Efendi Hazretlerine de değer verdiği bir veliydi. Çok hizmet etti İnegöl'de, Bursa'da. Bütün efendim camilerde vaaz etti. Nişancada da efendi her pazar sohbetine gelirdi. Burada Mecidiyeköy'de imam dururdu. O zaman sabah namazını Fahri Efendi hocamız ona kıldırtırdı. Çünkü Efendi Hazretleri İsmail camide kılıp gelirdi. Efendi gelmeden evvel sabah namazını Nişancada da bu Ahmet Aslaner hocamız bana da çok şey sohbet ettirdi beni Bursa'da falan camilerde. Sonra da Mekke'de vefat etti. Tam biz haçtaydık, Arafat'taydık. Efendi Hazretleri'ne haber geldi, vefat etti. O zaman Efendi Hazretleri dedi, hemen gidelim dedi. Cenaze Efendi'yi yıkadı ve Cennetül Mala'da Hatice annemizin orada defnetti Efendi Hazretleri. Kıymetli bir hocamız. Allah rahmet eylesin. Kabri nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Bir resmi varsa belki de bu ilanla beraber resmi vardı da hemen ister Can'dan. Resmini de koyalım mübarek hocamızın. Mekke'de hep okuyorum. Her gittiğim Cennetül Mala'ya ona özel okurum. Ahmet Aslaner hocamızın adıyla değiştirildi. Tescil yapıldı. Cuma namazında bir açılış ve dualar yapılacak. Herhalde anladığım kadarıyla Vali Bey vesaire bazı erkan da orada hazır bulunacak. İnegöl ve civarında bulunanlar. Kalabalık cemaatin ne kadar kalabalık, Allah o kadar sever Cuma'da kalabalık bir cemaatle. Dualara amin deriz. Dersiniz inşallahurrahman. Biz de hocamızın ruhuna bugün okuruz sonunda inşallahurrahman. Sihirle ilgili eserden çok ilim var, vakit yok. Bakarsınız içeriğine. İnşallah çok ilimlerden istifade edersiniz. Ben şimdi mesela bunu yazdıktan sonra her yatmadan evvel okumuyordum onları. İki taneyi okuyorum şimdi. O iki taneyi okuyorum. Of! Rüyalarım canlı yayına geçti. Bak o ayetleri okuyorum. Hele ki biz Şura'na Bismillahirrahmanirrahim falan rüyalar acayip. Yani uyuyamıyorum rüya görmekten. Yani rüya uykumu bozuyor. Onun için o ayetleri size 160-161 çok önemli. O ayetlerde çok tesir gördüm. Ben de yeni başladım yani. Ben okumuyordum onları. Ben öbür sünnetleri okuyordum da. Bu sihirle ilgilileri okuyorum. Yani acayip bir rahatlama var. Rahatlama var. Onları okuyun. 160'ta, 161'de zaten o ayetleri okuyup yatana ne müjdeler ne müjdeler. Orada sayıyor Semüre Hazretleri. Evet bu dergi çok önemli. Çıktı şimdi. Tabii ki Eylül sayısı bu. Resulullah Efendimiz'in faziletleri ve salavat-ı şerifin meziyetleri. Ben çok uzun bir yazı hazırladım. Ağustos'ta yayınladım. Bir. Bu iki. Eylül'de bu yazıyı mutlaka okuyun. Çok ilim yazdım. Çok ilim yazdım. Sonra bu Eylül'de de devam ediyor. Ekim'de de Kasım'da da devam ediyor. Aralığa kadar dört yazı hazırladım. Bunu Resulullah'ın aşkı ve hatırı için. Ben bunu yazmasam da başka bir yazı da koyarım oraya. Ama buna özel emek verdim. Kendim alıntı malıntı yapmadım. Hiçbir yerde olmayan ilimleri yazdım. Onun için burada emek var. İkinci sayısı, yazının ikinci sayısı burada çıktı. Efendim, bu çok önemli. Müceddit Mahmud Efendi Hazretleri'nin sohbetleri zaten feyze gark oluyor insan. Efendi Hazretleri'nin yanında gibi oluyorum yani o sohbetlerini dinlerken, okurken. O dördüncü sayfeden başlıyor. Ondan sonra burada Ahmet Şimşirgil Hoca'nın yazısı çok dikkatimi çekti. Her ay yazı veremiyor. Bu yazıyı çok önemli. Ehl-i Sünnet itikadı bakımından bunu mutlaka okuyun. Sayfa 38'de Diyanet Vakfı'nın bazı yayınları Ehl-i Sünnet itikadına muhalif zehir saçıyor. Bak Diyanet Vakfı'ndan öyle yayınlar çıkıyor ki mezhepsiz reformistlerin bazı yayınları, her yayını değil. İşte burada onu anlatıyor. Mesela Enbiya Yıldırım, ben ona da reddiye yapmışım evvelce. Diyanet eski şeydeydi, şimdi var mı bilmiyorum. İşte Halis Aydemir ekibindeydi. Onun kadar bozuk itikadlı değilse de bunda sıkıntıları var. Yüzyıla damga vuran alimler diye bir kitabı çıkmış. Tabii reklamını yapmayalım. Allah muhafaza kimse evine ocağına sokmasın da. Burada ne kadar bid'at ehli reformist varsa onları çok büyük alim diye methetmiş. Şimdi bu da Diyanet Vakfı'nda ya bu kadar reformist mezhepsizin methedildiği bir kitabın yani ne işi var? Bu hususta Ahmet Şimşirgil Hoca Efendi'yi takdir ediyorum ve tebrik ediyorum. Bu işlere çok hassas davranıyor. Onun için bu yazıyı okuyup kimlerin reformist, kimlerin yanlış itikatlı olduklarını son devrin hoca müsveddelerinden bunları görürsünüz. En azından onların kitaplarının görüşlerinden uzak durursunuz inşallah. Bu çok önemli. Sonra Emre Altınkum Hoca Efendi'nin bu yazısı da çok önemli. Ben bizzat okudum, baştan ben okuyorum da zaten. Bu kervan yürüyecek. Allah'ın izniyle Efendi Hazretleri'nin kapısının yürüyeceği
Mehdi'ye kadar ulaşacağı, muhafaza olunacağı ama bu arada bu İsmail Han'ın yaptığı yanlışların, dalaletlerin, felaketlerin, iftiraların ve tarikatın ne kadar bozulduğuna dair çok güzel ilimler yazmış Emre Hoca Efendi. Tabii bunu başka hocalar pek cesaret edemiyor. Maalesef Hoca Efendilerde cesaret çok kıt. Bu Emre Hoca'yı da takdir ediyorum, tebrik ediyorum Hoca Efendi'yi. 42. sayfada bu yazı çok önem arz ediyor. İnşallah bu yazıyı da okursunuz, amel edersiniz, istifade edersiniz. Lale Gül dergisi sizlere arz ediliyor. Yeni sayısı yeni çıktı. İçinde çok ilimler var. Esas bir şey var da şimdi söylemeyeceğim dedim. Bir şeyini satmak istiyor musun? Bir şeyin satılması için yazılıp içine konacak zikir. Sayfa 79. Bence kafanızda bir tek bu kalacak yani diye düşünüyorum. Evet, bu da burada ilk olarak yazıldı. Kitaptan kaynağı da var. Allah amele muvaffaklı eyleye. Amin. Subhane rabbil alil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Onu at şeyde. Yunus'a. Ahmet Hoca Efendi'nin resmini yapalım. Bir evliya görün. Hac zamanı Kabe'de vefat etmiş Haccanız yanında Efendi Hazretleri'nin değer verdiği bir evliyanın resmini görün bari. Kendini görmediniz, resmini görün. Ben ayranını bile içtim mübareğin elinden. Elhamdülillah. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Efendim, kadın cemaatlerden Serpil, Hayriye, Sıdıka, Nazengül, Gülsüm, Betül, Mukaddes, Münire, Fatıma, Hatice, Hanım Fatıma, Zeynep, meyitelere rahmet eyle, kabullen nur eyle, derecelen âli eyle, seyyatlarını mahveyle, azapları var saraf eyle. Amin. Erkeklerden Adil Barç'ın kıymetli abimiz cenazesinde bize nasip oldu, dualarını yaptık. Efendinin sadık müridi, salih bir zat, takva sahibi velilerden Mehmet Sekman, Gürkan, Fethi, Sedat, Hayder, Mehmet, Mücahit, Hacı Ragip, Hayrettin, Osman, Ahmet, Süleyman, Metin, Ferhat, Halit, Musa, Yetkin, Hasan, Savaş, Mustafa, Şeyhmus, İsmail, İdris, Ramazan, Şahin, Yusuf. Ya Rabbi soyadlarını sana malumdur. Kabirlerdeki halleri sana malumdur. Her bir elleri amelleriyle senin huzurunda rehin kalmıştır. Rehin bağlarını çöz ya Rabbi. Amin. Azapları varsa kaldır ya Rabbi. Amin. Rahmetel aleminin hürmetine merhamet eyle ya Rabbi. Amin. Bize de anlan hali hallendikten sonra asan ölüm nasip eyle ya Rabbi. Amin. Her bir ellerin ervahine vasıl olmak üzere. Buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle şanuk ve Celle celaluk ve ammene valuke ve la ilahe gayruk ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi kabul eyle, ervahine vasıl eyle, ruhaniyetle haberdar eyle Allah'ım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi ve ala alihi ve sahbihi. Şu mübarek cuma gecesinde buyurdu Habibim sallallahu aleyhi ve sellem: اَكْثِرُوا عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمْعَةِ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. Salatlarınız bana arz ediliyor. Ben cuma gecesi, cuma günü vasıtasız işitiyorum. Kulağımla sizi duyuyorum. Melekler başımda bana arz ediyor. Cuma gecesi günü özellikle ben de işitiyorum. Size dua ediyorum, size selam gönderiyorum, cevap veriyorum, istiğfar ediyorum buyurdu Habibim sallallahu aleyhi ve sellem. Şu mübarek cuma gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ravza-i Pâkı tırnakına hediyelerimizi vasıl eyle ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Yetiş ya Resulallah. Ya Rabbi Habibine şahit eyle Habibini. Cümlemize şahit eyle. Bu seslerimize, aminlerimize şahit eyle. Ve bize duacı eyle. Bütün dualarını, selamlarını, bereketlerini, şefaatlerini üzerimize vasıl eyle. Evimize, ocağımıza, salavat-ı şerife okunan her yere ulaştır ya Rabbi. Bizi bu bereketten mahrum etme ya Rabbi. Ölene kadar salavat nimetinden mahrum etme ya Rabbi.
Dilimizi her daim salavat-ı şerifeye alıştırmak nasip eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin, Habibil Mahbub, Şafil Alel ve Fericil Kurub ve ala alihi ve sahbihi sellim. Bu salavat-ı şerifeler hakkında yazdığımız kitaplar hürmetine ve bu kitaplarda yazdığımız ayetler, hadisler bereketine ve adak senelerdir yaptığımız bunca adak kitaplar hürmetine bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatinden, himmetinden mahrum etme ya Rabbi. Şikayetinden emin eyle ya Rabbi. Razı olduğu ümmetlerine dahil eyle ya Rabbi. Onu üzecek, ona eziyet verecek işler yapmaktan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Sabah akşam amellerimiz ona arz ediliyor. Güzel ameller görmesini, bizi istiğfar etmesini, hamd etmesini nasip eyle ya Rabbi. Onu üzecek ameller yapıp da ona arz olunmaktan, onu üzmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Sallallahu aleyhi ve sellem'i son nefeste imdadımıza yetiştir ya Rabbi. Rüyada görmek nasip eyle. Sonra uyanıkken yakazaten görmek nasip eyle. Eğer ki makamımız yükselmezse, keşfimiz açılmazsa da vefat etmeden evvel umumi müminlere vaat edilen, rüyada görenlere özellikle söz verilen müjdeye nail eyle ya Rabbi. Onu görüp ölmek nasip eyle ya Rabbi. İman ile çene kapamak nasip eyle. Şehadet kelimesiyle ahir kelamlarımızı hitama erdir ya Rabbi. Gazze'ye yardım eyle, Filistin'e yardım eyle, Myanmar'a yardım eyle, Doğu Türkistan'a yardım eyle. Beni İsrail'in bütün planlarını iptal eyle. Amerika ile Avrupa Birliği arasının açılmasını nasip eyle. Netanyahu seçimleri kaybetmesini nasip eyle. Ondan sonra gelenlerin de bu zulümden biraz olsun ya Rabbi, bu zulme ara vermelerini ve bu zulümden vazgeçmelerini nasip eyle. Bir an önce Gazze'dekiler evlerini, ocaklarını yapmalarını nasip eyle. Yuvalarını temin etmelerini, dönmelerini nasip eyle. Ya Rabbi esir kamplarındakini halas eyle. Ya Rabbi ana babalarından, çocuk çocuklarından ayrı. Yıllardır kamplardalar. Çin'in kamplarında, Yahudi'nin kamplarında, Siyonizmin. Ya Rabbi, ya Rabbi çok zor durumdalar ya Rabbi. Perişan haldeler ya Rabbi. Aç susuz, eziyet, işkence çekiyorlar ya Rabbi. Yetiş imdatlarına ya Rabbi. Rahmetellil alemin hürmetine yetiş ya Rabbi. Merhamet eyle ya Rabbi. Bir an önce çıkart ya Rabbi. Sabır ver onlara ya Rabbi. Rıza ver onlara ya Rabbi. Amin ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين آمين بنية القبول الفاتحة Ha şey okuyacaktım, bürde okuyacaktım ben. Bürdeden sadece Mevlid bahsini okuyacağız inşallah bu mübarek cuma gecesinde. Hemen Mevlid bahsi kısa, 25 beyt okuyalım. Siz de Mevla yasallileri sesli söyleyeceğiz. Hepimiz sesi söyleyeceğiz inşallah Rahman. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mevla ya salli ve sellim daimen ebeden.

مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.

يفو إثر من هزيمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.

Akdeniz'in Mallorca adasında yaşayan zengin Turmeda ailesinin ilk erkek çocukları doğduğunda ona Anselmo ismini verdiler. Küçük Anselmo 6 yaşına geldiğinde babası onu seçkin bir papaza teslim etti ve Anselmo Turmeda'nın iyi bir Hristiyan olarak yetişmesi için ne lazımsa yapması talimatını verdi. 2 sene bu papazın yanında kalan Anselmo 8 yaşına girdiğinde İspanya'nın Larde şehrine gönderildi. Larde o sıralar Hristiyan aleminin mühim bir ilim merkeziydi. Genç Anselmo burada 6 sene tıp ve astronomi tahsil etti. Ayrıca 4 yılda İncil üzerine çalıştı ve iyi tahsil görmüş bir papaz oldu. Ancak Anselmo bununla yetinmedi. Yüksek ihtisas yapmak maksadıyla İtalya'nın Nebunie şehrine giderek papazların üstadı denilen Nicola Mertel'in derslerine devam etti. Genç papaz kısa zamanda Nicola Mertel'in en gözde talebelerinden biri haline geldi. Ancak bir gün Mertel hastalandığı için derse gelemedi. O gün Anselmo ve arkadaşları aralarında Paraklit mezunu tartıştılar. Anselmo ve birkaç papaz Paraklit'in bir başka peygamber, diğerleri ise Hazreti İsa olduğunu ileri sürerler. Karşı görüş sahiplerinden biri de Francis'tir. Dersten sonra Anselmo Turmeda işin hakikatini öğrenmek için üstadı Mertel'in ziyaretine giderek bu meseleyi açar. Konu oldukça hassastır.

0: Anselmo, Anselmo oğlum, nerede kaldın?
1: Özür dilerim efendim, ders biraz uzun sürdü.
0: Sebep?
1: Şey, Paraklit ismini tartıştık.
0: Paraklit mi?
1: Evet.
0: Anselmo, ben yokken bu mevzuya girmeyiniz demedim mi?
1: Bağışlayınız efendim. Fakat nasıl oldu bilmem, kendimizi birden konunun içinde bulduk.
0: Peki netice?
1: Bir kısım arkadaşlarımız, mesela Francis, Paraklit'in İsa olduğunu, Daniel ve öbürleri Paraklit'in başka bir peygamber olabileceğini iddia ettiler.
0: Peki ya sen? Sen hangi kanaati müdafaa ettin?
1: Zihnim bir hayli karıştı. Bu yüzden tartışmaya pek katılamadım.
0: Zihnin mi karıştı?
1: Evet efendim.
0: Sebep?
1: İşte bu sebebi sizden öğrenmek istiyorum.
0: Bakıyorum bahsi çok ciddiye almış görünüyorsun.
1: Evet. Beni çeken garip bir mevzu.
0: Yani?
1: Nasıl desem bilmem ki. Yani Paraklit diye bahsedilen Müslümanların peygamberi olamaz mı?
0: Bunu soracağını tahmin etmiştim. Olabilir.
1: Yani bu Paraklit kelimesinin ne manaya geldiği kesin değil mi?
0: Evladım, güneş her zaman vardır. Ama bazen bulutlar önünü kapatınca görünmez.
1: Efendim, ben hakikat neyse onu öğrenmek istiyorum. Bir koca gençliği ne uğruna harcadım?
0: Bu hakikatin ağır yükünü her insan taşıyamaz.
1: Biliyorsunuz ki ben ailemin tek çocuğuyum. İsteseydim Mallorca'da kalır, zengin bir tüccar olarak hayatımı devam ettirebilirdim.
0: Anselmo oğlum, bana olan hizmetin, çalışkanlığın ve sadakatin cihetiyle seni çok sevdiğimi biliyorsun. Evet, bu mübarek ismin sahibini bilmende sayısız faydalar vardır. Fakat...
1: Evet efendim, fakat...
0: Eğer bildiğini birilerine söyleyecek olursan aforoz edilirsin. Belki de seni öldürürler.
1: Demek bu kadar önemli ha?
0: Belki tahmininden de öte.
1: Söz veriyorum. Bana söyleyeceğiniz sırların hiçbirini ifşa etmeyeceğim. Onlar Anselmo Turmeda'nın namus ve şerefinin birer parçası olacak.
0: Öyleyse beni iyi dinle Anselmo. Evet. İncil'de Paraklit diye bahsedilen insan son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır.
1: Anlamıyorum. Böyle bir gerçeği bizden niçin sakladınız?
0: Saklamak mı? Hakikati saklamak hakikate düşmanlık olur. Saklamadım Anselmo Turmeda, saklamadım.
1: Fakat ne zaman açıkladınız Aziz Peder?
0: Mertil'in 90 yaşında bir ihtiyar olduğunu unutma. Bildiklerimin zerresini dile getirsem beni parçalarlardı. Bir ırmağı tersine çeviremezdim. Ancak ona kapılmamaya çalıştım, o kadar.
2: Anselmo Turmeda sanki çarpılmıştı. Papazın bir gün hastalanarak derse gelmemesi üzerine öylesine açtıkları bir mevzu gelip nerelere dayanmıştı. Şaşkınlığın son haddindeydi. Bir tarafta gençliğini uğruna tükettiği Hristiyanlık doğmaları, diğer tarafta bu doğmaları öğreten başpapazın derste dediklerinin tam aksine şu an kendisine emanet ettiği sır. İlim diye öğrendikleri asılsız mıydı? Bu doğru olabilir miydi? Ama bunu söyleyen bir köy papazı değildi ki. Sonunda kararını verdi Anselmo. Konuyu araştıracaktı.
1: Bir şey diyemiyorum Aziz Peder. Ama ciddi bir araştırma yapacağım.
0: Dinle o halde. Eğer şüphelerden kurtulmak istiyorsan...
1: Nasıl istemem?
0: Öyleyse hemen git.
1: Nereye?
0: Herhangi bir İslam memleketine. İslam dinini yerinde inceleyecek ve kafandaki şüphelerin cevabını orada bulacaksın.
1: Fakat hangi İslam ülkesine gideceğimi bile bilmiyorum.
0: İtalya'dan doğruca Sicilya'ya geçersin. Sicilya'dan Mısır'a ve Tunus'a gemiler kalkar. Şimdi şu altınları da al, yol harçlığı yaparsın.
1: Fakat siz...
0: Beni düşünme. Ben dışı Hristiyan, içi Müslüman olarak kalmaya mecbur. Allah hidayet versin.
3: Her asile bir köle, Evet.
4: Evet muhterem asilzadeler. Çok kuvvetli bir köle bağlamak istiyorsunuz. Evet, tam yerine geldiniz. Yaklaşın. Yaklaşın canım, yaklaşın. Çekinmeyin. Bu kıymetli Afrika kölelerine yakından bakın.
3: Evet, hey, ne oluyor? Bir köle kaçmaya çalışıyor. Çabuk yakalayın.
4: Jack'ın elinden bir yere kaçamazsın. Gel buraya.
3: Yakalayın.
4: Kalk buraya. Susadın sen. Muhafızlar yakalayın şu köleyi.
5: Tam da yerine gelmişiz.
6: Evet, yürü bakalım.
5: Bakalım neler olacak. Tutulan köle de sırım gibi güçlü birine benziyor. Fakat eyvah, yakaladılar.
4: Muhafızlardan kaçmak mümkün mü?
7: Gelmediler, bak yere yuvarlandı. Yere.
8: Ben demiştim kaçamaz diye.
5: Bırakın. Bırakın diyorum size. Reziller. Bırakın beni.
3: Sus.
5: Bırakın dedim, yoksa.
8: Şaka karşı mı geliyorsun ha? Duydunuz mu? Bana karşı geliyor. Her Müslüman köle senin gibi ise işimiz var. Muhafızlar, onu şefkatli ellerinize emanet ediyorum.
6: Marş direk.
3: Yürü başkan hadi.
5: Durun.
8: Niçin duracakmışım?
5: O köleyi satın almak istiyorum.
8: Hayır muhterem peder. O sahibinin elinden kaçmaya teşebbüs ederek Sicilya kanunlarını çiğnedi. Cezasını çeksin sonra...
5: Hayır. Bu dediğin olmayacak. Sicilya kanunları kilise kanunlarını aşamaz. Kilise adına emrediyorum. Mazluma ilişmeyin.
8: Pekala. Çözün.
3: Evet efendim.
5: Şimdi söyleyin bakalım. Bu köleye kaç altın istiyorsunuz?
8: 10 altın.
5: İşte altınların. Al.
8: Yalnız dikkat edin peder. Yine kaçmaya kalkabilir.
5: Siz onu düşünmeyin. Gel bakalım. İsmin ne senin?
9: Ali.
5: Pekala Ali. Şimdi gidiyoruz. Beni takip et. Evet Ali. Seni kırbaçlanmaktan kurtardım ama bana teşekkür bile etmedin.
9: Teşekkür etmediğimi nereden biliyorsun?
5: Ben duymadım.
9: İçimden "Ya Rabbi, bu papaza hidayet ihsan eyle" diye dua ettim. Bundan büyük teşekkür olur mu?
5: Hayret.
9: Hayret edilecek ne var bunda? Hem asıl teşekkür her türlü iyiliğin sahibi Allah'a olmalıdır.
5: Sen köle misin, alim misin?
9: Sıradan bir Müslüman.
5: Doğrusu bir köleden böyle bir cevap almayı beklemiyordum.
9: Öyle mi? Her Müslüman bilir bunları. Yoksa ellerine mi kapansaydın papaz efendi?
5: Acaba bütün Müslümanlar da bunun gibi mi? Sanırım bir papazın yardım etmesi gücüne gitti. Müslüman bir köle böyleyse diğerleri nasıldır acaba? Neyse bırakalım şimdi bunları. Memleketin neresi?
9: Tunus.
5: Dinle Ali. Seninle bir anlaşma yapalım.
9: Anlaşma mı?
5: Evet. Sen bana İslamiyet'le alakalı bildiklerini anlat. Buna mukabil ben de seni azat edeyim.
9: Ciddi misin?
5: Elbette.
9: Sen yeter ki Müslüman ol. Ben senin kölen olarak da kalabilirim.
5: Olacak şey değil. Dur sakin ol biraz. Müslüman olacağımı da kim söyledi? Yalnızca İslamiyet'e dair bana bir şeyler öğret dedim.
9: Belli olmaz. İslam dinini tanıyınca Müslüman olabilirsin.
5: O halde anlaştık. İstersen dersimize hemen başlayabiliriz. Ben hazırım.
9: Bu kadar acele demek.
5: Evet. Çünkü yola çıkacağız. Yakında Tunus'a bir gemi kalkıyormuş.
9: Tunus'a?
5: Evet. Tunus'a gideceğiz. Ama şimdi bunları bırakalım da bir an evvel işimize bakalım. Fakat bir şartım var Ali.
9: Neymiş o?
5: Konuştuklarımız ikimizin arasında kalacak.
9: Elbette. Fakat korktuğunuz bir şey mi var?
5: Hayır. Korktuğum bir şey yok. Ama dikkatli olmam lazım.
9: Sır saklayacağıma emin olabilirsin. Çünkü bu zaten dinimizin emri.

0: Üstad, Anselmo'dan hala bir haber yok.
1: Haklısın Francis. Ben de çok merak ediyorum.
0: Çok sevdiğiniz biriydi de. Nasıl oldu da sizi terk edebildi bu aziz talebenin?
1: Neyse, bırakalım bunları. Sana söyleyeceğim bazı şeyler var.
0: Buyurunuz muhterem peder.
1: Artık yaşlandım. Üstelik hastayım da. Biliyorsun yerime Anselmo'yu hazırlıyordum. Ama o ortadan kayboldu.
0: Umarım bir daha geri dönmez.
1: Artık yerimi birine bırakma vaktim geldi Francis.
0: Nasıl oldu da bunu anlayabildin?
1: Yarın kilise heyetini toplayıp kararımı açıklayacağım.
0: Eyvah. Aman üstadım, siz olmadan biz ne yaparız? Yerinizi kim doldurabilir?
1: Sen. Heyetten seni rica edeceğim.
0: Ben mi? Ben sizin halefiniz olacağım. Yanlış duymadım değil mi aziz peder?
1: Oo, bakıyorum çok şaşırdın.
0: Benim için biraz ani oldu da. Hiç ummuyordum. Sandım ki Anselmo'yu bekleyeceksiniz. Hem ben buna...
1: Hadi şimdi kiliseye gidip işine bak.
0: Derhal efendim. Şans diye buna denir işte. Azizler beni koruyor.

0: Ali, bakıyorum da gemiye bindiğimizden beri pek keyiflisin.
1: Nasıl keyifli olma? Rüzgar böyle eserse birazdan Tunus kıyıları gözükür.
0: Ali, Tunus limanına varınca serbestsin.
1: Ya, teşekkür ederim. Ama benim sana vereceğim azatlık altınlarım yok ki.
0: Duan da mı yok Ali? Dua et şu fırtınadan daha beter iç fırtınam dinsin.
1: İşte Tunus.
0: Ne kadar güzel görünüyor.
1: Tunus'ta bildik biri var mı? Nereye gideceksin?
0: Tunuslu Hristiyan cemaatin reisi Papaz Julio'nun yanına gideceğim. Benim Nebuniye'deki üstadın eski talebelerindenmiş.
1: İnşallah yine karşılaşırız.
2: Tunus'ta sahile çıkan Anselmo Turmeda gerçekten sözünde durarak hiçbir bedel almadan Ali'yi azat eder ve Hristiyan cemaatinin reisi Papaz Julio'ya gider. Tunuslu dindaşları akın akın onu ziyarete gelirler. Fakat Anselmo oralarda değildir. O içindeki azabı dindirme peşindedir. Kütüphanelerde araştırmalar yapar, İslam alimlerinin yazdıklarını okur. Müslümanların kibarlığı ve Tunus'un temizliği de ilk andan beri dikkatini çekmiştir. Ne kadar düzenli, tertipli ve dürüst insanlar diye düşünür. Anselmo bu ruh halindeyken bu İslam beldesine gelişinin üzerinden 4 ay geçer. Bir gün Julio ile aralarında dikkat çekici bir konuşma olur.
3: Bakıyorum geldiğinizden beri kütüphane kütüphane dolaşıp duruyorsunuz.
0: Mazur görünüz. Okumayı, araştırmayı seviyorum.
3: Hem de çok seviyorsunuz.
0: Sizden bir şey rica edebilir miyim?
3: Buyurun.
0: İyi İspanyolca bilen bir Tunusluyla tanışmak istiyorum.
3: Saray hekimi Yusuf Et-Tabib. İspanyolcayı ana dili gibi konuşur.
0: Onunla görüşmek biraz zor olmaz mı?
3: Yo, hayır. Çok alçak gönüllü bir insandır. İsterseniz size refakat edebilirim.
0: Yo, zahmet etmeyiniz. Teşekkür ederim.
4: Şöyle buyurunuz lütfen.
0: Sağ olun. Doğrusu karşınızda bir papaz görünce şaşırırsınız sanıyordum hekimbaşı.
4: Hayır. Rahat olmanızı rica ediyorum. İsminizi öğrenebilir miyim?
0: Anselmo Turmeda.
4: Kütüphanelerimizde İslamiyet hakkında araştırmalar yapıyorsunuz.
0: Evet. Ama bundan nasıl haberiniz oldu?
4: Sarayın Tunus'ta uçan kuştan bile haberi olur. Mükemmel bir istihbaratı olmayan devlet, devlet değildir.
0: Doğru söylüyorsunuz.
4: Nasıl? Bir şeyler öğrenebildiniz mi bari?
0: Bir şeyler değil, çok şey öğrendim. Fırtınalı bir denizden farksız olan ruhum sükun buluyor.
5: Evet. İncil'in Paraklit diye zikrettiği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. Anselmo araştırmalarıyla bu kat'i hakikate varmıştı. Ama hidayeti için ezelde takdir edilen an dolmuş muydu?
4: Sizin Paraklit dediğiniz muhterem zatın bizim mübarek Resulümüz olduğuna vicdanen kanaat getirdiğinize göre kelime-i şehadet getirmenize mani olan sebep ne?
0: İzahı çok zor bir duygu. Tunus Hristiyanları Müslüman olduğumu duyarlarsa bunu bir menfaat için yaptığımı sanabilir ve bana iftira atabilirler.
4: Kavuşacağınız nimetin büyüklüğü yanında bunların ne kıymeti var?
0: Yok, hayır. İsmimi lekeletmem. Muhtemel bir iftiraya karşı çare düşünmek lazım.
4: Gel sultana gidelim. Çareyi o düşünsün.

0: Hekimbaşı'dan Müslüman olma arzunuzu öğrendim.
1: Doğru efendim.
0: Kaç yaşındasınız Anselmo?
1: 30 yaşındayım sultanım.
0: Devrini tamamlamış bir batıl dine iman ederek geçirilmiş bir yarım ömür. Yazık olmuş. Duracak vakit mi? Ya Müslüman olma fırsatı bulamadan ölürsen?
2: Az önce arz ettiğim gibi bu hususta bazı endişeleri varmış sultanım.
1: Evet sultanım. Müslüman olmam duyulmadan önce bazı Hristiyanlar çağrılarak hakkımdaki kanaatlerini sorulmasını istiyorum.
0: Niçin?
1: Çünkü başlangıçta övücü sözler söyleyeceklerinden eminim. Önce methettikleri bir insanı daha sonra Müslüman oldu diye yerseler de bunun kıymeti olmaz.
0: Hayret, ne kadar benzerlik.
2: Ne ile benzerlik sultanım?
0: Eshab-ı kiramdan Abdullah İbni Selam önceleri bir Yahudi din alimiydi. İslam dinine geçme kararı verince Resulullah'tan kendisinin önce huzura davet edilecek Yahudilere nasıl bir insan olduğunu sorulmasını istemişti.
2: Evet, hatırladım. Yahudiler önce övdükleri Abdullah İbni Selam'ın Müslüman olduğunu öğrenince bu defa onu yerdiler.
0: İşittin mi Anselmo? İnsanlar önce övdüklerini işlerine gelmeyince karalayabilirler. Eğer bu neticeye hazırsan tanınmış birkaç Hristiyanı çağırayım.
1: Hazırım.
0: Hekimbaşı, haber verin. Birkaç meşhur Hristiyan huzura getirirsin.
2: Emredersiniz sultanım.
0: Anselmo, siz yan odaya saklanınız. Çağırdığımda huzura gelirsiniz.
1: Peki sultanım.
0: Bir hususta görüşlerinizi alma ihtiyacı doğdu.
3: Buyurunuz sultanım. Emrediniz.
0: Geçen ay Tunus'a gelen şu İspanyol papaz hakkında...

0: müstesna insan deme dürüstlüğünü gösterir misin?
1: Peder Anselmo mu? İmkansız.
2: Hayır, asla. Olmaz asla.
0: Demek öyle. Anselmo, gelebilirsiniz. Evet Anselmo.
1: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
3: Ne demek oluyor bu?
4: Benim ses.
3: Hayır. İki yüzlü hain. Hayır.
1: Papazlar evlenemediği için din değiştirmiştir. Başka bir şeye ihtimal veremiyorum.
5: Hayır. Ben evlenme imkanına kavuşmak için din değiştirmedim. Hakikati bulduğum için İslamiyet'i seçtim. İncil'de Hazreti İsa'nın müjdelediği paraklit de son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır.
1: Bu bir hezegan.
5: Asla. Bu bir mutlak hakikat. Araştırdım ve doğruyu buldum. İnsafla tahkik ederseniz siz de doğruyu bulursunuz. Ama bu menfaatinize uygun düşmez.
1: Şimdi de hakaret ha. Bunu unutmayacağız. Ne unutacak ne de affedeceğiz. Hain.
0: Kafi, çıkabilirsiniz. ...30 yaşına kadar batıl bir dine hizmet ettin. Bundan sonra inşallah hak dine hizmet edersin.
5: İnşallah efendim.
6: Sultanım, Anselmo'ya yeni bir isim vermemiz icap etmez mi?
0: Evet. İslamiyet'e girişi hangi sahabiye benziyorsa onun ismini alsın.
6: Abdullah, gel seni kucaklayayım.

önde gelen meşhur bir papazın, üstelik araştırmaları sonucu hak din İslamiyet'i benimseyerek Hristiyanlığı terk etmesi Tunus Müslümanlarını sevince gark etmişti. Herkes Abdullah'a tebriki koşuyordu. Fakat onun içinde bir ukde vardı. Kendisi kurtulmuştu. Ama bu kâfi miydi? Ya kilisenin tahkimiyle akla da hakikate de aykırı batıl bir dinde ısrar eden eski dindaşları? Evet. Elde İsa aleyhisselama vahiyle gelen İncil mevcut değildi. Bunun yerini papazların yazdığı İncil'ler almıştı. Kilise taassubu milyonlarca insanın önüne set çekerek onların İslam'ın aydınlığına kavuşmasına mani oluyordu. Düşündü ki eski bir Hristiyan papazı ve yeni bir Müslüman olarak kaleme alacağı İslamiyet ve Hristiyanlığı karşılaştıran bir eserin Hristiyanlar üzerinde ve ilim aleminde çok tesirli bir yeri olacak. Bütün mesele böyle bir eseri yazmakta. Ama Abdullah tercümanın şimdiki Arapçası buna yetmiyordu.

0: Abdullah.
1: Dalmışım.
0: Neden bu kadar dalgınsın? Yoksa evlenme arzusu mu? Hani demişlerdi ya.
1: Yok, hayır. Şimdilik evlenme meselesi değil. Yalnızca şu engin mavi suları seyrediyordum.
0: Sende şairlik de var galiba. Çıkart ağzından şu baklayı canım.
1: Düşünüyorum da, İslamiyetle Hristiyanlığı karşılaştıran bir kitap yazmam lazım.
0: Bu çok güzel bir karar. Sakın ihmal etme. Benim de sana bir haberim var.
1: Nedir?
0: Sultan liman reisliği vazifesini sana vermeyi düşünüyor. Limanda ahaliyle haşır neşir olarak Arapçanı da ilerletebilirsin.
1: Sultanımıza minnettarım. Ancak bilmem ki böyle bir işin üstesinden gelebilir miyim?
0: En iyi şekilde yapacağından eminim.
2: Böylece Abdullah tercüman, sultanın irade ve takdiriyle limanda çalışmaya başladı. Müsait zamanlarında da İslam alimlerinin sohbet ve derslerine giderek ilim ve irfanını artırıyordu. Ama bu durumdan rahatsız olanlar vardı. Papa Sulyo gizliden gizliye Abdullah'ı takip ediyor ve her hadiseyi

Ebuniye'ye mektupla bildiriyordu. Hakikaten onu affetmemişlerdi. Hristiyanlığın devrini kapattığına dair kitap yazacağı haberi ise onları iyice bilemişti.

0: Francis, Francis oğlum.
1: Demek geldiniz aziz peder.
0: Francis oğlum, beni kiliseye neden çağırdın? Hasta olduğumu biliyorsun.
1: Sevgili talebeniz peder Anselmo Müslüman olmuş.
0: Ne dedin? Anselmo Müslüman mı olmuş? Allah'ım şükürler olsun sana.
1: Evet, o çok değer verdiğiniz Anselmo evlenmek için dininden dön.
0: Hayır, hayır, imkansız. Anselmo bir kadınla evlenmek için bunu yapmaz.
1: Fakat Tunuslu papaz Julio'nun mektubu aksine haber veriyor.
0: Kim haber verirse versin, yalan olmalı. Anselmo'yu küçüklüğünden beri tanırım. O böyle bir şey yapmaz.
1: Evet üstad. Anselmo bir dönek çıktı. Tam bir dönek. Şu cürete bakın. Aklınca dinimizi İslamiyet karşısında küçük düşüren bir de kitap yazacakmış. Şimdi söyleyin bana peder. Bu haine, bu yılana karşı ne yapacağız?
0: Asıl yılan sensin Francis. Oğlum, bu konuda bir fikir beyan edebilecek durumda değilim. Artık halefim olan başpapa sensin. Çare bulmak da sana düşer.
1: Demek hala Anselmo'yu koruyorsunuz.
0: Teessüf ederim Francis. Benim konuşmamdan böyle bir mana nasıl çıkartırsın? Bu benim meselem değil. Ne yaparsan yap.
1: Anselmo olacak o haine, öyle bir şey yapacağım ki dünyaya geldiğine pişman olacak.

0: Efendim? Beni emretmişsiniz.
1: Yazmaya başladın mı?
0: Başladım efendim.
1: İnşallah unutulmaz bir eser olacak. Bir isim düşündün mü?
0: Evet sultanım. Tuhfetül Erib fi reddi ala ehli salib.
1: Hristiyanlığa reddiye. Çok güzel. Allah kalemine kuvvet ve yazdıklarına tesir versin. Hangi safhada olduğunu bizzat öğrenmek istedim. Bu yüzden seni buraya kadar yordum. Teşekkür ederim.

0: Tüccar Jack sen misin?
1: Evet benim. Siz kimsiniz?
0: Ben Francis, baş papaz.
1: He, baş papaz mı? Peki benimle ne işiniz var?
0: Köle ticareti yaptığını duydum.
1: Yapıyorum. Fakat nasihate karnım tok.
0: Müslüman köle alıp sattığını işittim.
1: Evet ama ondan size ne?
0: Afrika'dan köle kaçırmakta üstüne yokmuş.
1: Kısa kes peder. Ne söyleyeceksen çabuk ol.
0: Senden Tunus'ta bulunan bir hainin geri getirilmesini isteyecektim.
1: Bu size çok pahalıya mal olur aziz peder.
0: Sen onu düşünme. Al bakalım. Bu ilk avansın.
1: Şimdi oldu. Peki kimmiş bu hain?
0: Tanıdığın biri. Daha önce de kendisine bir köle satmışsın. Aslında bir papaz.
1: Papaz mı?
0: Anselmo Turmeda. Papazken Müslüman oldu. Şimdi Hristiyanlık aleyhine faaliyet gösteren bir hain.
1: Demek bir hain ha? Görür gününü. Ne zaman yola çıkıyoruz?
0: Derhal.
2: Yusuf. Oğlum Abdülaziz. Burada mısınız?
3: Evet efendim. Yanı başınızdayız.
2: Abdullah nerede? Niçin gelmedi?
3: Limanda çalışıyor.
2: Oğlum, Abdülaziz beni iyi dinle.
4: Buyurun babacığım.
2: Yusuf, siz de şahit olun.
3: Evet efendim.
2: Ömür vadem dolmak üzere. Ben öldükten sonra da Abdullah yanınızda kalsın. Ona azami ihtimam göstermelisiniz.
4: Başüstüne babacığım.
2: Hiçbir iş Abdullah'ın eserini yazmasına mani olmamalı.
4: Buyurduğunuz her şey yerine getirilecektir babacığım.

0: Tunus sularına girdik peder.
1: Çok güzel. Adamlarına söyle hazırlansınlar.
0: Hemen. Herkes hazırlansın.
2: Herkes hazırlansın.
1: Hayır dur. Çabuk şu dürbünü bana ver.
0: Buyurun.
1: İşte bu çok daha iyi.
0: Ne oldu peder? Bir şey mi gördünüz?
1: Bir gemi. Önümüzde bir gemi var.
0: Evet ama bu bir yük gemisi. Tunus'a mal taşıyor.
1: Farkındayım. Planı değiştiriyorum. Adamlarına emret gemiye yaklaşıyoruz.
0: Fakat aziz peder.
1: Çabuk olacak. Limana girmeden gemiyi ele geçireceğiz.
0: Ne yapmak niyetindesiniz? Bana da söyler misiniz?
1: Dediğimi yap sen. Hadi Jack, acele et.
0: Sakin olun peder. Emriniz harfiyen yapılacaktır.

0: Bir avuç korsan sularımıza kadar girip gemimizi zapt edecekler ha? Bu ne cüret?
1: Açıkta beklediklerine göre muhakkak bir istekleri olmalı.
0: Pis haber gönderip anlayın.
1: Derhal efendim.

0: Beni emretmişsiniz sultanım.
1: Hoş geldiniz Abdullah tercüman.
0: Hayırdır inşallah efendim.
1: Francis isminde bir başpapaz tanıyor musunuz?
0: Francis mi? Francis. Evet.
1: İşte bu adam korsanlarla bir yük gemimizi rehin aldı.
0: Dertleri neymiş?
1: Fidye. Fidye istiyorlar. Derhal tepeleriz ama masum Müslümanları öldürebilirler.
0: Allah Allah. Hem de başpapaz olan biri böyle bir işe niçin kalkışır?
1: Seni istiyorlar.
0: Beni mi?
1: Maalesef.
0: Benden pek hoşlanmazdı ama bu kadar kindar olduğunu bilmiyordum. Sultanım, madem ki beni istiyorlar, gitmeye hazırım. Yeter ki rehineler kurtulsun.
1: Hayır. Ne eşkıyaya taviz verir ne seni feda ederiz. Bir teklifin varsa onu söyle.
0: Alemlerin efendisi harp hiledir buyuruyor. Fikrim şu ki bu papaza bir mektup yazıp teklifini kabul ettiğimizi bildirelim.
1: Sonra?
0: Mektupta benim yük boşaltacak hamallarla birlikte gemiye giderek kendilerine teslim olacağımı bildirelim.
1: Ya buna yanaşmazsa?
0: Merak etmeyin efendim. Kabul edeceğinden eminim. Zira hırsı aklını aşmış bulunuyor.
2: Evet sultanım. En makulü bu.
1: Pekala. Bu işin hallini vezirimle sana bırakıyorum.
0: Ahmak Francis. Benim de sana bir sürprizim var. Bekle.

0: Tamam. Mektubu yazdık. Ama kim götürecek bunu? İspanyolca bilen biri lazım.
1: Uzun zaman Hristiyanların elinde esir kalmış bir genç götürecek. Şimdi dışarıda bekliyor. Ali, girebilirsin.
2: Buyurun efendim.
3: Kimi görüyorum? Bugüne kadar nerelerdeydin?
2: Peder Anselmo. Size. Ben uzun zamandır Tunus dışındaydım. Yeni geldim.
3: Ali, sevgili kardeşim. Artık Anselmo yok.
2: Müslüman oldunuz demek. Hidayetiniz için çok dua etmiştim. Şükürler olsun Allah'ım. Ne kadar sevindim.
1: Biriniz bana bir şeyler söylesin. Sizler nereden tanışıyorsunuz?
3: Uzun hikaye. Şimdi bunları bırakalım.
1: Evet. Ali, şu mektubu derhal korsan gemisine götür.
2: Baş üstüne efendim.
3: Ali, bu kitabı da o Francis denen papaza ver. Benim gönderdiğimi söylersin.
2: Baş üstüne.
4: İçime bir kurt düştü. Kandırılmış olmalıyım. Anselmo gelmeyecek mi? Eli boş İtalya'ya dönersem Hristiyanlara ne derim? Öyle bir şey sonum olur. Ama yok yok, hayır, muhakkak gelir. Sözünde muhakkak durur. Anselmo yalan söylemez.
5: Gönderilen mektup üzerine Müslümanların teklifini kabul eden kindar ve mutaassıp Francis şimdi heyecanla beklemektedir. Bu sırada Abdullah Tercüman Hazretleri'nin telif ettiği kitabı karıştırmaya başlar.
4: Bir bakalım neler saçmalamış. Hristiyanlar reddiye. Sayfa 15. Bugün İsa aleyhisselama gökten indirilen İncil hiçbir memlekette yoktur. Hristiyanların ellerinde 4 türlü İncil vardır. Bunları yazanlar Metta, Luka, Markos ve Yuhanna'dır. İncil'i ilk değiştirenler bunlardır. İftiraya bak. Vay hain vay. Bakalım daha neler var.
0: Vaftiz suyu meselesine gelince, bilmek lazımdır ki papazların kilise havuzuna senelerce evvel koydukları halde bozulup kokmayan sular vardır. Bu Hristiyanların avam takımının hayretine mucip olur. Onlar bu hali kilisenin üstünlüğüne atfederler. Bilmezler ki bu suyun bozulmadan senelerce kalması, içine atılan tuzun çokluğu ve pelesenk yağındandır. Papazlar onu gece yahut halkın görmeyeceği bir zamanda yaparlar ki, bu da papazların hile ve desiselerinden biridir.
4: İşte şimdi mahvolduk. Eğer bu kitabı Hristiyanlar okursa...
6: Demek teklifimizi kabul etti ha?
2: Evet efendim. Fakat kitaba pek memnun olmadı.
6: Kitap mı?
3: Evet efendim. Papaz Francis'e yazdığım eserin bir nüshasını göndermiştim.
6: İyi etmişsin. Lakin eseri biz henüz görmedik.
3: Size takdim etmek için getirmiştim. Fakat buna fırsat olmadı. Özür dilerim.
6: Estağfurullah. İnşallah şu sıkıntıyı atlattıktan sonra vaktimiz olur okuruz. Evet. Şimdi herkes hazırlığa başlasın. Ali.
2: Buyurun efendimiz.
6: 50 levendi hamal kılığında gemiye götüreceksin. Esirleri teslim alıp malların boşaltılmasına nezaret edeceksin.
2: Baş üstüne efendimiz.
7: Ey peder! Müslümanlar gemiye çıkmak üzereler.
4: Kim? Sen kimsin? Hangi Müslümanlar? Hayır, Hristiyanlar.
7: Peder, şimdi dalga geçmenin sırası mı? Dün akşamdan beri okuyorsun. Bırak şu kitabı elinden.
4: Biz reddedildik. Biz reddedildik. Hristiyanlar bitti. Güle güle.
7: O kitapta ne yazdığını bilmiyorum ama bu adamı delirtmiş. Hey peder. Bak, Müslümanlar gemiye çıkıyorlar. Ne yapacağız?
8: Seni reddediyorum. Seni reddediyorum.
9: Evet papaz efendi, sözümüzde durduk. Rehinelerle malları almaya geldik.
8: Rehineler mi? Hangi rehineler?
9: Ne demek oluyor şimdi bu? Rehineler nerede?
7: Sakin olun, rehineler ambarda.
9: Onları derhal serbest bırakın, yoksa...
7: Şimdi ben ne yapacağım? Bizim papaz aklını kaybetti. Müslüman askerler gemiye çıktı. Onlarla da baş edemem. Pekala pekala, istediğiniz gibi olsun.
9: Siz üçünüz esirleri ambardan çıkarın.
10: Baş üstüne.
9: Sizler de şu yağ fıçılarını taşıyın.
11: Baş üstüne.
6: Elhamdülillah. Büyük bir badireyi kazasız belasız atlattık. Yalnız anlayamadığım bir husus var.
0: Nedir efendimiz?
6: Nasıl oldu da bu kadar çabuk teslim oldular?
0: İhlasla yazılmış eserin bereketi. Korsanlar papazın desteğini kaybedince gemiye hamal diye giren Leventlere teslim oldular.
2: Korsanlar bütün gün papazın kitabı okuduğunu söylediler. Biz gemiye çıktığımızda ne söylediğini bilmiyordu. Aklını kaybetmiş gibiydi.
6: Peki Abdullah nerede kaldı?
0: Eserini size takdim etmek istiyordu. Birazdan gelir efendim.
11: Buyurun efendim, sizi bekliyorlar.
3: Sultanım, eseri takdime geldim.
6: Hoş geldin. Safalar getirdin Abdullah.
3: Buyurun.
6: Evet. İsmi de güzel. Tuhfetül Erib fi reddi ala ehli salib. Hristiyanlığa reddiye. Yeri gelmişken bir kere daha hatırlatmakta fayda var ki alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür. Tebrik ederim.
3: Hidayeti veren Allahu Teala'dır. Eğer o hidayet vermeseydi Anselmo Turmeda nasıl Abdullah tercüman olabilirdi?
12: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.